ofisteki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. Güner'in ifadesi tamamlanırken kendisine belediyedeki ihaleler ve usulsüzlük iddiaları soruldu. Soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki müdahalesine karşı beyanlar alındı. Haberleri sunduk.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 9. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, birinci polis Mehmetcan Özkenar, ikinci polis Ali Erdinç, Cengiz Kaan Kıran, Ali Tugay Erverdi, Nermin Nursaç Bükerotan, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Berensu Melek Lena Buruşuk, Bilal Arda Tümer, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Özgür Turan Günay, Aziz Berk Avcı.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir assubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışla da darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden dışarıda alçak uçuş yapan uçakları fark ederler. Cep telefonlarına gelen mesajlardan darbe yapılmakta olduğunu anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Kalabalık sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelir. Burada bulunan bir tankın silahsız, sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci assubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçle ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki bir keskin nişancı tarafından vurulur. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali, iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Çok geçmeden silah sesleri gelir. Biraz

0: Bak gördün mü? Bilal de geliyor.
1: Gördüm gördüm. Üstelik sürükleyerek birini getiriyor.
0: Keskin nişancıdır herhalde. Helal olsun Bilal'e.
1: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok iyi iş çıkardınız. Sayenizde komiserim, üç koldan kıstırdık haini. Bilal'e helal olsun. Teslim olmaktan başka çaresi kalmadı haini. Eline sağlık Bilal. Sana yardım edeyim. İçeri taşıyalım şunu. Arkadaşlar, sayenizde temiz bir operasyon yaptık. Keskin nişancı haini karakola teslim ettik. Galiba bizim de burada işimiz bitti. Ayrılsak iyi olacak.
2: Haklısınız komiserim. Her şey için teşekkür ederim. Buyurun, arabaya geçelim.
1: Hayatım, artık çıkabilirsiniz. Gidiyoruz.
3: Ay Ali, çok şükür. Sağ salim geldiniz.
1: Çok şükür Nermin, çok şükür.
4: Silah seslerini duyunca çok korktum baba.
5: Ben hiç korkmadım baba. Biliyordum böyle yapacağını. Sen benim kahramanımsın. Canım babacığım benim.
1: Sağ olun çocuklar, sağ olun. Ama şimdi gitmemiz lazım. Hadi geçin arabaya, çabuk.
2: Hadi bakalım Bilal. Enes'le komiserimi gideceği yere bırakın.
6: Emredersiniz komiserim. Hadi bakalım. Herkes bindi mi? Tamam. Bismillah.
7: Şu halinize bakın be. Acıyorum size vallahi.
8: Güldürme beni albay. Güç bizde, silah bizde. Sense elimizde zavallı bir esirsin. Silahın yok, ellerin kelepçeli. Kalkmış bir de size acıyorum falan diyorsun. Komik. Gerçekten çok komik.
7: Gücü de silahı da kullanmaya yürek lazım. Nerede sizde o yürek?
8: Arslan Paşa'nın kesin emri olmasaydı gösterirdim ben sana silahın nasıl kullanıldığını. Dua et ki seni sağ istiyor.
7: Senin o arslan müsveddesi yanlış yapmış. Yaşadığım her saniye sizin kabusunuz olacağım. Bunu böyle bilin.
9: Yılmaz Yarbayım, paşamızı öldürmeyin dedi ama işkence yapmayın demedi ki. Şuracıkta şu kağıttan kahramanın biraz canını yaksak ne olur sanki?
7: Elinizden geleni ardınıza koymayın. O belinizdeki silahlara da güvenmeyin.
9: Bak görüyorsunuz Yarbayım, nasıl da bizi tahrik etmeye çalışıyor.
8: Hayır Özgür Binbaşım, hayır hayır. Elimizde esir olması onun için en büyük işkence zaten.
7: Ben bu vatanı korumak için buradayım. Ya siz niçin buradasınız?
8: Bizim de amacımız bu. Ama biz vatanı sizin gibilerden korumak için yola çıktık.
7: İhanetin adı ne zamandan beri vatanı korumak oldu?
9: İki de bir ihanet deyip durma be. Biz hain değiliz.
7: Bana bu muameleyi yaptığınıza göre sivil halka kim bilir neler yaparsınız. Yazıklar olsun size. Bu milletin, tüyü bitmemiş yetimlerin sayesinde asker oldunuz. Yaptıklarınız yanınıza kalacak mı sandınız? Alayınız şeref yoksunusunuz. Vatan hainisiniz.
8: Darbe yapıyoruz aslanım, darbe. Gerekirse silah da kullanırız, her şeyi de yaparız.
7: Ben de bu canı taşıdığım sürece engel olmazsam size, üstümdeki bu şerefli üniforma bana haram olsun.
8: Yeter be! Kes şu hamaset laflarını.
7: Zoruna mı gitti? Elinden geliyorsa gel de sustur beni.
8: Özgür binbaşım, bantla şu herifin ağzını da görsün gününü.
9: Büyük bir zevkle Yılmaz Yarbayım. Tamam Yılmaz Yarbayım. Ağzını bantladım. Artık konuşamaz.
8: Oh be, dünya varmış. Nasıl da inatçı bir herif be. Bak gözünü üstünden ayırma bunun. Ben bir hava alıp geleceğim. Çok sıkıldım burada ya.
9: Emredersiniz Yarbayım. Görüyor musun albay? Bir elimde tabanca, bir elimde bıçak var. Söyle bakalım şimdi seni kim kurtaracak elimden? Şşş, sakin ol albayım. Benden size zarar gelmez. Şimdi kelepçeni keseceğim. Beline de küçük bir tabanca yerleştireceğim. Sadece ağzın bantlı kalacak. Yarbaya belli etme. Zamanı gelince harekete geçersiniz.

0: Misafirimize gereken hürmeti gösterdin mi Özgür Binbaşım?
1: Emrettiğiniz gibi başından bir saniye bile ayrılmadım. Gerçi çay kahve söyleyemedim ama.
0: Tamam artık kahveyi de yarın Aslan Paşa'm ısmarlar ona. Sen şu televizyonu aç Binbaşım. Bakalım dışarıda neler oluyor.
1: Emredersiniz yarbayım.
0: Ne oluyor Binbaşım? Bu siviller niye dağıtılmıyor?
1: Bilmiyorum yarbayım. Bizimkiler şiddet kullanmıyor galiba.
0: Haklısın. Bunlara anladığı dilden konuşmak lazım. Boşuna yorma kendini. Kesin emir var. Gerekirse silah kullanılacak.
1: Yarbayım. Bakın, bakın. Helikopter sivillere ateş açtı. Kim bilir kaç kişi vurulmuştur şimdi.
0: Oh olsun be. Bize karşı gelmek neymiş görsünler şimdi.
1: Yarbayım, şu bina Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Orayı da bombalamışlar.
0: Kim olursa olsun, neresi olursa olsun payına düşeni alacak bizden. Zafer bizim olacak, bizim. Dur şu televizyona daha yakından bakayım. Ya uzak gözlüklerim yanımda değil de. Şunlara bak, şunlara. Nasıl da çil yavrusu gibi kaçıyorlar ama. Ellerine bayrak almakla kahraman kesilmişler. Karşınızda silah var be, tank var, top var. Hatta jetlerin yağdırdığı bombalar var. Kimsenin gücü yetmez bize karşı koymaya. Anlayın artık bunu be. Özgür, bu ses de ne?
2: Yanılıyorsun yarbay.
0: Nasıl? Sen nasıl kurtuldun? Elindeki silahı kim verdi sana?
2: Buraya kadar yarbay bozuntusu. Size bir şekilde hakkınızdan geleceğim demiştim.
1: Hop! Sakın silahına davranma.
0: Özgür, sen ne yapıyorsun? Başıma silah dayamak da nedir?
1: Bir şey yaptığım yok. Sadece hak yerini buluyor.
0: Geberteceğim ulan seni.
2: Ver bakalım şu silahı bana. Tamam. Demin dediğin gibi şimdi silah da güç de bizde. Bundan sonrasını sen düşün artık.
0: Özgür, senin Allah belanı versin. Nasıl çözersin onu? Ben şimdi sana gösteririm.
1: O biraz zor yarbay. Bu işlere kalkışırken bizim gibi vatansever subayları hesap etmediğiniz belli.
0: Şimdi anlıyorum. Darbeyi Milli İstihbarat Teşkilatı'na haber veren de sensin.
1: Ha şunu bileydin.
0: Bir de isterseniz beni kendi silahımla vurun diye paşaya numara yaptın. Doğrusu rolünü güzel oynamışsın.
1: Bu hayatta çıkarı için numara yapmayı sizden öğrendim. Ama bir farkımız var. Siz her zaman kendi çıkarlarınızı düşündünüz. Bense vatan ve milletimin çıkarlarını gözettim.
0: Bunun hesabını vereceksin ama. Bizzat ben keseceğim cezanı.
1: Elinden geleni ardına koyma. Ne emredersiniz Mustafa Albayım? Ne yapalım buna?
2: Özgür Binbaşım, önce bunun rütbelerini bir sökelim.
1: Zevkle Mustafa Albayım.
0: Hayır, hayır sökemezsin rütbelerimi. Onlar benim her şeyim.
1: Tamam albayım, söktüm rütbelerini.
2: Çok güzel. Şimdi de ters kelepçe takalım.
1: Emredersiniz. Kelepçe de tamamdır. Başka bir emriniz var mı komutanım?
2: Telefonunu da al bu hainin. Ağzını da bir güzel bantla.
1: Bunlar da tamam komutanım. Bu arada el koyulan telefonunuz burada. Buyurun. Ah,
2: sağ olasın. Şimdi senden bir şey daha istiyorum Özgür Binbaşım.
1: Emredin komutanım.
2: Tuğgeneral Aslan'ın yerini biliyorsan bana söyle. Onunla görülecek bir hesabım var.
1: Biliyorum komutanım. Makam odasının alt katındaki mahzenden yönetiyor hareketi.
2: Gel seni gözünden bir öpeyim binbaşım. Allah senden razı olsun. Çırpınıp durma boş yere. Silahın bende merak etme. Sizinkileri kendi silahınızla etkisiz hale getirmek keyifli olacak. Ben çıkıyorum Özgür binbaşım. Bu hain sana emanet. Zamanı gelince adalete teslim edersin.
1: Emredersiniz Mustafa Albayım.

0: Dikkatli olmalıyım. Darbeciler her an her yerde olabilir. Ahmet ne yaptı acaba? En iyisi bizimkilerle iletişime geçeyim. Alo? Alo Aziz Yarbay'ım?
1: Alo. Çok şükür Mustafa ağabeyim. Sizden bir türlü haber alamadık. Astsubay Ahmet, Haim Paşa'nın sizi kaçırdığını söyledi. Odasına kadar girmişler...
0: Orasını geniş bir zamanda anlatırım Aziz Yarbay'ım. Asıl şimdi yapacaklarımız önemli.
1: Emredin komutanım.
0: Binbaşı Hamza'yla Astsubay Ahmet neredeler?
1: Binbaşı Hamza yanımda. Astsubay Ahmet de silah arkadaşlarıyla hazır bekliyor.
0: Çok güzel. Garaj kapısını açtırın veya zorla açın. En az iki tane cemsi alın. Şoför bulamazsanız siz kullanın araçları. Ve göndereceğim konuma gelip beni alın. Sonra hep birlikte darbenin merkezine gideceğiz. Anlaşıldı mı Aziz Yarbay'ım?
1: Anlaşıldı komutanım.
0: Ha, unutmadım. Çelik yelek giymeyi ihmal etmeyin. Bir çelik yelek de bana getirin. Hadi göreyim sizi. Ben sizi burada bekliyor olacağım.
1: Emredersiniz komutanım.

Bir de Sanders 15 Temmuz adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Kün bahar eyyamı geldi, oldu yaz. Gonca açmış, bülbül olmuş namesaz. Nevcivanım, seyre çık, eğlen biraz. Gonca açmış, bülbül olmuş namesaz. Reşat Paşa'nın dizelerini, Şevki Bey'in Sabah makamındaki eserini Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Eserin başında da yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum her gece olduğu gibi. Bu gece sizler için Sabah ve Suzinak makamında eserler hazırladım. Dinleyeceğimiz ikinci Sabah eser Ali Kobacanos'un bir bestesi. Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Öyle bir afeti yektayı emelsin meleğim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim. Akıtan gözyaşını payine bir secde derim, bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim.

Tahir Engin İçözlü, Doktor Ali Paşa'nın sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısında dinliyoruz. Neydin güzelim sen, güzelim dün gece neydin? Ateş gibi, afet gibi bir korkulu şeydin. Takat komadın sen beni bir yay gibi eğdin. Neydin güzelim sen, güzelim dün gece neydin?

Supi Ziya Özbekkan'ın sabah makamındaki ağır semayı var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ağlarım, ağladığım yâre numayan olmaz. Aşıkın kalbi yanar, didesi giryan olmaz. Bu büyük derde düşen, maili derman olmaz. Zevki vaslınla ölen, fariki hicran olmaz.

Güftesini Fatih Net Alay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in sabah eserini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Bir nigah et kahriyle sen bakma Allah aşkına. Sarı giyme bir daha, gül takma Allah aşkına. Kimseyi gönlüm misali yakma Allah aşkına. Sarı giyme bir daha, gül takma Allah aşkına.

Güftesini Sami Paşa'nın yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın sabah şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Semti dildare bu demler güzelin var mı sabah? Dili hasret zedeye nev haberin var mı sabah?

Güftesi ve bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait sabah eseri Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz. Bir esmere gönül verdim, firakiyle arttı derdim. Benim olur diye sevdim, yanağı gül, saçı sümbül, aşıkı çok şuh levendim.

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Sabah şarkıyı Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Güle sorma, o bilmez aşkı, sevdayı, neşeyi. Lale'ye sor, Çiğdem'e sor, mor menekşeye sor. Neşeli ol kara gözlüm, şirin sözlüm, gel bana, daima gül, şarkı söyle, oyna.

Yıldızlar Altında programımız Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçıları Selaniki Ahmet Efendi'nin Suzinak şarkısını seslendirecekler. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, Arap oldum, helak oldum, yeter. Pâ-i âyâre serildim, sanki hak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Sıradaki Suzilak eserimiz Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait, Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah. Vuslat sözünü yad ederim dem bedem eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Mehmet Şafağı Gavsi Baykar'ın Suzinak şarkısında dinliyoruz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede

Güftesini Rifat Ayaydın'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısını Güler Göksel'den dinliyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce dinle ruhumu diye.

Latif Efendi'nin Suzinak şarkısı var sırada. Pelihan Altındağ Sözeli'nin eski bir plak kaydından sunuyoruz. Benim yarem gibi yare bulunmaz, bulunmaz derdime çare bulunmaz. Ne merhem kâr eder, ne de teselli. Bulunmaz derdime çare, bulunmaz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden buluşabilmeyi diliyorum siz kıymetli dinleyenlerimizle. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak eseri. Necmi Rıza Ahıskan'ın yorumundan dinliyoruz bu son eserimizi. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.19, 13 Temmuz Pazartesi bugün ve biz programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftaya birlikte başladık. Umarız güzel bir hafta olur ve birlikte şahane konuklarımızla yine hem bilginize bilgi katacağınız hem de keyif ve dinleyeceğiniz programlara imza atarız. Bugün iki konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki telefon konuğumuz, son derece önemli bir isim. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikte olacak. Sanat düşünmenin, hissetmenin ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmenin en güçlü yollarından biri biliyorsunuz ki ve bu düşünceyle uzun süredir devam eden bir Sanata Evet projesi var Tamer Levent'in yürüttüğü. Biz de bu Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz. Sanata Evet demenin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Aslında sanata evet derken nelere evet dediğimizden bahsedeceğiz. Ardından programımızın ikinci kısmında sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikte olacak. Çocuklar için oyun oynamak, yemek içmek gibi önemli, hakikaten o kadar hayati önem taşıyor. Onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal açılardan gelişimini destekliyor. Biz de oyunlardan bahsedeceğiz. Oyun oynarken dikkat edileceklerden, ailelere önerilerden, çocuk açısından oyunun ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Ve Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz sizinle birlikte. Şöyle bir bakıyoruz. Siz bu konudan yıllardır bahsediyorsunuz. Uzun yıllardır da böyle bir proje var. Şimdi siz de bazı röportajlarınızda söylemişsiniz. Kim sanata hayır der ki zaten diye karşılıklar alıyorum diye. Aslında siz ne kastediyorsunuz sanata evet diyerek?
3: Şimdi sanat deyince bizim ülkemizde bir takım meslekler geliyor insanların aklına hemen. Yani resim, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat, dans. Daha sonra buna eklenen sinema, daha sonra fotoğraf. Yani 6 ana sanat dalı deniyordu ona. 7, 8, 9 oldu filan.
0: Evet.
3: Şimdi bu giderek de büyüyor. Şimdi 10 oldu mesela. Gastronomi de girdi bu işin içerisine. Şimdi bu giderek sonsuza kadar da uzanabilir, biliyor musunuz? Çünkü neden? Sanat, biz sanat kavramını işin, yaptığımız işin adı zannediyoruz. Yani resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın adı zannediyoruz. Halbuki onlar bir beceri, bir teknik. Halbuki sanat bütün insanlığın ta mağara devrinde ilk av hadisesinden sonra nasıl avlandığını diğer kabile insanlarına taklitle anlatması ve sesle, yani konuşması bile olmayan o insan bir takım hareketlerle nasıl avlandığını anlatmaya çalışıyor. Peki niye anlatmaya çalışıyor? Yani başka diğer yaratıkların hepsi bunu yapıyorlar dünyada. Yapmıyorlar. Bu insanın kendini ifade etme ve kendini ifade ederken de beyninde oluşan düşünceleri dışa vurma refleksinden geliyor. Hı hı. Fakat tabii mağara devrindeki insan beynini yeterince tanımıyor. Ve beyin mağara devrinin şartları kadar doğayı okuyabilmiş. Efendim, insan yaşamını da yaşadıkları alandaki yaşam tarzına kadar okuyabilmiş. Yaşamı okumak diye bir şey var, biliyorsunuz değil mi?
0: Evet.
3: Bu kitap okumak değil. Yani gördüklerini anlamaya çalışmak.
0: Hı hı.
3: Gördüklerinden mana çıkarmaya çalışmak. Sonra da insanın refleksi bu gördüklerinden mana çıkardığını araştırıp, düşünüp buradan başkalarına kendi düşüncelerini aktarma refleksinden doğuyor sanat kavramı. Dolayısıyla bu bütün mesela pek çok düşünür daha Rönesans'tan itibaren, hatta Rönesans öncesinden itibaren sanat kavramını düşünce olarak kabul edilir. Düşüncenin gelişmesi olarak kabul edilir.
0: Yani bu sadece estetik anlamda beslemiyor bizi. Hayata karşı nasıl problem çözebiliriz, bu konuda da besliyor aslında.
3: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü hatta nasıl yaratıcı olabilir? Mesela diyelim mağara devrindeki bir insan uçan kuşu gördüğü zaman belki şunu düşünmüştür. Bu uçuyor da ben niye uçamıyorum, değil mi?
0: Evet.
3: Şimdi bu bilim mi, sanat mı? Bu sanat. Yani beynin, frontal beyinle sağ beynin birbirleri olan iletişiminden hareket eden bir düşünme biçimi. Ama biz bunun düşünme biçimi olduğunu, beyni o zaman tanımadığımız için daha milyonlarca yıl öncesinden itibaren bunu duygu olarak adlandırıyoruz. Esasında duygu, insan beyninin kendi kendine kaydettiği bütün dataların özümsenmesi, yani onun özünün insana hayatta gördüğü, yaşadığı olaylar sırasında algısının o olayı anlamak için çalışmaya başladığında, merak etmeye başladığında beyninde yaşadığı çevre, efendim, doğada gördüğü gelişimler, değişimler oranında ne kadar data varsa o data kadar ona geri dönüş sağlıyor. Alo.
0: Evet, buyurun, dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Şimdi ben araya girmek istemedim o yüzden. Tam da o noktada şu geldi aklıma aslında. Sizin bir TEDx konuşmanızı dinledim. Orada da bütün insanlar sanatçı doğar, yetişkinler onları robotlaştırır cümlesine atıfta bulunmuşsunuz. Bu durumda aslında çocuklar her zaman sanata evet diyor ve her zaman sanatçı ruhlarını koruyorlar ama galiba yaş ilerledikçe biraz uzaklaşıyoruz sanattan.
3: Tabii, çok güzel bir şey sordunuz. Çünkü çocuklar yani beyin bilimin bilinmediği zamandan beri bile çocuklar doğdukları zaman bir şeyleri merak ediyorlar, değil mi? Yani günümüz çocukları ya da daha 50-100 sene öncenin çocukları da tarif edebildiğimiz çocuklar mutlaka bu mağara devrinde de kendi çapında böyleydi.
0: Evet.
3: Büyüklerine bir takım sorular soruyorlar, değil mi? Konuşmaya başladığı andan itibaren.
0: Evet.
3: Bu ne? Bu neden oluyor? Bu olay neden böyle gelişiyor filan gibi.
0: Ama genelde susturuluyorlar. Evet.
3: Evet. Genelde susturuluyor. Çünkü yetişkinlerin kendi kapasiteleri ne kadar sınırlıysa çocuklarda da aynı sınırlılığı yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk da esasında bu sınırlılık içerisinde kalmak istemediği zaman da çocuk aykırı düşünen birisi haline geliyor. Fakat dünya bu aykırı düşünenler sayesinde mağaradan çıkıp bugünlere gelebiliriz.
0: Evet, evet. Aslında bu aşamada ailelere çok görev düşüyor. Bu sanata evet demek, düşünceyi geliştirme yollarından biri, dediğimiz gibi problem çözme yöntemlerinden biri. Evet. Aslında zaten Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir toplumun zaten
3: bunu ima ediyor.
0: Evet, hayat damarlarından biri kopmuş demek. Evet, buyurun.
3: Şunu da söylüyor. Ben askerliğin sanat halini severim diyor. Bunu duymuş muydunuz?
0: Bu diğerini çok duyduk ama bunu daha az duyduk. Evet.
3: Bu az duyulan bir şey. Ama bakıldığı zaman Atatürk'ün sanatla ilgili söylediği sözler arasında bu da çok önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü bu mesela bizim toplumda ezberlediğimiz sanat anlayışıyla uyum sağlamıyor. Çünkü neden? Askerliğin sanat halini severim dediği zaman Atatürk askerliğin resim halini mi kastediyor? Askerliğin tiyatro halini mi kastediyor?
0: Değil tabii ki.
3: Askerliğin müzik halini mi kastediyor? Dans halini mi kastediyor? Hayır.

0: dile
1: Daha o zaman
0: getiriyor. Şimdiki duruma bakınız yani. Evet.
1: Bu yani çözüm bulabilir bir yaratıktır insan demeye getiriyor, değil mi? İşte bu sanat mesela. Ve burada yine şunu söyleyeyim. Bu saçmalığa rağmen hani çok olmadık artık nedenler ortaya çıktığı için de savaş yapmaktan başka çare kalmıyorsa eğer diyor, en az insan zayiatıyla bir savaş yapmanın tekniği bulması gerekiyor.
0: Evet, evet. Demek ki hayatın her alanına aslında sanatla bakabiliyoruz. Bu açılardan bakıldığında dediğim gibi aileler için son derece önemli bence mesajlar olacak. Çocukları ve kendileri sanata evet desin diye, hayatlarını bir sanat gibi yaşasınlar diye neler yapmalılar sizce? Ne önerirsiniz?
1: Evet, öncelikle tabii en ilkel insan gibi doğadaki mucizeleri esasında doğanın içerisinde o mucizelerin tanımlanabilir olduğunu öğrenmeye çalışmaları gerekiyor. Yani neden mevsimler değişiyor? Neden efendim, güneş doğuyor ve güneş batıyor, değil mi?
0: Aslında felsefeyle bir arada düşünebiliyoruz tabii, değil mi bunları? Evet.
1: Tabii. Sanat kavramı zaten sanat ismi bile geç bulunmuş bir şey. Çünkü insanlar bütün bu yaşadıklarını esasında tuhaf bir illüzyon içerisinde yaşadığını zannetmişler. Ama o icatlar başladığı zaman ki kaldı ki icadın bile başlangıcı sanattır. Çünkü sanat yoluyla deney yapıyor. John Dewey isimli köy enstitülerinin kuruluşu sırasında Türkiye'ye gelip 2 yıl Anadolu'da gezip rapor yazan kişinin çok önemli bir kitabı var. Yapı Kredi Bankası yayınlarından Türkçesi çıktı. Deneyim olarak sanat diyor John Dewey. Ve İnsan deneyim yaparken bir takım bilgilere ulaşıyor, değil mi kafasında? Ama hiç kitap yok ortada o zaman. Hiç yazılmış eser yok. Onları okuyor mu? Okuma alfabe yok belki. Onları okuma şansı da yok. O zaman neyi okuyor? Yaşamı okuyor ve yaşamdan etkilenmeleriyle kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışıyor. İşte kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışmasının adı sanat.
0: Evet, aslında bu sanata evet projesi çok şey kapsıyor ama siz bununla ilgili özellikle belli çalışmalar yürütüyor musunuz gençlerle, çocuklarla, ailelerle? Neler yapıyorsunuz?
1: Mesela drama çalışmalarını ben aşağı yukarı 1977'de daha önce başlatmıştım. O 77'de Ankara'da sanat grubu deneme sahnesini kurdum. Ve orada drama çalışmaları yapmaya başladım.
0: Evet, çok önemli drama.
1: Evet, çünkü dramanın acıklı değil, dramanın durum olduğunu doğaçlamalar yaparak, temrinler yaparak, özgüven çalışmaları yaparak ve çocuğun düşüncelerini yaptığımız egzersizlerden sonra onlara soru sorarak düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesini isteyerek. Çünkü sözlü olarak ne yaşadığını, ne anladığını ifade etmek de sanattır.
0: Tabii ki.
1: Kelime bulmak, cümle kurmak da sanattır, değil mi?
0: Evet.
1: Yani bazen insanlar mesela şöyle konuşmalara şaşırıyordu. Şimdi ben orada şey yapıyordum. Yani şey yaparken sen anlasana ya filan diyor arkadaşım.
0: Evet evet. Evet.
1: Anlıyorsun değil mi diyor. Sen söyle diyor filan mesela. Sen söyle diyor.
0: Ama sen anlatamadın ki.
1: Evet ama sen anlatamadın ki.
0: Evet.
1: Çünkü anlatmak için düşünce sisteminde önce şunu kurgulamadın. Ben ne anlatmak istiyorum? Ve bunu en iyi bir şekilde nasıl anlatabilirim? Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bu düşünceye sahip olduğunuz zaman da sözcükleri seçme ve yani sözcük kapasiteniz tabii ne kadar zengin ne kadar az ona bağlı ama az dahi olsa yine seçerek karşınızdakine onun anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmak sanattır.
0: Evet, aslında demek ki hayatta gördüğümüz her şeye sanat diye tabii bakabiliriz. Ve böyle baktığımızda aslında hayatımızı daha doyumlu yaşayabiliriz.
1: Bambaşka bir hayat yaşarız. Yani kesinlikle. Bütün insanların beyninde bu özellik var. Beyin bilim bunu açıklıyor. Değil mi? O zaman biz her şeye duygu diyerek bütün yaptığımız ettiğimiz her şeyin duygu olduğunu söyleyerek böyle çok genel bir laf bulmuş. Tamam. Algıda 5 duyunun gerek sensör olarak yani görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma bunların tabii ki algıda beyne yazılım yapma imkanı veriyor bu 5 duyu.
0: Evet.
1: Ama bu 5 duyunun yazılım yaptığı yer beyin. Yani biz bir olay karşısında

0: anında karşılaştığımız zaman, karar verme anında karşılaştığımız zaman elimizde olmadan beynimizi dürtüyor bu olay. Tıpkı şeydeki bilgisayardaki dürtme gibi, yani tıklama gibi.
1: Hı hı, hı.
0: O zaman da beynimiz acilen bir şeyler üretiyor ve o şişli bir şekilde bize geri dönüyor. Biz ona duygu demişiz. Halbuki biz onun beyinden geldiğini ve sanatsal bir tepki olduğunu, bu düşüncemizi, şimdi neden diye soruyoruz, değil mi? Niçin diye soruyoruz, nasıl diye soruyoruz, muhakeme ediyoruz. Muhakeme ettiğimiz zaman bizim konuyu anlamakta eksiğimiz varsa onu keşfediyoruz ve o eksiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Kimi anlamaya çalışmak için araştırmalar yapıyor, kaynaklara başvuruyor, kimi de boş ver yahu diyor.
1: Evet, işte ikisinin aslında hayatı birbirinden ne kadar farklı oluyor evet. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Çok keyifli bir sohbetti. Umarız bir gün sizi stüdyomuzda da ağırlarız. Buyurun.
0: Son olarak bütün insanların bu beyin özelliğine sahip olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu bilimsel olarak da açıklanmış ne beyin bilim tarafından. Üstelik geçmişten bugüne de pek çok filozof, efendim, dünya çapında ressam, ressam, çünkü resim bir teknik, resmi sanat olarak yapmak ayrı bir şey. Yani o tekniğidir, ne teknikle de resim yapabilirsiniz. Bu da bir şeydir, harekettir. Dolayısıyla bütün insanlarda bu özelliğin var olduğunu, ama bunun bir eğitim, öğretim sisteminde bu özelliklerin açığa çıkarılabilir bir döneme girmesi gerekiyor dünyanın. Bu
1: evet.
0: Yapay zeka ve robot endişesi çağında.
1: Kesinlikle. Umarız öyle olur. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağolunuz.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: Saat 13.39 TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor. Sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi programın başında da söylediğim gibi oyun oynamak aslında çocuk için yemek yemek gibi, su içmek gibi o kadar önemli bir ihtiyaç. Bazen bu gözden kaçabiliyor. Bazen hep söyleniyor ya, bizim ülkemizde oyun değil de oyalamak gibi algılanabiliyor oyunlar diye. Oysa ki çok önemli gelişimi için, ilerideki hayatını anlamlandırabilmesi için, birçok şey için, problem çözümü için oyun çok önemli. Sizden de dinleyelim oyunun önemini. Neden oyun çocuklar için bu kadar önemli?
1: Çünkü çocuklar bizim kadar duygularını anlamlandıramayabilirler. Duyguların isimlerini bilmeyebilirler. Bizim kadar çok kelime de bilmeyebilirler. O yüzden bizlere kendi dünyalarını oyunla aktarırlar. Bizlere de kendi dünyalarını oyunla alırlar. Aslında evet, bir çocuğun dünyasına girmek istiyorsak önce onunla oyun oynamamız gerekiyor ve eğlenmesi gerekiyor. Daha sonrasında bizimle iletişim açık hale gelecektir. Daha sonra bir de şöyle bir durum var. Çocuklar oyun oynadıkları zaman kendilerini rahatlatıyorlar. Günlük evet, hayatta yaşadıkları olayları anlamlandırıyorlar. Ya da çok zor bir durum yaşamışsa bunu ancak oyun sayesinde kendi zihninde rahatlatabiliyor. Biz de bu oyun gelişimini desteklemek için aileler olarak çocuğumuzla beraber günlük 15 dakika, 20 dakika beraber oyun oynayacağız. Daha sonrasında da çocukla oyun üzerine konuşmamız gerekiyor. Bu oyun nasıldı? Nasıl hissettin kendini? Hangi kısmını daha çok sevdiğin gibi duygularını ifade edecek alanlar açmamız gerekiyor.
0: Şimdi çocuğu olanlar bilir, 15-20 dakika bence çok iyi bir süreymiş, evet, yani o mümkün değil. Çünkü o bir oyun biter, hadi bir daha oynayalım, bir oyun biter, haydi bir daha oynayalım derken bazen aileler de artık yeter, ben de artık şu an oyun oynamak istemiyorum diyebiliyorlar. Evet. Aslında hep söylen onu, kaliteli bir zaman geçirme açısından. Bir 15-20 dakika gerçekten orada olduğunuz ama telefonunuza bakmadığınız, işte yemeği kontrol etmediğiniz şudur budur. Ne yazık ki günlük hayat içerisinde çok fazla insanların yapması gereken şey olabiliyor. O aralara sıkışabiliyor o oyunlar. O 15-20 dakikayı verdiğinizde gerçekten o kaliteli zamanı ayırdığınızı söylüyorlar zaten. Ama çocuklar bununla yetinmiyor. O durumlarda neler yapılabilir? Yani çocuk her oyun oynayalım dediğinde gerçekten hemen karşılık vermek gerekir mi mesela? Hepimiz her an, her daim hazır ve nazır o oyun için orada olmalı mıyız?
1: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu ailelerden bana da çok sık gelen bir soru. Evet. Şimdi çocuklar sürekli ailelerle zaten birlikte olmak isteyeceklerdir. Ya da okula giden bir çocuksa zaten bütün özlemiş gün anne olacak, babasını özlemiş olacaktır. O yüzden biz şunu öneririz. Çocuk oyunu öncelikle kendisi hazırlanmalı. Oyun hazırlık aşamasını eğer kendisi tamamlarsa kendi aktivitesi için bir sorumluluk almış olur. O sorumluluğu tamamladıktan sonra ona bir süre vermemiz gerekiyor. 5 dakika sonra yanına geleceğim ya da işte mutfaktaki işlerimi bitirdikten sonra yanına geleceğim gibi çocuğa ne zaman oyun oynayacağımıza dair bir direktif vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında ailelerde şöyle bir durum var. Oyun oynarken sürekli aile çocuğu yönlendirdiği için çocuk buna alışıyor ve hiçbir evet, zaman kendisi oynamak istemiyor. O yüzden oyun oynarken en önemli nokta, her zaman çocuk bizi yönlendirmeli. Ne yapacağımızı çocuk söylemeli. Çocuk oyunda kim olmak istiyorsa o olmalı. Biz sadece onun eşlikçisi olmalıyız. Eğer biz yönlendirirsek çocuk sürekli yönlendirilmeye alıştığı için sürekli bizimle oynamak isteyecektir. Bir de bazı vakalarımız, bazı durumlarımız var. Çocuklar oyuncaklara ve oyunlara karşı ilgisiz olabiliyorlar. Evet. Bu tarz durumlarda da bizim ailelere söyleyeceğimiz şey şudur. Ekran süresini bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çok fazla ekran almışsa çok fazla uyarana maruz kalmıştır ve o çocuk oyuncaklara ilgisini kaybeder. Oyun kurmaya ilgisini kaybeder. Yani oyuna karşı bir açlığı oluşmaz. Çünkü ekran onu gereğinden fazla doyurmuştur. O yüzden biz istiyoruz ki hani ekran kullanımı belli bir düzeyde olsun.

0: olsun, çocuk daha çok oyunla kendini rahatlatsın, oyunla dünyayı anlamlandırsın.
1: Şimdi buradan soracağım benim birkaç soru var. Şöyle ki, şimdi oyuncaklara ilgi dediniz mesela. Eskiden şöyle düşündüğümüzde bizim zaten o kadar çok oyuncağımız olmadığı için oyuncaklara tabii ki ilgimiz vardı, yani bu kaçınılmazdı. Şu an o kadar çok şey olabiliyor ki hakikaten o çocuğun elinde. Belki evinde oluyor, belki arkadaşına gidiyor, orada başka oluyor vesaire. Daha kolay ulaşılabiliyor oyuncaklara.
0: Evet.
1: Bunlar da biraz etkiliyor bu durumu. O yüzden çok oyuncak iyi oyuncak değil galiba. Ya da çok pahalı oyuncak iyi oyuncak demek değil sanırım.
0: Evet, yani daha işlevsel, farklı yönlerde kullanılabilen oyuncakları tercih etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklar bir şekilde bir şeyleri oyuncak haline getiriyorlar.
1: Evet.
0: Mesela bir kumandayı çocuk mikrofon haline getirip onunla şarkı söyleyebiliyor. Ya da bir süzgeçten şapka yapabiliyor.
1: Tabii daha çok onları
0: Evet,
1: kullanıyorlar
0: evet.
1: zaten. Evet.
0: Yani ya da topuklu ayakkabı giymek istiyor ama gerçek hayatta buna kimse müsaade edemez. Çocuk ne yapıyor? Oyunda kendine bir topuklu ayakkabıdaymış gibi bir karakter seçiyor ve bununla rahatlıyor. Aslında gerçek hayatta yapamadığı her şey oyunda yapılıyor ve çocuk bu sayede gelişebiliyor aslında.
1: Oyuncak seçerken nelere dikkat etmek lazım?
0: Yani oyuncağın birden fazla anlamı olmalı. Mesela sadece sesli ve ışıklı oyuncakları tavsiye etmiyoruz. Çünkü çocuk orada sadece sesine ve ışığına odaklanıyor. Diğer kullanabileceği materyallere odaklanmıyor.
1: Ama çok küçük yaşta galiba o kullanılabiliyor da
0: evet,
1: sanki.
0: Çok küçük yaşlarda da yine aynı şekilde ses ve ışıktan ziyade çocuğun dokunsal olarak kendine görebileceği, hayatı nesneleri tanıyabileceği farklı materyaller, farklı dokularda oyuncaklar seçilebilir.
1: Evet.
0: Blok küpler seçilebilir. Şu an belki çok revaçta görmüşsünüzdür. Manyetik birbirine
1: Evet,
0: bağlanan kiloyik bloklar.
1: evet.
0: O tarz oyuncakları istiyoruz. Neden? Çocuk orada bir dünya oluşturuyor. Kendine ait bir dünya. Orada kafes yapıyor, ev yapıyor, bahçe yapıyor. Biz bunları istiyoruz. Ama sadece bir figür, sadece bir mesela oyuncakta oyuncak karakter figürü varsa çocuk sadece o anlamda kullanıyor oyuncağı. Bunu çok tavsiye etmiyoruz. Bir de çocuğun her istediği oyuncağı her an hızlı bir şekilde almayı da tavsiye etmiyoruz. Çocuk oyuncak için birazcık beklemeli, kendini kontrol etmeli, onun hayalini kurmalı. Daha sonradan o oyuncağı elde edip ulaşmalı.
1: Şimdi aileler tabii oyun oynuyorlar çocuklarla ama bazen nasıl oynayacaklarını bilemeyebiliyorlar. Şu bu şekilde mi olsun, bu davranışım acaba doğru mu diye kendilerini de sorguluyor olabilirler. Siz neler önerirsiniz ailelere çocukla oyun oynama konusunda?
0: Oyunda eleştiri olmaz. Çocukların birbirleriyle oyunlarında da fark edersiniz. Hiç kimse birbirini eleştirmez. Sadece yapmak istemiyorum der. Çocuk oyun oynarken de mesela bebek arabası olmadan arabaya bebek koydu oyunda. Hayır, arabaya bebek koyulmaz gibi bir ifade olmaması gerekiyor. Yani gerçek hayatta yapılamayacak şeyler hayal gücü olduğu için oyunlarda yapılmalı. Ve oyunlar sadece nasihata dönüşmemeli. Bak oyunda şöyle koyarsan böyle olur. Bak bunu dimdik koymalısın gibi ifadeler olmamalı. Çocuk kendi deneyerek görmeli. Bir de bazen nesnelerin isimlerini sorar çocuklar. Anne, baba, bu nedir? Bu ne demek gibi sorarlar. Orada özellikle oyun anındaysak, hani normal zamanda belki söyleyebilirler ama oyun anındaysak sen ne olarak kullanmak istersen o olabilir. Sen ne olarak kullanmak istersin gibi ifadeler kullanarak aslında çocuğun bilinç dünyasını, bilinçaltı dünyasını bize açmasını sağlayabiliriz. Yani sen ne istersen o olabilir özgürlüğü çocuğa oyunda verilmeli. Çünkü gerçek hayatta hep kurallar var.
1: Evet.
0: Çocuğu sıkacağı şeyler var, sıkılacağı şeyler var. Çocuğun zorlanacağı şeyler var. O yüzden biz istiyoruz ki oyunla çocuğun tamamen özgür olduğu bir alan olsun.
1: Yani burayı didaktik bir amaçla kullanmamak lazım, değil mi?
0: Evet.
1: Bizim yaptığımız hatalardan biri bu. İşte dediğiniz gibi o araba ya o çocuk konulmaz, işte ne bileyim kırmızı ışıkta hızlıca geçti.
0: Evet.
1: Hayır böyle geçilmez. İşte ne bileyim yemek yerken işte farklı bir şekilde davrandı.
0: Evet.
1: Hayır bu şekilde davranılmaz. Bak ben sana öğretmiştim. Şimdi tekrar anladım. Ya bunu yapmamak gerekiyor, değil mi?
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: anı öğretim aracı olarak sanırım kullanmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle. Bir de bazen çocuklar çok aksiyonlu, çok hareketli oyunlar oynamak istiyorlar. Aileler evet buna eşlik etsinler tabii ki. Ama çocuğumuz da hareketini kontrol etmeyle ilgili bir zorluk varsa,
1: Evet.
0: hareketini kontrol edemiyorsa orada biz ailelerde şunu istiyoruz. Aynı nöron sisteminden yararlanalım. Yani siz biraz daha sakin kalın oyundaki çocuğun aynı nöron sistemi onu devreye getirsin ve annem babam sakin. O zaman ben de biraz sakin oynayabilirim diyerek biraz daha onu sakinleştirsin. Yani aynı aksiyonla bize çocuğa karşılık verince çocuk oyunlarını sürekli aynı aksiyonla oynamak istiyor ve

0: Okulda da bunu gözlemliyoruz. Okuldaki
1: Evet.
0: arkadaşlarına da bunu uygulayabiliyor.
1: Şimdi küçük yaşlarda oyunlar farklı oluyor. Biraz daha büyüdüğünde bambaşka olabiliyor. Kutu oyunlarına yönelebiliyor. Biraz daha büyük işte yaşlarda farklı oyunlar olabiliyor. O yaşlar için neler önerirsiniz? Küçük yaşlar için evet yapılandırılmamış, onun istediği gibi kurguladığımız bir hayali dünya. 10-11 yaşından sonra, 12 yaşından sonra bunlar hala çocuk ve hala birlikte vakit geçirmemiz lazım. Neler önerirsiniz?
0: Aslında 11-12 yaş biraz daha soyut kavramların algılandığı bir yaş. Dediğiniz
1: Evet.
0: gibi kutu oyunları onlar için çok olumlu. Ama benim size tavsiyem evdeki sorumlulukları biraz daha oyunlaştırarak yapılması çocuklar açısından çok daha iyi. Yani mesela bir kum saati tutup hani 10 dakikada herkes evin şu işini yapmış olsun ya da evde birlikte şu aktiviteyi yapalım gibi hani sorumluluk üzerinden olabilir ya da doğayla iç içe oyunları tavsiye ediyoruz. İşte doğaya gittiğimizde
1: Yaprak
0: aynen
1: toplama, taş
0: yaprak toplama
1: toplama.
0: olabilir. Bazen anda kalma dediğimiz bazı oyunlarımız var. Çocuğu şimdi ve burada tutmak için yapıyoruz.
1: Çok
0: Ne
1: önemli.
0: geçmişte ne gelecekte olmasını istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki bugün mesela rengimiz kırmızı. Kırmızı renklere odaklanacağız. Yarın mavi renklere odaklanacağız. Ya da andayken gözümüzü kapatıp etrafta hatırladığım bütün nesneleri say. Orada çocuk şunu fark ediyor. Ben aslında başka şeyler düşünürken bulunduğum yerdeki nesneleri kaçırmışım.
1: Evet.
0: Olduğum yerdeki durumları kaçırmışım. Hani biraz daha farkındalık üzerine oyunlar olabilir. Ya da çocuğumuzla ilgili bilgi almak istiyorsak cümle tamamlama oyunları. İşte bir kız varmış ormanda yürüyormuş. Sence ilk kimi görmüş? Ya da ormanda ne yapıyormuş gibi hani onun korkularını ya da herhangi bir kaygılandırıcı durum varsa ortaya çıkarabilir. Şeyleri de cümle tamamlama oyunlarıyla biz kullanabiliriz.
1: Birlikte hikaye oluşturma
0: Evet, o da
1: aslında bu.
0: olabilir.
1: Değil
0: Evet,
1: mi? Bir
0: evet.
1: kitap
0: Evet, ama
1: yazıyormuşçasına.
0: çocuğun bilinç dışı mekanizmaların hepsini yansıttığı bir hikaye oluyor ve biz de orada çocuğumuzu daha yakından tanımış oluyoruz.
1: Bazen gözlemleme konusunda çok derinleşebiliyoruz. Yani çocuklar olduğunda artık böyle şeyler olabiliyor. Yani her hareketinden bir mana çıkarabiliyoruz. O oyun oynarken ey şunu dedi. Acaba bu konuda bir sıkıntı mı var? Ya da ay şunu söyledi. O zaman bununla ilgili bir duygusu var kesin ve ben kaçırdım. Yani bizim dönem annelerinin genel olarak problemlerinden biri fazla farkındalık olabilir gerçekten. Biz elimizden geldiğince farkındalığı geliştirmeye çalışıyoruz ama biraz aşırıya kaçılabiliyor ve yanlış algılanabiliyor, yanlış etiketler olabiliyor. Hakikaten bir sorun olduğunu anlamak için ya da burada bir sıkıntı var ve bir alarm çalıyor dememiz için ne olması lazım? O konuda bize bir bilgi verir misiniz? Çünkü fazla dediğim gibi insanlar kaygılanabiliyorlar.
0: Şimdi burada çok sık tekrarın olması bizim için bir işarettir. Ama her zaman çok sık tekrarlanıyor diye burada çocuk travma yaşamıştır ya da zor bir süreçten geçiyordur diyemeyiz.
1: Evet.
0: Çocukla o sırada oyun içerisinde konuşmamız lazım. İşte mesela bu kahraman birazcık fazla cesur davranmış. Bunun cesur olması için neden bu kadar zorladılar? Ya da işte bu kahraman birazcık korkmuş galiba. Sence bunun sebebi nedir gibi yaklaşmak gerekiyor. Diğer bir aşama çocuk oyunlarındayken sürekli aynı kişi rolüne bürünüyorsa ya da sürekli cezalandırıcı ifadeler, sürekli işte kötü, hoş olmayan ifadeler kullanıyorsa orada da ya çok büyük bir sıkışmışlık ya da maruziyet görebiliriz. Buralarda yine oyun yoluyla işte kuklaları oynatarak ya da çocuğun karakterlerinden biri olarak hadi bu sefer ben bu role gireyim. Bunu çocuğa teklif ederek söylemek gerekiyor. Mesela o sırada çocuk belki şunu diyebilir. Hayır sen o role girme. O rol çok kötü. O rol bana kötü davranıyor diyebilir. O sırada da mesela çocuğa direkt açarız. O rol neden kötü? Sana bir zararı oldu mu? Gibi çocuklara sorular sorarız. Ama biz şunu istiyoruz ebeveynlikte. Çocuğun yaptığı her şey bizim duygularımıza dokunmaması gerekiyor. Evet anne babayız. Onlar bizim için çok kıymetli. Ama çocuk bunu görmemeli. Yani oyundayken onun oyunundan etkilendiğimizi çocuk görürse bu sefer orayı kapatır. O yüzden olabildiğince daha spontane, daha olabildiğince biz de oyunun akışındaymışız gibi hissettirirsek çok daha iyi olur.
1: Oyun terapisinde neler yapılıyor çocuklar için? Kısaca ona da bakalım, sonrasında veda edeceğiz
0: Tamamdır.
1: zaten.
0: Oyun terapisi çocukların duygusal ve davranış olarak zorlandıkları yerlerde terapist yardımıyla bazı konuları anlamlandırmasını sağlar. Çocuklar dediğim gibi bizim kadar kelime bilmedikleri için, duygularına hakim olmadıkları için bütün yaşantıları bize oyun yoluyla aktarırlar. Terapist de belirli, kontrollü bir alanda, sınırlı bir alanda çocukla beraber oyun oynayarak onu destekler. Bir yetişkinin bütün işlerini bırakır. bırakıp çocukla oyun oynaması, sadece buna vakit ayırması çocuk için zaten başlı başına iyileştiricidir. Orada da belli başlı metotlar kullanıyoruz. Bir küçük metodu da burada verebilirim. Yansıtma dediğimiz bir metot var. Çocukta fark ettiğimiz şeyleri tekrar etmektir. Sen şu an korktun, sen şu an kızgınsın, seni anlıyorum. Ya da çocuk sıp sıp sıplıyor diyelim ki, sen şu an galiba çok mutlusun gibi. Yani çocukta gördüğümüz şeyleri ifade ederiz. Çocuk o sırada fark edildiğini görür ve çok daha hızlı bir iyileşme sarf edebilir. Bu yöntemi de aileler oyun oynarken fark ettikleri şeyleri çocuklara söyleyerek kullanabilirler.
1: Yani işte anda kalmak aslında hepimiz için çok önemli. Evet. Çocuk için olduğu kadar. Orada da anda kalırsak oyun oynarken aslında her iki taraf için de hem keyifli hem de iyileştirici özelliği olacaktır. Buradan çıkarılabilecek sonuç bu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Sağ olun. Psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 26 Ekim 1923. Taksim Stadı'nın tarihi ana şahitlik ettiği gün. A Milli futbol takımı tarihindeki ilk maçına Romanya karşısında çıktı. Çek hakem Anton Krati'nin yönettiği İstanbul'daki karşılaşmaya futbol severler büyük ilgi gösterdi. Milli takımın teknik direktörü Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen, takım kaptanı ise Hasan Kamil Sporel'di. Maça damga vuran Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 32. ve 50. dakikalarda sahneye çıktı ve topu iki kez rakip filelere gönderdi. Romanya'nın gollerini ise Ganzel ve Tric attı. 1923 yılındaki Türkiye-Romanya maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Zeki Rıza Sporel, milli takımın ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İkinci maça 1924 Fransa Olimpiyatlarına çıkan milli takım Çekoslovakya'ya 5-2 mağlup oldu. Ay Yıldızlar ilk galibiyetini 3. maçında elde etti. Türkiye 17 Haziran 1924'te Finlandiya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Milli takımın 4 golünü de sahada adeta devleşen Zeki Rıza Sporel attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. Güner'in ifadesi tamamlanırken kendisine belediyedeki ihaleler ve usulsüzlük iddiaları soruldu. Soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanlar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Levent'in 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Haberleri sunduk.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadesini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya

geliyor. Şu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu, dedi. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı öncülüğünde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programa katılan vakfın mütevelli heyeti başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelişidir ifadesini kullandı. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Karara göre FETÖ-PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu'yla Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği ile Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupinar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır, dedi. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi, ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır, dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila

Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam, öyle bir hayatın içindeyiz ki,

0: karmakarışık. Soframız artık ev yemeklerinin yerine şey geçti artık, yani hızlı yemek, bu fast food adı verilen şeyler geçti. Ne bulursak yiyoruz, önümüze ne konursa atıyoruz, midemize gönderiyoruz. Hayatımız, yani buna abur cubur yemek deriz ya, bu yemeğe. Fakat abur cubur yemekle beraber bir de abur cubur bir hayatımız var. Karmakarışık bir hayatımız var. Bunu biraz konuşalım. Çünkü günümüzün belki de en önemli mevzularından bir tanesi bu.
1: Bence de öyle, ama bunun altyapısını bugün yaşadığımız şehirler oluşturuyor. Şehirlerimiz o kadar büyüdü ki, hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfusun %25-30'u şehirlerde yaşıyordu. Diğeri kırda
0: Doğru.
1: yaşıyordu. Bugün tam tersi oldu. Nüfusun
0: Çok korkunç.
1: %80'i şehirlerde yaşıyor. Onlar da büyük şehirlere toplanmaya başladı. Bir şehir ne kadar büyük hale gelirse karmaşa da o denli artıyor. Trafiğin karmaşası artıyor, ulaşımın karmaşası artıyor, yemenin, içmenin, gezmenin, tozmanın her türlü karmaşa artıyor. Şimdi burada bizim dikkat çekmek istediğim nokta şu: abur cubur beslenme ile abur cubur düşünce arasında bir korelasyon var.
0: Kesinlikle.
1: Yani biri birbirini
0: Kesinlikle.
1: doğuruyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz abur cubura eskiden ne diyorduk? Abur cubur beslenmenin ilk başlangıcı sayılabilecek nedir? Aperatif yemekler diyorduk. İşte bir simit alıyorduk. Yanına bir
0: Atıştırmalık.
1: çayla, atıştırmalık anlamında söylüyorduk. Onun bir zararı yoktu. O çünkü yemeğin yerine ikame olmuyordu. Sadece yatıştırmak amacıyla
0: Doğru,
1: atıştırıyorduk.
0: doğru. Aynen.
1: Ama şimdi özellikle çocuklara bakın, yemek değil abur cuburla beslenmeye başladılar. Tehlikeli olan nokta
0: Evet,
1: bu.
0: maalesef.
1: Bütün anneler, özellikle anneler, tabii ki babalar bundan şikayetçi. Ama abur cubur sayısı da o kadar çok arttı ki, eskiden işte atıştırmalıkları çok sadeydi. Şimdi abur cuburlar o kadar arttı ki arkasında da dehşet bir ekonomi var. Dehşet bir reklam sektörü var. Dolayısıyla yemek olarak da, yani abur cuburlar da çok cazibe merkezi oldu. Kolaylığı var, tatları çok güzel, ama sahte
0: Çekici,
1: tatlar.
0: evet, aynen
1: Sahte
0: öyle.
1: tatlar.
0: Ahmet hocam, mesela bu ayakta fast food, hızlı tüketim, tüketim biçimiyle yaşama biçimi birbirine bağlı bir şey oldu sanki.
1: Yani fast food kısmen bir besleyici özelliği var. Çok fazla rağbet etmiyoruz, ama asıl abur cubur yemek, abur cuburu bir yemek haline getirmek, kültürü, yani bizim beslenme kültürümüzü bozdu. Beslenme kültürümüzü bozunca, hani insanın fikri olarak da beslenmesi bozulduğu zaman aynı netice ortaya çıkıyor. Eğer siz beslenme kültürünüz bir dejenere olursa, iyi beslenemezseniz, hani fikri gelişme de bir beslenmeyi gerektiriyor. Onun için ben arada bir korelasyon görüyorum. Bu abur cubur beslenmeyi bir kere bizim bir şekilde çözmemiz lazım. Bizde yemek kültürü bir sanattır.
0: Elbette.
1: Sanat kısmı var, sanat boyutu var. Bir de hakikaten organik olmak lazım beslenirken. Şimdi bu konuda sınıfta kaldık bir kere.
0: Maalesef, evet,
1: Özellikle
0: maalesef.
1: bu şehir hayatında daha çok sınıfta kaldık. Kırda bu daha biraz organik, daha beslenme kültürüne yönelik bir tavır var. Bu bizi aynı zamanda şeye de getiriyor. Yani abur cubur bir kültürel gelişim oluyor çocuklar üzerinde. Burada neyi kastediyoruz? Yani malumat furuşluk diye bir
0: Tam da
1: kavram
0: öyle.
1: var.
0: Evet, abi.
1: Şimdi hani bir insan her şeyi hakkında bilgi sahibi olur, ama hiçbir şeyi bilmez.
0: Aynen öyle. Doğru.
1: Şimdiki maalesef gençler için böyle bir tehlike var. Çünkü bilgi edinme kaynaklarımız abur cubur kaynaklara dönüştü.
0: Aynen öyle Ahmet hocam.
1: Bunu konuşmamız, bunu eğitimde de, sosyal hayatta da, şehir mektebinde de gündem yapmamız lazım.
0: Evet, evet,
1: Bu
0: evet.
1: da çünkü bir eğitimin bir boyutu.
0: Ahmet
1: Yanlış
0: hocam,
1: yere giden bir
0: özür
1: nokta.
0: dilerim. Bir de mesela bu bahsettiğiniz bu abur cubur beslenmenin sağlık açısından tehlikeleri de var. Yani mesela hatırlıyoruz, geçtiğimiz yıllarda sık sık zehirlenmeler olurdu bu şekilde beslenmelerden dolayı.
1: O başka bir
0: Ayrı
1: boyut,
0: bir konu ama
1: ama o çok önemli bir
0: tehlikeli.
1: boyut. Çünkü yani beslenmeyi bir organik ve bir kültürel ve sanatsal boyutta tutamadıktan sonra, yani çocuk nasıl besleneceğini bilemiyor. Çünkü bu abur cuburlar

0: tatlı. Hakikaten müthiş bir tat var. Ama bu tat
1: Ya.
0: sahte bir tat. Bu çocuklarımıza çok cazip geliyor. Bunu arkasında da çok güçlü bir ekonomi ve reklam sektörü olduğu için bununla mücadele edemiyoruz. Ama işte bunu eğitimde gündem yapmamız lazım. Devletin böyle bir önceliğinin olması lazım. Aileleri burada devreye sokmamız lazım. Hepimizin başında kendi çocuklarımız böyle bir abur cubur beslenmeye doğru gidiyorlar. İşte bu abur cubur beslenmede abur cubur kültürel birikimi önünü açıyor. Bu da ayrı bir tehlike.
2: Maalesef. Ahmet Hocam bir müzik arası verelim müsaadeniz.
0: Hay
2: Devam
0: hay.
2: edelim. Şakir Ağa'nın Müstear eserini Metin Everest seslendiriyor. Evvel benim nazlı yârim. Buyurunuz.

0: Ahmet Hocam, bu abur cubur hayatın, abur cubur tüketimin ve en son söylediğiniz şu malumat furuşluk diye bir meziyet gelişti tırnak içinde. Bunun bir çözümü var mı peki?
1: Bu da abur cubur beslenme gibi sahte bir meziyet.
0: Evet.
1: Çünkü biz etrafımızda hani görürüz. Bazı arkadaşlar her şeyden anlar ama her şeyden yüzeysel anlar. Bu hiçbir
0: Doğru.
1: şeyden anlamıyor
0: Aynen
1: demektir.
0: öyle.
1: Yani bir konunun derinliğine inemiyor demektir. Bu müthiş bir eksikliktir. Şimdi abur cubur beslenme ile abur cubur düşünce arasında bir korelasyon kuruyoruz. Abur cubur beslenme nasıl beslenme usulü açısından yanlışları varsa abur cubur düşünce gelişimi de aynı şekilde yanlıştır.
0: Tabii.
1: Bundan hareket
0: Tabii.
1: ediyoruz. Bunların olmaması için iki yönden de gayret gösterilmesi lazım. Birincisi beslenmeyi bir kültür, bir sanat, bir organik iş olarak görmek lazım ve o konuda hassasiyetlerimizin olması
0: Evet,
1: gerekir.
0: doğru.
1: Yapabildiğimiz ölçüde. Bugün organik beslenme deyince bunun kendi zorluklarını hepimiz biliyoruz. Bu şansımız giderek azalıyor. Ama bu konuda seçici olup hassasiyet gösterebilirsek bir nevi daha iyi olur. Diğer taraftan kendi düşünce gelişimimizi de doğru kaynaklardan beslenerek inşa edersek yine bu abur cuburluktan, abur cubur kültürden, abur cubur düşünce gelişiminden de kendimizi kısmen korumuş olacağız. Bunu nasıl yaparız? Eskiler kitap okuyorlardı. Ama şimdi kitap okuma bilgi kaynağı olarak eskiler bizim kuşak bile hep kitap okuyarak büyüdük değil mi?
0: Doğru. Tabii
1: Kitap
0: tabii doğru.
1: okumanın kendi bir müthiş çerçevesi var, kendi bir kazanımı var. Çünkü okuyorsunuz, okuduktan sonra o sizi bir değişik boyutlara götürüyor, ana çerçevesini oluşturuyor, başka kitaplar okumaya yönlendiriyor. Ama bugün bilgi kaynaklarımıza baktığımızda yüzeysel bilgi kaynakları var.
0: Sürekli
1: Yani
0: akıveren,
1: dijital
0: gidiveren bir şey.
1: ortama
0: Evet,
1: gittiğinizde
0: aynen
1: işte
0: doğru.
1: sosyal medyadan da paylaştıklarımız da hepsi yüzeysel, hiç derinliğe inmiyor. Çünkü bizim artık toplum olarak yeni jenerasyon olarak bilgi edinme kaynağımız da

0: abur cubur beslenmeye benziyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Mesela ben gençlere özellikle arama motorlarında bir konuyla ilgili aradıklarında diyorum ki işte aradığınız neyse onu yazın, yanına da PDF yazın. En azından eli yüzü düzgün bir bilgi gelir size. Bu bile abur cubur bilgi kaynağından korunmayı getirir. Şimdi yapay zekayı kullanıyoruz. Yapay zekada biliyorsunuz, yapay zeka aslında müthiş bir kazanım size sunabiliyor. Eğer onu aklınızla yönetebilirseniz.
1: Doğru.
0: Yani zekayı aklımızla yönetebilirsek bizim için müthiş bir asistan.
1: Kesinlikle.
0: Ben de kullanıyorum şahsen. Ama yapay zekayı kullanırken doğru soru sorabilme kabiliyetiniz olması lazım.
1: Aynen öyle.
0: Buna bir kafa yormanız lazım. Eğer sıradan rastgele yapay zeka ile yazışırsan o da seni ciddiye almıyor zaten.
1: Aynen.
0: Ciddi evet, sorular evet, sorarsan o da ciddi cevaplar
1: evet,
0: veriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla soru sorma kültürümüzün de gelişmesi lazım.
1: Ahmet Hocam, bu da bir başka şeyle ilgili. Yani insanın doğru eğitim alması, edepli olması, ne bileyim, buralara kadar yayılan bir şey var. Çünkü bilgiyle böyle irtibat kuruyorsanız o bilgiyi edinmenin de kendine has yolları var, yöntemleri var. Onları
0: yani yöntem dediniz ya, işte biz usul bilmemiz
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hani Ahmet Cedut Paşa'nın mecellesinde geçer ya, usul esastan mukaddemdir.
1: Evet, doğru,
0: diye.
1: Doğru.
0: Yani usul esastan önce gelir mi? Gelmez ama o usulünüz olmazsa o bilgiye
1: bazen
0: de
1: gelir,
0: ulaşamıyorsunuz
1: tabii,
0: zaten.
1: Aynen öyle.
0: Onun için usul
1: tabii,
0: esastan mukaddem oluyor.
1: Evet, doğru,
0: bizim bu konuda bir usul geliştirmemiz lazım. Usul bizi korur. Yani bilgiye ulaşma, bilgi elde etme kaynaklarımız iyi olursa usul bizi korur. Bir de dünyada artık içerik üreten konuma gelmemiz lazım. Hani bugün bütün yapay zekanın, bütün arama motorlarının beslendiği kaynak nedir? Bilgi üreten kimse, o bilgiden besleniyorlar. Dolayısıyla bizim ansiklopediler çıkarmamız lazım, bilgi üretmemiz lazım, içerik üretmemiz lazım. Bu içeriği de uygun bir formatla dijital ortamın istifadesine sunmamız lazım. Bugün yani en küçük bir şey aradığımızda İSAM'dan ansiklopediden arıyoruz. Çünkü her şey var orada.
1: Doğru, evet,
0: artık eğitimle ilgili Türk Maarif ansiklopedisinden arıyoruz. Eğitimle ilgili olan her şeyi. İçerik üretmiş oluyoruz çünkü.
1: Doğru.
0: Yani sağlam kaynaklarla beslenme imkanı sunmak yeni jenerasyona dijital ortamda son derecede fonksiyonel bir duruma geldi.
1: Kesinlikle.
0: Bu sebeple usul geliştirmemiz lazım. Gençlerin usul öğrenirlerse, usulü tatbik ederlerse, usul bilirlerse bu tür abur cubur beslenmeden, abur cubur bilgi elde etmeden kendilerini kurtarırlarsa büyük ölçüde kemale ermiş olurlar diye düşünüyorum.
1: Tabii bu usul meselesi gerçekten çok önemli. Yani hayati önemli haiz hale geldi. Yani hakikaten yani esastan belki mukaddem değil, önce değil ama en az onun kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Yani usul insanı doğru yola götürür.
0: Evet.
1: Yani doğru yürüme yöntemi bu. Onu oturtursanız yerine doğru ilerlersiniz. Bilgiye doğru ulaşırsınız. Böylece bu abur cubur yeme, abur cubur bilgilenme ve bunun neticesinde malumat furuşla kendinizi kapatmış olursunuz.
0: Kurmuş olursunuz
1: yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu çok gerçekten çok önemli bir konu. İnşallah bundan kendimizi kurtarırız ve gençlere de bunu öğretiriz diye dua ederim.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
2: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
2: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'ın alışveriş çılgınlığı ve olmasa da olur yaklaşımı hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Günümüz dünyasında alışveriş çılgınlığı bizi sürekli bir eksiklik duygusuyla besleyerek daha fazlasını almaya zorlayan yorucu bir yarış haline geldi. Bir nesneye sahip olmanın getirdiği o kısa süreli mutluluk yerini hızla yeni bir boşluğa bırakıyor ve bu döngü hem cebimizi hem de ruhumuzu yavaş yavaş aşındırıyor. Eşyaların kölesi olduğumuzda aslında evlerimizi sadece nesnelerle değil, aynı zamanda o nesnelerin getirdiği kaygı ve dağınıklıkla da doldurmuş oluyoruz.

Ahmet Tekelioğlu'ndan alınmış, Antalya Yayladağ yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Gökte Yıldız 160 türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi Muğla Bodrum yöresine ait Rüştü Gür'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Çökertmeden Çıktım, Başım Selamet türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz konuğumuz. Bugün de kendisiyle alışveriş çılgınlığı ya da olmasa da olur yaklaşımını değerlendirmek istedik. Sayın hocam, sizce hangi kavram yaşama daha çok katkı sunuyor? İki farklı kavram var bu konuda. Bir taraftan alışveriş çılgınlığını destekleyenler, diğer tarafta da olmasa da olur diyenler.
1: Yani burada tabii belirleyici olan şey, yani alışverişte belirleyici olan şey ihtiyacımız olup olmamasıdır. Yani temel nokta budur bence. Eğer bir ürüne, bir mala, bir hizmete ihtiyacımız varsa ve gücümüz de yetiyorsa alırız. Ama bu hani günümüzde özellikle kapitalizm dediğimiz bu ekonomik sistemin dayattığı şey satın aldırmak, yani daha çok satmak. Dolayısıyla bize de diyor ki hani al, daha çok al, ihtiyacın olmasa da al. Ve bu bir süre sonra gerçekten aldığımız şeylerin çok büyük bir bölümü ihtiyaç olmanın ötesine geçiyor. Yani işte 5 pantolonu varsa 5 tane daha alıyor, 10 gömleği varsa 10 tane daha alıyor. Aslında hiç ihtiyacı olmayan şeyleri alıyor. Dolayısıyla bu artık bir aklın sınırlarını aşan ve irademizi yok eden bir hale dönüşüyor. Yani insan bir noktadan sonra o çılgınlık dediğimiz şey artık kendi irademizle davranamamak, alışveriş konusunda kendi aklımızla karar verememek, işte farkında olmadan bize al al, daha çok al diyenlerin dediğini yapmak noktasına geliyoruz. Gerçekten hani bunu felsefi olarak minimalist dediğimiz, hani en azla yetinir biçimde yaşamak diye söylemiyorum. Hani onun da tartışılır yanları var. Hani dünyada bizim refahımızı arttıracak, yaşam standardımızı yükseltecek, daha iyi yaşamamızı sağlayacak şeyler varsa ve bunları alabiliyorsak ve bunlar bizim bir ihtiyacımızsa alalım. Ama benim burada hani karşı olduğum nokta, olabileceğim nokta, bir, ihtiyacımız değilse niye alıyoruz, almamalıyız? İki, ekonomik gücümüzü aşıyorsa ve ihtiyacımız değilse hani her şeye rağmen almak yanlıştır. Dolayısıyla ama tabii olmasa da olur kavramı aslında bu ihtiyaçla ilgili bir şey. İhtiyaç değilse elbette olmasa da olur, ama örneğin et yemezsek olmaz. Yani süt içmezsek olmaz. Efendim işte sanatla, kültürle ilgilenmezsek, bir tiyatroya gidemezsek, bir kitap alamazsak olmaz. Yani kitap okumasak da olur diyemeyiz alamadığımız için. Ama örneğin hani 1000 liralık ayakkabı işimizi görüyorsa 5000 liralık ayakkabı olmasa da olur. Yani burada önemli olan ihtiyaç, ölçü ve yaşamımızın kalitesini arttıracak şeyler. Bir de belki gösteriş kavramı hani önemli. Gösterişe yönelik, başkalarını, kendimizi başkalarına giyimimizle, kuşamımızla, işte yaşam biçimimizle kabul ettirmeye, etkilemeye, bir prestij ve yer sağlamaya çalışma amacıyla yapıyorsak bu alışverişleri, aldığımız ürünleri bunun için alıyorsak

Bence bu da bizde bir kimlik aşınmasına, kimlik krizine, bir mutsuzluğa yol açar. Çünkü alışveriş, hani ben böyle aşırı alışveriş, ihtiyacımız olmayan alışveriş aslında bir uyuşturucu gibidir. Yani sınırı yoktur. Aldıkça alacağınız gelir ve her gün bu sınırı genişletirsiniz ve sonu yoktur. Dolayısıyla bu, hani aldığınız anda, ilk giydiğinizde belki örneğin giysiyi hani bir hoşunuza gider, bir zevk alırsınız, ama bu çok geçici bir hazdır. Gerçek bir mutluluk, gerçek bir haz vermez bu alışveriş çılgınlığı. O yüzden ama maalesef yaşadığımız ekonomik sistem işte bir sürü günler uydurup, hani sanki bütün sevgililer birbirine bir şey almak zorundaymış gibi dayatıyor. İşte bütün bayramlarda, özel günlerde hep alışverişe yönlendiriyor. Hani bu ekonomik sistemin istediği bir şey, ama bizim burada insan olarak bir duruşumuzun olması, ihtiyacımız, ekonomik gücümüz, gösterişe düşkün olmama, ama bunun yanında gerçek anlamda insan yaşamını besleyecek, hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem standart olarak besleyecek temel şeylerin de olmasa da olur dememek. Yani benim açıkçası bu konuda dayanabileceğimiz temel ilkeler, ölçüler, kavramlar budur diye düşünüyorum.

olmasa da olur diyebilmek bize neler kazandırır? İşte bu yaklaşım bireyin kendi üzerindeki o ağır tüketim baskısını kaldırıp atması ve gerçek ihtiyaçlarıyla yeniden tanışması anlamına gelir. Bu bilinç sadece bir tasarruf yöntemi değil, insanın eşyaya olan bağımlılığını azaltan, ona nefes alacak bir alan bırakan muazzam bir zihinsel özgürlük aslında.

Hüseyin Dilaver'den alınmış, Trabzon yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Gemiler Giresun'a türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Elazığ yöresine ait Mevlüt Can Aydın ve Faik Buz'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği İndim Yarin Bahçesine Gül Açılmış türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz.

Alışveriş çılgınlığının tersine olmasa da olur yaklaşımı sadece bireye değil, tüm dünyaya ve gelecek nesillere çok daha büyük bir katkı sunuyor. Az tüketmek, doğanın kaynaklarına saygı duymak ve yeterli olanın huzuruna ermek aslında modern dünyanın en soylu direnişi. Yaşamın kalitesi sahip olduğumuz eşyaların çokluğuyla değil, o eşyalar olmadan da ne kadar mutlu olabildiğimizle ölçülür.

Hisarlı Ahmet'ten alınmış, Kütahya yöresinden Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Elif dedim, be dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Şimdi Erzincan Tercan yöresine ait Aşık Daimi'den alınan Mine Yalçın'ın notaya alıp derlediği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyah'ım türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Halun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakerimiz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Muğla yöresinden Raziye Gülten ve Galip Birgili'den alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği "Anı da verin benim barutuma saçmama" türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Fiyat ser.

0: servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber merkezince hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Meliye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ ile mücadele vurgusunu yineledi. Zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler özele destek veriyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ablukası yeniden başlıyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar.

0: meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini açıkladı. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi.
0: Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
2: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler özele destek veriyor, dedi.
3: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
4: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
3: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında soruları yanıtladı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianamede Kılıçdaroğlu'nun gündemi.

0: deydi.
1: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım. Güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
2: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
1: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
2: Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hakkında Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların isimleri resmi gazetede yayınlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan kararda terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun ilgili maddesine atıfta bulunuldu. Makul sebeplerin varlığına istinaden adı geçen kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan mal varlığı dondurulması kararlaştırılmıştır denildi. Karara göre FETÖ, PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu ile Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği, International Journalist Association ile Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Bu arada Nisan ayında DAEŞ terör örgütü bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığının dondurulması kararı verilen Ömer Albaki hakkındaki kararsa kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu telefonlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Haluk Levent ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Bursa'da gözaltına alınan Levent ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde ekipler tarafından arama yapıldı. Soruşturma kapsamında derneğin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Dijital materyaller üzerinde de inceleme sürüyor. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent hakkında Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesine göre Haluk Levent, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elindeki gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istedi. Dilekçede Başaran'ın talebi kabul etmesinin ardından Levent'in ödemeyi senetle yapmak istediği, bu teklifin holding tarafından kabul edilmediği belirtildi. Levent'in bunun üzerine ödemeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden edinilecek fonlarla yapacağı söylediği ifade edildi. İddiaya göre tapular dosyanın şüphelisi asistan YK üzerinde toplandı. Ancak Levent'in 22 gayrimenkul için hiçbir ödeme yapmadığı iddia edildi. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi düzenlendi. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığındaki zirvede 37 ülkenin üst düzey temsilcileri yer aldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO zirvesinde alınan kararların Ukrayna'ya olası yansımalarını değerlendirdi. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek

0: bir kez daha teyit edildi. Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında cephedeki son durum zirvede ele alındı. Savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmeleri paylaşıldı. Bakan Fidan toplantıda Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna'yı yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğu mesajını yineledi. Gündeminde Karadeniz'in güvenliği de vardı. Fidan, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından önemini aktardı. Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısında Ukrayna'da Fransız lisansıyla füze üretimi gerçekleştirileceğini söyledi. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Bu gücün gelecek aylarda Ukrayna'nın komşu ülkelerinde tatbikat düzenlenmesine karar verdiklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Merz de Ukrayna'daki savaşın yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Batılı müttefiklere ortak balistik füze savunma girişimi önerdi. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir İran'a saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusu bu gece yapılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla başlayan son saldırı dalgasının 5 saat sürdüğü kaydedildi. Saldırıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı kabiliyetinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda İran kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı rampalarına ve denizcilik yeteneklerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı ifade edildi. CENTCOM açıklamada hali hazırda Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerikan askeri personelinin görev yaptığı bilgisini de paylaştı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası yeniden başlıyor. Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. Hürmüz'de kontrolü ele geçirdiklerini söyledi. Trump Boğaz'dan taşınan yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. Trump'ın açıklamasına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan alaycı bir yanıt geldi. Amerikan Başkanı kesinlikle haklı dedi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır ifadesini kullandı. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız dedi. Tahran Washington'u 21 Haziran'da vardıkları anlaşmaya uymamakla suçladı. Amerika'nın Umman'la ortak mekanizma kurma çabalarını Muskat'a yaptığı baskıyla engellediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı'ndan Hürmüz'de gemilerden geçiş ücreti almak yasal değil açıklaması geldi. Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi'nden de çağrı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ulaşımında kullanılan bir boğaz olduğu vurgulandı. Boğaz'dan geçiş hakkının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında güvence altında bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukası yeniden başlıyor.
1: Spor.
0: Galatasaray, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncu Johan Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. Bordo Mavili kulüp toplamda 4 milyon 400 bin avro bonservis bedeli alacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bu akşam 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic geçiyor.

0: getirildi. FIDE'nin sultanlarının Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç Karadeniz'de Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Samsun, Kars ve Van 30, İstanbul ve Bursa 28, İzmir, Denizli ve Mardin 34, Manisa ve Burdur 33, Antalya, Adana ve Muğla 35, Malatya 37, Siirt 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Erzurum ve Hatay 31, Rize 27, Trabzon ve Eskişehir 26, Zonguldak 24, Kastamonu 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu 1 ila 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kontrolünden kontrollü olarak iki yönlü sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
4: Reklamlar.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Doğada ne varsa sevgi.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Setur Yaz Show!
10: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
11: Tatilse Setur.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Reklamlar.
1: güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aracınızın lastiğinin ne zaman nerede patlayacağını tahmin etmek mümkün değildir. Ancak patlayan lastik için hazırlıklı olmak mümkündür. Peki lastik değiştirmek için nelere ihtiyaç var? Güvenli lastik değişimi sağlam bir yedek lastikle başlar. Aracı kaldırmak için kriko ve bijonları sökmek için bijon anahtarınızın olması gerekiyor. Jant kapaklarında plastik kelepçeler varsa mutlaka bir yan keski yanınızda olmalıdır. Lastik değiştirme işleminde güvenlik açısından iki önemli malzemeye ihtiyacınız olacak. Ve bunlar genellikle trafik setine dahil olan malzemelerdir. Bir adet takoz ve iki adet üçgen reflektör. Şimdi lastik değişimini rahat yapabilmeniz için malzeme listesini biraz genişletmek istiyorum. Lastik değişimini gece saatlerinde kolaylaştırmak için aracınızda bir adet el feneri bulundurun. Otomobilden inmeden önce giymeniz için bir adet reflektif yelek araç içinde bulunmalı. Değiştireceğiniz lastiğin önünde oturmak veya diz çökmek zorunda kalacaksınız. Patlak lastiğin önüne sermek için yanınızda ekstra bir paspas olması faydalı olacaktır. İşlemi daha temiz yapabilmeniz için yanınızda bir çift eldiven ve daha sonra ellerinizi temizlemek için ıslak mendil bulundurun. Son olarak aracınızda inatçı, açılmak istemeyen bijonlara karşı önlem amaçlı pas sökücü sprey bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 14 Temmuz Salı, gündemin başlıkları ise şöyle. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı ard arda 3. gece saldırılarına başladığını duyurdu. İran'da gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran tarafı da karşı misillemelerde bulundu. Liselere geçiş sistemi tercihleri başladı. 27 Temmuz'a kadar sürecek tercihlerde dikkat edilmesi gerekenler ve yerleştirme takvimine dair son bilgiler. Tatil bölgeleri başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu.

0: ekonomi,
1: arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar,
0: politika,
1: oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar,
0: spor,
1: ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış,
0: yaşam,
1: kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.58'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Temmuz demiştik ve bugünün gazetelerinin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi sizlere. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Haluk Levent 2.0 başlığı atılmış bugün Milliyet gazetesinde. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent, şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. 3 milyonluk 3 ayrı senet, Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında 3 ayrı senet düzenlediği öne sürüldü. Senetlerde Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise gayri kabili rücu kefil olarak gösterildiği iddia edildi. Ayrıca Taşınmaz'ın önce Levent'in asistanı adına satın alındığı, 4 gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği öne sürüldü. Reddi miras yapan bir Türkiye yok, Mehter Marşı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok, dedi. Maşa ve Kocaay'a yasak talebi haberini de Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. İngiltere'de yaklaşık 50 avam kamarası milletvekili, dünyada 40'tan fazla dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Maşa ile Kocaay'ı çizgi dizisinin Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Manşette akıl almaz bir alışveriş, yine Haluk Levent'in gözaltı kararı haberi var. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran, 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar, dedi. Borç verdim, zar zor aldım. Masak raporuna göre gözaltına alınan avukat Ece Güner, Ahbap'a iki seferde 10 ve 48 milyon TL gönderdi. Ahbap'tan da Güner'e 63 milyon 980 bin TL aktarıldı. Güner ise Haluk Levent benden borç istedi, bir ayda geri öderim dedi. Bir yılda zar zor alabildim, dedi. Güner borç verdiği rakamı açıklamadı. Yıl dönümünde operasyon, 968 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün alçak darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiği halde örgütle mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi, yürütülen son operasyonlarda 968 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladılar. Gözaltılar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleşti. Larkin Fenerbahçe'de, Anadolu Efes'le 8 yılın sonunda yollarını ayıran Şahin Larkin Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı lacivertliler Larkin'le 2 yıllığına anlaştı. Larkin Euroleague'de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alıyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Şehit babanın kahraman evlatları, özel harekatın kurucularından Şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı. FETÖ'ye tarihi darbe, 968 gözaltı kararı haberi Sabah gazetesinde de yer alıyor. Yazıcıoğlu suikastinde Adil Öksüz izi haberini de aktaralım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasında sır perdesi aralanıyor. Yazıcıoğlu dosyasında 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 25 FETÖ'cü gözaltına alındı. Yakalanan emekli kurmay albay Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le bağlantısı ortaya çıkarıldı. Ve Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber, altyapısı çöken Avrupa yanıyor haberi. Avrupa'da artan klima kullanımı yüzünden enerji altyapısı çöktü, elektrik kesintileri kabus oldu. Sıcakla baş edemeyen kıtada 4 yılda 200 bin kişi öldü.
Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde de Haluk Levent var. İş adamını 60 milyon dolar dolandırdılar. Ahbap kazığı manşeti atılmış. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği milyarlarca liralık bağışı buharlaştırmakla kalmadı. Birçok kişiyi de dolandırdı. Bunlardan biri uçak kazasında kızını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran oldu. Başaran'ın

0: 60 milyon değerindeki 22 gayrimenkulü kimsesiz kızlara yurt yapacağız denilerek gasp edildi. İmalat sanayine 1 trilyonluk uygun kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından imalat sanayine kredi müjdesi verdi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Ahbap mağdurları vurgunu anlattı, duyguları sömürdü, paraları götürdü manşeti atılmış bugün. Deprem döneminde 4,3 milyar lira bağış toplayan Haluk Levent'in bahis ve kumar dolu kirli işleri deşifre edildi diyor. Haberin detaylarına ve Haluk Levent'in fotoğrafına da yer verilmiş ilk sayfada. Sıcaktan 10 bin ölüm yine Avrupa kıtasındaki sıcaklıklarda haber ilk sayfaya taşınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reddi miras devri kapandığı sözleri de Türkiye gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bugün. Akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesinde de Haluk Levent'in gözaltı kararı haberi yer alıyor. 60 milyon dolarımı çaldı sözleriyle iş adamı Hüseyin Başaran'ın sözleri manşete taşınmış bugün. Evlat acısını suistimal eden Haluk Levent'e 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını anlatıyor iş adamı Hüseyin Başaran. FETÖ'ye büyük operasyon, 1022 şüpheliye gözaltı, FETÖ'cü alçaklığın 10. yıl dönümünde yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonların detayları da Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Akşam gazetesinden bir başka haber daha aktaralım. Avrupa'da Rus paniği, Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi bağlantılı siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. Rus siber aktörlerin NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarını ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü diyor. Bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri var. Hürmüz Boğazı İran olsa da olmasa da açık kalacak. Hürmüz'den geçen kargo gemilerinden %20 pay alacağız diyor Donald Trump. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz. Dünyayı besleyen devlerin en pahalı sofrası Türkiye'de manşete atılmış bugün. 31 milyar doları aşan ihracatıyla dünyanın 14. büyük gıda tedarikçisi konumundaki Türkiye, üretim avantajını sofralara taşımakta zorlanıyor. Türkiye'nin gıda enflasyonu %35 iken ilk 12'de yer alan ülkelerin gıda enflasyonlarının toplamı %26'da kalıyor. Giyim pozitif ayrım talep ediyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Paşahan, sorunumuz iş değil maliyet, gerekli adımlar atılırsa sektör yeniden büyümeye geçer diyor. Bugün Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin ilk sayfasında. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin...

0: Can sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 9 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle. Sayın Yaşın hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyoruz ve telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Ercan Gürses bizimle. Sayın Gürses hoş geldiniz, günaydın.
3: Hoş bulduk, günaydın Sinem Hanım, hocama da günaydın, kolay gelsin.
1: Sayın Ercan Gürses, sizinle başlayacağız bugün sohbete. Kabinede öne çıkan başlıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendireceğiz ve ardından elbette ki 15 Temmuz'u konuşmakta yarar var. Yarın yapılacak etkinlikleri ve esasında şu anda yürütülen operasyonları da değerlendirmekte yarar var. Zira baktığımızda gazetelerin bugün ilk sayfalarında da yer alıyor bu haberler. Kabinede öne çıkan başlıklarla başlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok kıymetliydi. Ve NATO-Ankara zirvesinin nasıl gerçekleştiğine, nasıl ev sahipliği yaptığımıza değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Trump'ın ziyareti, geniş katılımlı olması dikkat çekiciydi açıklamalarında. Srebrenica'ya da kıymet verdi. Onunla ilgili de açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsterseniz oradan başlayalım. Zira Srebrenica soykırımının 31. yılında Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu dedi. Siz de isterseniz buradan devam edin isterim ben Sayın Gürses.
3: Tabii Sinem Hanım, gerçekten burada Aliya İzzet Begoviç var, merhum Bosna Hersek'in lideri, biliyorsunuz. Evet. Onun söylemiş olduğu bir söz var. Bu Srebrenica katliamı ve diğer katliamlarla ilgili unutulan soykırımların tekrarlanacağını söylüyor. Çok doğru, çok doğru ve bunu gözümüzün önünde görebiliyoruz. Ruanda'da görüyoruz, başka coğrafyalarda, Gazze'de en yakın zamanda gördüğümüz o soykırım, acımasızca yapılan soykırım. Srebrenica da bunlardan birisi. Her yıl bu zaman işte Temmuz ayında, 11 Temmuz'da Potaçari'de etkinlikler düzenleniyor. O, ben de bulunmuştum geçmişte o Srebrenica katliamı ile ilgili olarak yapılan etkinliklerde. 2011 yılında oradaydım mesela. Yine bu yılda, o yılda yeni yeni bazı cenazeler çıkartılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hala hazırda yeni bazı cenazeler çıkartılıyor ve onların defin işlemleri yapılıyor. Aradan geçen 31 yılın ardından ve orada Avrupa'nın göbeğinde, siz diyorsunuz, Hollandalı komutanın olduğu ve bir anlamda da işte uluslararası camianın göz yumduğu, Sırpların bu katliamında göz yumduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bunların unutulmaması lazım. Evet, gelinen aşamada her yıl bunun anılması, Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu soykırımın tekrar tekrar insanların vicdanının önüne getirilmesi, elbette yani bunun açıkçası tekrar edilmemesi için çok önemli. Ama bir yandan da bakıyoruz ki Gazze'de yapılan soykırım ve bu soykırımın yine açıkçası dünya gündeminde gereği kadar yer bulamaması da işin ayrı vahim tarafı. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısında çok önemli gündemlerin arasında bunu ilk sıraya koymuş olmasının, ben açıkçası dünya gündemine de getirilmesi anlamında çok kıymetli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız tekrarlanmaz diyeceğim ama dünyanın gözü önünde hali hazırda çok ciddi anlamda çatışmalar, savaşlar ve soykırımlar alçak ya da düşük yoğunluklu olarak devam etmekte.
1: Sayın Ercan Gürses, bir de elbette ki NATO zirvesine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4800 davetliyi Ankara'da misafir ettik dedi. 32 devlet ve hükümet başkanının iştirak ettiğinden söz etti. Siz de oradaydınız. 2 gün boyunca NATO zirvesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, evet, takip ettiniz. Konuşmuştuk esasında ama canlı tanığı olduğunuz için de bir kez daha sormak isterim. Ve bu kez daha kısa.

0: Tabii sormak isterim. Hem
1: Tabii.
0: NATO zirvesine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği noktaları.
1: Tabii Sinem Hanım, Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın neredeyse %90'ını bu zirveye ayırmasının da ben açıkçası bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi noktalardan bahsetti. Biz bu zirveyi çok yüzümüzün akıyla sadece halletmedik. Yani onu söyleyelim, çok ciddi anlamda güzel bir organizasyon yapmadı sadece Türkiye. Bence şimdiye kadarki NATO zirveleri anlamında en önemli zirveyi, en müthiş organizasyonu da geçirmemizi sağladı. Şimdi içerisinde bulunuyoruz. Ancak güçlü ülkeler güçlü organizasyonlar yapabilir. Bunu sadece gazetecilerin, diplomatların ağırlanmasından değil, aynı zamanda içinde bulunulan mekanın da bu işe son derecede uygun olmasından ve NATO'nun aldığı kararlar ve diğer liderlerin de açıkçası Türkiye'ye dönük sitayişlerinden de anlayabiliyoruz. Tabii ki organizasyondan sizinle bahsettik ama şundan da bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin eksen ülke olmaktan merkez ülke olmaya doğru giden yolculuğunda bence son derecede önemli bir kilometre taşıydı bu. Ve o kilometre taşı da aynı zamanda NATO bildirgesinde kendisini hissettirdi. Türkiye'nin de katkılarıyla orada NATO ülkeleri arasında bir kısıtlamanın olmaması yönündeki bir ibarenin NATO zirvesinin bildirgesine girdiğini vurgulamak gerekiyor. Şüphesiz her şey böyle dünyanın ve bizim istediğimiz gibi de seyretmiyor. Onu da söyleyelim. Dünyamız artık biraz daha savaşlara mütemayil bir dünya haline geldi. Bunu zirvenin marjında da çok net bir şekilde gördük. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili. Yine İran'da yaşanan ve aslında yine harlanan düşük yoğunluklu savaş gibi bunun metinde yer alması ve şu an itibariyle de NATO'nun gündemine gelmiş olması hem bir endişe kaynağı hem de aynı zamanda çözüm bulunması gereken bir sorun. Ama bütün bunların Ankara'da bir anlamda dile getirilmesi, eteklerdeki taşların dökülmesi ve bence son derecede, tekrar ediyorum, son derecede örnek bir organizasyon yapılması dünya gündeminde bir süre daha önemli bir yer tutacak diye düşünüyorum.
0: Tabii bu noktada tarihimizden, geçmişimizden nüveleri de kullandık biz ev
1: Çok
0: sahipliğinde.
1: çok
0: Mehter
1: doğru.
0: Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilere ve Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterilerine, atlı birliklere, işte verilen hediyelerin özgünlüğüne de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve burada kullandığı ifade çok kıymetli. Reddi miras yapan bir Türkiye yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Çok çok doğru. Sinem Hanım şöyle, şimdi tarihine yabancılaşmak diye bir kavram var. Biz zamanla geçmişte maalesef diyorum, maalesef tarihine yabancılaşan ve tarihinden utanan demeyeyim ama onu böyle göz önüne sermekten çekinen bir şeydik açıkçası. Bir ülkeydik geçmiş zamanlardaki organizasyonlarda. Yani bu açıkçası bizim neden yaptığımız konusunda çok ciddi tartışmalara da yol açtı. Ama ben bu organizasyonda çok ciddi anlamda bir özgüven de gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Her anını ilmek ilmek oluşturduk, yeniden böyle tasarladık. Sizin dediğiniz gibi liderlerin devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması esnasında mesela o Mehteran'ın orada olması, vermiş olduğu sembolik mesaj, tarihimize, özellikle tarihimize derken bakın biz sadece ve sadece Cumhuriyet'ten, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur duyduğumuz tarihinden ibaret bir medeniyet değiliz. Yani Osmanlı var, Selçuklu var. Sadece ve sadece kara kuvvetlerimizin tarihinin 2235 yıllık olduğunu, metana kadar uzandığını hatırlatmak gerekiyor. Oradaki semboller de bunları gösteriyor. Yani bunu yabancı gazeteciler, özellikle bir Bulgar gazetecinin yazmış olduğu bir makalede o kadar güzel anlatmış ki dinleyicilerimiz şayet buna şahit olmadılarsa, daha önce duymadılarsa bunu bulabilirler internetten. Dolayısıyla biz bu medeniyeti insanlara gösterdik, devlet adamlarına yeniden yaşattık, onu söyleyelim. Verilen hediyeden karşılama törenine, atlı birliklere kadar çok önemli mesajlar, verilen hediye de çok tartışıldı biliyorsunuz. Neden tartışıldığı konusu son derecede muamma ama işte NATO zirvesi biliyorsunuz, bir savunma zirvesinden bahsediyoruz. Ve çok böyle açıkçası insanlar farklı düşünebilir ama silah hediye edildi ve o silahların üzerine hediye edilen devlet başkanlarının isimleri kazanarak hediye edildi. Bu da açıkçası tarihi bir silahtı ve o tabancanın üzerinde de çeşitli motifler de söz konusuydu. Hem bir

0: anlamda otantik görüntüsü vardı. Aman efendim neden silah verilmiş? Bazı devlet başkanları ve başbakanlar bunu ülkelerine götürememişler. Ama bir yandan da şu var, yani toplantı marjında konuştuğumuz konular, hepimizin konuştuğu konular, balistik füzeler, 70 milyar avroluk yeni silah alımları, NATO'nun kendini daha fazla silah yatırımıyla nasıl daha güvenli hale getirebileceği konuşulurken, bir tabancanın bu kadar tartışma konusu olmasının absürt olduğunu da hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda da mesaj vermiş olmasının ben açıkçası yine bu tartışmalara bir gönderme olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, tabii şu konu da çok önemliydi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Evet, biz güzel bir ev sahipliği gerçekleştirdik ve evet biz dünya siyasetine dair duruşumuzu, önerilerimizi ve görüşümüzü de açıkladık. Tüm dünya liderlerine açıklamış olduk bu vesileyle, bu ev sahipliği ile birlikte, NATO zirvesiyle birlikte. En azından Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiği bir kere daha vurgulandı. Bu noktalar da çok önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Ve bir de imalat sanayi ile ilgili bir müjdesi vardı. İsterseniz bu müjdeyi de siz açıklayın Sayın Ercan Gürses.
0: Tabii tabii, yani önce bu NATO mevzunda gerçekten bu söylediğiniz Türkiye'nin özgün rolü, müstesna rolü, edilgen bir üye olmadığını gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada Gazze hassasiyetini de ortaya koyuyor ve şunu da vurgulayalım ki NATO Genel Sekreteri Rutte'den tutun da NATO liderlerine kadar maalesef hepsinin sadece ve sadece Ukrayna'daki savaşı silahla finanse etmek yönünde bir bakış açısı olduğunu, sadece ve sadece Türkiye'nin bu konuda, yani biz Rusya'yla bir kanalımız var, onu da kaybetmeyelim, sürekli olarak bu barış arayışlarına devam edelim yönünde bir talebi olduğunu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Ben bunun son derece de kıymetli olduğunu düşünüyorum Sinem Hanım. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda özgün rolünü gösterdi. İran Savaşı'nda da benzer bir açıkçası tutumu aldı. Biraz önce söyledim, tekrar ediyorum. Yani orada zirvede her istediğimiz, yani hiçbir devletin her istediği olmadı. Biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri ön plana çıktı. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Ama Türkiye gerçekten itirazlarını da yapabildi. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu imalat sanayi ile ilgili olarak bazı şeyleri oldu. Bazı açıkçası müjdeleri söz konusu oldu. Özellikle bu kurumlar vergisi oranını %12,5'a düşürdüklerini, 100 milyarlık yeni kredi paketi oluşturulduğunu, hı hı, yeni adımın yatırım taahhütlü avans kredi programının bütçesini 750 milyar liraya çıkarmak olduğunu söylediğini de hatırlatmak gerekiyor. Yani biz NATO'yu konuşuyoruz, dış politikayı konuşuyoruz, dünyamızdaki savaşları konuşuyoruz ama bir yandan da ekonomimiz, imalat sanayimiz son derecede kritik, son derecede önemli. Tabii ki bazı handikaplarla karşı karşıyayız, özellikle enflasyon programında, enflasyonu düşürmek anlamında. Bunun temel nedeni de dünyadaki konjonktürel sıkıntılar ve bunların yansımaları. Ama tabii bundan imalat sanayinin en az etkilenmesi için alınmış bazı acil kararlar var. Cumhurbaşkanı da dün kabinede bunları açıkladı.
1: Ve yarın 15 Temmuz, 10 yıl geçti üzerinden, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hali hazırda FETÖ ile mücadele devam ediyor. 81 ilde 968 FETÖ'cü için gözaltı kararı çıkarıldı. Bir yandan mücadele devam ediyor ama bir yandan da bu önemli günün unutulmaması için de anma programları ve elbette ki o gün de etkinliklerle anılacak. Siz 15 Temmuz'a dair neler söylersiniz son olarak?
0: Tabii üzerinden 10 yıl geçti. 10. yıl nedeniyle bunu tekrar hatırda tutmak, hatta ve hatta, hı-hı, yani yeni jenerasyonların bu konuda gerçekten hafızalarını tazelemenin ne kadar kıymetli olduğunu bilmek gerekiyor. Siz biraz önce hatırlattınız, daha yeni bir FETÖ operasyonu oldu. Uyuyan hücrelere ve hala hazırda bazı konularda yani belini kaldırmaya çalışan bazı yapıların olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili soruşturma dosyasının yeniden açılması ve bu dosyanın içerisinde de yeni gözaltılarda çok sayıda FETÖ unsurunun olması bile bize bunu net bir şekilde gösterdi Sinem Hanım. Onu vurgulamamız

0: Şöyle bir özet yapayım. 15 Temmuz sürecine gelirken hain terör örgütü FETÖ'nün açıkçası başını kaldırdığı asıl olayın ne olduğunu insanların hatırlaması gerekiyor. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in o zamanki başbakanına Davos'ta yapmış olduğu One Minute çıkışının ardından FETÖ'nün açıkçası Türkiye'deki hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı bir anlamda hedef olarak ortaya koydu. 2010 yılında Mavi Marmara gemisinin saldırıya uğramasının ardından da tavırlarıyla birlikte bu konuda bir anlamda tarafını belli ettiği, 2012 yılında MİT kumpasıyla birlikte dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı gözaltına almak için bir hain kumpas yaptığı, 2013 yılında yine gezi olaylarında kendini gösterdiği, 17-25 operasyonlarında gösterdiği ve en sonda tasfiye edileceğini, yani orduda ciddi bir tasfiyenin haberini almasının ardından da kanlı bir darbe girişimini tertiplediğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Orada 253 şehidimiz var, çok sayıda yaralı ve çok sayıda gazimiz var. Bunların yüzü suyu hürmetine Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya çok önemli bir ders verdi. Şöyle söyleyelim, çıplak elleriyle ve aynı zamanda kendiliğinden, bakın kendiliğinden sokaklara çıkarak demokrasiyle, demokratik bir şekilde seçilmiş hükümetin arkasında net bir şekilde durdular, darbeye karşı direndiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeden sonra bir karışıklığa, bir iç savaşa sürüklenmesine insanlarımız engel oldular. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı son derecede önemli, son derecede kıymetliydi. Ama böyle bir ülkeyi yıkabilmenin, böyle bir ülkeyi işgal edebilmenin çok zor olduğunu, dünyadaki şu anda konjonktürel örnekleri de gözler önüne sererek bize göstermiş oldular. Şöyle bitireyim Sinem Hanım. Yani şu anda ne tartışılıyor? NATO marşında hepimiz konuşuyoruz. Bazı ülkeler yeniden yeni bir ordu kurup yeniden açıkçası başlarının çaresine ve güvenliklerine ön plana almaya çalışırlarken bir yandan bazı anketler yapılıyor. Vatanınız için ölür müsünüz anketine son derecede düşük yüzdeyle cevap verebiliyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti yakın zamanda 15 Temmuz 2016'da insanların kendiliğinden sokağa çıkarak ülkesi için canlarını vererek bu iş konusunda uygulamalı bir örnekle dünyaya bir anlamda da bunun nasıl olabileceğini gösterdi. Bu nedenle şunu da hatırlatayım. Henüz tehlike tam olarak geçmedi. Hı hı. Bu hainlerin her gün operasyonla devletin içerisinde ya da farklı yerlerde, farklı mecralarda yuvalandıklarını çok net biliyoruz. Bu nedenle her an teyakkuzda olunması gereken bir süreci yönettiğimizi insanların bilmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Gürses.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikteydi. İç siyaseti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamaları, NATO zirvesini ve yarın 15 Temmuz'u konuştuk. Yarın 10. yılını anacağımız 15 Temmuz'u konuştuk, değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın'la sohbetimiz başlayacak.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 ay...

0: Sigorta.net. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.29'u gösteriyor. Gündemde stüdyomuzda Sayın Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Biraz önce Sayın Ercan Gürses de esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabinede söz ettiği için, değindiği için konuştuğumuz Srebrenica soykırımını Sayın Gözde Kılıç Yaşın'la da değerlendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da değindi demiştik. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersekli olacağını, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersekli olacağını bugün bir kez daha ifade ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz geçmişe gidelim mi Sayın Gözde Kılıç Yaşın?
2: Çünkü doğrudan Sayın Erdoğan'a emanet edilmiş bir Bosna Hersek'ten bahsediyoruz. Aslında Türkiye'ye Türkiye'ye emanet edilmiş bir Bosna Hersek. Üzerinden 31 yıl geçti. Bugün baktığımızda aslında hani soykırımlara karşı neden mücadele etmemizin yanıtı yine Bosna Hersek'te hala canlı olarak duruyor. Çünkü Srebrenica'da soykırım yapıldığına dair bir uluslararası Adalet Divanı'nın kararı var. Aynı zamanda Yugoslavya için kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde orada işlenen suçlarla ilgili pek çok kişi yargılandı ve hüküm aldı. Yani bunların arasında Karadžić var, Mladić var. Yargılanırken ölen, dava sonuçlanamayan Milošević var. Ama onun haricinde Kunarak var, Foça davaları var. Bunların totaline baktığımızda hani kişilerin yargılandığı bir süreç ve şöyle düşünelim, Srebrenica'da soykırım işlendiği kabul ediliyor ama bugün Srebrenica hala o Dayton Barış Anlaşması'na yer aldığı şekliyle Sırp Cumhuriyeti'nin oradaki Bosna Hersek içerisindeki entite olan Sırp Cumhuriyeti isimli entiteye ait bir parça. Yani biz bugün soykırımı anmak için Potiçari'ye gittiğimizde, Srebrenica'ya gittiğimizde barış anlaşmasıyla Sırplara soykırımla alındığı bilinmesine rağmen Sırplara bırakılmış topraklarda ziyaret edebiliyoruz bu soykırım anıtını.
1: Ne kadar acı.
2: Bu aslında hani o işte adalet, uluslararası hukuk, hani bunların nasıl anlaşılması gerektiğine dair bir şey. Çünkü şöyle bir mesaj da vermiş oluyoruz aslında. Bunu kabul etmekle ya da hani biz derken dünya bunu böyle bir şey yapıyor. Soykırım yapabilirsiniz. Sonucunda zaten tazminat ödemiyorsunuz. Çünkü boşnaklara hiç tazminat ödenmedi. Çünkü olayın sorumlusunun kim olduğu tam gösterilemedi. Sırbistan değil. Yani o Bosna Hersek içerisindeki Sırp entitesi de bir devlet olmadığı için devlet sorumluluğuyla yargılanamadı. Tazminat vermiyorsunuz. Ve aldığı toprak onda kalıyor. Sadece birkaç kişi yargılanıyor. Neden birkaç kişi? Aslında tabii ki yüzlerce kişi yargılandı ama bunlar sadece ön planda olan isimlerdi. İşte zaten orduların genel komutanı Mladić. İşte oradaki siyasi yönetimin başı Karadžić gibi. Halbuki hani diyoruz ya, mezarlar, birden fazla mezar var. Bedenler bir yerden bir yere taşındı. Mesela o araçları sürenlerin de yargılanması gerekirdi. Çünkü her biri suça karışmış insanlar. Ya da işte Hollanda'dan bahsetti Sayın Ercan Bey. Evet, Hollanda askerlerinden bahsetti. Hollanda bu konuda sorumluluğunu aldı mı? Çünkü aslında hani Birleşmiş Milletler orada bir güvenli bölge ilan ediyor ve bu güvenli bölgeye girerken, o bölgeye girebilmek için herkes üstündeki çakı dahil her şeyin teslim etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani tamamen savunmasız bir insan grubu var. Kaldı ki çok konuşmuyoruz ama yani bu kamplarda, çünkü sadece orada kamp yok, birkaç yerde güvenli bölge var. Bu kamplarda da insanlık dışı bir yaşamın devam ettiği bir süreç var.

0: etki yaratmak için üzerinden uçsa Sırbistan ya da ve o bölgenin üzerinden uçsa ve bu bir şey yaratsa, bir tedirginlik yaratsa Sırplarda diye. Bu uçuşa dahi izin verilemiyor. İşte aslında biz hani daha sonra NATO konsepti değişiyor daha sonraki süreçte. Bu Bosna Hersek bunun için önemli bir aşama. Hı hı. Çünkü daha sonra Kosova nedeniyle Sırbistan'a bir bombalama NATO üzerinden, NATO böyle bir işte operasyon düzenliyor, hava operasyonu. Ama Bosna Hersek'te nasıl o gücün, silahın, herkeste silah var, herkeste uçak var ama masum insanları koruma konusunda nasıl yetersiz kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla burada sorumluluğun bir parçası da aslında Birleşmiş Milletler'e ve NATO'ya ve burada görevli olan ama ellerindeki yetkiyi kullanmaktan imtina eden komutanlara da ait. Dolayısıyla yani netice itibariyle Srebrenica aslında herkesin yüreğinde bir acı olarak kalmalı. Hem hala o toprakların Sırplarda olması nedeniyle sistemsel olarak, hem aslında yargılanması gereken herkes tam olarak yargılanamadığı için. Çünkü bölgeye dönüyor insanlar, boşnaklar, geri dönüş çalışmaları çerçevesinde ama evine vardığında evi zaten işgal altında ya da işte tapu dairesine o işlemlerini yürütmeye gittiğinde kocasını öldüren adamın orada memur olarak çalıştığını görüyor ve tanıklıklar kendi başına bu yargılamaların böyle hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesine yetmiyor. O yüzden Srebrenica çok büyük bir acı ve bugünlerde de İtalya'da başlayan bir soruşturma bize bambaşka bir yönünü gösteriyor. Bununla ilintili olarak Avusturya'da da yeni bir savcılık çalışmasının başladığını biliyoruz. Sarajevo'daki kuşatma, işte o da zaten çok uzun bir süre sürmüştü. Bu kuşatmaya izleyici olarak gelen ve sniperlarla orada kaçışan insanları vurmak için gelen zenginlerin, Avrupa zenginlerinden bahsediliyor. Bu ilk önce yine İtalyan bir gazetecinin çektiği bir belgesel ve ama o dönemin eski gazetelere gittiğimizde Saraybosna'da basılı hem Sırp hem de Boşnak basınında bunların yer aldığını görüyoruz. Yine Sırp gazetelerinde ziyaretçilerden bahsediliyor. Şimdi geçen gün bir başka bir belge ortaya çıktı. Bunun ucu da Sırbistan'da bugün yetkili olan bir takım isimlere de ulaşıyor. Bu ismin de bu belgelerde hani imzasının bulunduğu, işte Milošević'in subayı olarak, istihbarat subayı olarak ve Almanya'dan da ziyaret için gelinenlerden bahsediyor. Tabii ki bu belge, bu gelenlerin de atış yapmak için mi geldikleri? Çünkü şöyle, nedir bu? Saraybosna kuşatma altında. Bu kuşatma siperlerine gidiyorlar zenginler. İtalya'daki soruşturma bununla ilgili. Ellerinde zaten o işte önemli, o namlulu ve ileriyi gösteren silahlardan var. Bunlarla eğer çocuk vururlarsa çok daha yüksek para ödüyorlar. Eğer bir kadın vuruyorlarsa orta düzeyde, yaşlı bir insan ise zaten çok hızlı koşup kaçamadığı için Sırplara ödeme yapılıyor. Onlar için daha az para ödeniyor. Dolayısıyla böyle bir Sarajevo Zaferi'si diye bir şeyden bahsediyoruz. Bunlar inanılmaz acı verici şeyler. Şimdi mesela Gazze'de de izleyici olarak oraya da gidildiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili de haberler çıktı. Ama bunlar için bir şey yapılamıyor oluşu. Böyle duyuyoruz, öğreniyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Bu da bizim üstümüze kalan bir ağırlık. Bir de tabii ki bu Epstein dosyalarında falan da gördük. Bu Bosna Hersek genelinde kadınlara tecavüz için özel timlerin bulunduğu bir sistemle soykırım gerçekleştiriliyor aslında. Çünkü bu aslında o soyun bir daha devam etmemesi için yapılmış ekstra bir faaliyet.
1: Evet.
0: Çünkü orada aile hayatı bitiyor.
1: Etnik temizlik.
0: Evet. Bu kadınlar hamileliklerini sürdürebilmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Bakın bu çok taktiksel bir şey. Yani 8 ayı doldurmadan kamptan çıkışlarına izin yok. Yani sadece tecavüz değil, hamile kalsın ve bir Sırp çocuğu doğursun diye yapılan bir düzenek. Ve bu çocukların ne olduğu da mesela konuşuluyor. Bunların bir kısmının

0: organ ticareti için kullanıldığını, bir kısmının işte seks ticaretinde kullanıldığını, bir kısmının da Bosna'da yazılıp çizilenlere göre söylüyoruz tabii ki. Oradaki gazetelerde bunları izini takip edebiliyoruz. Vatikan tarafından kurtarma amaçlı belki Vatikan tarafından toplanıp götürüldü ve hani kimlikleri doğal olarak üstleri örtülecek çünkü anneler de çoğu bu çocukları istemedik gibi soykırımın ardıl mağdurlarından bahsediyoruz. O yüzden üzerinden böyle çok vakit geçmiş gibi geliyor. Ama aslında hala kanayan bir yara, hala çok büyük bir acı. Oradaki insanlar zaten unutmadılar. Gerçekten valla biz de unutmadık. Unutmadık, bu acıyı hala hissediyoruz.
1: Unutmadık, unutturmayacağız.
0: Evet.
1: Değerlendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
6: hepimize iyi gelecek. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: ABD İran gerilimi artıyor kıymetli dinleyicilerimiz ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda bir gerilim var. Tırmanan bir gerilim, karşılıklı saldırılar. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump'ın açıklamaları var. İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Hürmüz'ün muhafızlığını sürdüreceğiz diyor ABD Başkanı Donald Trump. Tabii İran'ın misilleme saldırıları da var. Biz şimdi TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'la bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Sayın Aykaç, merhaba, günaydın.
2: Günaydın, merhaba efendim.
1: Son gelişmeleri sizden dinlemek istiyoruz. Tabii İran tarafının da saldırıların nasıl karşılık verdiğini, nasıl açıklamalar geldiğini de sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani bu son süreçte özellikle Amerika Birleşik Devletleri gelecekte İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü sağlama ve orada egemenlik kurma anlayışına karşı çıkmak için çok çeşitli manevralarda bulunuyordu. Özellikle Umman kıyısından gemileri geçirterek bu ablukayı delme ve süreçte İran'ı pasifize etme gibi. Fakat İran tabii ki buna izin vermedi. Yani daha önceki açıklamalarında da demişti ki eğer gemiler izinsiz geçerse ha bize yakın olan kısımda ha Umman'a yakın olan kısımda bu gemiler vurulacaktır diye. Ve neticede bu eylemde bulunan gemileri de vuruyorlar yani. Bunun üzerine de Amerika bunu kendisine bir bahane olarak kabul ederek işte sen var olan gemileri vuruyorsun, onların geçişini engelliyorsun, onun için ben de seni vuruyorum ve çok geniş kapsamlı uzun süredir aslında neredeyse her gece İran'ın Hürmüz kenarındaki eyaletlerin kentlerini vuruyor. Bundaki asıl amaç bu kentlerde bulunan ve Hürmüz'e dönük savunmayı sağlayan askeri alanlar ve aynı zamanda bilgilendirmeyi sağlayan iletişim alanları. Yani bunlar nokta atışlar, nokta hedefler ve epey uzun süredir zaten bunlar yapılıyor. Süreçte bunu yapa yapa İran'ı ya masaya oturtmak ya tamamen diskalifiye etmek şeklindeki bir anlayışı tezahür ettirmek. Ama ilginçtir, dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklama çok dikkat çekti aslında. Yani bundan sonraki süreçte ben Hürmüz Boğazı'nın jandarması olacağım, koruyucu meleği olacağım, buradan geçen işte ticari gemilerin yüklerinin %20'si değerindeki karşılığı ben alacağım. Hı hı. Dolayısıyla bu benim hani hakkımdır, ben burada bir emek harcıyorum. Sanki davet etmişler de gelmiş böyle normal bir ticaret yapıyoruz. Yani gelmişsin, boğazı kapatmışsın metazoruyla İran'ın gelecekteki petrolünü, doğalgazını harcama, artı Çin'le olan bağını kesme, yani tamamen siyasi ve ideolojik bir amaçla gelmişsin ama bugün işte koruyucu melek takılıyorsun. Ki bunu mesela İran'da demişti ki madem Boğaz'ın güvenliğini çok düşünüyorsunuz, hı hı, o halde biz Umman'la beraber bir teşkilat oluşturalım. Hürmüz Boğazı'nın geçişini güvenli kılalım. Yapmış olduğumuz masraflar ve hizmetler karşısında da belli bir ücret alalım. Amerika ne demişti? Olmaz. Burası uluslararası bir su alanıdır. Herkese açık olmalı. Para almak mümkün değil. Bu uluslararası anlayışa ters. Ne oldu da ters? Dün işte %20'sini istiyorsun diye tabii ki soruyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu taleplerine Hatemül Enbiya Teşkilatı, hı-hı, sözcüsü İbrahim Zülfikari cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri süreç içerisinde dedi Hürmüz Boğazı'nda yönetimde söz sahibi olmak istiyor, biz buna izin vermeyeceğiz. Çatışmaysa çatışma dedi. Yine dün bizim de iştirak etmiş olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin basın toplantısı vardı haftalık. Yine bu meseleler tabii soruldu. Dedi ki biz artık Amerika Birleşik Devletleri'nin neyine güveneceğimize dair kıblemize şaşırmışız. Yani adamların bir dediği iki etmiyor. birbirini tutmuyor. Dolayısıyla güvensiz bir alan hani mevcut. Ve biz dedi bunlarla hani bir takım şeyleri konuşurken onlara güvendiğimizden değil, söylediğimiz sözlerin gereğinin yerine getirilmesi üzerine dedi biz bunlarla diyalog kuruyoruz dedi. Bu da tabii bir yönüyle uluslararası ilişkiler anlamında çok güvensiz ve sarsıcı bir ifade ve tehlikeli. Yani düşünün, bir mutabakat zemini hazırlıyorsunuz, 14 madde, bunun üzerinde görüşeceğiz diyorsunuz. Ama öte taraftan fırsat buldukça da sanki hiç o mutabakat yokmuş gibi aniden gece yarıları 5-10 şehri, bazen 20 şehri bombardımana tabi tutuyorsunuz. Ondan sonra karşılık veriliyor. Efendim vay bize karşılık verildi. Böyle bir süreç yaşanıyor. Bakalım ne olacak? Yani İran sonuna kadar direnmeye çalışacak. Özellikle şurada bir ifade etti. Bizim de onunla yapmak istediğimiz Hürmüz'ü ortak idare etme projesine Amerika Birleşik Devletleri en temel engel, Miskat üzerinde yani Umman üzerinde baskı kuruyor. Buna izin vermiyor dedi. Ve artık izin vermemesinin nedenini de artık biz anladık. Yani dünkü Trump'ın ifadelerinde Amerika burada bir hegemonya oluşturmak, süreçte buradan bir akar temin etmek istiyor. Acaba bunu başarabilecek mi, başaramayacak mı? Süreç içerisinde neler olacak? İsrail faktörü tekrar devreye girecek mi? Bölgede yeniden şiddetli çatışmalara dönülecek mi? Çünkü yapılan saldırılar neticesinde yine ne oluyor? Mesela son iki gündür yapılan saldırılar neticesinde İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ondan sonra Ürdün'e, Kuveyt'e yöneldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki tesislerini vurdu. Dolayısıyla bu sefer bu ülkeler diyor ki işte İran hani bizim alanlarımızı vuruyor. İran da diyor ki ya kardeşim senin topraklarından bana yönelen bu eylemlere artık bir son verdirtin. Verdirtmesin.

0: sonucunuza ve sonucuna katlanacaksınız. Bu da bölge için gelecekte aslında tehlikeli bir çizgi. Bütün emniyeti ve güveni, karşılıklı anlayışı yok ediyor. Bakalım Amerika ve İran bu süreci nereye taşıyacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama şu an için gerçekten yeniden bir alevlenme var. Sistan, Belgistan eyaletine, Hürmüzgan eyaletine, Buşehr eyaletine maalesef bu saldırılar ara ara düzenleniyor. Bugün yine de zaten gerçekleştirildi. Bundan sonra da kısmi de olsa yine devam edecek gibi. Eğer anlaşma olmasa biraz daha şiddetlenme ihtimali var. Bakalım Amerika ve İran neyi gösterecek bize, hep beraber göreceğiz.
1: TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Tabii devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikte. Sayın Yaşın'la sohbetimizi sürdürüyoruz. İstiyoruz ki ABD-İran gerilimi ile ilgili çok kısa sizden de bir değerlendirme alalım.
2: Evet, belki birazcık sonlara yaklaşmış da olabiliriz. Çünkü İran'ın hava savunma sisteminin zedelendiği çok belli. Bu yoğun saldırılar zaten buraya zedelemişti ve şimdi en son ki saldırıda Akkale Demiryolu ve köprüsünün hedef alındığını ve vurulduğunu biliyoruz. Ve burası artık İran'ın, hani Tahran'ın üzerinden geçiyor. Bayağı bir o füzelerin gidebiliyor olması lazım ki o noktaya varabilsin. Hani İran açısından tedirginlik verici, ama diğer taraftan Amerika'nın silah yetiştiremediğini biliyoruz. İşte İran ya da vekil güçlerinin kullandığı füzelere göre çok daha isabetli, teknolojik olarak daha gelişmiş silahlar kullanıyor. Gerek İsrail gerek Amerika. Ama bunlar maliyeti çok yüksek olan silah teknolojileri ve bunların tükendiğini biliyoruz. Yani bugün hani Ukrayna Rusya savaşından Amerika'nın büyük ölçüde kendisini çekmesinin sebebi iki tarafa da bu silah hizmetini sunamıyor oluşu. İsrail'in de hava savunma sisteminin İran tarafından çökeldiğini biliyoruz. İki tarafta da hani böyle bir güç azalması var. İran'ın avantajı füze üretmeye devam edebiliyor. Amerika ise bu hızda üretemiyor. Yani üretilenin iki misli yıllık üretim ve tüketim. Bu 2 ayda iki misli tüketildi. Bir yılda üretilenin iki misli tüketildi. Dolayısıyla havuz boşaldı. Şimdi böyle baktığımızda iki tarafın da savaşı sürdürme kabiliyeti büyük ölçüde azalmış durumda. Şimdi İran açısından ama şöyle bir şey de var. Tamam, sonuna kadar direnecek, bunu gösteriyor zaten ilk baştan beri. Halkıyla bütünleşik bir duruşunun var olması çok kıymetli. Yani Avrupa ülkelerindeki kamuoyu da buna son derece saygı duyuyor ve hani Amerika'nın bu emperyalist saldırganlığı olarak değerlendiriliyor kamuoyu nezdinde. NATO zirvesine yansıyanın da biraz bununla ilgili olduğunu da biliyoruz. Hani Amerika İran'da yalnız bırakıldığı için rahatsız. Ama bugün İran'ın açısından baktığımızda bu Akkale Demiryolu ve köprüsü İran'dan Çin'e uzanan ticaret yolunun önemli bir aşaması. Türkmenistan sınırına yakın, Türkmenistan, Kazakistan, oradan Çin ve Rusya'ya çıkış yaptığı bir rota. Ve diğer taraftan bu saldırıların hemen öncesinde, Amerika'nın tekrar başlattığı saldırıların hemen öncesinde ortaya çıkan bir veri vardı. Çin artık İran petrolü yerine Körfez ülkelerindeki petrolü daha ucuz olduğu için, onlar daha fazla indirim yaptığı için oraya yöneliyor. Ve İran petrolü bölgenin en pahalı petrolü halini aldı. Yarın öbür gün değişebilir ama şu anlama geliyor. Hani Çin en fazla satış yaptığı yer ve o alıcısını değiştirdi. Dolayısıyla İran için evet, hem bir hava savunmasında yani ciddi bir zedelenme var. Daha açık hedef haline geldi. Altyapısı işte ve petrol tesisleri her şeyle birlikte. Diğer taraftan ekonomisini sürdürmesi için ticaretini sürdürebiliyor olması lazım. Buradaki alıcılarını rakiplerine karşı kaybetmiş gözüküyor. Zaten enflasyon %70 oranında. Hani İran açısından da hani belki artık süngüyle savaşa dönecek ama kara saldırısı değil yani.

0: Amerika'nın da böyle bir gücü yok, karadan saldırma gücü. Dolayısıyla bu savaş bu şekilde böyle belki tekrar ateşkes anlaşması konuşulur. Bir yandan askeri baskı, Amerika'nın sistemi bu zaten. Bir yandan askeri baskı, çaresiz hissettirme, diğer taraftan masaya oturmaya zorlama şeklinde devam ediyor. Ama Hürmüz Boğazı'nın da seyri sefere açık bir yer olduğunu unutmamak lazım. Evet. O ticaret yollarında hani mutlaka serbest olması gereken bölgelerden birisi. Amerika'da bu fikrinde yalnız değil. Yani bütün dünya, Çin de dahildir buna mutlaka. Hı hı. Hani ticaret gemilerinin buralardan rahat ve serbest, ücret ödemeden geçebiliyor olması lazım. İran'ın da bunu tekrar düşünmesi gerekiyor tabii ki.
1: Bir 5 dakikamız kaldı Gözde Hanım. Bu 5 dakikada tabii ki Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararı konuşmakta yarar var. 8 Temmuz 2026'da Yunan milletvekili Eleonora Meletti'nin raportörlüğünde 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı tartışmalı bir karar. Evet. Bu karar 575 kabul, 33 ret, 43 çekimser oyla kabul edildi. Karar içerisinde Rum kadın ve kız çocuklarının cinsel şiddete maruz kaldığı yönünde iddialar var.
0: Evet, ben şimdi çok hızlandırılmış 5 dakikaya sığdırayım. Bu rapor hani lanse edildiği gibi Kıbrıs özelinde çıkan bir rapor değil. Ama Yunan ve Rum diplomasisinin çok büyük bir başarısı. Çünkü hı hı. kadın hakları ile ilgili çıkan bir raporun başına Kıbrıs konusu iliştirilmiş. Evet. Yoksa rapor aslında böyle çeşitli maddeleri var ve her bir madde ayrı ayrı oylanıyor ve biz total oylama sonucunu görüyoruz işte 543 kabul diye. Bunun içerisinde kürtajın yasallaşması, kürtajın güvenli hale getirilmesi, sağlıklı üreme gibi hı. Avrupa Birliği'nin bu konuda hani kadınlarla ilgili tecavüzleri de engelleyici bu zaten muhafazakarlarla liberaller arasındaki bir meseledir kürtaj. Bu konuda genel bir bir hukuk belgesi, yani hukuk belgesi de olmaz da bu bir anlayış belgesi hı. yaratmaya dönük bir rapor aslında. İçerisinde savaşlarla ilgili genel olarak bir şey yok. Yani bütün maddeler aslında normal yaşamda bu konuda bir farkındalık arttırmak, farkındalığı arttırmaya dönük, hem de rızaya dayalı tecavüz tanımı mesela içerisinde var. Hani bunların hiçbirisinin savaşlarla, çatışmalarla, Kıbrıs'la ilgisi yok ama çok büyük bir başarıdır. Bunun en başına 6 ay kadar önce ya da böyle belli bir süredir adada yaptıkları gözlemler üzerine Kıbrıs'la ilgili de, yani 74 dönemine ilişkinde bir rapor hazırlıyor bu. Ve böyle olmaz bu iş. Yani mesela diyor ki Kıbrıs'la ilgili olarak 74 döneminde sistematik organize tecavüzlerden bahsediyor. 750 kadın diyor. Mesela 750 kadın kim? Bunların bir dipnot olarak verilebilir. Hangi görüşmeler, neye dayanarak, hangi raporlara binaen bu çıkmış, bu rakam çıkmış? Çünkü yani 74'ten bahsediyorsunuz, kaç yıl önceden bahsediyorsunuz? İkincisi, sistematik diyebilmek için mesela Srebrenica'daki soykırım sistematik. Neden? Çünkü merkezden en uçtaki askere kadar hiyerarşik bir emir komuta zincirinin varlığında sistematik ancak böyle ispatlanabilir bir şey. Bunu neye göre söylediniz? O belli değil. Organize diyor. Organizasyon şeması nedir? Bunu neye göre ortaya koydunuz? Bu da yok. Ama sadece bir cümle olarak bu orada var. Dolayısıyla bu Rum diplomasisinin çok büyük bir başarısı. Biz şunu anlayabiliriz. Sadece dış işleriyle ilgili, Avrupa'nın dış işleriyle ilgili belgelerde değil, bundan sonra, çünkü hani bunun nedenini de söyleyebiliriz ama bundan sonra böyle alakasız konuların başına da Kıbrıs meselesinin iliştirilmesi söz konusu olabilir. Bizim için tehdit nerede? Bu raporun en sonunda, bundan sonra diyor, çatışma bölgelerinde bu rapor kullanılsın. Hmm. Bu şu anlama gelir. Yarın öbür gün Ukrayna meselesi diyelim, oradaki kadınlara dönük tecavüzler söz konusu olduğunda bu rapora bir atıf yapılacak. Dolayısıyla sürekli olarak canlı Kıbrıs meselesi böyle canlı tutulmuş evet. olacak. Ama bir hukuki bağlayıcılığı var mı? Kuşkusuz yok. Yani AHİM'in daha önce verdiği bir karar var. Hani bu Perinçek İsviçre davasında da gördüğümüz, parlamentolar o gün orada hazır bulunan

0: insanların siyasi görüşünü ve yaklaşımını ifade eder. Hukuki birer belge değildir. O yönüyle öyle ama demek ki biz buradan kendimize bir şey çıkarmalıyız. Avrupa koridorlarında dolaşıp bizim başımıza geleni, Kıbrıs'ta başımıza geleni bizim anlatmamız gerekiyor. Maalesef böyle, yoksa böyle belgelerin içerisinde alakasız yerlerde bu tarz suçlamalarla karşılaşılması söz konusu olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz size açıklamalarınız için, değerlendirmeleriniz için. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ve başlarken de Yunan ve Rum diplomasisinin başarısı diyerek başlamıştı söze. Çok teşekkür ederiz, çok isabetliydi. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Amerika ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi de karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump Boğazı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaktı kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestesi vurgusu geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye yapay zeka çağına üniversitelerden hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun son 3 yılda attığı adımlarla kampüslerde yapay zeka ve bilişim alanında 81 yeni program açıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, amacımız yapay zeka ürünlerini üretime katacak gençler yetiştirmek dedi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyon

operasyonda organize suç örgütü üyesi 77 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Reklamlar.
8: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler. Devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 9'u 8 dakika geçiyor ve bu bölümün ilk konuğu eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gültekin günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar sinema.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii LGS'yi konuşacağız. Tercih maratonu başladı. Aslında sınavı konuştuğumuzda da zor bir sınav diye konuştuğumuz sınavın 452 şampiyonu ortaya çıktı. Öncelikle bunu değerlendirin istiyoruz.
2: Şimdi Sinem Hanım, yani ben 500 tam yapan öğrenci tahmin ediyordum. 452 öğrenci çıktı. Hı. 500 tam puan yapan ya da soruların tümünü yanıtlayan diyelim 90 soruyu. Geçen yıl biliyorsunuz ki bu sayı 719'du.
1: Evet.
2: Bir hayli

çekti. Biraz düşüş var. Nedeni bildiğiniz gibi matematik ve Türkçenin adaylara her zaman olduğu gibi zor gelmesi. Ancak şeye baktığımızda, doğru sayılarına baktığımızda orada da çok ilginç bir veri ortaya çıkıyor. Şimdi zor dediğimiz Türkçenin doğru sayısı, yani bunlar netler, yanlışlar, doğruları götürdükten sonraki kalan net açıklanmıyor. Doğru sayıları açıklanmıyor. Türkçe'de geçtiğimiz yıla nazaran biraz yükselme var. Matematik düşmüş. Biz doğru düşmüş yaklaşık olarak. Diğer yani matematik haricinde 5 testte geçtiğimiz yıla nazaran biraz kıpırdanma var. Yani olumlu yönde doğru sayıları biraz yükselmiş. Hani zor dediğimiz, uğraştırıcı dediğimiz Türkçe'de doğru sayısı yükselmiş. Bir tek matematik düşmüş, o zorlamış. Buna rağmen yine de işte 500'e yakın, 452 tam yapan öğrenci sayısı var. Şimdi tercih süreci başladı. 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Burada esas önemli olan nokta şu, geçtiğimiz yıla nazaran kontenjan biraz düştü. Ne kadar düştü? Toplamda 2506, yani 2500 öğrencilik kontenjan düştü. Bu önemli mi? Önemli. Önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl 201.400, 201.500 dolayındaydı. Şimdi mesela sayacağım okullarda, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Anadolu, Beşiktaş Atatürk Anadolu mesela, bunlar da hep 30'ar öğrenci düşmüş kontenjan önceki yıla nazaran. Ya 30'ar kontenjan demek yaklaşık olarak birer sınıfın azalması demek ki bunlar en baştaki tercih edilen okullar. Şimdi bunların düşmesiyle bitmiyor olay. Çünkü bunlar en baştaki yüzdelik dilim. Bunlardan aşağı da doğru da kayacak tabii ki olay. Yani yüksek puanlı öğrenciler bu kontenjan azalmasından dolayı bu okullara giremediği zaman zincirleme olarak o yüksek puanlar bunların hemen bir alt altındaki, bir tık altındaki okullara girmeye başlayacaklar. Ne olacak? Bu sefer o okulların yüzdelik dilimleri küçülecek, puanları yükselecek. Bu olay böyle zincirleme olarak aşağıya doğru gidecek. Dolayısıyla mesela Anadolu liselerinde Türkiye genelinde toplam 2800, yani 3000'e yakın bir kontenjan azalması var. Dolayısıyla velilerimizin, değerli velilerimizin, sevgili öğrencilerimizin hani tercihlerini yaparken bunu dikkate almalarında yarar var. Şimdi 10 tercih hakları var. Mesela %3'lük dilimdeki olan bir öğrenciyi düşünelim örnek olarak. Ha, bu öğrenci %2'den tercihlerini başlatabilir. Yani ilk 2-3 tercihi gönlünde yatan aslan. Yani sanki hiç puan yok, yüzdelik dilim yok, kontenjan yok. Hani nereyi istersin? Ben bu okulda okumak isterim. Yani ilk 2-3 tercih bu şekilde yapılabilir sinemanın. Ancak evet, ondan sonraki 4 tercihi yaklaşık olarak diyelim, tabii ki kişiye bağlı bu. 4 tercih kendi bulunduğu yüzdelik dilim ve onun biraz altı, birazcık üstü. İşte o dolaylardaki tercihler yapılmalı ve bu ara birazcık hani geniş tutulmalı. Sondaki iki tercihte kazandığı zaman pişman olmayacağı, yine de okuyacağı tercihler olmalı. Dolayısıyla biraz daha temkinli şey yapmakta, davranmakta yarar var tercihleri yaparken. Evet. Şu an yani 15 günlük süreç var. Yani bugün tabii ki 14 günlük bir süreç kaldı. Bu uzun bir süre esasında. Acele etmesin değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Tabii ki bu Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda, tercih konusunda gerçekten çok büyük katkılar sağlıyor. Yani ülke genelinde 30 binden fazla tercih danışmanlığı hizmeti açıldı. 81 ilde. Yani bu çok büyük bir hizmet. Öbür taraftan daha önce de dile getirdiğimiz Rotu Marif yapay zeka destekli tercih robotu diyelim. Evet. O devreye giriyor. Ama şu var, tabii ki bunlardan yararlanılacak. Birçok uzmandan tabii ki görüş alınacak ama bizatihi gençle birlikte okul ziyaretleri. Ama sadece fiziki olarak incelenmesin. Yani idarecilerle, öğretmenlerle, o okulda okuyan

0: öğrencilerle, hatta mezunlarla 40 yararcasına bu araştırmaların yapılması gerekir. Son birkaç günde de tercihler düzenlenebilir, ama oraya kadar gencin görüşü alınmalı. Bizzat tercihlerde onun fikrine danışılmalı ve okul ziyaretlerinde muhakkak o gencin de bulunmasında yarar var sinemada.
1: Evet, bazen ısrarla öğrenci meslek lisesine gitmek istiyor. İstediği bir bölüm var meslek lisesinde. Ancak aile üniversite dönemini düşünerek onu daha başka Anadolu liselerine yönlendirme eğiliminde olabiliyor.
0: Bir noktaya değindiniz Sinem Hanım. Şu var, tercihleri yaparken tabii ki puanlara, yüzdelik dilimlere bakılacak.
1: Evet.
0: Tabii ki bunlar dikkate alınacak. Ancak bunlar matematiksel verilerdir. Ama önemli olan tercih olayı, yani çocuğun tercihi, çocuğa uyan tercih, çocuğun mutlu olabileceği tercih. O bizim yavrumuz olmasına rağmen o biz değil. Onun yetenekleri bizden farklı, onun başarılı olduğu alanlar, sevdiği alanlar bizden çok daha farklı. Dolayısıyla bunları dikkate almamız gerekiyor. Yani buradaki en büyük kazanç sadece şu sıradaki tercih değil. Çocuğun nerede mutlu olabileceği. Yani okulun uzaklığı, yakınlığı da son derece önemli. Çünkü 2 yıl sonra diğer büyük sınavların hazırlığı başlayacak. Yoldaki geliş gidişler, yoldaki yorgunluklar, o sürecin tabii ki bunlar da dikkate alınması gerekiyor. Ve lise tercihi yaparken o lisenin tabii ki üniversitedeki başarısı, yüzdesi, kazanma şeylere, ona da bakılacak, ama tek kriter bunlar değil. Dolayısıyla çocuğun verimli olabileceği, mutlu bir şekilde okuyabileceği ve o 4 yıllık veya 5 yıllık süre, her neyse, onu mutlu, verimli bir şekilde geçirebileceği süreç bence son derece önemli. Ve burada çocuğun okulundaki öğretmenlerden, yani mezun olduğu orta okuldaki öğretmenlerinden görüş alınması, rehberlik öğretmenlerinden görüş alınması daha sonraki süreç için bunlar son derece önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor sinema.
1: Evet, okulun uzaklığı, yakınlığı çok önemli dediniz. Yakın okulun daha ilk tercihler arasında yer aldığını da biliyoruz. Çok daha önemli oluyor okulun eve yakın olması. Hem mesafe anlamında, hem öğrencinin daha az yorulması anlamında çok kıymetli oluyor. Bir yandan da devamlılığı da önemli. Yani siz de bahsettiniz. Evet, öğrenci onu istiyor, veli onu istiyor olabilir, ama işte orada bir ortak noktada buluşabilmek çok kıymetli. Sayın Sadık Gültekin, devamlılık açısından da, yani öğrenci başladığı okulda bazen işte meslek lisesinde başlayabiliyor ama sonra fark edebiliyor orada devam etmek istemediğini.
0: Önceki yıllarda
1: değişiklikten
0: önceki yıllarda bir ilimizde isim olarak vermeyeyim. Ama İstanbul'la Ankara ile kıyaslanmayacak nüfus oranında bir il. Bu iki ile de yakın bir il esasında. Buradan tahmin edilebilir. Şimdi o okul, o ildeki fen lisesi sayısı Ankara'ya eşdeğerdi. Bu pandemiden önceki süreci şey yapıyorum. İstanbul'a da çok yakındı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani o ili siz nüfus olarak ve sanayi olarak, her neyse, başkentte de İstanbul'la kıyaslayamazsınız. Ama o ilin fen lisesi sayısı neredeyse bu iki ile, başkentte ve İstanbul'da. Peki bu neden bu şekilde? Çünkü çok talep var, çok istek var. Neden? İşte benim çocuğum fen lisesinde okusun. Ama peki benim çocuğum fen lisesinde gerçekten yapabilir mi? Ha, sınavda yapmış olabilir, ama bu çocuk gerçekten fen lisesine uygun mu? İstiyor mu? Yahut da bundan sonraki tercihleri o doğrultuda mı? Yani sınav başarısı sadece okul seçimi başarısı anlamına da gelmiyor. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Burada çocuğun sınavdaki başarısı sadece bir kriter değil. Tabii ki sorumluluğun göstergesidir. Ama bundan sonraki sürecin ne şekilde ilerleyeceğinin bir kıstası göstergesi değildir. Ona da dikkat etmekte yarar vardır. Yani iyi okul sadece puanı yüksek okul anlamına gelmiyor. gelmez.
1: Evet.
0: İyi okul çocuğa uyan okuldur. Ya da çocuğun o okula uygun olmasıdır. En büyük hata burada yapılıyor.
1: Evet. Sinema. Şimdi şöyle örnekler de vermeliyiz. Elbette düz lise şu anda yok. 3 yıllık liseler yok. Ama benim okuduğum dönemde düz lise vardı ve ben bir düz lise mezunuyum. Ve yani hani süper liseye yerleşemediyseniz, işte diploma notunuz yeterli değilse ve Anadolu liselerini kazanamadıysanız ya meslek lisesine ya düz liseye giderdiniz. Tercihimiz düz liseden oldu. Düz liseden yana oldu ama baktığımızda benim sınıf arkadaşlarım arasında yani mezuna kalmadan hukuk fakültesini kazanan öğrenciler vardı. Arkadaşlarım vardı. Dolayısıyla çok da korkmamak lazım. Evet, puanı çok iyi değil, kötü bir liseye mi gidecek endişesi taşıyabilirsiniz ama sonunda üniversiteye gidiş yolunda öğrenciyi toparlamak yine veliye, yine öğrenciye düşüyor.
0: Şimdi bakın, sınavı ne kadar seven bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Bu yılki sınava katılım oranı %97 sinemanın. Geçtiğimiz yılda %95'ti. Yani herhalde dünyada bizden başka sınavları bu kadar seven ve sınavlarla yatıp kalkan bir ülke Japonya'dır. Yani onlar da doğru şekildedir. Amansız bir yarış var. Şimdi yani şu var, sınavlardaki başarı daha sonraki hayatın başarısı anlamına da gelmiyor. Verdiğiniz örnek de işte bu doğrultuda. Şimdi bu sınava çocuklar o kadar tabii ki çalışsınlar, tabii ki sorumluluklarını göstersinler ama savaştan çıkmışa dönüyorlar sinemanın.
1: Evet.
0: Yani birinci yıl, lisenin birinci yılı çocukların toparlanma süreci. Aynı şeyi üniversitenin birinci yılında da görüyoruz. Yani o YKS sınavından çıkan çocuklar savaştan çıkmışçasına birinci yılda kendilerine gelme süreci. Çocuklara dokunmayın, bir de onlar da zaten başardık şeyin havasına giriyorlar.
1: Evet.
0: Bir yıl toparlanma süreci lise 1'de de üniversite 1'de de.
1: Evet.
0: Şimdi bu kar mı yapıyoruz, zararda mıyız? İkinci yıldan itibaren ancak toparlanmaya başlıyorlar. Ondan sonra da yeni sınavların hazırlıkları başlıyor. Hep bir koşturmaca şeklinde gidiyor.
1: Evet.
0: Ama yani bu doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle okulların amacı sınava hazırlamak değildir. Şimdi bakın bu LGS tercihlerinde işte üniversite sınavına biz garanti alma derdindeyiz. Hangi okul üniversite sınavında daha başarılıysa işte biz fen lisesi ise oraya ya da bu az önce adını saydığımız okullarsa oraya girelim ki üniversite sınavındaki başarımız yüksek olsun. Ama lisenin amacı sınava hazırlamak değil ki, lisenin amacı hayata hazırlamak, bir de üst kademeyi hazırlamaktır. Altyapı bakımından. Tamam, sınava da hazırlanırsınız ama okul bunun için seçilmez. Okul hayat için, hayata hazırlık için seçilir. Şimdi Ergin okullardayım dedim. Bakın şunlarla da karşılaşıyoruz. Çocuk sınavda derece yapmış ya da derece yapan çocuklar. Düşünün fen lisesine veya şu liseye girmiş ama öğretmen diyor ki hocam diyor sabahleyin göz göze geldiğimizde günaydın demiyorlar diyor. Yanımızdan geçerken sanki görmezden geliyor. İşte bakın, hayata hazırlık bir tarafta, sınava hazırlık öbür tarafta. Yani böyle olmaması gerekir.
1: Evet, bu noktada belki bir film tavsiyesi verecek olursak, sınav filmini izlesin öğrenciler de, aileler de izlesin. Biz sınavların çok olduğu bir ülkeyiz ama sınav çok seven bir ülke miyiz? Buraya bir soru işareti koymak lazım Sayın Sadık Gültekin.
0: Evet, yani tabii ki o hayatımızın bir parçası.
1: Evet.
0: Sınav. Ama her sınavda insan mümkün değil, yani başarılı olamaz. Önemli olan ortalamanın iyi olmasıdır. Onun için başarılı olunduğu zaman abartmayalım. Beklentinin altında kaldığımız zaman da yelkenler suya inmesin. Önemli olan mücadelenin devam etmesidir. Ve önemli olan ortalamanın iyi olmasıdır.
1: Evet.
0: Ve şeyden, kayıptan da iyi bir ders çıkartmak gerekir.
1: Hı hı.
0: Bu da bütün sınavlar için en önemli bir unsurdur.
1: Evet. Şöyle bir tercih de olabilir. Şimdi liseye başlayacak öğrenciler için çok iyi bir puan alamamış olabilir. Ailelerin bu noktada tercihleri özel okul da olabiliyor. Bu tercihi nasıl değerlendirmek lazım? Ya da bir lisede başlayıp son 2 yılında özel liselere verdiklerini de görüyoruz. Bir kurs mahiyetinde, sınava hazırlık mahiyetinde olsun diye de. Bu tercihi nasıl yorumlamak istersiniz?
0: Bir düşünce de var da artık süremiz ona el vermez, oraya girmeyelim, o ayrı bir tartışma konusu. Sorunuza bir soru daha eklemek istiyorum. Mesela öyle çelişkili noktada kalan sevgili öğrenciler, değerli veliler var ki, mesela çocuk yukarıdaki üst kademedeki tercihlere giremiyor.

0: ama Anadolu Lisesi'nden bir yeri kazanıyor. Aynı zamanda da hani adrese dayalı yakın bir okulda okulu da girebilir. Şimdi belli diyor ki hani alt bilimde de olsa Anadolu Lisesi mi olsun yoksa bize yakın olan yerel yerleştirmeye mi girsin? Ve şunu tabii ki hani bu benim kendi fikrim, genelleme yapmak da bunu doğru olmaz. Ama alt bilimlere indiğimiz zaman hani Anadolu Lisesi de olsa adı, sınavla da alıyor olsa yerelde yerleşecek olan okullardan çok da farklı olduğunu ben düşünmüyorum esasında. Orada öğrenciye düşecek bütün şey. Yani tabii ki okulunu önemlendirecek. Tabii ki hani oradan temel bilgileri almaya çalışacak ama sınav için konuşuyorsak, üniversite sınavı için ondan sonrası büyük kendi çalışmasına kalacak. Dolayısıyla burada yakın gene de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. O sürecin, sürenin ve şeyin, motivasyonun ve yorgunluğun daha verimli bir şekilde geçirilmesi taraftarıyım. Şimdi aynı şey özel okul içinde geçerli. Mesela özel okul özelliği olması gereken bir okuldur bence. Burada tabii ki maddiyata saygıyla karşılarım. Hani belli eğer bunu göze alabiliyorsa kontenjanın azlığı önemli bir unsurdur. İşte ek şeyler, hizmetler bir artıdır. Ondan sonra dolayısıyla işte sanatıdır, kültür. Yani özel okul dediğimiz zaman sadece üniversite sınavına hazırlık olarak da anlaşılmaması gerekir. Bunun bir özelliğinin olması gerekir dedim. Hani bu sportif özellik mi olur, sanatsal mı olur, kültürel mi olur, sosyal mi olur, neyse çocuğa uyan, çocuğun hani istediği alanlarda onu tatmin edebilecek, ilerletebilecek ondan sonra bir okul türünün özel olur veyahut da adrese dayalı yere olur her neyse onun tercih edilmesi bence çok daha mantıklı olacaktır ama bütün her şey en sonunda kalkıp üniversite sınavına endekslenmemesi gerekir. O şekilde de düşünmemekte yarar var. Yani çocuk 4 yıllık sürecini hayata hazırlık olarak dolu dolu okuyarak kültürel olarak gelişerek ondan sonra etrafınla barışık olarak, kendinle barışık olarak ondan sonra sosyal bir şekilde hazırlanması gerekir. Sinemanın bunlara evet. Dikkat etmekte yarar.
1: Sayın Sadık Gültekin, sonuçların 5 Ağustos'ta açıklanacağını da duyuralım. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar.
0: Her şey 27'sine kadar bitmeyecek. Yani dile getirdiğiniz gibi 5'inde sonuçlar açıklanacak, boş kontenjanlar ve ondan sonra da 5-7 Ağustos tarihlerinde birinci nakil süreci başlayacak. İki nakil süreci var. Onun da süreçleri 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ondan sonra 12 Ağustos'a kadar da ikinci nakil süreci, boş kalan kontenjanlara ikinci nakil süreci yapılacak. Yani burada olmadığı zaman tabii ki orada boş kalan kontenjan son derece önemli. Onun için şu anda hiçbir şey diyemeyiz. Kimse de bilemez. Ama en azından 12 Ağustos'a kadar sürecin devam edeceğini ondan sonra ve orada da gene bir şansın olabileceğini bilmekte, düşünmekte yarar var.
1: Şimdi sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek dedik son olarak. LGS'de adım adım tercih maratonunu konuştuk Sayın Sadık Gültekin'le. Hiçbir şey bitmiş değil. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta, sonuçlar da 10 Ağustos'ta açıklanacak. Şimdi evet. Buyurunuz, belki eklemek istediğiniz.
0: 12 Ağustos'a kadar da ikinci nakil süreci başlayacak. Onun sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: Şimdi bir konu başlığı daha açmak istiyorum Sayın Sadık Gültekin. Bugün vaktimiz var sizinle sohbet etme süremiz çok uzun. 7-8 dakikamız daha olacak tahmin ediyorum. Üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler için bir dönüş düzenlemesi gerçekleşecek gibi görünüyor. AK Parti'nin önerisiydi bu. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun gündeminde öğrenci affını içeren Yükseköğretim Kanunu teklifi var. Öncelikle bu tür affların aslında son dönemde yapıldığını görüyoruz, gözlemliyoruz ama faydasını belki ve öğrencilerin o okulu bitirmesi için devletin de mücadele ettiğini görüyoruz. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii ki bu maddi, manevi, bireysel, ailevi olduğu gibi ulusal bir sorun da esasında. Şimdi belirli bir noktaya kadar

0: öğrenci. Tabii ki işte şartlar gereği, işte bu maddi olabilir, manevi olabilir, farklı bir şey olabilir. Yani bu yüksek lisanslı olabilir, ne bileyim lisanslı, ön lisanslı olabilir, hiç fark etmez. Tabii ki oraya kadar çok büyük bir emek harcanmış. Birey tarafından da, ailesi tarafından da, ülke tarafından da.
1: Evet.
0: Bunu o şey olumlu veya olumsuz her neyse kestir bakmak tabii ki doğru olmaz. Çok sık olmamakla birlikte makul ölçüler çerçevesinde bu affın çıkarılması tabii ki güzel bir olay, doğru bir olay.
1: Hı hı.
0: Burada tabii ki yani AK Parti'nin çıkarttığı, MHP'nin de desteklediği bu şeyde yani bu bir şans daha gençlere veriliyor. Ama buradaki önemli kriter daha önceki aflardan yararlanmamış olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu son bir şans olarak gençlerin değerlendirmesi ve eksik kalan, yarım kalan, tek dersten kalan öğrenciler vardı. Tek dersten mücadele içinde olan öğrenciler vardı. Dolayısıyla onlara yeni bir şey, imkan sağlamak bence güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Bu arada 22'sinde YKS sonuçları açıklanacak. Ona da çok kısa bir
1: süre. Lütfen, lütfen.
0: Esrafla. Ve burada da şeyin, YÖK'ün hakikaten, hayır, onu açıklamadan önce şu önemli bir nokta. Bakın artık fiziksel büyüme hem LGS'de hem YKS'de artık tamamlandı. Yani biliyorsunuz ki son yıllarda artık üniversite kontenjanlarda, LGS kontenjanlarda adım adım küçültülmeye başladı. Geçtiğimiz yıl mesela üniversite tercihlerinde bu puanların yükselmesine de neden oldu. Şimdi burada artık fiziksel büyüme tamamlandı. Artık kalite büyümesine doğru yol alınıyor. Ve burada niteliğin yükseltilmesi, akademik niteliğin, işte lisedeki niteliğin yükseltilmesi dikkate alınıyor. Ve önümüzdeki yıllarda da bu süreç bu şekilde devam edecek. Artık yeni üniversitelerin açılması tabii ki açılacak ama eskisi gibi değil. Bu şeylerin, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanları düşmeye başladı. Buradaki amaç artık kalitenin yükseltilmesi ve daha yüksek puanlı öğrencilerin işte bu kontenjanlara yerleştirilmesi. Yani önümüzdeki yıllarda sınava katılacak, girecek olan, hazırlanan öğrencilerin buna son derece dikkatli yaklaşmaları gerekiyor ve hazırlıklarını, çalışmalarını bu doğrultuda yapsınlar. Şimdi YÖK bu şeye, yapay zekaya, dijital şeye, animasyona, yapay zeka destekli animasyona, dijital şeylere son derece önem veriyor. Şimdi bu yılda yeni 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler açılacak. Amaç burada hani iş dünyasının beklentilerine karşılık vermek ve mezuniyet sonrası öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı çekmemeleri ve değişen, gelişen dünyaya entegrasyonunu gençlerin sağlanması. Bu yılda yine YÖK'ün bütün dikkati, ağırlığı bu yapay zeka ve bilişim alanındaki programlara ve bölümlere ayrıldığını göreceğiz sinema.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size değerlendirmeleriniz için. Eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kısa bir ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından buradayız.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Yaklaşık bir 5 dakikada da hava durumuna ilişkin detayları öğrenmeye ihtiyacımız var kıymetli dinleyicilerimiz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztel telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Öztel günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın efendim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Yurt çapındaki hava durumu, tatil bölgelerindeki son durum, sizden dinlemek istediklerimiz.
2: Tabii şöyle bir bakınca Türkiye'deki yaz mevsimine özellikle güneyde sıcaklıklar bugünden itibaren biraz artacak. Bunaltıcılık olabilir. İzmir, Aydın, Kuşadası.

0: bekliyoruz. Yeni havalimanı mevkii, işte Şile, Ava gibi, Sarıyer gibi ilçelerinde, Boğaziçi çevresinde de öğlen olurken biraz yağmur geçişleri görülebilir. Bunlar serin bir havayla geldiği için gerçekten adeta bir ilkbahar havasına çevirdi havayı İstanbul'da. Üzerimize Ukrayna ve Rusya çevresindeki serin havadan bir parça sarktı, güney enlemlere indi. Bu sırada tabii sıcaklıklar da gündüz 30 derecelerde tutunabiliyor. 28-30, böyle ciddi bir 35 dereceleri aşma gibi bir durum yok. Bursa'da, İstanbul'da, Kocaeli, Sakarya gibi büyük merkezlerde. Yani bu olumlu bir tablo. Ama aynı serinliği güneyde göremiyoruz. Bağlantının başında özellikle en yüksek sıcaklıkları olan yerleri söyledim. Buralardaki durum çok iyiye gitmiyor. Gelecek hafta da yine 35-38 derece aralarında görünüyoruz. Tabii bu sıcaklıklar aşırı mı derseniz, Batı Avrupa'ya bakınca, Amerika'ya, Avustralya'ya, dünyanın büyük kıtalarında 40 derecenin altında yer yok adeta bu yaz. Bu yaz gerçekten dünya kavruluyor. Evet. Dolayısıyla bizim bu Türkiye'deki 38 dereceler, hani mevsim normallerinin üzerinde olsa bile, artık yeni düzende, yeni çağda bize normal gelmeye başlamalı gibi düşünüyorum. Yani İzmir çevresini 1990 yazında 32 derecede bu tarihte bulabilirken artık bulamıyoruz. 35-36'lardayız. Ve buraya bir sıcak hava dalgası geldiğinde onun 40'ların üzerine hızlıca taşıyabiliyor. Şimdi yakın vadede ciddi bir sıcak hava dalgası yok. Mevsim normallerinin sadece 3-4 derece üzerindeki sıcaklıklar var. Bu saydığım İzmir, Muğla, Antalya, Kuşadası gibi yerlerde. Tabii tatil için oralara gidiyorsak muhakkak güneş kremi, gözlük ve beyaz açık renkli giysiler bulunduralım yanımızda. Kuzey bölgelerden güney bölgelere gidince hakikaten bir mevsim fark etmiş kadar, bunaltıcılık da arttığı için mevsim fark etmiş gibi hissedebiliriz. Bu tablo 28-30 Temmuz'a kadar aslında bu uzun vadeli tahminlerde çok değişmeyecek gibi duruyor. Yani Türkiye'nin güneyinde çok yüksek seyrederken sıcaklıklar, kuzey bölgelerde ara sıra yağmur, aralıklarla bir rüzgar. Böyle bir 10 gün daha geçirebiliriz. İstanbullular özellikle şanslı sayılır bu yaz, öyle söyleyeyim. Şu tarihe kadar birkaç gün bunaltıcı geçti. 3 gün diyebilirim. Bunun dışında eğer gelecek 10 günde de aşırı bunaltıcılık gelmezse, ki tahminlerimize göre gelmiyor, Ağustos ayını görmüş oluruz. Ağustos ayı için ise çok fazla olumlu bir şey söyleyemeyeceğiz bu bunaltıcılık anlamında. Çünkü Marmara Denizi ve Karadeniz ısındıkça rüzgarlar öyle bir esiyor ki nemli havayı şehirlere adeta pompalıyor. Bunlar yağışa dönmezse, yağmur olmazsa uzun süre şehrin üzerinde su buharı zengin bir havayla yaşamış oluyoruz. Bu da bunaltıcılığımız, işte o nem var konusunu gündeme taşıyor. Ağustos'ta bundan çok kaçamayabiliriz. Fakat Temmuz'u en azından adeta kurtarmak İstanbullular için bu yaz önemliydi diye düşünüyorum. Son tahminler aşağı yukarı böyle. Başkent Ankara'da da yağmursuz günler sürüyor bu arada. 30-32 derece arası sıcaklıklar. Ancak gelecek hafta bugün 35-38 derece gibi bir tırmanış olabilir. Yani bu hafta gelecek haftadan daha serin geçecek diyebiliriz bu anlamda. Güneş altında bir serinlik yok bu arada. Siz de dışarıda bunu hissetmişsinizdir. Yani güneşin altında gerçekten çok yakıcı bir hava. Ben gölge ve gece gölge ve gece sıcaklıkları biraz daha bunaltmayacak ama haftaya biraz vites yükselebilir demek istiyorum.
1: Peki.
0: Son tahminler böyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özsel bizimle birlikteydi son olarak. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Atilla Aliler ve Volkan Kahraman. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1966-67 sezonu 17 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş 6-0'lık Eskişehir Spor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla tam 7 kez buluştuğu Göztepe Vefa maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Beşiktaş ligi 45 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 43 puanla ikinci, Galatasaray 41 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Lubia Spajić yönetimindeki siyah beyazlılar 32 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri tam 44 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray 53 golle sezonun en skorer takımı oldu. Göztepe 47 golle ikinci, Beşiktaş ise 44 golle üçüncü oldu. Topu ağlarla tam 18 kez buluşturan Karşıyaka tablonun sonunda yer aldı. İstanbulspor, Karşıyaka ve İzmirspor alt lige düştü. 1966-67 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri tam 18 kez havalandıran Ankara gücünden Ertan Adatepe gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 10. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Aziz Berk Avcı, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, birinci darbeci nöbetçi Kaan Kıran, ikinci darbeci nöbetçi Ali Rıza Kubilay, Hamza Ali Erdinç, Ahmet Başar Oray, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Nurullah Sait Çataldaş, Emir Subayı Tolga Yeter, Kıvanç Fatih Er, Ömer Uğurcan Akbaş.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir astsubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden darbe yapıldığını anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Ana baba gününe dönen sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelirler. Burada bulunan bir tankın sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçte ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki'nin keskin nişancı tarafından vurulduğunu görürler. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali, iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Aralarında çıkan çatışma sonucunda keskin nişancıyı yaralı olarak yakalarlar. Diğer yandan darbeci subaylardan ikisi rehin tuttukları odada darbe karşıtı Albay Mustafa'nın başında beklemektedir. Ancak darbecilerden göründüğü halde darbe karşıtı olan binbaşı Özgür, darbeci yarbayı etkisiz hale getirerek Albay Mustafa'yı kurtarır. Albay Mustafa derhal darbe karşıtı subaylarla temasa geçerek hainleri etkisiz hale getirmek için bir plan yapar.
2: Alo, Mustafa Albay'ım. Emrettiğiniz gibi garajdan iki cemse aldık. Şoförleri gönüllü olarak bizimle geliyor.
3: Çok güzel, çok güzel. Aferin o şoförlere. Astsubay Ahmet'in timinde kaç kişi var?
2: 6 kişi komutanım.
3: Binbaşı Hamza?
2: Binbaşı Hamza bizimle.
4: Çok önemli bir durum var komutanım.
5: Yaklaş.
4: Dışarıda iki cemse dolusu asker var komutanım. Buraya çatışarak gelmişler. Hedeflerinde sizin olduğunuzu değerlendiriyoruz.
5: Tamam. Tamam, çıkabilirsin.
4: Emredersiniz komutanım.
5: B planına geçiyoruz arkadaşlar.
6: Ne? B planı mı?
7: Evet. Herkes başının çaresine baksın demek bu.
6: Kaçıyoruz yani.
5: Biz bu gizli geçitleri boş yere yaptırmadık. Hadi bakalım. Sırayla çıkın buradan. En son ben çıkacağım. Tamam. Bütün subaylar gitti. Şimdi sıra bende.

0: Tamam. Burası arkadaşlar. Hain Paşa ve ekibine çok yaklaştık. Dikkatli olun. Etrafta mutlaka adamları vardır onların. Koruyun kendinizi. Karşılık verin. Vurulan var mı?
1: Ben kolumdan vuruldum albayım. Ama sihirde devam ederim.
0: Geçmiş olsun Hamza binbaşım. İyi değilsen seni güvenli bir yere bırakalım.
1: Bugün böyle sıyrıkların lafı bile edilmez komutanım. Ben de geleceğim.
0: Aslanım benim. Başka yara alan yoksa devam edelim. Dikkatli olun. Ahmet As subayım. Hedef noktamız zemin katta Hain Paşa'nın odasının tam altında. Özeltim eğitimini boşa almadığınızı gösterin bakalım. İlk hamleyi siz yapıp kapıyı açacaksınız. Sonra beraber gireceğiz içeri. Anladın mı koçum?
2: Emredersiniz komutanım.
0: İlk anda çatışma çıkabilir Ahmet As subayım. Dikkatli olun. Yalnız o paşa bozuntusunu sağ istiyorum. Görülecek bir hesabım var onunla.
2: Hadi bakalım yiğitler. Hedef noktaya yaklaştık. Önce etrafı kolaçan edin.
3: Komutanım, koridor temiz.
2: Koridor temiz Mustafa albayım.
0: Bunda bir iş var ya. Bakalım yakında çıkar kokusu.
3: Devam az subayım.
2: İşte geldik. Bu odaya gireceğiz. Hadi bismillah.
3: As subayım, oda boş. Kimse yok burada komutanım.
2: Allah kahretsin. Yine en iyi bildikleri şeyi yapmışlar.
3: Arkalarına bakmadan kaçmışlar.
0: Kaçsınlar bakalım. Kaçsınlar. Farenin deliğine bile kaçsalar bulacağım onları.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi Erdoğan. Hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bugün taziye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete katılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi de karşılıklı açıklamalarda yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Trump Boğazı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyor? Yoksa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestesi vurgusu geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. Gözaltı kararı verilen 3 kişinin de cezaevinde olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyon.

0: Onda organize suç örgütü üyesi 77 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobile 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Her ev güzel İstikbal'le.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in bereketli topraklarından, Torosların eteklerinden, Çukurova'nın kalbinden 14 Temmuz 2026 Salı sabahı size sesleniyoruz. Tarih boyunca ticaretin, üretimin ve kültürlerin buluşma noktası olan bu coğrafyada yeni bir güne başlarken Adana'dan Mersin'e, Hatay'dan Osmaniye'ye, Kahramanmaraş'tan Gaziantep, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan geniş hatta bugün de bölgenin nabzını tutacağız. Sibel Bektaş, Hamdi Alıcı ve ben Seda Uslu Sarıoğlu, bölgeden öne çıkan haberler, ekonomi notları, yerel gelişmeler ve günün dikkat çeken başlıklarıyla iletişim yollarımızı hatırlattıktan hemen sonra radyonuzda olacağız. İyi dinlemeler. Güne ve günün getirdiklerine eşlik eden programımıza ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0324 alan koduyla 238-8632. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu tuşlamadan bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, Next Sosyal ve X uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Bizi takip etmeye hepinizi davet ediyoruz. Elbette bölgenin ve yurdun her köşesinden TRT Dinle uygulamasıyla cep telefonlarınızdan da bizi dinleyebiliyorsunuz.
1: Dünden bugüne.
0: Sevgili dinleyiciler, günün ilk haber turunda dünden bugüne yansıyan haberleri, gelişmeleri aktarıyoruz size. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yazılı açıklama yaparak Türkiye ile ülkesi arasında imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedarikine dair mutabakat zaptına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı'na yanıt verdi. Ünal Üstel, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasına tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni şikayet etmek yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen imkanlardan faydalanabileceğini belirterek "Susuz kaldığınızda size de su verebiliriz" ifadesini kullandı. FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon, Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 58 şüpheli yakalandı. Adana'da tarımsal üretimde önemli zararlılar arasında yer alan Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çukurova'nın bereketli topraklarında ürün kalitesi

0: çevresini korumak amacıyla hazırlanan eylem planının kararlılıkla uygulandığı belirtildi. Adana'nın Feke ilçesinde 10 yıl önce köylülerin hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı lavantalar zamanla büyük ilgi gördü. Lavanta bahçeleri adeta bölgenin fotoğraf çekim platosuna dönüştü. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi sergisi açıldı. Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, akademisyen ve medya temsilcilerinin desteğiyle hazırladığı sergi Gaziantep Valiliği Fuaye alanında ziyaretçilerle buluşuyor. Uluslararası Demokratlar Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Lefkoşa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı anma programında 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı. Programa Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Evet sevgili dinleyiciler, dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
1: Haber Rotası.
0: Saatler 10'u 11 dakika geçiyor bile. Haber Rotası bölümümüzde TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, iyi sabahlar diliyoruz.
2: İyi sabahlar ve iyi yayınlar Seda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Adana Haber Merkezi'nin bölgeden takip aldığı gelişmeleri, haberleri dinliyoruz sizden.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Gaziantep'te olacak ve 60 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin iadesi sağlanan Çingene Kızı Mozaiği'nin 13. parçasının tanıtım ve sergilenmesi toplantısına katılacak ve açıklamalarda bulunacak. İlk takip edeceğiniz konu bu. İkincisi tabii yarın sizin de bahsettiğiniz gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi seneyi devresi, 10. senesi. Ve bugün şehit polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un, şehit piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine'nin ve şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabrini ziyaret yapılacak. Hem ailesi hem de mülki ve askeri erkan katılacak. Bunu takip edeceğiz. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığı iddia edilen tutuklu öğretmenin yargılanmasına başlayacak bugün. Beden ve ruh bakımından kendisi savunacak durumundaki bir kişinin kasten yaralama suçuna dava açılan sanık bugün Mersin'de yargılanacak ve şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı ve bugün de karara verilecek. Son durumu ne olacak? Tabii tutuklanmaya devam edecek mi? Serbest mi bırakılacak? Tabii daha farklı suçlar olacak mı? Bunu göreceğiz ve takip edeceğiz. Bir yandan da tabii sıcak havalar devam ediyor. Yine bugün yine bir sıcak havamız, yayınımız devam edecek. Ve insanlar Adana'da sıcak havayla nasıl mücadele ediyor? Tabii bunu yine bugün göreceğiz. Bir sonraki haberimiz Kahramanmaraş'tan geliyor yine. Girişimci Hatice Saçmalı çöpe atılan veya sobada yakılan ahşap talaşını ve tozunu zarif takılara, dekoratif objelere ve sanat eserlerine dönüştürüyor. Bunu hikayeleştireceğiz. Bu hikaye nasıl başladı? Ve bu hikayenin ardından malzemeler, ürettiği malzemeleri nasıl satışa sunuyor? Ve bundan sonraki aşamalarda yeni bir büyük bir atölye açarak kadın istihdam etmek istiyor. Bunu ekranlara taşıyacağız. Son haberimiz de Hatay'ın bereket topraklarına sahip Amik Ovası'nda tadı ve aroması oldukça beğenilen kırıkan kavununun hasadı üzerinde bir haberimiz olacak ve Karaman'ın baş yayla kirazının dünyanın farklı ülkelere ihraç edilme hikayesini ekranlara taşıyacağız. Bunları bir harmanlayarak, güzel bir haberleştirerek ekranlara taşıyacağız. Ve bunun dışında da gündemle gelişmeyi takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Hakan Özdemir, çok teşekkür ediyoruz size. Tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz sizin nezdinizde.
2: Teşekkür ederim. Bu dil çok sağ olun.
3: Anneme sözüdür.
4: Dilimizi öğrenelim, dilimize saygı duyalım.
5: Atatürk diyor ki,
6: Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.
1: TRT Çukurova

0: TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Onur Sezgin bu dakikalarda telefon hattımızda. Onur Sezgin, günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. Bölgemiz kentlerinin hava tahmin raporunu sizden alıyoruz.
2: Tabii ki durumumuzu hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Adana ve Mersin'in yüksek kesimleri, Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Hatay ve Maraş'ın çevrelerinde ise yer yer kuvvet esmesini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Adana 35 derece, Gaziantep 37 derece, Hatay 31 derece, Kahramanmaraş 34 derece, Kilis 36 derece, Mersin 33 derece ve son olarak Osmaniye 32 derece. Fırtına beklentimiz yok denizlerimizde. Havanın az bulutlu ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarın ise batı ve güneybatından 3 ila 5 kuvvetin esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimiz ise 1 ila 2 metre arasında seyredecek. Aktaracaklarımız bu kadar.
1: Onur Sezgin, çok teşekkür ederiz. İşlerinizde kolaylık dileriz.
2: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim tekrardan.
0: Yol durumu.
1: Sertavul-Mut Beşçatal Devlet Yolu'nda Mut Devlet Hastanesi mevkinde yapılan çalışmalar nedeniyle, Silifke-Uzuncaburç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle, Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle, Pazarcık-Çevre Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle, Elbistan-Nurhak-Kapıdere İl Yolu'nda 2 ile 3. kilometreler arasında menfez yapım işi nedeniyle belirtilen yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerimiz de önemli duyurulur.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde bölgemiz kentlerinde çıkan günlük yerel gazetelerde yer alan haberlerden başlayarak bir haber turu yapıyoruz sizinle. 14 Temmuz 2026 Salı günü bölgemizde neler yaşanıyor? Gazetelerden okumaya gayret edeceğiz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete 5 Ocak gazetesi. Manşete bakalım. İrade bizim, zafer bizim. Adana Valiliği himayesinde ve Çukurova Üniversitesi koordinesinde Adana Müze Kompleksi konferans salonunda düzenlenen etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Adana Valisi Mustafa Yavuz'un da katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinliğinde aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Adana Valisi Mustafa Yavuz sözlerine şehitlerin emaneti olan şehit aileleri ve salonda bulunan gazileri selamlayarak başladı. Vali Yavuz, 15 Temmuz gecesi devletimizin, demokrasimizin ve millet irademizin FETÖ silahlı terör örgütü tarafından hedef alındığını ve milletimizin tarihin akışına yön verecek bir duruş sergilediğini belirtti deniyor detaylarda. Bir başka haber, 1 milyar dolarlık narinci ihracatına sıfır tolerans kalkanı AMS'ye karşı topyekün mücadele. Türkiye ekonomisinin tarımsal ihracattaki en güçlü lokomotiflerinden biri olan narinciye sektörü, geçtiğimiz yıllarda ulaştığı yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat hacmini daha da artırmak için Akdeniz meyvesini, yani AMS tehdidine karşı stratejik bir seferberlik başlattı sevgili dinleyiciler. Bir başka haber yine 5 Ocak gazetesinden, Atatürk'ün izleri bu müzede. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretlerinde konakladığı tarihi bina,

bugün Atatürk Evi Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Yıl boyunca girişlerin ücretsiz olduğu müzede Atatürk'e ait kişisel eşyalar, döneminde kullanılan koleksiyon olma özelliği taşıyan eşyalar, hem Adanalıların hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor deniyor detaylarda. Şimdi de Gaziantep'teyiz. İlk Haber gazetesinin manşeti: Yeşil alanlar geleceğe bırakacağımız en değerli miras. Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Serdar Doğanoğlu, Gaziantep'in geleceğinin sürdürülebilir, dirençli ve doğayla uyumlu kentleşmeden geçtiğini belirtti deniyor haberin detayında. Kültür ve Turizm Bakanı Gaziantep'te az önce Hakan Özdemir de ifade etmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış ve temel atma törenleri için bugün Gaziantep'e geliyor sevgili dinleyiciler. Doğru lise tercihi geleceği belirliyor. Liselere giriş sınavı tercih işlemleri dün başladı. 27 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sonuçlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Eğitimci Bilal Yağdıran, LGS sadece bir sınavdır. Asıl önemli olan öğrencinin önümüzdeki 4 yılı nasıl değerlendireceğidir, dedi. Hatay Ekspres gazetesiyle devam edelim. Defne Harbiye içme suyu projesinde altyapı güçleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Defne ilçesinde hayata geçirilen Harbiye İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Harbiye Mahallesi'nin tamamıyla Gümüşgöze Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan proje sayesinde bölgenin içme suyu altyapısı modern ve güçlü bir yapıya kavuşturulacak sevgili dinleyiciler. Ve Reyhanlı Barajı'nın yapımı da devam ediyor. Mevcut durum incelendi. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan Başkanlığı'nda Reyhanlı Barajı projesinin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Kahramanmaraş'la devam edelim. Manşet gazetesinin ilk sayfasından haberler paylaşacağız şimdi. Aylarca teslim edilemeyen 30 adet çelik köy evinde çalışmalar yeniden başladı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Suluyaylı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, ancak altyapı ve çevre düzenleme eksiklikleri nedeniyle hak sahiplerine teslim edilemeyen 30 adet çelik köy evi için sahada yeniden çalışma başlatıldı sevgili dinleyiciler. İstiklal Spor'un borcu açıklandı. Kahramanmaraş İstiklal Spor'un olağan genel kurulunda son 3 yılda 463,8 milyon lira gelir ve 514,5 milyon lira gider açıklandı. Kulübün yeni yönetimi 141 milyon lira borçla devraldığını kabul etti, belirtildi bu haber. Dolar haftaya yükselişle başladı. ABD, İsrail ve İran geriliminin ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sürerken dolar yeni haftaya yükselişle başladı sevgili dinleyiciler. Hadi kilise bakalım. Vizyon Havadis gazetesinin manşeti: Başkan Bilecen, yama değil kalıcı çözüm üretiyoruz dedi. Kilise Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kent genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin kariyer planlamalarını desteklemek, istihdam olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş kur hizmetlerinin üniversite bünyesinde daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla iş kur hizmetlerinin sunumuna ilişkin bir protokol imzalandı. Biz de hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Hadi Mersin'e bakalım. İmece gazetesinin manşeti: Tezgahların kralı bamya. Mersin pazarlarında yazın vazgeçilmez lezzetlerinden olan yaş bamya bu yıl fiyatıyla cep yakıyor. Tezgahlarda kilogramı 200 liraya kadar yükselen bamya mutfakların gözdesi olmaya devam ederken yüksek fiyatı nedeniyle vatandaşın alışveriş sepetine girmekte zorlanıyor deniyor bu haberde. Sivrisinek kabusu büyüyor, ilaçlama her gün yapılsın. Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava sivrisinek sorununu da beraberinde getirdi.

0: Özellikle akşam saatlerinde artan sivrisinek yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar balkon ve açık alanları kullanmakta zorlandıklarını belirtti deniyor detaylarda. Polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Nerede yapıldı bu çalışma? Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Şimdi de Osmaniye'deyiz. Aydın gazetesinin manşeti Çukurova'nın sıcağından kaçan zor kına koştu. Osmaniye'de serin havası, yemyeşil çam ormanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye'nin en büyük yaylalarından Zorkun Yaylası, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte adeta doldu taştı. Osmaniye'de vatandaşlar serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Zorkun Yaylası'na akın etti sevgili dinleyiciler. Yaylada üretiliyor, komşularla paylaşılıyor. Osmaniye'nin Karataş köyüne bağlı Aşağı Bahçe Yaylası'nda yetiştirilen salatalıklar doğallığı ve bereketiyle dikkat çekiyor. Kimyasal kullanılmadan üretilen ürünler sağlıklı yaşamı tercih edenler için önemli bir örnek oluşturuyor sevgili dinleyiciler. Evet, gazetelerden paylaşacağımız haberler böyleydi. Kısaca internet medyasına da göz atalım. Gaziantep zirveyi kimseye bırakmıyor haberi var. Çay denince akla ilk olarak Karadeniz gelse de çay tüketimi denince akla artık Gaziantep geliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'nin en çok çay içen ili Gaziantep oldu. Gaziantep bu kulvarda 3 senedir liderliği kimseye bırakmıyor sevgili dinleyiciler. Ve Adana alarmda, kavurucu sıcak ve şiddetli rüzgar ormanları tehdit ediyor. Adana'da yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye ulaşırken ekipler teknolojik destekle teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor deniyor detaylarda. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümde paylaşacağımız haberler böyleydi. Bölge gündemi programı devam ediyor saatler 10.27'yi gösterirken.
1: Enerji tasarrufu, yaşam kalitesinin düşürülmesi değil,
2: enerjinin akılcı ve verimli kullanılmasıdır.
1: Üretimi ülkemiz için çok pahalıya mal olan elektrik enerjisini tasarruflu kullanalım.
2: En ucuz enerji, tasarruf edilendir.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep gündemini öğreneceğiz bugün. Çünkü bugün tüm bölgeyi sesini duyuracak olan kentimiz Gaziantep ve telefon hattımızda TRT Gaziantep yurt muhabiri Mustafa Kanlı var. Mustafa Kanlı, merhaba.
2: Seda Aslı merhaba. Gaziantep'ten sana ve tüm dinleyicilerimize selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep gündemini sizden dinliyoruz.
2: Tabii, hemen Gaziantep gündemini aktaracak olursak, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması timleri tarafından geniş kapsamlı bir radar denetimi gerçekleştirildi. Dronların da kullanıldığı bu denetimlerde 106.598 araç ve 24.748 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde hız sınırlarını aşmak, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, otoyolda dönüşün yasak olduğu noktalardan dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi çeşitli trafik kuralları ihlalleri nedeniyle toplamda 1864 araca idari para cezası uygulandı. Yine Gaziantep'te düğün yapılan bir operasyonla gerçekleştirildi bu da. Düğünde tabanca ile rastgele havaya ateş açan bir kişi polis tarafından drone ile tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri hava devriyesi sırasında Sam Mahallesi'ndeki düğünde ÜÖ'nün havaya ateş açtığını tespit etti. Gözaltına alınan ÜÖ emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yine devam ediyoruz. Gaziantep'te yarın 15 Temmuz. Bununla alakalı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz resim sergisi, 15 Temmuz Demokratik ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 10'da Gaziantep Havalimanı iç hatlara giden yolcu terminalinde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışını Gaziantep Valisi Kemal Çeber gerçekleştirdi. Yine 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında milletimizin yazdığı destan.

0: olması aziz şehitlerimizin hatıralarını ve gazilerimizin de kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan bu sergi, Hatıra ve Hafıza 15 Temmuz sergisi, Türkiye'nin önemli noktalarında, Türkiye'deki bulunan 5 farklı ilde sergileniyor. Bunlardan birisi de Gaziantep oldu. Gaziantep Havalimanı'nda da yine vatandaşlar sergiyi gezebilecekler. Yine Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dijital Sanat Müzesi açılışı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'nin temel atma törenlerine katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Şu saatlerde yine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek olan birçok açılış, temel atma töreni, bir de yine dijital müzenin açılışı gerçekleştirilecek. Bugün saat 11'de başlayacak olan programlar saat 2'ye kadar devam edecek. Gaziantep'te yoğun bir gündem var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bugün kentte çeşitli açılışlarda ve temaslarda bulunmak üzere programlarına devam ediyor diyerek sözü yeniden sana bırakalım Seda Uslu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'in oldukça yoğun bir haber gündemi var. Tüm habercilerimize kolaylık diliyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. TRT Gaziantep Yurt Muhabiri Mustafa Kanlı.

0: Tarihte Bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, Tarihte Bugün köşemizde 14 Temmuz'da yaşanan önemli tarihsel olayları birlikte hatırlayalım istiyoruz. 14 Temmuz 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları 2. Viyana kuşatmasını başlattı. 1789 yılının 14 Temmuz'unda Bastil baskını yapıldı. Bastil baskını Fransız devriminin başlangıcı kabul edilir ve Fransa'da ulusal bayram olarak kutlanmaktadır. 14 Temmuz 1933'te Almanya'da Naziler muhalefet hareketlerini yasakladı. Takvim yaprakları 14 Temmuz 1936'yı gösterdiğinde Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandı. Yaşar Erkan Berlin olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. 14 Temmuz 1942'de Atılay faciasını yaşadık. Atılay denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı, 37 subay ve er hayatını kaybetti. 14 Temmuz 1958'de Irak'ta 14 Temmuz devrimi yaşandı. Kral 2. Faysal ve Abdülillah aynı gün, Başbakan Nuri Said Paşa ise bir gün sonra öldürüldü. 14 Temmuz acı bir gündür sevgili dinleyiciler. 1959 yılında bugün Kerkük'te 3 gün 3 gece sürecek Türkmen katliamı başladı. Tuluat sanatçısı İsmail Dümbüllü bir jübile gecesiyle sahnelerden ayrıldığında tarihler 14 Temmuz 1968'i gösteriyordu. 14 Temmuz 1971'de ülkemizde Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Halman oldu. 1983 yılının 14 Temmuz günü Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde görevli Dursun Aksoy silahlı saldırıda öldürüldü. Olayı 3 ayrı Ermeni örgüt üstlendi. Ve son olarak 14 Temmuz 2015'te New Horizons yani Yeni Ufuklar adlı uzay aracı Plüton'a ulaştı.
2: Her şeyin başı sağlık.
1: Sevgili dinleyiciler, son dönemde Türkiye'nin farklı illerinden peş peşe toplu gıda zehirlenmesi haberleri geliyor. Öğrenci yurtlarından düğün yemeklerine, işçi yemekhanelerinden restoranlara kadar birçok noktada yaşanan vakalar gıda güvenliği konusunu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Peki gıda zehirlenmeleri neden artıyor? Vatandaşlar dışarıda yemek yerken nelere dikkat etmeli? Evde hazırlanan gıdalarda hangi hatalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir? Tüm bu soruları

0: Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Levent Yergök'le konuşacağız. Kendisi şu dakikalarda telefon attığımızda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz deyiz ama son dönemde toplu gıda zehirlenmesi haberlerini daha sık duymaya başladık. Buna üzülüyoruz. Gerçekten bir artış var mı? Bu artışın en önemli nedenleri acaba neler?
1: Evet, özellikle sıcak artışlara denetim yetersizlikle nedeniyle vaka sayılarında artış gözlenmekte. Bu durumun önemli nedenleri şunlar. İşte, küresel iklim değişikliği, sıcaklıklar arttı. Sıcaklıkların artmasıyla patojen mikrozmalar doğada ve depolama alanlarında birim hızı yükseldi bunların. Tedarik

0: gıda hazırlama süreçlerine dahil olması.
1: Evet.
0: Bir diğeri maliyet baskısı ve hatalı ham madde. İşte enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda bazı işletmeler işte kayıt dışı, merdiven altı ya da son tüketim tarihi yaklaşmış ucuz ham maddeye yöneliyor. Bunlar da riskleri artırıyor.
1: Evet. Gıda güvenliğini bozan riskli durumları, şartları ve uygulamaları da anlattınız. Bunlardan söz ettiniz. Ama şimdi vatandaşın da tabii yemek yeme ihtiyacı var. Özellikle dışarıda yemek yiyeceği işletmeyi seçerken hangi işaretlere vatandaş dikkat etmeli? Yani bir restorantın veya lokantanın hijyen konusunda güven verdiğini gösteren en önemli kriterler acaba nelerdir diye sorsak neler söylersiniz?
0: Tabii ki. Şimdi işletmenin gıda güvenliği yönetim sistemi standartlarına uygun çalıştığını gösteren pratik daha işaretlerine bakmak gerek. İşte onlar da dayarsak şunlardır. Mutfağın görünür olması, tezgahların paslanmaz çelikten yapılması, atık kovalarının pedallı yani kapaklı olması, elle temas yapılmaması bunlardan. Servis ve mutfak personelinin bone, maske ve temiz önlük kullanması. En önemlisi şu, parayla temas eden personelin gıdaya dokunmaması. Burası
1: Evet.
0: Çok hassas. Çünkü
1: Evet.
0: Paranın üzerinde milyonlarca bakteri var, hastalık yapıcı. İşletmelerde ağır yağ, rutubet veya kanalizasyon kokusu olmaması. Bu kokunun olması yetersiz havalandırma ya da orada bir mikrobiyel faaliyetin olduğunu işaretidir. Müşteri tuvaletlerindeki sabun, özellikle sıvı sabun olmalı bu. Kağıt havlu ve sıcak su varlığı. Bunlar işletmenin genel sanitasyonun kültürünün aynasıdır. Bunları gördüğümüzde de rahatlıkla tüketebiliriz gıdalarımızı.
1: Evet, özellikle mutfaktan da söz ettiniz ama her mutfağı göremeyebiliyoruz gittiğimiz lokantalarda. Şöyle bir gezip dolaşmak istesek bu sıkıntı yaratır mı acaba?
0: Yani
1: Tavsiye ediyor
0: kendisine
1: musunuz bunu?
0: tabii ki kendine güvenen işletme zaten mutfağını açık gösteriyor.
1: Evet, çok önemli. Peki
0: Tabii.
1: şimdi yaz aylarında özellikle otel tatillerinde işte her şey dahiller var. Açık büfelerden sıklıkla yiyecek tüketme söz konusu
0: Evet.
1: oluyor. Açık büfelerde en sık karşılaşılan hijyen hataları, gıda güvenliğini riske sokacak uygulamalar acaba nelerdir?
0: Yaz aylarında bu otellerdeki açık büfeler işte gıdaların uzun süre dış ortama maruz kaldığı en riskli alanlar. Buradaki en büyük hatalar sıcak yemeklerin 60 derecenin altında, soğuk meclerin zeytinyağı 4 derecenin üzerinde buz erimiş derecede saatlerce bekletilmesi. Bu uzun bekletimde günler sıkıntı sokuyor. Bir de tüketiciler çiğ salata maçasını alıp pişmiş et yemeğinde kullanması, işte bu o tüketicinin elindeki bakterilerin o maşaya geçmesi,
1: Evet.
0: ısıtıcı küvetteki azalan yemeğin üzerinden mutfaktan tekrar yemek getirip ilave yapılması çok hatalı. Bu durum eski yemekteki bakterilerin yeni yemeğe taşınmasına neden olur. Bir diğeri işte öksürüm, hapşırma ve damlacık yayılmasına karşı bu büfelerde cam koruyucu siperliklerin olması gerekiyor. Ama birçok otele baktığımızda yok yani bunları göremiyoruz.
1: Evet, bu da çok önemli. Şimdi bir
0: Evet.
1: yandan da yoğun bir şekilde paket servis istiyoruz evlerimize, iş yerlerine. Paket servis siparişlerinde tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir acaba?
0: Şimdi paket servis de pandemiyle beraber çok hızlı bir şekilde girdi
1: Evet.
0: hayatımıza. Paket servis taşınabilir depo görevi gördüğü için mikrozoma öğretmenler çok müsait. Burada işte yemek kapıya geldiğinde alıp olmamalı kesinlikle. Sıcak yemek sıcak gelmeli, soğuk yemek soğuk gelmeli. Kuryenin çantasının izolasyonlu olup olmadığını kontrol edilmeli.
1: Evet.
0: Ambalajın gıdaya uygun polipropilen gibi işte mikrodalgaya ve sıcağa dayanıklı kaplar kullanmalı. Sıcak gıdalarını böyle ağacı köpük kalitesiz plastik ambalajlara koyduğu zaman kimyasal erime, migrasyon olduğu da zehirlenmeye yol açar gıda zehirlenmesine. Bir diğeri de bu kapalı kaplarda gereken mesela evde de zaman zaman yaptığınız olur. Yukarıda buhar damacıklar birikir. Bunlar
1: Evet.
0: tekrar gıdanın üzerine düşerek, yemeğin üzerine düşerek bakterilerin üresmine sebep olur. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, buharlanma da çok önemli. Çok
0: Evet.
1: da dikkat etmiyoruz buna açıkçası. Peki şimdi yaz dönemindeyiz. İnsanlar daha hareketli ve sokak lezzetlerine ilgi de artıyor yaz tatillerinde. Sokak lezzetlerini tüketirken acaba nelere dikkat etmeliyiz?
0: Sokak lezzetleri işte açık havada mikrobiyolojik gibi mesela işte doğrudan maruz kalır. Adana'da mesela lezzet festivalleri var bizim. Çok böyle absürt görüntüler ortaya çıktı. Ve takip ettikseniz.
1: Evet.
0: Buradaki en büyük risk işte gıdaların cemek arkasında olmaması. Havadaki ağır metallerin burada işte egzoz kaldı, kaynaklı, kurşun, kadmiyum gibi ve diğer tozların gıda

0: yapışmasına yol açıyor. Şimdi burada yıkama suyu çok kısıtlı. Seyahat aktivitesinde sürekli akan temiz su yok. Yeşillikler, işte bardakları, oradaki tezgahı bakan arkadaşın ellerini yıkadığı kova hep aynı kova, aynı su. Bu da ortamdaki bakterinin sayesinde aşırı derece yükseltiyor. İşte döner, köfte gibi ürünlerin iç kısımlarının tamamen piştiğine emin olmalıyız buradan. Baktığımızda böyle çiğ kalmış pembe dokuletleri asla tüketmemeliyiz.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat etmeliyiz.
1: Evet.
0: Ürünleri tüketirken.
1: Peki şimdi evlerde de yemek pişiriyoruz. Evlerde yapılan en büyük gıda güvenliği hataları nelerdir diye sorsak. Mesela yemeği pişiriyoruz, oda sıcaklığında bekliyor. En fazla evet. Ne kadar beklemeli diye sorsak. Donmuş gıdalar var, onların çözdürülmesi
0: evet.
1: problemi var. Bunları anlatır mısınız, neler yapmalıyız
0: tabii ki,
1: evde?
0: Tabii ki efendim. Pişmiş yemekler kış aylarında 2 saat falan bekler. Sıkıntı olmaz ama yaz aylarında işte özellikle Adana, Mersin gibi bizim bölgemizde 32 derecenin üstünde sıcaklıkta en fazla 1 saat bekletmeliyiz. Bu süreden sonra buzdolabına koymamız gerekiyor bunu. Donmuş gıdaların çözülmesinde yaptığımız hatalar, işte kalorifer üzerinde sıcak suda çözdüğünde bunlar çok tehlikeli şeyler. Bunun için en doğru yöntemler işte buzdolabında artı 4 derece kısmında donuk ürünü çıkarıp oraya koyarız. İşte ertesi gün çözülmüş olur. En güvenli yöntem budur. Yavaş yavaş çözülür. Bir diğer mikrodalga fırında işte defrost modu var. Orada çözündürebiliriz. Ondan sonra hemen pişirmemiz lazım tabii ki çözündükten sonra. Sığdırılır bir poşet içinde akan soğuk çeşme altında da çözdürebiliriz.
1: Evet, bu da bir yöntem. Akan suyun altında.
0: Evet evet yani musluktan sürekli su akacak.
1: Evet.
0: Ama sığdırılır bir poşet olacak ki ürüne direkt su temas etmesin. Diğer yaptığımız hatalar işte aynı kesme tahtasında çiğ eti, işte salatayı hep beraber yapıyoruz. Bu da çapraz kontaminasyona sebep oluyor. İşte çiğ etteki doğal olarak kullanılan bu salmonella, Escherichia coli gibi ölümcül patojen bakteriler var. Bunlar kesme tahtasındaki gözeneklere tutunur. Burada et doğradıktan sonra işte tavuğu falan salata yaparsak çok sıkıntılı bir durum. Bu bakteriler beslenmemizde bize geçer, insana geçer. Bu ağır gıda zehirlenmene neden olur.
1: Evet.
0: Evlerde yani etler
1: Aynı
0: için.
1: kesme tahtasını kullanmamak, hiçbir zaman
0: Tabii.
1: kullanmamak en doğrusu galiba. Yani
0: En doğrusu.
1: salata tahtasıyla et tahtasını birbirinden ayırmak.
0: Hatta onun rengi bile farklı olmalı.
1: Evet. Evet.
0: Renkleri bile farklı olmalı onun.
1: Evet. Peki hala şimdi bir de yani kokluyor ev hanımları bazen. Yani bir yiyeceğin kokusu normal. Şöyle bir ucundan tadıyor. Tadı da bozulmamış. Peki kokusu normal, tadı da bozulmamış denilen bir gıda yine de tehlikeli olabilir mi diye sorsak size.
0: Evet, kesinlikle çok tehlikeli olur. Çünkü bizim sektörde yapılan en büyük hatalar bunlar. Gıdaları bozan işte efşiden bakteriler, kokuşma bozanma bakterileri. Ancak gıda zehirlenmesine yol açan Clostridium botulinum, Salmonella veya Staphylococcus aureus gibi patojen bakteriler. Yani bu patojen bakterileri gıdanın tadını, kokusunu, görüntüsünü değiştirmez. Bundan ürettiği sporlar gıdada son derece mesela lezzetli taze gönderirken o içerdiği toksin, sporlar toksinler nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yani burada işte efendim ürün kokmuyor, koku yok ama içeride o bakteri o sporu üretmiş.
1: Evet. Peki her gıda için geçerli mi bu? Yani hem ekmek için de geçerli, et için de, balık için de, sebze için de geçerli mi? Yani ürünün tadı bozulmamış, işte kokmuyor da.
0: Yok bak yani o her ürün hiç geçerli değil. O ürün, ürünün su aktivitesi önemli.
1: Evet.
0: Yani su aktivitesi çok düşük ürünlerde zaten bakteri çok rahat çalışmaz.
1: Hı hı. Su aktivitesi düşük ürünler mesela örnek verecek olursak daha anlaşılır olsun. Efendim?
0: Ekmektir, makarnadır,
1: evet.
0: Kuru bakliyattır.
1: Evet, bunlar
0: su aktivitesi yüksek ürünler işte ettir, süt ürünleri.
1: Evet.
0: Yaz aylarında biz Adana'da işte Mersin'de konserve yapıyoruz. Bunlar çok tehlikeli ürünler.
1: Evet.
0: Bir yani yandan da mesela
1: peynir,
0: ambalajda bozulma görünmüyor. Çünkü gaz yapmamış, işte şey yapmamış, bir yerde deforme yok. Ama açtığınızda koku yok hiç. Tüketiyorsunuz sonra gıda zehirlenmesiyle ölümcül sonuçlar çıkabiliyor.
1: Evet. Dolapta bir süre bekleyen peynirlerde hafif küflenme oluyor. Diyelim ki o küflük kısmını kestik, attık kalınca bir dilim şeklinde. İçini tüketiyoruz.
0: İşte
1: Bu doğru mu?
0: En büyük yapılan hata bu. O evet. Küf bizim gördüğümüz kısmı. Bir de onun bir sap kök kısmı var gidiyor içeriye kadar. Onu gözümüzde görmüyoruz biz. Yani bir ürün küflenmişse çok sıkıntılı bir durum. Atmamız lazım onu.
1: Evet, atmalıyız mutlaka.
0: Peki
1: şimdi gıda mühendislerinin gıda üretim ve denetim süreçlerinde daha etkin rol alması neden önemlidir diye sorsak size.
0: Tamam. Bunun için gıda mühendisi kimdir? Önce ondan başlayalım. Gıda mühendisi gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar yani

0: tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli, kaliteli gıda üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması, bunların depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrolünün yapılması, gıda alanında araştırma, geliştirme faaliyetleri, buna hak ediyoruz biz. Yürütmesi konularında görev sorumlu olan kişilerdir. Gıda mühendisliği eğitim ondan sonra değil, olmadan önce HASET, yani işte tehlike analizi, kritik kontrol noktaları sistemlerini kurarak riski kaynağını da yok eder. Gıda mühendisliği ham maddenin son ürüne kadar olan tüm aşamalarında dijital ve fiziksel takibini yapar, olası bir hatada ürünün piyasasında da tutulmasını sağlar. Gıda mühendisliği gıdaya konulacak koruyucu maddelerin yasal limitlerini, işte bu gıdaların raf ömrünü matematiksel modelleri belirleyip de halk sağlığı korur. Bu sebeple üretimde de gıda mühendisi, denetimde de gıda mühendisi gereklidir.
1: Mutlaka gereklidir. Peki şimdi vatandaşlar şüpheli bir gıda ya da işletmeyle karşılaştığında nereye başvurmalı, ne yapmalı? Bu konuda neler önerirsiniz?
0: Vatandaş şüpheli bir durumla karşılaştığında nereye başvurmalı? Bunun için işte Alo 174 gıda hattı var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın. Bu hattı telefonla arayarak şikayetini söyleyebilir oraya. Sonra Alo 174 web sitesi var. Bir de bakanlığın mobil uygulaması var ki bu çok güzel bir şey, mobil uygulaması. Akıllı telefonlarımıza indirebiliriz bunları. Orada hem bakanlık bize kendi yaptığı denetim sonuçlarında olumsuz çıkan firmaları ifşa ediyor. Onları görebiliriz. Biz bir firmaya şikayet edecekse, işte yemek yediğimiz restoran ya da işte son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir firmayı resim çekip bakanlığın oradan da yükleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir de bir diğeri de işte CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Buraya da kurumsal ihmaller yapan firmaları CİMER üzerinden Tarım Orman Bakanlığı'na şikayet edebiliyoruz.
1: Bunları yapabiliyoruz ve anında
0: Evet.
1: müdahale ediliyor.
0: Ama
1: Peki.
0: en güzel oradaki mobil uygulama. Yani şu
1: Daha
0: an
1: pratik.
0: evet, herkes de aşağı yukarı akıllı telefon mevcut. Hem buradan şeyi de görüyoruz, yani bakanlık çok güzel yapmış onu. İfşa ettiği firmaları da görüyoruz.
1: Evet.
0: Markaları da görüyoruz oradan. Kendimizi direkt oradan ihbarda bulunabiliriz.
1: Evet. Sakıncalı, gıda güvenliğine dikkat etmeyen, üretimde hatalar yapan firmaları da orada düzenli olarak paylaşıyorlar.
0: Evet,
1: Onlara
0: evet.
1: da dikkat etmekte fayda var. Pekala, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Programımıza sağladığınız katkı için tüm vatandaşlarımızla, tüm dinleyicilerimizle birlikte size de sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben de sizlere sağlıklı günler dilerim. İyi günler efendim.
1: Sağ olun. Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Levent Yergök bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.
2: TRT Çukurova Radyosu.
3: Ajans Çukurova.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova bölümümüz başladı. Biliyorsunuz bu bölümde haber ajanslarının bölgemiz kentlerinden geçtiği sesli haberleri sizinle buluşturmaya gayret ediyoruz. İlk haberimiz Adana'dan, uzmanından sıcak hava uyarısı: su tüketimini ihmal etmeyin. Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte vücutta sıvı kaybı da artarken Adana'da görev yapan uzman diyetisyen Pakize Gizem Akgül, yetersiz su tüketiminin halsizlikten tansiyon problemlerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirterek günlük sıvı ihtiyacının öncelikle suyla karşılanması gerektiğini söyledi.
4: Yaz aylarında havaların çok fazla ısınması ile birlikte tabii ki sıvı kayıpları çok daha fazla artmaya başlıyor. Özellikle sıvı kayıplarını terle kayıp olarak çok fazla görmeye başlıyoruz. Ama bu atılan sıvı kayıplarının yerine yeteri kadar sıvı alınmazsa, o zaman gün içinde halsizlik, yorgunluk, gerginlik, baş ağrıları, bulantılar, çok ciddi sindirim sistemi bozuklukları, tansiyon problemleri, çarpıntı gibi pek çok sağlık problemi de devam etmeye başlıyor. Bu süreçteki en önemli sıvı aslında su. Çünkü su temel bir ihtiyaç. Özellikle tercih değil, temel bir ihtiyaç olarak, günlük olarak düzenli tüketilmesi gereken bir madde. Kişiler için tabii ki cinsiyet, yaş, egzersiz, kronik hastalık, ilaç kullanım, pek çok faktöre göre günlük su ihtiyacı değişse bile ortalama kadınlarda 2 litre, erkeklerde 2,5 litre su ihtiyacının olduğunu bilmek gerekiyor ve bunu gün içinde düzenli olarak tüketmeye önem vermek gerekiyor ki sıvı dengesini de sağlayabilmek açısından.
1: Ajans Çukurova'da

0: Bölgeden sesler, haberler aktarmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mavi bayraklı Kız Kalesi yaz sezonuna %60 dolulukla girdi. Mersin'de UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Korikos Antik Kenti'nin parçası olan Kız Kalesi Turizm Bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kız Kalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, turizmciler olarak gördükleri ilgiden memnun olduklarını söylüyor.
1: Şu anda doluluk oranlarımız %40, %60 civarında. Temmuz başı itibariyle de yurt dışından rezervasyonlarımız düştü. Özellikle gurbetçilerin çok dolu dolu bir Temmuz ve Ağustos ayı rezervasyonları aldık. Açık hava müzesi şeklinde ören yerlerimiz var. 20'den fazla destinasyon var. Her bireyin, her misafirin isteyip de bulacağı her şey bölgemizde mevcut. Birbirinden değerli yürüyüş yolları, birbirinden değerli koylar ve en önemlisi yörük kültürü. Bu çok ayrıcalıklı bir şey. Dolayısıyla gelen misafirlerimize hitap edecek her şey mevcut.
0: Ajans Çukurova Hatay'dan bir haberle devam ediyor. Hataylı usta ata mesleği semerciliği prefabrik atölyesinde sürdürüyor. Antakya'da yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Gezer, dedesi ve babasından devraldığı semercilik mesleğinin son temsilcilerinden. Depremlerin ardından açılan prefabrik çarşıdaki yeni atölyesinde semerciliğe devam eden Gezer, bu işin kendisi için önemini şu sözlerle anlatıyor.
2: Ben yapamam başka iş. Şimdi ben bu işte doğup büyüyüm, bu işte yoruluğum. Bu kokuyu duymazsam ben yatamam. Ben alışığım buna. Bu benim işim bu. Seviyorum mesleğimi. Şimdi ben şu işi bıraksam yapacak usta yok. Bütün bu köyde yaşayan insanlar, hayvan olanlar perişan olur. Yani nerede yaptıracaklar, nerede bulacaklar? Yüklen hayvan semerci bir işe yaramaz. Hepsi ben hayvana bırakırmaz yani. Artık başlarının çaresine bakarlar herhalde. Zaten bana dua ediyorlar. Aman Allah sana huyunu hazır, uzun ömürler versin, sıhhat versin. Sen bu mesleği bırakma diye. Biraz onun etkisi var yani. O insanları mağdur etmemek. Benim gayem o birazcık da. Ölünceye kadar yapacağım ben bu işi. Gücüm yettiği kadar. Keşke bu mesleğe çalışan olsa da devam ettirse. Yani uzun yıllar çalışsalar. Bu kültür bitmese. Ama işte zaman her şeyi değiştiriyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Osmaniye'de ormanlarımızı temizliyoruz etkinliği düzenlendi. Osmaniye'de Önder İmam Hatipliler Genel Merkezi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak yürüttüğü Ormanlarımızı Temizliyoruz farkındalık etkinliği geniş katılımla yapıldı. Müzik 12 Şubat Belediyesi'nin yaz okulunda eğitim başladı. 12 Şubat Belediyesi tarafından 4-6 yaş arası çocuklara yönelik hayata geçirilen Minik Kalpler Yaz Okulu'nda eğitim maratonu başladı. Yoğun ilgi gören yaz okuluna katılacak öğrenciler, elektronik ortamda yapılan şeffaf kura çekimiyle belirlenirken, Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakım Evi'nde ilk ders zili minikler için çaldı. 5 hafta boyunca sürecek eğitim programında çocuklar 17 farklı branşta hem eğlenecek hem de öğrenecek. Bir sesli haberle devam ediyoruz. Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım gazetecilerle buluştu. Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şube binasında gazetecilerle buluşan Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.
3: İstiyoruz ki insanımız nereye gidiyorsa Yeşilay'ımız da arkasından gitsin, orada varlığı hissettirsin. Çünkü bizim olmadığımız ya da boşlukların olduğu yerde bağımlılık çok rahat, çok kolay girebilir. Çünkü bağımlılık bir hastalık. Biz de hiçbir insanımızı bu bağımlılığa terk etmek, bırakmak istemeyiz. Bağımlılıkla mücadelesini kazanmaya çalışan ve Yeşilay'a başvuranların sayısı bir hayli arttı. Bu konuda da çok güzel bir farkındalık kazandı insanımız. Önceki yıla nazaran %50 artışımız var. Tütün 60 civarında, tütün bağımlılığıyla mücadele etmek isteyip başvuran, kumar bağımlılığı 130, internet bağımlılığı 24, alkol ve madde bağımlılığı yaklaşık ilk 6 ayda 100'ün üzerinde.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova'yı noktalıyoruz.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
3: Kültür Sanat Rehberi.
4: Programımızın son bölümünde bölgemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini süremiz yettiğince duyuralım istiyoruz size. Romeo ve Juliet 19 Temmuz Pazar günü saat 18'de Mersin Pera sahnede perdelerini açacak sevgili dinleyiciler. 25 Temmuz Cumartesi günü talk show Filtresiz Gizli Konuk Kim saat 20'de Adana Hayat sahnede. Mixtape 90'lar 2000'ler DJ Harley Quinn Türkçe Pop Parti 25 Temmuz Cumartesi saat 21'de Jolly Joker Mersin'de. 31 Temmuz Cuma saat 20.30'da Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler adlı stand-up gösterisiyle Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde sahnede olacak. 6'ın başarı ödüllerinde yılın en iyi aile komedisi ödülünü alan Doğru Kaynana Nasıl Seçilir adlı gösteri 8 Ağustos Cumartesi saat 20.15'te Gaziantep Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde izlenebilir. 15 Ağustos Cumartesi saat 19'da Kaç Kuruşluk Dünya adlı komedi Osmaniye Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Geleneksel düşünce yapısını sorgulayıp modern dünyanın gereklikleriyle yüzleştiren Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in oyunculuğuyla 8 Eylül Salı saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 1 Ağustos Cumartesi saat 21'de Koray Avcı, Jolly Joker Mersin'de konser veriyor. Karsu, 15 Eylül Salı saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda, 16 Eylül Çarşamba saat 21'de Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konserle sevenleriyle buluşacak sevgili dinleyiciler. İzleyecek herkese iyi seyirler, sanatla, müzikle bezeli günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, hayatın ve günün yüksek ritmini bugün de haberlerle aktarmaya çalıştık size ama yine vaktimiz tükendi. Sibel Bektaş, Hamdi Alıcı ve ben Seda Aslı Sarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Programımızın bitiş sinyalinden hemen sonra yine TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programı başlayacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Gününüz çok güzel geçsin sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.
2: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 14 Temmuz Salı, saatler 11'i 1 dakika geçiyor ve an itibariyle de Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Demet Akalın'dan dinliyoruz. Bir şey mi dedin?

Sayın dinleyenler, saatler 11'i 4 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programın ilk bölümünde tarımsal hibe programlarını konuşacağız. Uzman proje danışmanı ve ziraat mühendisi Gizem Bilgili sorularımızı yanıtlayacak. Ardından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Sibel Şahin bizimle olacak. Hayat 112 mobil uygulaması, 112 acil çağrı merkezi hizmetlerini programımızda ele alacağız. Daha sonra da Osmaniye'nin turizm potansiyelini programımızda ele alacağız. Sorularımızı Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun yanıtlayacak ve Hayatın İçinden programının son bölümünde ise faydalı böcek uygulamasını programımızda ele alacağız. Üreticiye ve tüketiciye sağladığı avantajları, sürdürülebilir tarımın önemini konuşacağız. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen bizimle olacak. Ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Matmazel'de Ben Deniz'i dinliyoruz.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sayın dinleyenler, saatler 11.17'yi gösteriyor ve Hayatın İçinden programı hüzzam bir eserle devam ediyor. Umut Akyürek söylüyor. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, üreticilerimizin daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için sağlanan tarımsal destekler, hibeler ve teşvik programları büyük önem taşıyor. Ancak birçok üreticimizin aklında önemli sorular var. Hangi desteklerden yararlanabiliriz? Başvuru sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Proje hazırlanırken hangi hatalardan kaçınmalıyız? Hibe programlarından yararlanmak için hangi şartlarını yerine getirmek gerekiyor? Bugünkü programımızda tarımsal hibe programlarını, başvuru süreçlerini ve üreticilerimizin desteklerden daha etkin faydalanabilmesi için dikkat etmesi gereken noktaları konuşacağız. Konuğumuz uzman proje danışmanı ve ziraat mühendisi Sayın Gizem Bilgili bizimle. Sayın Bilgili merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Mehmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Bilgili, üreticilerimiz için tarımsal hibe ve teşvik programları ne anlama geliyor? Bu desteklerin temel amacı ne?
2: Tarımsal hibe ve teşvik programları üreticilerimizin yatırım maliyetlerini azaltarak daha modern, verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlayan kamu destekleridir kısaca. Bunun temel amacı kırsal kalkınmayı desteklemek, üretimi arttırmak, gıda güvenliğini güçlendirmektir. Genç ve kadın girişimcileri tarıma kazandırmak ve tarımda teknolojik dönüşümü hızlandırmaktır.
1: Peki Sayın Bilgili, günümüzde üreticilerin faydalanabileceği başlıca hibe ve destek programları neler?
2: Üreticilerimiz birçok farklı desteklerden yararlanabilmektedir. Bunların başında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri, yani KKYDP, İPART programları, TKDK hibeleri, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri faiz indirimli kredileri, KOSGEB'in girişimcilik destekleri ve çeşitli kalkınma ajanslarının proje destekleri gelmektedir.
1: Peki bu desteklerden kimler yararlanabilir? Çiftçiler için hangi şartlar gerekiyor bu hibe programlarına, bu desteklere başvurabilmesi için?
2: Destek programına göre şart değişiyor aslında. Öncelikle üreticilerimizin bağlı olduğu bakanlık kayıt sistemleri var. Çiftçi kayıt sistemi, hayvan kayıt sistemi dediğimiz, TK

0: işte hayvan kayıt sistemi, arıcılık sistemi, hangi alanla, ilgili alanla, bitkisel veya hayvancılık, bu ilgili alanla bakanlık kayıt sistemine resmi ve güncel olarak kaydının bulunması gerekir. Tüzel kişilik olarak, gerçek kişi olarak, kooperatif üretici birlikleri ve üretici örgütleri olarak.
1: Evet. Peki üreticiler hibe başvurusu yapmadan önce hangi hazırlıkları yapmalı? Başvuru sürecinde nasıl bir yol izlemeliler?
0: Burada en önemli adım aslında şu. Gerçekten yatırıma ihtiyaç olup olmadığı, bunun doğru analiz edilmesi lazım. Ardından arazi durumu, tapu ve kira belgeleri, ruhsatlar, kayıt belgeleri, gerekli yasal izinler, çevre izinleri, mali durum. Bunların tamamı gerçek bir iş planı doğru bir analizle sağlanabilir, fizibilite yaparak.
1: Evet, peki başvuru sürecinde izlenmesi gereken yol nedir? Nelere dikkat etmeli?
0: Konuşmamın başında saymıştım. Birçok destek programı var. Bu destek programında konuyla ilgili olarak yatırımcıya, üreticiye en uygun destek programı fon seçilmelidir. Daha sonra proje hazırlanır, gerekli belgeler tamamlanır, başvuru elektronik sistem üzerinden veya ilgili kurumlara fiziki dosya teslimi ile gerçekleştirilir. Başvuru sonrasında teknik ve mali değerlendirme süreci başlar. Yatırımcının, üreticinin maliyeti göz önünde bulunarak teknik anlamda yatırım rentabl mı değil mi, bunun nasıl bir katkısı olacak, bu araştırılır. Tüm bu süreçte bakanlığın rehberine göre, çağrı programının rehberine göre izlenir.
1: Evet. Peki hibe programlarından faydalanmak isteyen üreticiler bu süreçte en çok ne hatalar yapıyor? Proje hazırlarken özellikle nelere dikkat etmeli?
0: En sık karşılaştığımız hatalar şu: eksik evrak teslim edilmesi, bazı bilgi ve belgeler isteniyor. Doğru ve eksiksiz teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru tarihinin kaçırılmaması, başvuru tarihinden önce zaten öncesinde yayınlanıyor, bir reklam yayını çıkıyor. O tarihten itibaren yatırımla ilgili planlamaların başlaması gerekiyor ki projenin doğru ve yerinde teslim edilmesi için. Ayrıca bazı üreticiler destek şartlarını tam okumadan yatırım yapmaya başlayabilirler. Sonradan duymuş olabilirler. Son bir hafta, 10 gün içinde hazırlık yapıp acele başvuru yapabilirler. Bu yatırımı kesinlikle yanlış etkiler.
1: Evet.
0: Hatadır.
1: Peki üreticiler destek programlarının duyurularını, başvuru tarihlerini nereden, nasıl takip edebilirler?
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi siteleri, TKDK'nın resmi sitesi, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin resmi siteleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi, ziraat odaları, ilgili kurumların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları ve güvenli danışmanlık firmalarından bilgi almak da üreticilerin sürecini doğru yönetmesine katkı sağlar.
1: Bir projenin değerlendirmesinde peki hangi kriterler ön plana çıkıyor?
0: Birincisi, projenin teknik uygunluğu, ekonomik fizibilitesi, yatırımın sürdürülebilirliği, çevresel etkileri, yenilikçi yönü ve istihdama katkısı önemli kriterlerdir. Bunun yanında proje bütçesinin gerçekçi olması ve tüm belgelerin eksiksiz hazırlanması da değerlendirmede büyük önem taşır.
1: Sadece destek almak için değil, sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmak için üreticiler nasıl hareket etmeli?
0: Şöyle, destekleri sadece kısa vadeli bir finansman olarak görmek yerine uzun vadeli yatırım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. 10 yıllık kalkınma planı gibi düşünebiliriz aslında bunu. Verimli üretim tekniklerini kullanmalı, su ve enerji tasarrufu sağlanmalı, dijital tarım uygulamalarından yararlanmalı ve pazar odaklı üretim planlaması yapılmalıdır.
1: Hibe alan üreticilerin destek sonrasında yerine getirmesi gereken yükümlülükler neler, nelere dikkat etmeli hibe aldıktan sonra?
0: Yatırımın proje doğrultusunda tam zamanında tamamlanması, alınan makine ve ekipmanların belirlenen süre boyunca amacı dışında kullanılmaması, gerekli kayıtların tutulması ve kurumların denetimlerine hazır olunması gerekir. destek sözleşmesine yer alan yükümlülüklere uyulması hem hibelerin devamı hem de olası yatırımların önlenmesi açısından büyük önem taşır.
1: Evet. Öte yandan danışmanlık hizmetleri de söz konusu. Üreticiler bu danışmanlık hizmetlerinden faydalanmalı mı? Bu konuda nasıl ilerlemek gerekiyor?
0: Kesinlikle faydalanmalı. Çünkü her destek programının farklı şartları, kriterleri, teknik detayları ve başvuru süreçleri bulunuyor. Doğru hazırlanmış bir proje hem kabul edilme şansını artırır hem de yatırımın daha verimli şekilde hayata geçirilmesini sağlar. Alanında uzman danışmanlara çalışmak zaman kaybını önler, hata riskini azaltır ve üreticilerimizin hak ettiği desteklere daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlar.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Bilgili katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Rica ediyorum, ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tarım artık sadece üretmekten ibaret değil. Doğru planlama, doğru yatırım ve doğru bilgiyle hareket etmeyi gerektirir. Üreticilerimizin, resmi kurumların duyurularını yakından takip etmelerini rica ediyorum. Destek programlarını iyi analiz etmeli ve gerektiğinde uzman desteği almaktan kaçınmamalıdır.
1: Evet.
0: Çünkü doğru hazırlanmış her proje yalnızca işletmeye değil, ülke tarımına ve kırsal kalkınmaya da önemli katkılar sağlar. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Bilgili. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz uzman proje danışmanı ve ziraat mühendisi Sayın Gizem Bilgili bizimleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bugün vatandaşların acil durumlarda sağlık, güvenlik, yangın, afet ve benzeri olaylarda tek bir merkezi üzerinden hızlı ve etkin şekilde yardım almasını amaçlayan önemli bir dijital hizmeti konuşacağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 mobil uygulaması, 112 acil çağrı hizmetlerini tek bir platformda birleştirerek vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve kolay şekilde yardım çağırabilmesine imkan sağlıyor. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor, hangi durumlarda kullanılabiliyor? Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Sayın Sibel Şahin ile konuşacağız. Sayın Şahin merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sayın Şahin, öncelikle Hayat 112 mobil uygulaması nedir? Nasıl bir kolaylık sağlıyor bize?
2: Hayat mobil 112 uygulaması acil durumlarda ihtiyaç duyulan bilgilerin ilgili kurumlara doğru ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla ilgili kurumlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran, birçok hizmeti tek bir platformda buluşturan kapsamlı bir dijital uygulama. Sağlık, güvenlik, afet ve diğer birçok alandaki hizmetlere erişimi kolaylaştırırken günlük hayatta da faydalanabilecek çeşitli özellikler sunuyor açıkçası bize.
1: Evet, peki baktığımızda nasıl özellikler sunuyor ve bu uygulama nasıl kullanılıyor? Nereden temin edebilir dinleyicilerimiz? Kullanmak için neler yapmak lazım?
2: Hayat 112'ye ulaşmak ve kullanmaya başlamak oldukça kolay. Vatandaşlarımız uygulamayı akıllı telefon uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirebiliyor. Ardından e-devlet doğrulaması yapmak gerekiyor ve güvenli bir şekilde de sisteme giriş yapılıyor. Kurulum sırasında gerekli izinlerin verilmesiyle birlikte Hayat 112 kullanıma hazır hale geliyor. Aynı sosyal medya kullanımı kadar evet. Çok rahat bir uygulama. Ve bu işlemler açıkçası sadece birkaç dakikamızı alıyor. Acil durumları önceden haber vermediği için bu hazırlığı ihtiyaç

0: zamanını beklemeden daha öncesinden telefonlarımıza yüklemek açıkçası büyük önem arz ediyor.
1: Evet, peki baktığımızda Hayat 112'nin sağlık hizmetleri açısından faydaları neler? Zira örneğin 112 acil çağrı merkezini telefon kapalıysa bile, internet yoksa bile ulaşabiliyoruz. Hayat 112 uygulamasında da aynı durum söz konusu mu? İnternetsiz de kullanılabiliyor mu?
0: İnternet olmadan kullanılamıyor
1: Evet.
0: Hayat 112 uygulaması. Hayat 112 mobil uygulamayı acil durumlarda neden kullanıyoruz? Genelde acil durumlarda vatandaşlarımız panik yapıyorlar.
1: Evet.
0: Ve konum bilgilerini açık ve net olarak tarif etmekte zorlanıyorlar.
1: Evet.
0: Ya da bilmedikleri bir lokasyonda olabiliyorlar.
1: Evet.
0: Bunda lokasyonumuzu direkt olarak 112 çağrı merkezi otomatik olarak görebiliyor.
1: Evet.
0: Ayrıca fotoğraf ya da video yükleme özellikleri de var. Şimdi bu fotoğraf ya da video yükleme neden bizim için önem arz ediyor diye sorarsanız, her acilin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin bir trafik
1: Evet.
0: kazasında olay yerine ne kadar ambulans
1: Evet.
0: göndereceğiz? Kaç yaralı var? Olayın etrafı güvenli mi? Belki bir benzin tankerinin patlaması söz konusu
1: Evet.
0: olabilir. Ya da hastanın durumu il içerisinde yapılamayacak, özellikle bir cerrahi gerektiriyorsa nakil ambulans, kara ambulans yerine bakanlıkla, Sağlık Bakanlığımızla koordineli hava koordinasyon merkeziyle iletişime geçip helikopter ambulansı da talep edip
1: Evet.
0: hastalarımızı hızlı bir şekilde naklini sağlayabiliyoruz.
1: Aslında mağdura daha kolay bir şekilde, etkin bir şekilde ulaşmayı sağlıyor bu uygulama. Peki afetlere yönelik sunduğu bir imkan var mı bu uygulamanın?
0: Afet süreçlerine yönelik de sunduğu çok güzel özellikler var. Yakın bir zamanda büyük bir deprem atlattı ülkemiz. Bu uygulamayla enkaz altındayım, mahsur kaldım
1: Evet.
0: ya da barınma talebi gibi bildirimlerde çok rahatlıkla bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha önce belirlediğiniz yakınlarınızla da güvendeyim mesajını rahatlıkla iletebiliyorsunuz. AFAD tarafından belirlenen acil toplanma alanlarına uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. Afet gibi her saniyenin önemli olduğu durumlarda bu tür dijital imkanlar hem vatandaşlarımız için önemli bir kolaylık sağlıyor hem de afet yönetimine önemli bir katkı sunuyor.
1: Evet, peki başka ne gibi özellikleri var bu uygulamanın baktığımızda?
0: Hayatın birçok alanında açıkçası kullanılabiliyor. Mesela en yakın hastane nerede? En
1: Evet.
0: yakın aile sağlığı merkezi nerede? Geceliğin rahatsızlandınız, nöbetçi eczane hangisi gibi bilgilere de ulaşabiliyoruz. Yakın bir zamanda hangi ilimizde hangi depremler oldu bunları takip edebiliyoruz. Bunların hepsi tek bir uygulama üzerinden birleşmiş durumda. Ayrıca günlük yaşamı kolaylaştıran birçok ihbar butonları da var. Mesela KADES,
1: Evet.
0: uyuma, trafik kazalarının ihbarı, yangın ihbarları, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihbar modülleri gibi birçok farklı hizmeti de bünyesinde barındırmakta.
1: Evet. Peki bu uygulama baktığımızda kapsamlı, sadece aslında sağlık değil, güvenlik noktasında da yardımcı olacak bir uygulama. Peki bu uygulamayı kimler kullanmalı? Kimler indirmeli?
0: Bu uygulamayı bütün vatandaşlarımız kullanmalı. Yani dijital akıllı telefonu bulunan herkesin bu uygulamayı kullanmasını özellikle tavsiye ediyorum. Öncesinde mutlaka herkesin telefonlarına indirmeli ve e-devlet doğrulamasını yaptıktan sonra gerekli izinleri vermesini tavsiye ederim. Yalnızca acil bir durum yaşandığında değil, önceden inceleyip özelliklerini tanımaları da çok önemli. Böylece ihtiyaç anında zaman kaybetmeden uygulamanın sunduğu imkanlardan faydalanabilirler.
1: Evet. Bugün baktığımızda tabii acil çağrı merkezine çok çağrı geliyor ve bunların büyük çoğunluğu da ne yazık ki asılsız. Bu asılsız çağrılar da aslında 112 acil çağrı merkezinin işini zorlaştıran bir süreç.
0: Evet.
1: Bu uygulama peki nasıl bir avantaj sağlayacak bu açıdan?
0: Bu uygulamada da yine aynı şekilde acil çağrı merkezine 112 aradığınızda her ne olursa olsun
1: Evet.
0: emniyet olabilir, sağlık olabilir, AFAD'ı arayabilirsiniz. Acil durumunuzun ihtiyacına göre. tüm ülkede olduğu gibi Mersin'de de acil çağrı merkezimiz var ve ön çağrı
1: Evet.
0: karşılayıcıları düşüyor. Ön çağrı karşılayıcılar sizi ilgili birimlere aktarıyor. Hayat Mobil uygulamasında da yine ön çağrı karşılayıcılar değerlendiriyorlar.
1: Evet.
0: İhtiyacınıza göre emniyet ya da sağlık, AFAD, orman yangını olabilir,
1: Evet.
0: ormana aktarabiliyorlar. Bu şekilde yönlendirme yapılıyor.
1: Evet, aslında fotoğraf ve video istenmesi belki de bu asılsız çağrıların da önüne geçecek
0: Tabii
1: bir
0: ki,
1: uygulamadır
0: tabii
1: diyebilir
0: ki,
1: miyiz?
0: tabii ki. Fotoğraf ya da video istenmesi de yine asılsız çağrıların önüne geçecektir. Bir en önemli avantajı ise konum bilgilerini doğru bir
1: Evet.
0: şekilde hızlıca elde etmemiz ve ekiplerimizi hızlıca vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayabilmemiz. En
1: Evet.
0: önemli uygulaması da aslında bence bu.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Bu güzel program için ve bu tanıtım için çok teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliğimiz adına da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Hayat 112 teknolojinin sunduğu imkanları vatandaşlarımızın hizmetine sunan kapsamlı ve önemli bir uygulama. Temennimiz elbette ki hiç kimsenin acil bir durumla karşıya kalmaması. Ancak hayatın ne getireceğini önceden bilemiyoruz. Bu nedenle Hayat 112 ihtiyaç anını beklemeden telefonlarımıza indirip tanımamız, sunduğu özellikleri önceden öğrenmemiz büyük önem arz ediyor. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Hayat 112 uygulamasını kullanmaya davet ediyor. Sağlıklı, huzurlu ve iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: bu
0: çok
1: kıymetli
0: teşekkür ederim.
1: katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Şahin. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler.
1: Değerli dinleyenler, saatler 11.48'i gösteriyor. Programımızda konuğumuz Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Sayın Sibel Şahin bizimleydi.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Değerli dinleyenler, saatler 12'yi gösteriyor. Hayatın İçinden programı Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyor. Alparslan'ı dinliyoruz. Bu sonbahar ben oldum düşen dallardan.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Osmaniye'nin turizm geleceğini, sahip olduğu değerleri ve kentin turizmle daha güçlü bir destinasyon haline gelmesi için atılan adımları konuşacağız. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleri, yaylaları, gastronomik zenginlikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir potansiyele sahip olan Osmaniye, turizm alanında yeni bir döneme hazırlanıyor. Osmaniye'nin turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejileri belirlemek amacıyla düzenlenen Turizm Master Planı çalıştayıyla kentin turizm yol haritasının oluşturulması hedefleniyor. Karatepe Aslantaş'tan Kastabala Antik Kenti'ne, Haruniye Kalesi'nden Zorkun Yaylası'na, yöresel lezzetlerden kültürel değerlere kadar pek çok zenginliğe sahip Osmaniye'nin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için yapılacak çalışmaları bugün ele alacağız. Konuğumuz Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Burhan Torun bizimle. Sayın Torun, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Muhammed Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Burhan Bey, Osmaniye'nin turizm açısından sahip olduğu potansiyeli genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Osmaniye'miz kaleler şehri, fıstığın başkenti, turpun ana vatanı, şehitler diyarı ilimizin hem sağlık turizmi, hem doğa turizmi, hem yayla turizmi, hem ekoturizm, hem gastronomi turizmi açısından, yaşayan kültürel miras değerleri açısından, ve somut kültürel miras dediğimiz kalelerimizle Kastabala Antik Kenti'miz, Karatepe Aslantaş Müzemiz gibi birçok özelliğe sahip, potansiyele sahip bir geçiş noktasında, geçiş güzergahında olan ilimiz birçok kültürel varlık değerlerine sahiptir.
1: Evet, peki Osmaniye'nin diğer şehirlerden ayrılan turizm değerleri neler baktığımızda?
2: Şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi somut kültürel dediğimiz değerler aslında mesela Karatepe Aslantaş Müzesi gerçekten çok değerli. Milattan önce 8. yüzyıl Hitit dönemine dayanan, Hitit dönemi diyebildiğimiz UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde aynı zamanda da bulunduğu konum

0: itibariyle Aslan Taş Baraj manzaralı, muhteşem doğal güzelliği, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olma özelliği ve bununla birlikte Hitit dönemine ait Asatibatas dönemine ait oradaki tabletlerin de aynı zamanda UNESCO Dünya Uluslararası Kültür Belleği listesinde olmasından dolayı çok önem arz eden bir yer. Burayı mutlaka yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi beklediğimiz bir yer. Bununla birlikte Kastabalı Antikent'te Kurova'nın Ayasofya'sı dediğimiz, burada işte milattan sonra 1. ve 2. yüzyıla tarihlendirebileceğimiz, tamamıyla Sütunlu yoluyla, nekropol alanıyla, Bodrum kalesiyle, hamam kalıntısıyla muhteşem güzelliğe sahip bir yer. Önemli bir antik kentimiz. Burada da zaman zaman kazı çalışmalarımız devam etmekte, geleceğe miras projesi kapsamında. Az sonra o detayları da size tekrar anlatacağım. Bununla birlikte Toprakkale Kalesi, kaleler şehri diyoruz. Toprakkale Kalesi tam bir bitsin kale. Harun Reşit Kalesi yine Düzgün'deki kalemiz. Yine Sumbas'taki Tem Kalesi gibi önemli kalelere sahip bir yerdeyiz. Tabii bu kaleler kalelerin 26 tane kalemizin olması tesadüfü değil. Burası hem A yol üzerinde, Akyol dediğimiz Akyol üzerinde, hem de İpek yolu üzerinde bir geçiş noktasında geçmişten günümüze gelen Karakol Kale özelliği taşıyan bir bölgedeyiz. Bununla birlikte yine Kadirli Dere Mahallesi'ndeki mozaikli taban alanımız, yine orada Ayaminas Troa'dan çıkıp İtalya'ya gidip Roma'yı kuran kişi, bununla ilgili çıkardığımız mozaikli taban alanı da yine Gaziantep'teki Zeykuma'ya eşdeğer kalitede diyebileceğimiz milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirdiğimiz çok önemli bir mozaikli taban alanımız var. Yine Düzici Cumhuriyet Mahallesi'nde de benzer bir mozaikli alanımız var. Yine Sumbas Taş Köprü, yine çok önemli kültürel varlıklarımız arasında. Bunlar ziyaretçilerimizin değerlendirebileceği yerler arasında.
1: Evet. Peki Burhan Bey, baktığımızda Osmaniye Turizm Master Planı neden önemli? Bu plan kente nasıl bir yol haritası sağlayacak?
0: Turizm Master Planı yalnızca bir bölgenin turizm potansiyelini arttırmakla kalmıyor tabii. Aynı zamanda bölgenin kültürel ve doğal mirasını korumayı da hedefliyor. Bu destinasyonun işte güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek turizm yatırımlarının hangi alanlarda yoğunlaşması gerektiğini belirleyerek örneğin tarihi bir kasabanın veya tarihi bir kültürel varlığın turizm planlaması, bölgenin kültürel kimliğini bozmadan turist çekmenin yollarını arar. Bu yaklaşım tabii ki yalnızca ekonomik faydalar sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda yerel toplulukların yaşam kalitesini de artırabilir. Dolayısıyla sürdürülebilir turizm master planının en temel ilkelerinden bu doğal kaynakların aşırı kullanımını veya kontrolsüz yapılaşma, destinasyonların çekiciliğini hızla kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle çevre dostu uygulamalarını teşvik edilerek altyapının buna uygun şekilde geliştirilmesi ve turistlerin bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Örneğin doğal bir park alanı diyelim, mesela Karatepe Milli Park alanının turizme açılması planlanıyorsa ziyaret ederken çevreye zarar verilmemesi için rehberlik ve bilgilendirme mekanizmaları oluşturuluyor bu sayede. Dolayısıyla Osmaniye gibi zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip şehirlerde turizm master planları daha da hayati bir önem arz ediyor. Şehrimiz benzersiz doğal güzellikleri ve kültürel zengiliklerini koruyarak turizmin bölgesel kalkınmaya katkısını artırmamız tabii.

0: belki bu master finalini de mümkündür. Ancak bu süreçte yerel halkın katılımını sağlamak ve onların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak da büyük önem arz ediyor. Turizm faaliyetlerinin yalnızca işte ekonomik faydalar değil de aynı zamanda sosyal ve kültürel katkılar da sunması sağlanmalıdır. Sonuç olarak yani turizm master planı sürdürülebilir bir turizm anlayışının anahtarıdır diyebiliriz. Doğru hazırlanmış bir plan yalnızca bugünün sorunlarına çözüm sunmaz. Aynı zamanda geleceğin turizm sektörünü de şekillendirir, yönlendirir. Doğayı, kültürü, insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan bu planlar hem yerel toplulukların hem turistlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Karatepe Aslantaş Milli Parkı ve Açık Hava Müzesi'nin terindeki alanlar turizm açısından nasıl değerlendirilebilir?
0: Karatepe gibi önemli bir kültürel varlık. Bu yapacağımız turizm master planı başladı tabii. 2026-2030 süreci kapsayan bir master planı. Biz burada altyapı çalışmalarını uygun hale getirmemiz gerekiyor. Orada yürüyüş yollarını, ışıklandırma sistemini, işte ziyaretçilerin sosyal tesisini karşılayabilecek işte kafe kütüphane gibi, kafe restoran gibi bir takım altyapısını uygun hale getirecek projelerimizi yaptık. Bununla birlikte tabii uygulamasını da yaptık, uygun hale de getirdik. Bununla birlikte işte tanıtımını yapacağız. Tanıtımınla sadece işte Karatepe Aslantaş Müzesi değil, bir destinasyon, bir güzergah oluşturarak mesela aynı yol üzerinde Kastrabalı Antik Kentimiz de aynı şekilde değerlendirilebilecek diye. Orada İstrova'nın nefesi diyoruz. Çünkü tiyatrol alanıyla, sütunlu yoluyla, kalesiyle, nekropol alanıyla önemli diye. Hatta biz Kastrabalı Antik Kent'teki çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki tiyatro alanda %97-98'e yakın kalış çalışmamızı tamamladık. Bununla birlikte biz Cumhuriyetimizin 100. yılında Macaristan'dan Pillatörük burada Cumhuriyetimizin 100. yıl marşını Türkçe olarak seslendirdi. Ve aynı zamanda da Aşık Veysel'den 8 tane türkü orada seslendirdi. Bu da nereden böyle bir ilişki oluşturuldu? Biz daha önce Avrupa Birliği projesinde Macaristan'la Bela Bartok sergi salonu yapmıştık burada. Aynı zamanda Bela Bartok konferans salonu yapmıştık. Bela Bartok 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve Prova bölgesinde derlemeler yapan dünya çapında Macar aslında ünlü bir müzisyen, sanatçı. O yaptığı derlemelerden sonra biz bu derlemelerin 100 küsür tanesinden 42 tanesini araştırmacılarımız buldu ve bunlarla ilgili kayıtları biz tekrar 18 tanesine restore ettik. Ve Bela Bartok sergi salonunda biz bunların seslendirmesini yapıyoruz. Dolayısıyla o dönemden bu döneme ilk defa bir Macar asıllı yine ünlü Silla Törük'te Kastrabalı Antik Kent gibi bir yerde tiyatro alanda bir etkinlik yapmış olduk. Ve bundan sonraki etkinliklerimize devam edeceğiz. Yine Kutlakale Kalesi yine yol üzerinde bir vitrin kale. Burada da kazı çalışmalarımız devam ediyoruz. Müze Müdürlüğümüz Başkanlığı'nda. Aynı zamanda da üniversiteden, Osman Ekon Kutlakale Üniversitesi'nden hocamızla birlikte onun koordinatörlüğünde kazı çalışması yürütüyoruz ve orada da çok güzel eserler çıkardık. Onun da sergisini İl Müdürlüğümüz içerisinde yaptık. Hala sergi daha açık. Bunun gibi şeylerimiz, etkinliklerimiz devam ediyor. Bunların da katkı sağlayacağını düşünüyorum inşallah.
1: Evet, umarız. Peki Osmaniye'nin yaylaları ve doğal alanları

0: Turizm açısından hangi fırsatları barındırıyor? Baktığımızda kırsal turizm ve ekoturizm Osmaniye için nasıl bir fırsat oluşturuyor?
1: Kırsal ekoturizm açısından bizim Osmaniye merkezdeki Zorkun Yaylası Osmaniye'ye çok yakın, 15-20 dakika mesafede. Ve burada da Osmaniye Belediye'mizin çok ciddi altyapı çalışmaları var. Turizme değer katması anlamında yoluyla, diğer tesisleriyle bir takım çalışmalar devam ediyor ve şu anda da uygun halde. Bununla birlikte yine Gülüşün'deki Dumanlı Yaylası'nda yine orada belediyemizin çok ciddi çalışmaları var. Kadirli Maksulu Yaylası, Sumbaz Bağdaş Yaylası, yine Gülüşün'deki Harunye Kaplıcaları, yine Kadirli'deki sağlık turizmi açısından Tokar Tevzisi. Bunlar çok önemli yerler. Yine doğa turizmi açısından Karaksay Şelalesi yine merkezde. Belediyemiz buraya çok güzel yürüyüş yolu ve tesis yaptı. Şu anda aktif bir şekilde devam ediyor. Oradaki hem çalışmalar devam ediyor hem de ziyaretçilere açık. Yine Düzce'deki Sabunçayı Şelalesi, burası James Bond filminde de İstanbul'la ilgili sahnede James Bond'un atlama sahnesi yine bu dizisindeki Sabunçayı Şelalesi'nde gerçekleştirilmişti. Yine buradaki dizisindeki Sabunçayı Şelalesi de çok önemli bir yer. Yine dizisinde teleferik projesi bitme noktasında, sanırsam Ekim-Kasım ayında açılışı yapılacak. Yine işte Maksulu Yaylası, Kadirli'deki Bağdaş'taki Sumbaz Yaylası. Bunlar da 1800 rakıma kadar muhteşem doğal güzellikler olan Mezdağ, Kamalak, Arpuç ağaçlarının olduğu muhteşem yerlerimiz sarıyor. Bu yerler yerli ve yabancı turistlerimiz açısından destinasyonda önemli yerler olarak görünüyor. Tabii macera ve spor rekreasyonlarını da değerlendirmek gerekiyor. Onlarda da işte Gürdür Dağı var yine burada. Karaçay Şelalesi söylemiştik. Sabunçayı Şelalesi. Karatepe Aslantaş Milli Parkı var. Karatepe Aslantaş Müzesi'nin olduğu alanda. Bunlar da macera ve spor rekreasyonları için önemli yerlerimiz arasında.
0: Evet, peki baktığımızda Osmaniye mutfağı önemli. Bu noktada Osmaniye mutfağının turizmdeki yeri ve potansiyeli hakkında neler söylenebilir?
1: Biz tabii Adana ile Hatay arasında, Adana ile Maraş arasında Turova bölgesinde etkileşimlerimiz oluyor ama kendimize has mesela soğuk çorbası, yine Zorkun Yaylası'ndaki Zorkun tavamız, yine etli sat kömbemiz, Kadirli'deki Kadirli sucuğumuz, sucuk ekmeğimiz, Osmaniye simidimiz, bayram kömbemiz, sırçık çorbamız, bunlar önemli. Tabii bunlar aynı zamanda coğrafi işaretlere de girdi. Mesela
0: Evet.
1: bayram kömbesi coğrafi işaretlerde, yoğurtlu kömbe, kadirli sucuk ekmeği, kadirli turpu, bunlar maharet işaretli aynı zamanda. Yine zeytinimiz, zeytinyağımız, Osmaniye fıstığımız, bunlar Zorkun Tava. Bunlar coğrafi işaretler olarak. Aynı zamanda Andıs Tesbihimiz var. Yine coğrafi işaretlere giren. Gastronomi turizmi açısından bu saydığım öne çıkan geldiklerinde misafirlerimizin tadına bakabileceği ürünlerimiz.
0: Evet. Burhan Bey, peki Osmaniye'yi keşfetmek isteyen, kentin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerlerini daha iyi deneyimlemek isteyenler için önerileriniz ne olur? Osmaniye'ye gelince muhakkak nerelere gidilmeli, ne yemeli, ne içmeli?
1: Bir kere Osmaniye merkeze gelindiği zaman Karaçay Şelalesi'ne gitmelerini mutlaka tavsiye ederim. Yine merkeze yakın olan Toprakkale Kalesi'ni mutlaka ziyaret etmelerini isterim. Orada da tabii restorasyon çalışmalarımız başlamak üzere. Projeler tamamlandı. Restorasyon çalışması devam edecek ama orada da Toprakkale Belediye'mize yine orada bir karşılama müstesninin olduğu yeri kiraya vereceğiz. Yeme içme yine orada olacak. Toprak Kale Kalesi yine bununla birlikte mutlaka Kastabala Antik Kent'e uğramalarını tavsiye ederim. Oradaki kazmalarını hem yerinde görürler hem de bu muhteşem Antik Kent'e geçmişten günümüze işte her dönemde bir kalıntısını görebilirler. Yine Karaköy Aslan Taş Müzesi, bununla birlikte bir Kadıklı'da Alacahanemiz var. Roma döneminde tapınak olarak kullanılmış, Bizans döneminde Kilise, Türk Medeniyetleri döneminde cami. Biz buraya da Sırovan'ın Ayasofya'sı diyoruz. Burada da her döneme ait oradaki mozaikli alanları, o tarihi sembolleri görebilirler. Orası da ibadete açıldı aynı zamanda. Yine bu destinasyon dışında biz içinde Ordu Yaylası'nda Karacı olan mezarlığı var, mezarı var, anıt mezarı var. Karacı olan bölgede yaşamış ve mezarı da yine dizisi Ordu Yaylası'nda olduğunu düşündüğümüz alanda bir anıt mezarımız var. Bununla birlikte yine Dumanlı Yaylası'nda bir takım orada da etkinlikler oluyor. Özellikle sonbahar döneminde orada birçok fotoğraf sanatçımız orada sonbaharın geçiş döneminde her türlü renk tümbüsünü görebilecekleri ağaçları görebiliyorlar. Yine Gizli Yaylası'nda kayın ormanlarını yine gezebilirler. Bununla birlikte Kumbak tarafında yine orada Taş Köprü ziyaret edebilirler. Bunun gibi birçok alanımız mevcut. Destinasyonlarına dahil edebilirler buralar.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Burhan Bey.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Burhan Torun bizimleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, tarımda verim kadar önemli olan bir diğer konu da sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi. Özellikle narenciye gibi hem iç piyasada tüketilen hem de ihracatta önemli yere sahip ürünlerde zararlılarla mücadele büyük önem taşıyor. Kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, doğal dengenin korunması ve daha sağlıklı ürünlerin elde edilmesi amacıyla son yıllarda biyolojik mücadele yöntemleri giderek yaygınlaşıyor. Bugün programımızda faydalı böcek uygulamasının ne olduğunu, üreticiye ve tüketiciye sağladığı avantajları, sürdürülebilir tarımın önemini ve narenci üretiminde geleceğe yönelik çalışmaları konuşacağız. Konuğumuz Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Abdurrahman Türkmen bizimle. Sayın Türkmen merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Sizi ve dinleyicilerinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Türkmen, Hatay'da narenciye bahçelerinde başlatılan faydalı böcek salımı çalışması nasıl başladı? Bu çalışmanın detaylarını bizimle paylaşır mısınız lütfen?
2: Tabii ki. Hatay'da narenciye bahçelerinde faydalı böceklerin kullanımı 2024 yılı itibariyle üreticilerimize ücretsiz olarak faydalı böcek dağıtımına başladık. Özellikle zararlı yoğunluğu fazla olan bahçelerde aktif olarak bunu kullanmaya başladık. Daha önceki yıllarda özellikle narenciye bahçelerinde doğal faunanın oluşması ve faydalı böceklerin korunması amacıyla faydalı böcek salınımı bakanlığımız tarafından desteklenmekteydi. Başlatılan faydalı böcek salınımı çalışmaları kimyasal mücadeleye alternatif, yani burada çevre dostu, sürdürülebilir bir koruma modeli oluşturmak amacıyla il ve ilçe tarım müdürlükleri araştırma enstitülerinin koordinasyonunda bu devam etmekte. Temel amaç ekolojik dengeyi koruyarak zararlı popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak amacımız bizim burada. Arkadaşlarımız sahada olarak, ekiplerimiz sahada olarak sürekli de biz bunun denetimini çiftçilerle birlikte yapmaktayız. Gerçekten de doğada faydalı böceğin bırakılmasıyla birlikte çok fayda sağlandığını da gördük.
1: Evet, peki baktığımızda bu proje kapsamında hangi zararlılarla mücadele ediliyor?
2: Şimdi bizim buradaki asıl şeyimiz unlu bit ve Akdeniz meyvesine zararlarıyla biz burada mücadele veriyoruz bununla ilgili.
1: Evet, peki bahçelere bırakılan bu faydalı böcekler nasıl seçiliyor, nasıl çoğaltılıyor, sürece dair bilgi verir misiniz?
2: Şimdi unlu bit mücadelesinde kullanılan avcı böcek, bir de parazitoid dediğimiz böcekler, bölgenin yerel ekolojisine uyumlu, hedef zararlıyı doğrudan baskılayabilen, İnsan sağlığına zararsız türlerden, yani bunların arasından seçiyoruz biz bunları. Genelde de enstitülerimizde laboratuvar ortamında kontrollü sıcak nem, o canlının yaşayabilmesi, zararlını yumurta ve larva formlarında kullanarak kitlesel olarak bunları çoğaltmanı yapıyoruz. Bunları orada paketleme yapılıyor. Daha sonra il ve ilçe müdürlüklerine gönderiyoruz. Biz de çiftçiye teslimini yapıyoruz. Çiftçiler de

0: meyve dökülmelerine, yani bunları engellemiş oluyoruz baktığımız zaman. Uzun vadede de bizim tabii çiftçiye sağladığımız kalite artıyor, alınan ürün miktarı artıyor. Dolayısıyla çiftçinin, üreticinin de geliri bu sayede artmış oluyor.
1: Evet. Üreticiler biyolojik mücadeleye nasıl başlayabilir? Bu çalışmaya nasıl dahil olabilir?
0: Şimdi eğer bahçesi olanlar varsa üreticilerimiz bizim il ve ilçe tarım müdürlüklerimize giderek buradan bunun teknik eğitimini, teknik desteğini aldıktan sonra tabii ne yapıyorlar? Bahçelerine kimyasal madde kullanımını azaltıyorlar. Faydalı böcek zarar vermeye, faydalı böcekleri işte burada entegre oluyorlar bu şeye, programa. Ve bakanlığımızın biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinden faydalanarak da entegre sağlayarak bahçelerini biyolojik olarak korumayı sağlıyorlar. Bak biz bunu bu sene daha net bir şekilde gördük arazide. Nasıl gördük derseniz, yağmurun çok yağmasıyla birlikte araziye gittiğimiz zaman arazide faydalı böceklerin çok arttığını gördük. Neden? İlaç çok atılamadığı için
1: Evet.
0: dolayısıyla faydalı böcekler fayda sağladı.
1: Peki çevre ve doğal yaşam açısından bu uygulamanın katkıları neler baktığımızda?
0: Ya şöyle, pestisit kullanımı eğer biz azaltırsak, kimyasalları azaltırsak, dolayısıyla biz toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve doğal ekosistemde dolayısıyla arıları, yaralı böcekleri, organizmaları korumuş oluyoruz. Biyoçeşitliliğe fayda sağlamış oluyoruz. Devamlılığı sağlamış oluyoruz. Burada en büyük etkilerinden bir tanesi de doğal ekosistemin korunması.
1: Evet. Tabii baktığımızda aslında bu tarım ilaçları bu faydalı böcekleri de öldürmez mi? Bu noktada
0: Tabii.
1: topyekün bir çalışma yapılması gerekir, değil mi?
0: Evet, ya şöyle, daha sağlıklı bir gelecek için, daha güçlü bir üretim, daha sürdürülebilir olması için tarım için kimyasalla değil de doğal, kendi gücüne güvenen bir biz üretici istiyoruz. Dolayısıyla biz bahçelerimize eğer böcek salınımızı yaparsak toprağımızı korumuş oluyoruz, toprağımızın bereketini artırmış oluyoruz. Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza daha sağlıklı, daha güvenli bir gıda sağlamış oluyoruz. O anlamda baktığınız zaman da hem sürdürülebilirlik, hem sağlık açısından, hem doğanın korunması, hem ekosistemin korunması anlamında baktığımız zaman biz eğer şeyi kullandığımız zaman, faydalı böceği kullandığımız zaman gerçekten fayda sağlamış, yani dünyaya ve kendimize fayda sağlamış oluyoruz, tüm ekosisteme.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Türkmen katkınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Sizi ve dinleyicilerinizi saygıyla selamlıyorum. Selamlar, saygılar.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Abdurrahman Türkmen bizimleydi.
2: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?

TRT Çukurova Radyosu. Masal gibi başla.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
3: Değerli dinleyenler, saatler 12.51'i gösteriyor. Programımızda Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Keklik türküsünü Vedat Bağcı söylüyor.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Hayatın İçinden programında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel ve ekibi parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Esani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Esani'ye taziye dileklerini iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareket öncesinde Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Siyed Asim Münir'i kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil

0: istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Bahçeli zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu belirtti.
2: NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? İttifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. Çatsat yatırımlarının kaldırılması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda konuştu.
3: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu.
2: 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi.

0: iyi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ'nün izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi.
2: 15 Temmuz 2016 gecesi her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz. Türkiye'nin birçok yerinde milyonlar Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi, sokaklara döküldü ve millet iradesine sahip çıktı. Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, İçeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. Ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişte tarihe geçtiğini belirtti. İstanbul Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle bazı yolların kapatılmasına karar verildi. Buna göre saat 3'ten itibaren Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı, Sait Çiftçi Köprü katılımıyla Varyant Üstü Köprü katılımı, Yıldız Posta Caddesi, Garrettepe D100 Güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirli Kuyu D100 Güney katılımı kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde D100 Beşiktaş Sarıyer ayrımlarıyla Ümraniye Altunizade ayrımları kapatılacak. Üsküdar'da Beylerbeyi ve Kısıklı Caddesi, Altunizade ve Tophaneli Caddesi köprü atılımlarıyla Altunizade Kavşağı trafiğe kapalı olacak. Kapalı yollar 15 Temmuz saat 15'te yeniden açılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti.
3: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle. Böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
4: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
3: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Cahit Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianamede Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
3: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar. Siyasi davalar ayrı. Onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
1: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlandı.

0: Canan CHP'li milletvekillerine seslendi.
1: Partiden ayrılmasına gerek yok. Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Skandal Kıbrıs kararına da tepki gösterdi. Kararın hiçbir hukuki ve vicdani temelinin bulunmadığını söyledi. 15-18 yaş çocukların kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında ceza indirimi kaldırılıyor. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi.
2: Teklifimizde kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı derinleştiriyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğe yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine bastı. İstanbul İl Jandarma ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'daki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Başsavcılık operasyona dair açıklama yayımladı. İlk operasyonda yakalanan dernek başkanı Haluk Levent'in kardeşi olan Berkant Acil'in aldığı bir ihaleye vurgu yapıldı. Şile Belediyesi'nce 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali düzenlendiği, Berkant Acil'in bir şirketi paravan şirket gösterip aldığı doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğunu belirtti. Mali bilirkişi raporuyla sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiğinin belirlendiği vurgulandı. Başsavcılık açıklamasında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı belirtildi. Buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı vurgulandı. Yapılan işlemlerle haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi. İkinci operasyonun bu kapsamında düzenlendiği paylaşıldı. Soruşturma kapsamında ilk operasyonda dernek başkanı Haluk Levent'in de içinde olduğu 22 kişi gözaltına alındı. İkinci operasyonla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısı 39'a yükseldi. Soruşturma dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği suçlarından yürütülüyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin de konuştu. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğu açıklandı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 organize suç şebekesine eş zamanlı

0: operasyon yapıldığını açıkladı. 160 bin şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bakan Gürlek, operasyonların İçişleri Bakanlığı ile eş güdüm ve koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 49. oturumu başladı. Oturumda sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmaları alınıyor. Terör örgütü ile iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Hakkında Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşların isimleri resmi gazetede yayımlandı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. Gaziantep merkezli 45 ildeki düzenlenen operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. İran, ABD saldırılarına misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de sirenler çaldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD konsolosluğu gerilim üzerine tüm randevuların iptal edildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Boğaz'ın güneyinde Umman karasularındaki iki tankerin İran tarafından vurulduğunu duyurdu. Tankerlerin birinde Hintli bir mürettebatın öldüğünü, 8 mürettebatın yaralandığı açıklandı. Abu Dhabi yönetimi saldırıyı kınadı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ı ele geçirdiklerini söyledi. Ticari gemilerden ücret alacaklarını kaydetti. Trump'ın açıklamasına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan alaycı bir yanıt geldi. ABD Başkanı kesinlikle haklı diyen Arakçı, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır ifadesini kullandı. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız dedi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de Hürmüz'de seyri sefer serbestisi vurgusu geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, ABD'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Trossard'ı geçen sezona göre daha düşük maliyetle transfer edeceklerini söyledi. Adalı, Fransız sol bek Batara'yı Vincenzo Italiano çok istediği için aldıklarını belirtti. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleri Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt çevreleri, Trabzon'un kıyı kesimleri hariç Karadeniz'le Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı batı Karadeniz

0: Akdeniz'de 2 ila 6 derece azalacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Samsun, Kars ve Van 30, İstanbul ve Bursa 28, İzmir, Denizli, Mardin ve Kahramanmaraş 34, Manisa ve Burdur 33, Antalya, Adana ve Muğla 35, Malatya 37, Siirt 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Erzurum ve Hatay 31, Trabzon ve Eskişehir 26, Kastamonu 22 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
5: sınırsızca. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Reklamlar.
1: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ve yaz işleyen teknik yönetmenimiz mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 14 Temmuz Salı bugün ve saat 13.28 programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün yine çok başarılı bir kadın konuğumuz var. Kendisini stüdyomuzda ağırlamaktan çok mutluyuz. Enerji uzmanı kendisi, aynı zamanda kimya mühendisi ve kooperatifçi Doktor Figen Ar bizimle birlikte olacak stüdyomuzda. Ve onunla özellikle kadın kooperatiflerinden bahsedeceğiz. Türkiye'de bu açıda neler yapılıyor? Acaba hangi çalışmalar var? Şu an durum nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ama özellikle de kendi hikayesini konuşacağız. Çünkü onunki aslında bir manada biraz dibe vurup sonrasında yüzeye çıkma ve ardından birçok kişinin de elini tutup o yüzeye çıkarma hikayesi. Kanserli Dans Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Figen Ar, bu alandaki çalışmalarını da dinleyeceğiz. Ve acaba tüm bunlarla ilgili bu hayat hikayesinde neler var, hepsini konuşacağız. Ailece başladı. Doktor Figen Ar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi kooperatifçilikten bahsedeceğiz. Hatta Aile Bakanlığı'nın bir projesi vardı. Sonlandı. 30 ilde kadın kooperatiflerine kooperatifçilik eğitimi verilmişti. Neden bu kadar önemseniyor? Bundan bahsedeceğiz ama sizin kendi hikayeniz çok ilham verici aslında. Siz bu kooperatifçilik hikayesine gelene kadar bambaşka bir yerdeyken hayatınız bir kırılma noktası yaşıyorsunuz. Sonrasında bu kooperatifçilikle tanışıp buradan ilerlemeye devam ediyorsunuz. Gerisini sizden dinleyelim.
1: Çok teşekkürler tekrar. Aslında 1998'den başlamak isterim. Hı hı. Yıl 1998. O zamanlar Enerji Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bakanlığımızı ve ülkemizi temsilen Japonya'da bir kursa davet edildim. Bir proje kapsamında 16 ülkeden 16 mühendis vardık. Bir enerji verimliliği projesiydi. Ve 16 kişiden, 16 mühendisten tek doktoralı ve kadın mühendis bendim. Japonlar inanamadılar. Türkiye'den geliyorum. Mühendisim, kadınım, bir de doktoralıyım. Çok şaşırmışlardı. Ben de onlara çok şaşırdım.
0: Neden ki bu doğal değil, evet, mi bizim için?
1: Bizim için çok doğaldı. Hı hı. Onlara çok şaşırdım. Neden? Çünkü bana dediler ki bizde daha yeni yeni kadın mühendisler oluyor. Ama bizde binlerce mühendis, hakim, doktor, hekim, yani sanatçılar, hı hı, öğretmenler o kadar çok vardı ki o yıllarda bile. Binlerce kariyerli kadınımız vardı. Ve ben o zaman hakikaten çok şaşırdım. Bunu tek bir kişiye borçluyduk. Atatürk'e borçluyduk.
0: Evet, evet.
1: Ve Türk kadını çok ayrıcalıklıydı. Anadolu kadını çok ayrıcalıklıydı. Ve biz bunun farkında değildik. Ben o anda fark ettim bunu. Ve bu farkındalığımı da her yerde söylüyorum. Biz hala farkında değiliz ne yazık ki. Türk kadını çok ayrıcalıklı. Anadolu kadını çok başarılı, çok becerikli ve çok ayrıcalıklı. Ama bir lidere ihtiyaç var. Bunu da ilerleyen süreçte anladım. Yıllar geçiyor bu arada. Rahmetli anneannemi ve babaannemi anmadan edemeyeceğim. Onlar da birer Anadolu kadını. Her ikisi de 7'şer dönüm arazilerini işleyip 4'er çocuk okutmuşlar tek başlarına. Müthiş kadınlardı ve ben onların izinden giden bir kadın olarak, hı hı, hep bir şeyler yapmam gerekir, bir şeyler yapmam gerekir. Bu arada bir rahatsızlık geçirdim. Kemoterapi, radyoterapi almadım ama o kelimeyi duymak, hala söyleyemiyorum.
0: Evet, evet.
1: O kelimeyi duymak beni 2 sene hayatımı benden aldı. Daha sonra Kanserli Dans Derneği'nin bir grup psikoterapisine gide gele gönüllü psikoloğumuz Sibel Cesur Akyonak ve başkanımız Sevil Gürkan sayesinde tekrar hayata döndüm. Ama hayata dönerken birilerinin hayatına dokunmayı hedefledim hep. Tam bu aralarda bir gün telefonum çaldı. Bir bey beni arıyor ve diyor ki, Figen Hanım, ben Bağlatarım ilçe müdürü. Sizin projelerinizi takip ediyorum. Burada bir köy var. Kadınları çok çalışkan. Onlar için bir proje yazar mısınız? Dedim ki, yazmam mı? Anadolu kadını tabii ki yazarım. Ve araştırdım.
0: Bu işte aslında aranıza gelen bir fırsat.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir anda karşınıza çıkan güzel bir sürpriz aslında. İşte hayat bu noktalarda birazcık kırılmaya uğruyor. Birazcık buralar değerlendirildiğinde güzel yönleri akabiliyor. Siz o anda, ben daha yeni kendi hastalığımdan kurtulmuşum, ben işte yapamam, ya da ben nasıl yapacağım, bu kadar büyük bir şeyle nasıl uğraşacağım deseydiniz, oradan o kırılma noktası yaşanmayacaktı. Ama siz dört elle sarıldınız ve böylesi güzel projeler ortaya çıktı. Buyurun.
1: Hiç düşünmedim dedikleriniz. Hiç aklıma gelmedi bunlar. Hı-hı. Ve zaten de düşünmüyorum. Artık onlar geçmişte kaldı ve bitti.
0: Evet.
1: Dedim ki, yapmam mı dedim ya, Anadolu kadın tabii ki yazarım. Hemen araştırdım, Kalkınma Ajansı'nın bir çağrısı açıktı. Yerel ürünlerin ticarileştirilmesi. Proje kafamda belirdi. Köydeki hanımlar yerel ürünler yapacaklardı. Bir tescilli markamız olacaktı. Ve ulusal uluslararası bu ürünleri pazarlayacaktık. Bundan 10 sene önce, daha bu kooperatifler falan çok yaygın değilken. Bu, ama bunu herkes düşünebilirdi. Projemizin biraz daha özellikli olması lazımdı ki desteklensin. Dedim ki, elektriğimizi güneş enerjisinden sağlayacağız. Atıklarımızdan solucan gübresi yapacağız. Tekrar tarımda kullanacağız. Bu arada daha sıfır atık projesi başlamamış. Böyle bir konsept yarattım. Ve dedim ki Tarım İlçe Müdürü'ne, ben köydeki kadınlarla buluşmak istiyorum, tanışmak istiyorum. Bir gün ayarlandı. Hanımlar, 20 tane hanım bir evde toplandılar. Ben de böyle büyük bir heyecanla gittim onlara. Size anlattığım gibi anlattım. Hı-hı. İşte ürünler yapacaksınız, pazarlayacağız, çok güzel ambalajlarımız olacak, bir markamız olacak falan. Beni dinlediler. Dediler ki, biz yapamazdık. Aa, neden dedim. Biz projene binmezdik. Biz şimdiye kadar hiçbir şey satmadık. Biz hiç para kazanmadık. Biz yapamazdık dediler. Dedim ki, siz dedim evde çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz. Tarlada çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz.
0: Neler neler yapıyorsunuz? Evet, işte maksat hepsinin kendine inanmak.
1: Hayvanı var hepsinin. Hayvanlarınıza bakmıyor musunuz? Bakıyoruz. Hepsi torun torba sahibi olmuş. Torunlarınıza, çocuklarınıza bakmıyor musunuz? Bakıyoruz. Hepsi kayınvalide olmuş. Kayınvalideyle oturuyorlar. Kayınvalideyi hoş tutmuyor musunuz? Tutuyoruz. Dedim ki, siz her şeyi yaparsınız. Anadolu kadınsınız. Yaparsınız. Yapar mıyız? Yaparız. Biz böylelikle başladık. Projemiz desteklendi. Projemiz, hı hı, ödüller aldı. Ulusal, uluslararası ödüller aldı. Ve şu anda yapamazdık diyen kadınlar birer fabrikatör. Bulgur fabrikamız var.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Bana diyorlar ki, ilk zaman tabii basında çok ilgi gösterdi o dönem bize. Hı hı. Yazılı ve görsel basın. Bana diyorlardı ki, Figen Hanım, ne olur bizi konuşturma, sen konuş. Ben de istiyorum ki hani onlar sahibi, onlar konuşsun esas. Hani ben orada geçiciyim. İş onların işi. Yalvarıyorlardı. Ne olur bizi konuşturma. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bana diyorlardı ki, Figen Hanım, şu kanaldan aradılar.

0: çocukları yok zaten kesinlikle.
1: Kesinlikle çok da güzel anılarımız var, vaktimiz varsa.
0: Buyurun,
1: bir
0: buyurun.
1: Tanesini de anlatmak isterim. İşte projemiz başladı, devam ediyoruz filan. İşte fuarlara katılıyoruz, yarışmalara katılıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir yarışmasına katıldık. Proje yarışması. Hı hı. Bizi ödül törenine davet ettiler. Şimdi projede öyle bir bütçemiz yok. Paramız da yok. Beni davet ettiler ama ben dedim ki biz 7 kişiyiz. Tek başıma gelmek istemiyorum. 7 kişi geleceğiz. Buyurun dediler. Halbuki herkesin CEO'larını, büyük firmaların CEO'larını çağırıyorlar. Paramız yok, ne yapacağız? Hemen kalkınma ajansına gittim. Dedim ki biz böyle böyle bir yarışmayı herhalde kazandık. Ödül törenine davet edildik. Ama bütçemizi yazmamıştık böyle bir şey öngörmediğimiz hı hı. için. Acaba bütçeler arası kaydırabilir miyiz? Fuarlara falan katılalım diye ben bütçe yazmıştım. Tamam Figen Hanım dediler. Dedim ki ben dedim ama tek başıma gitmek istemiyorum. Bütün hanımlarla birlikte gitmek istiyorum. Tamam Figen Hanım dediler. Dedim ki ama ben hanımları uçakla götürmek istiyorum. Tamam Figen Hanım dediler.
0: Güzel.
1: Ne istiyorsan yapabilirsin dediler bana. Ben tekrar Ankara Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Neyse biz uçakla gittik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o konferans salonunda ödülümüzü aldık. Ayakta alkışlandık. Dönüyoruz. Şimdi uçakta giderken demişlerdi ki Figen Hanım biz cam kenarında oturmayalım. Niye? Korkarız. Neyse tamam dedim. Ama check-in'i ben yapmıştım. Hani şöyle hepimiz aynı düzlemdeyiz. Hı hı. Şimdi birine ben oturdum. Birine bir genç arkadaşımız var. O oturdu. Hani birine mutlaka biri oturacak. Neyse kıpır kıpır kıpır kıpır ben onları anlatmıştım. Böyle işte bulutların üstüne çıkacağız, ince gibi sahiller göreceğiz, çok hoşunuza gidecek filan diye. Ama tedirginler, hani biri oturdu biri kalktı filan. Uçak havalandı, çok hoşlarına gitti. Bu sefer böyle böyle bakmaya başladılar camdan.
0: Kenardan oturmak evet. isteyecek değil mi?
1: Neyse dönüyoruz, evet. dönerken dediler ki Figen Hanım biz cam kenarında oturalım. Aa tamam dedim. Ama ben sizin her zaman yanınızda olamam. Kimliklerinizi hazırlayın. Ankara'ya gidiyoruz. Bize cam kenarından yer verin dedim. Hı-hı. Deyin dedim. Neyse ben de böyle geriye çekildim. Onları izliyorum. Herkes yerini aldı. Uçağa bindik. Ben de Kamile Hanım'ın yanına düşmüşüm. Bana şey yok. Cam kenarı yok.
0: Evet.
1: Uçak havalandı. Kamile Hanım bana dedi ki Figen Hanım köye gidecek, arabaları sattıracak, uçak aldıracak.
0: Ay, evet, bayağı hayaller evet. gerçekten bulutlara ulaşmış.
1: Ay dedim ki evet. Aa dedim çok güzel ama kim sürecek dedim. Hemen ellerini şöyle yaptı. Ben sürerim. Sürer Anadolu kadını. Hı hı. O imkanı verin, o uçağı da evet. kaldırır.
0: Evet.
1: Böyle bizim yurdumuzun insanı. O yüzden de çok mutluyum onlarla
0: birlikte. Ne kadar
1: birlikte.
0: Güzel hatıralar
1: bunlar. Anıları yaşamış
0: gerçekten
1: olmaktan.
0: Çok güzel. Onların hayatlarına evet. dokunmuş olmanız ne kadar özel. Belki onlar başkalarının hayatlarına dokundu, böyle zincirleme devam
1: kesinlikle.
0: Etti.
1: Kesinlikle. Bir de köyde lise vardı. Liseyi bitiren kızlar evleniyorlardı. Ama biz projeyi yaparken şey diyorlarmış, biz de Figen abla gibi üniversiteye gideceğiz, biz de köyümüzde proje yapacağız diye. Ve o dönem üç hanım üniversiteye gittiler. Birisi uzaktan bitirdi, iki genç kızımız da hem de Ankara'nın dışında bir üniversitelerde okuyup döndüler. Birkaç sene önce birisi beni aradı. Dedi ki Figen abla ben Halk Bankası'nda işe girdim. Senin sayende dedi. Bu çok mutluluk verici
0: çok,
1: bir şey.
0: Yani
1: bir şeylere liderlik etmek, rol model olmak. O yüzden de çok mutluyum.
0: Kesinlikle. Ne kadar güzel hikayeler bunlar. Bir kişi işte belki yüzlerce kişinin evet. hayatını değiştiriyor. Zaten bir kadının hayatı değişti mi onun ailesiyle birlikte o zincirleme birçok şeyi etkiliyor aslında. O yüzden biz çok önemsiyoruz böyle hikayeleri anlatmayı da çok seviyoruz. Şimdi kooperatifçilik deyince nedir bu kadar önemi kooperatifçiliğin? Bundan çok bahsedilir. Hatta günü bile vardır. Kooperatifçilik kolu vardı mesela biz evet. ilkokuldayken. Neden bu kadar önemlidir kooperatifçilik? Ne dersiniz?
1: Şimdi kooperatifçiliğin temeli dayanışma ruhu, dayanışma kültürü. Aslında bizde var olan.

0: bir kültür bu. Hı hı. Bizde imece kültürü vardır. Unuttuğumuz aslında bir kültür. Kooperatifçiliğin temeli bu, imece. Geçenlerde İsviçre'de bir toplantıya gidiyordum. Oranın konsolosluğunda görevli bir akrabama dedim ki beni bir kooperatifçiyle hani buluşturur musun o dönemde? Bana dedi ki Figen abla nasıl bir kooperatif istersin? Dedim ki yani bir üretici kooperatif. Burada her ürün bir kooperatif tarafından üretiliyor dedi. İçtiğimiz sudan giydiğimiz ayakkabıya kadar her şey kooperatifler tarafından üretilir dedi. Ki Migros'ta İsviçre'deki bir kooperatifin işletmesidir. Yani bütün dünyada çok önem verilen bir işletme türüdür kooperatifçilik. Hı hı. Tek başına yapamadığınız bir işi bir araya gelerek yapma kültürüdür aslında. Bizim için neden önemli? Türkiye, hı hı, için çok çok önemli ve çok geç kalınmış bir çaba. Bizim kırsalda kadınlarımız çok emek sarf eder. Tarlada, sofrada, hayvancılıkta, her alanda çok emeği vardır. Ama bu emeklerin karşılığı ekonomiye yansımaz. Kooperatifçilik bu yüzden önemli. Kırsaldaki kadın emeğini ekonomiye yansıtmak için. Kadın kooperatifleri çok değerli. Biz 30 ilde Aile Bakanlığı'nın bir projesinde görev aldık. Hı hı.
1: Evet, ondan 5, da bahsedelim.
0: 6 evet, arkadaşımla birlikte eğitmen olarak görev aldık. Orada ben şunu görüyordum. Kadınlar çok becerikli. Ama şimdiye kadar bir sosyalleşememiş, bir emeği görünür kılınmamış. Bu kooperatifler sayesinde çok güzel açılımlar olduğunu gördüm. Diğer yandan özellikle doğuda bir erkek ortamına çıkamıyor kadın. Mesela şunu anlatayım size. Bir sınıfta yani eğitim sırasında bir hanım eşi ve oğluyla birlikte geldiler. Tık tık kapıyı çaldı beyefendi. Ben de hani buyurun dedim. Şöyle bir baktı, kafasını uzattı, baktı hani erkek var mı diye bakıyor. Baktı herkes kadın, tamam dedi, gir dedi karısına. Ben kendisini de davet etmedim, buyurun siz de dinleyin. Hı hı. Girmedi. Neden? Çünkü erkek varsa karısını sokmayacak oraya. Bir de böyle bizim ne yazık ki gelenek mi diyeyim, alışkanlık mı diyeyim, ne diyeyim.
1: Kadınları kısıtlayan çok şey
0: çok
1: var.
0: Çok şey
1: hayata
0: var.
1: Hayata, evet, karışmasını ne yazık ki engelleyen, çok şey var. Evet.
0: Şunu demek istiyorum, kadın kooperatifleri burada da çok önemli rolü var. Sadece kadınlar olduğu için beyler güvenip gönderiyor. Beyler hani gözü arkada kalmadan, halbuki göz arkada kalacak da bir şey yok,
1: evet,
0: da.
1: Evet.
0: İşte kültürümüz mü diyeyim artık, anneanneler mi, böyle bir de yapımız
1: kadınlar
0: var.
1: Kadınlar da birbiriyle
0: bizim
1: daha iyi anlaşıyorlar ve birlikte çok fazla aslında şey paylaşıp çok da ortaklaşa o sorunların üzerinden gelebiliyorlar, değil mi?
0: Evet, kadınlar çok becerikli, başarılı ama amatör bir ruhumuz da var. Hı hı. Profesyonelleşemiyoruz. Umuyorum ki profesyonel olarak bu kadın kooperatifleri daha da güçlenir. 30 ilde Aile Bakanlığı'nın bir projesi kapsamında verilen eğitimler yaklaşık 10 bin kişiye dokundu. Kadın erkek. Erkekler için de ayrı programlar, hı hı, vardı. Çok değerliydi. Ama yeterli mi? Elbette yeterli değil. Daha profesyonel kadın kooperatiflerinin yönetimi için çok daha fazla projelerin yapılması lazım. Çok değerli çabalardı. Çok farkındalığı yüksek çabalardı. Ama daha da ileri götürülmesi gerektiğini, hı hı, düşünüyorum.
1: Bu eğitimlerden sonra peki bakıldı mı, nedir durum? Gerçekten bu eğitimlerden sonra kadın kooperatiflerinde bir gelişim oldu mu?
0: Evet, muhtemelen Aile Bakanlığı böyle bir, hı hı, çalışma yapmıştır. Çok eminim yaptığından. Çünkü çok değerli bir proje yönetim ekibi ve idari ekip vardı. Onun dışında güzel olan bir şey, biz bu kooperatifçilik eğitimlerinde eğitmen olduğumuz için bana uluslararası bir teklif geldi. Ve o uluslararası teklifte ben kadın kooperatiflerini uluslararası bir proje dahilinde sürdürülebilir kooperatif olmaları için

0: bir çalıştay hazırladım. İstanbul'da yapıldı bu çalıştay ve Türkiye'nin 45 ilinden 45 kooperatifin kadın başkanlarını davet ettik. Ve proje yöneticisi Litvanyalı bir hanımdı. Bana şaşkınlıklar içinde sen bu kadar akıllı kadını nereden bu kadar kısa sürede buldun diye bana öyle sormuştu. Dedim ki bizim kadınlarımız zaten hepsi akıllı. Evet. Hepsi çok akıllılar. Ve sonrasında da Sürdürülebilir Kooperatifler platformumuz var. Orada da onların zaten gönüllü mentoruyum ben bütün kadın kooperatiflerinin. Platformumuzda da onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Geçen gün Gülgönen Kooperatifi'nin başkanı Nazire Çin beni aradı. Gece saat 1'e çeyrek var.
1: Harika.
0: Evet. Ve dedi ki Figen Hanım bir bize kurum destek olmak istiyor. Bir proje istedi. Ne yapabiliriz? Hemen biz saat 2'ye kadar, gece 2'ye kadar biz ona bir proje tasarladık el birliğiyle.
1: Şahanesiniz ikimiz. Vallahi. Böyle, daha nice güzellikler var. Vallahi yardımımızın süresi yetmedi. Yaptıklarınızı anlatmaya.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Umarız tekrar konuk ederiz. Umarız bu güzel işler devam eder ve tüm bu güzel kadınlara dokunmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Çok sevgiler.
1: Enerji uzmanı kimya mühendisi kooperatifçi Doktor Figen Ar bizimle birlikteydi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün çocuk mallarının korunması hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün iki terimini dinliyoruz.
2: Ailenin korunması. Ailenin bütünlüğünün, huzurunun ve aile üyelerinin haklarının devlet tarafından hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirlerle güvence altına alınmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz çocuk mallarının korunması ve konuğumuz çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrunnisa Özdemir. Hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Değerli hocam, evet, çocukların da mal varlığı olabilir. Örneğin miras kalmış olabilir ya da kendi kişisel gayretiyle kazanç elde edip mal kazanmış olabilir. Şu ya da bu şekilde çocuklarımıza ait malların korunması, onların yönetilmesiyle ilgili hasreten ebeveynler nelere dikkat etmelidir?
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi çocukla mal varlığını bir araya koyduğumuzda belki biraz böyle ne alaka diye düşünebilir ama aslında çocukların da mal varlığı olabilir. Mesela son dönemlerde internette, YouTube'da iken böyle influencer dedikleri reklamları oynayan bir çocuğu düşünün. Bu çocuğun kazancı, hatırı sayılır bir kazancı var. Çocuğun kendisine ilişkin bir mal varlığı var. Ama bu mal varlığının korunması, muhafaza edilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde çocuk ilerici yaşlarında hiçbir mal paraya sahip olmayabilecek. İşte ondan dolayı.

gerektiriyor. Mal varlığının düzenlenmesi gerektiriyor. Şimdi bizim medeni kanunumuzda ana ve baba çocuk üzerindeki velayeti devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahiptir ve yükümlüdür. Şimdi hem bir hak var hem de yükümlülük var. Yükümlülük eğer yerine getirilmezse sorumluluğa dönüştürecektir. Onun için önemlidir. Ana ve baba kuralı olarak hesap etti bence bu anlamda vermezler. Şimdi ana ve baba çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun ama özen göstermezlerse bu durumda da hakim gerekli tedbirleri alacaktır. Şimdi önemli de mesela çocuğun dedesinden miras gelmiştir veya kendi çalışmaları dolayısıyla hatırı sayılır bir parası vardır. Aile bu paraları çarçur ediyordur. Bu anlamda hakim aileye, ana ve babaya gerekli tedbirleri uygulamakta mükelleftir. Ana ve baba evlilik sona erdiğinde velayet kendisinde kalan tarafın hakime çocuğun mallarının bir dökümünü gösteren defter vermesi gerekiyor. Ve bu mal varlığında veya yapılan yapımlarda gerçekleştiren önemli değişiklikler varsa onu da mutlaka hakime bildirmek zorunda kalıyor. Bu bir zorunluluktur. Hakim çocuğun mallarını korumak için genel önlemlere karar verebilir. Bu önlemler çocuğun mallarının yönetimini ana babadan almadan uygulanacağı tedbirlerdir. Yani hakim ana babadan malları almıyor ama gerekli tedbirin yapılmasını istiyor. Çünkü çarçur edilmemesine, ana ve babanın bu çocuğun mallarından önce gayet mütevazi bir yaşamı varken artık bununla çocuğun mallarıyla ilgili başka türlü hayaller kurmaya başladıklarında hakim bunu önleme açısından yapıyor. Eğer hakimin bu tedbirini ana ve baba hiç yerine getirmezlerse o koruyucu önlemlerin alınmasında bu sefer de eğer mal varlığı çocuğun bir tehlikeye giriyorsa bu anlamda bu sefer de koruyucu tedbirleri alacaktır. Eğer yönetim olarak genel önlemler alınmasına rağmen korunamıyorsa veya çocuğun mallarının tehlikeye düşmesi önlenemiyor diye anlaşılıyorsa yönetimin bir kayyıma devredilmesine hakim karar verebilir. Bu kayyım kararından sonra ana ve baba çocuğun mallarını kayyıma teslim etmeleri gerekir. Ve bundan sonra çocuğun malları çocuk 18 yaşına gelinceye kadar kayyım tarafından yönetilecektir. Gerçekten önemlidir. Yani çocuk daha eğer iyi bir şekilde mal varlığı yönetilmezse bu çocuk ileride hiçbir şey hakkına sahip olamayabilecektir. Şimdi kayyım çocuğun mallarının tümü için veya belli bir miktarı için atanabilir. Hatta çocuğun serbest mallıkları vardır. Mesela miras kalmış olabilir. Bunların da yönetim için mutlaka kayyımın atanması gerekecektir. Şimdi çocuk mallarının gelirlerinin veya bu mallardan ayrılmış belirli miktarın kanuna uygun şekilde harcanacağı konusunda bir kusku varsa bunların yönetimi içinde kayyıma bırakılacaktır. Bu şekilde yer almış gerekir. Hakim çocuğun mallarını kayyıma bırakma kararı üzerine ana ve baba yönetim hakkı sona erdiğinden çocuğun mallarını hesabıyla her şeyini bırakmak zorundalar. Geri vermek zorundalar. Geri verme durumlarında da bunların özenli davranmaları gerekmektedir. Gerekli özeni göstermek zorundalar. Şimdi velayet haklarını yürütürken ana ve baba çocuğun malları ile ilgili hukuki işlemi çocuğu temsil ederek yaparlar. Yani anne baba çocuk malları üzerinde kanuni temsil etti. Olağan ve olağanüstü olarak yayılır. Olağan temsil yetkisi anne babanın yapabilmesi için hakimden izin alması gerekmez. Yani olan mesela bunlar nedir? Mal varlığının diyelim ki ev var. Evin onarılması, kiraya verilmesi, belli temizliğini yaptırılması bunlar gayet normal durumlardır. Ama evin satılması, proje altına alınmasında bunlar olağanüstü nitelikler taşıdığı için anne babanın mutlaka hakimden izin almaları gerekecek. İzin müessesesi söz konusu. Ana veya babam çocuk adına temsil yetkisini kullanarak olan hukuki işlemleri yapmaya kul olarak vesayet makamının izine tabi değil. Ama ana ve babanın çocuk mallarıyla ilgili hukuki işlemleri çocuk adına yaparken çocuğun mutlaka üstün yararı söz konusu olmalı. Zaten yani medeni kanun diyor ki ana ve baba velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarının yönetimi hakkına sahip ve onunla yükümlü. Kural olarak kimseye hesap ve güvence vermezler. Ana ve babanın ama bu yükünü de yerine getirmedikleri durumda hakim müdahale edecekse ve etmek de zorundadır. Etmelidirler. Şimdi ana ve baba çocuğun mallarını kullanırken kimseye hesap vermek zorunda değil. Fakat buradaki kullanımdaki amaç hep çocuğun üstün yararına olmalıdır. Yani çocuğun gelişimine yönelik olmalıdır. Çok mütevazi giden bir hayatımızda çocuğun mallarını kullanarak hadi Bali adalarına tatile gidelim deyip çocuğun mallarını bitirip sonra da hiçbir şeyin kalmaması durumunda.

0: üstün yararı söz konusu değildir. Ama çocuğun üstün yararı örneğin ilerideki okuyacağı üniversite için banka hesabı açılması, yatırımlar yapılması durumları çocuğun üstün yararıyla ilgili olacaktır. Eğer ana ve baba bu haklarını kötüye kullanıyorsa hakim gerekli tedbiri alacaktır. Şimdi örneğin çocuğun velayetinde anne babadan birisi öldüğünde velayet kime kalıyorsa o çocuğun mallarını tam manasıyla akıllıca yönetmek zorunda kalacaktır. Çünkü aksi halde hiçbir şey kalmayabilir. Onun içinde büyük bir problem söz konusu olacaktır. Şimdi çocuğun mallarını korunması amacıyla her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermezlerse ana ve baba hakim malların korunması için uygun tedbirleri alır. Bu ana ve babada malları bırakarak eğer hala bu tedbirlere rağmen tehlikeye giriyorsa bu sefer de çocuğun mallarının ana ve babadan alınması istenecektir. Yani çok fazlasıyla kayyum atanması istenmeyen bir durumdur ama gerekli olduğunda da kaçınılmaması gerekir. Kayyum atanmalıdır. Çocuğun mallarının korunması önemlidir. Yani Yargıtay da buna çok önem arz ediyor. Evlilik, boşanma veya butlanma sona erdiğinde çocuğun velayetin ana veya babadan birine bırakılıyorsa çocuğun mallarının da kimin yöneteceğine karar veriliyor. Bu şekilde yönetimine tabi oluyor. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrun Nisa Özdemir'di ve çocuk mallarının korunması hakkında sorularımızı cevapladı, bilgiler verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamlar.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: evlerine gitsin diyorlar.
1: FETÖ'süz Türkiye.

0: Yazan Kemal Gümüş, Niyazi Dölek. Seslendiren Sinan Pekinton. Yapım Ankara Radyosu.
1: Bir milletin tam 50 yılı terörle mücadeleyle geçti. Binlerce şehit, milyarlarca dolarlık kayıp, kuşaklar boyunca süren acı. Ama bu mücadelenin en sinsi düşmanı dağda değildi. Devletin tam içindeydi. Çünkü ne zaman Türkiye yarım asırlık kamburlarından kurtulmaya kalktıysa, bir yandan devletin içindeki adı konulmamış hain bir el, öbür yandan PKK, DHKPC ve DH gibi örgütler devreye girerdi. Ülkeyi nefes alamaz bir kaosa boğan eylemler çoğu zaman tek bir merkezden besleniyordu. Türkiye'nin terörle mücadelesi 10 yıllar içinde farklı evrelerden geçti. Her 10 yıl kendi koşullarına göre bir mücadele anlayışı getirdi. 1980'lerde başlayan silahlı terör dalgası 1990'larda zirveye çıktı. Buna karşılık 2000'lerde devlet yeni bir konsept geliştirdi. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatıyor.
2: Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek lazım gerçekten. Türkiye'nin terörle olan mücadelesi çok uzun zamana dayanıyor bildiğiniz üzere. Ve bu anlamda şunu söylemek lazım. Aslında PKK'nın öncesine de göz atmak gerekir diye düşünüyorum ben bu kapsamda. Nedir bu? Bildiğiniz gibi bir Asala terör örgütü de vardı. Yine bir etnik bölücü bir örgüt olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve çok sayıda suikast gerçekleştirmişti. Ne kadar ilginçtir. 1983 yılında Asala'nın sonlandığını biz biliyoruz. PKK'nın ilk karakol baskınının ise bundan hemen 9 ay sonra 1984 yılında gerçekleşti, unutmamak lazım. Yani arada çok ufak bir boşluğun arkasından hemen Türkiye'nin başına büyük bir terör örgütünün sarılmaya başladığını biliyoruz. Yani bu anlamda hep böyle bir belli bir etnik grubun yapısı olarak görülse de PKK arkasında çok daha büyük uluslararası bir destekle işin içine girdiğini görmek gerekiyor. Ve bu çerçevede baktığımız zaman hep böyle 1984 olarak bilinir, ancak 80 öncesi dönemde de Türkiye'nin içinde özellikle PKK'nın Doğu ve Güneydoğu illerinde etkin olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Bu çerçevede yapmış oldukları suikastler var. Benzer biçimde alan hakimiyeti ele geçirmeye yönelik bir takım hareketleri var. Ve hep böyle bir aslında çok eskide kalmış bir sosyalist mantıkla, bir Marksist-Leninist mantıkla ilerlediklerini de biliyoruz. Ve bu çerçevede de işte o dönemin bir takım akımlarına insanları kaptırmakta olduğunu biliyoruz. Ve bununla beraber yavaş yavaş yine o dönemin 1960'ların solcu gençliğinin içerisinden devşirilmiş olan bir milliyetçi sosla karışık bir terör örgütü olduğunu, etnik bir terör örgütü olduğunu unutmamak lazım.

0: Türkiye 10 yıllarca bu silahlı tehditle mücadele etti. Ama karşısında hiçbirine benzemeyen bir yapı daha vardı. Bu yapıyı diğer bütün terör örgütlerinden ayıran şey neydi? Cevap, onun nereye yerleştiğinde gizliydi. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatmaya devam ediyor.
1: Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Gerçekten FETÖ en tehlikeli tipteki terör örgütlerinden bir tanesi. Çünkü bildiğiniz gibi terör genellikle hep aklımıza silahlı eylemlerle, şiddet eylemleriyle gelen bir olgu. Türkiye'de gördüğümüz terör en azından bu şekilde ilerledi genellikle. Suikastler yoluyla, karakol baskınları yoluyla ya da halkın üzerine bir terör oluşturma yoluyla ilerledi. Ancak FETÖ'nün burada bu örgütlerden ayrıldığı önemli bir nokta var ki özellikle devletin kılcal damarlarına. Neler bunlar? Güvenlik birimleri olsun, istihbarat birimleri olsun, askeri olsun, emniyet olsun. Bunlarla alakalı olarak yapmış olduğu bu sızmalar devletin aslında kalbine yönelik olarak yapılan operasyonlar olarak görülmesi gerekir.
0: Bu yapı 10 yıllar boyunca sinsice devletin içine yerleşti. 1970'lerden itibaren kurum kurum, makam makam. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala

0: anlatıyor.
1: Ama FETÖ terör örgütü ta 1970'lerden itibaren devletin içine sızarak, devletin içerisinde yuvalanmış, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin, yardımın, emniyetin ve çeşitli devlet birimlerinin içerisinde yuvalanmış ve oradan saldırdılar. Devletin kurumlarının içinden devletin kurumlarına, devlete ve millete saldırdılar.

0: İşte tam da Türkiye toplumsal barışı inşa etmeye, terörü siyasetin ve kalkınmanın gücüyle çözmeye çalıştığı bir dönemde bu yapı devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı pahasına başlattığı ve adına Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi denilen çözüm sürecinin hedefi açıktı. Silahları susturmak, anaların gözyaşını dindirmek, ülkenin enerjisini kana değil kalkınmaya ayırmak. Ama bu süreç içeriden sabote edildi. FETÖ iki koldan çalıştı. Bir yandan terör örgütünün yeniden palazlanması için alan açtı, diğer yandan sürece dahil edilen bürokratların akil insanların telefonlarını dinleyerek onları itibarsızlaştıracak dosyalar hazırladı. Çözüm sürecini felç eden hamleler FETÖ'nün kamuya sızıntısının açığa çıktığı olaylarla aynıydı. 7 Şubat krizi, Selam Tevhid kılıfıyla yapılan usulsüz dinlemeler, MİT tırlarının durdurulması. Soruşturma kayıtlarına göre bu kumpasta amaç Türkiye'nin en mahrem istihbarat aklını ele geçirmekti. Başbakanlık ofisinin kamera görüntülerinden MİT başkanı ve devlet yöneticileri izlenmiş ve devlet sırrı niteliğindeki görüşmeler kayda alınmıştı. O dinlemelerin boyutunu dosyayı bizzat açan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Hatta bu dosyanın soruşturmasını da sonradan İrfan Fidan, şu anda Anayasa Mahkemesi üyemiz, birlikte yaptık. Biz 17-25 Aralık olayı dosyaları olunca terör savcılarımızın elinde hangi dosyalar var onlara bir bakalım dedi başsavcımız. Selam Tevhid dosyasına bakan savcı bize sadece küçücük bir dosya getirdi. Dosyaya biz baktığımızda bu dosya bu kadar olmaması lazım. Katibini çağırdık, başka bir şeyler var mı dedik. Savcıma sormam lazım dedi. Sen bilmiyor musun, yani savcına sormana gerek yok. Telaşlandı. Savcıma sorayım geleyim dedi. Sonra biz anladık ki bunun arkası var. Dosyanın devamına baktığımızda 200 klasöre daha yakın dosya başka bir odaya gizlenmiş. Onu bizden gizlemeye çalışıyordu. O dosyaya baktığımızda biz 7000 kişinin dinlendiğini gördük o zaman. Yani az bir rakam değil, 7000 telefon Selam Tevhid dosyasıyla dinlenmişti.
0: ...2012 ile 2016 arasında Türkiye adeta bir kaos sarmalına sokuldu. Uludere'den Reyhanlı'ya, gezi olaylarından Ankara Gal saldırısına, Atatürk Havalimanı ve Gaziantep katliamlarından İstiklal Caddesi saldırısına, oradan Hendek çukurlarına kadar uzanan bir terör dalgası. Faillerin de PKK, DEAŞ ya da DHKPC olduğu görülüyordu. Ama arka planda neredeyse her olayda aynı elin izi tek tek tespit edilecekti. Örnekler birer iddia değil, kayda geçmiş gerçeklerdi. Reyhanlı saldırısının olacağını Milli İstihbarat Teşkilatı önceden bildirmişti. Ama bu hayati istihbarat gizlendi ve katliam adeta izlendi. Şanlıurfa Emniyeti PKK ve DEAŞ'ın İstanbul'da eylem planladığını tespit edip istihbaratı paylaştığında sınır hattındaki plaka tanıma sistemleri kapatıldı ve teröristlerin geçişi seyredildi. Amaç tekti. Hükümet yönetemiyor, güvenlik zafiyeti var algısını büyütüp devleti çalışamaz hale getirdi.

0: Bu dalganın belki de en yıkıcı evresi Doğu ve Güneydoğu'nun şehir merkezlerinde açılan hendeklerdi. Sokaklar kazıldı, mahalleler barikatlarla bölündü, devletle millet arasına çukurlar açıldı. Tam da terörün bittiği, silahların sustuğu bir noktaya gelinmişken bu kanlı sayfa nasıl açıldı? Cevap, yine devletin içine sızmış o sinsi ele uzanıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Hendek olayları, yani Allah o günleri bir daha bu millete yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten samimi olarak terörün bitmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. Bir noktaya da gelinmişti aslında. Bundan kim rahatsız olur? Ya Türkiye'nin huzurunu istemeyen her kim varsa bunlardan rahatsız oluyor. Yine orada bu el devreye girdi. FETÖ'cü istihbaratçılar, FETÖ'cülerin o yönlendirmesiyle polislerimiz maalesef şehit edildiler. Ondan sonra da zaten olayların arkası gelmeye başladı. FETÖ'cüler her yerde olduğu gibi Hendek olaylarında da orada da hem istihbari olarak haberleri vermede hem de kendi araya sızmış elemanları vasıtasıyla kaçmalarında, sızmalarında her türlü desteği sağladılar.
0: Soruşturma kayıtları bu hendek günlerinin perde arkasını da ortaya koydu. O dönem Cizre, Sur, Silvan, Nusaybin, Yüksekova ve Şırnak'ta şehir operasyonlarını yöneten komutanların büyük kısmı sonradan darbe suçundan tutuklanan FETÖ mensuplarıydı. Hendek ve barikat bahanesiyle devletin sorunu diyalogla çözmesi engellenirken o şehirlerin içinde ağır bir yıkım yaşanıyordu. İhanetin ne kadar derin olduğunu anlamak için tek bir tespit yeterli. Devleti içeriden bağlayan eller milletin evlatlarını birbirine kırdırmak için kuruluydu. Bu kaos halkın güvenlik algısını çökertmek, milleti umutsuzluğa sürüklemek için tasarlanmıştı. Kontrollü bir kaos. Amaç, devletin kontrolü kaybettiği izlenimini yavaş yavaş büyütüp en sonunda 15 Temmuz gecesine zemin hazırlamaktı. Bu yapı kaos üretirken yalnız değildi. Sağda PKK'dan DAEŞ'e, DHKPC'den diğer unsurlara kadar pek çok terör örgütüyle çoğu zaman örtülü bir işbirliği içindeydi. İstihbarat ve güvenlik uzmanı Faruk Önalan anlatıyor.
2: Çünkü işteki aileler mesela 2009 yılından önce FETÖ ile PKK arasında bir mesafe vardı, birbirlerini sevmezlerdi. Ama 2011 yılından sonra FETÖ ve PKK tamamen iç içe geçmişti. Tamamen iç içeydi. Yunanistan'da, Atina'da bir kamp vardı. Daha önce DHKPC'ler kullanırdı. Sonra bu kampa PKK'lılar yerleşti ve en sonunda FETÖ'cüler yerleşti.

Şehit haberlerinin ardı ardına gelmesi de tesadüf değildi. Soruşturma kayıtlarına göre PKK'nın silahlı kanadının tepesindeki isim 15 Temmuz'un hemen öncesinde sözde komutanlarına bir talimat vermişti. Darbe yapılacağı için askere değil, polise ve özel harekata eylem yapılması. Darbe girişiminin başarısız olmasının hemen ardındansa yeni talimat geldi. Ve bir hafta içinde Nusaybin'den Şırnak'a, Siirt'ten Diyarbakır'a kadar onlarca eylem gerçekleştirildi. Analar yine evlat gömdü. İçerideki elle dağdaki örgüt aynı takvimi paylaşıyordu. O karanlık işbirliğinin somut bir yüzü de adliye koridorlarında görüldü. Savcı Mehmet Selim Kiraz elindeki bir soruşturmanın izini sürerken DHKPC'li teröristler rehin alınıp şehit edildi. Adliyenin tüm giriş kontrollerine rağmen bir teröristin silahla içeri

0: Bir savcının odasına ulaşabilmesi tek başına bir örgütün başaramayacağı bir eylemdi. Yine aynı el kapıları açmıştı. Bütün bu karanlık işbirliği yıllar sonra bizzat içeriden anlatıldı. FETÖ'nün itirafçısı olan hakimler, savcılar, kaymakamlar, istihbaratçılar, örgütün terör örgütleriyle kurduğu kirli bağ, kumpasların nasıl planlandığını birer birer ifade etti. PKK, DAEŞ ya da DHKPC, görünen onlarca saldırının arkasındaki ortak el böylece tek tek tespit edildi. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi bastırıldıktan sonra bu yapı devletin kılcal damarlarından sökülüp atıldı. Ve sonuç, terörle mücadele sahasında bıçak gibi keskin bir değişim oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
1: Buradan şuraya da gelmek istiyorum. İçimizdeki hainler, FETÖ'cüler temizlendikçe yerli ve milli istihbaratımız, emniyetimiz, askerimiz oldukça Allah'a şükür eylemlerin bıçakla kesilir gibi de kesildi. Bu FETÖ'nün ülkemize yaptığı, yapmaya çalıştığı çok şeyler oldu. Allah fırsat vermedi yani çok şükür bir noktadan sonra.
0: Bu temizlik aslında 15 Temmuz'dan çok önce 17-25 Aralık sonrası atılan adımlarla başlamıştı. İç güvenlik kanunu, yargıdaki kritik seçimler, kurumlardaki temizlik hareketi. İşte bu zemin hazırlığı sayesinde hain kalkışma gecesi devletin omurgası ayakta kaldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok anlatıyor.
2: Bu süreçler yaşandı. Tabii bu süreçler yaşanırken de çok büyük bir mücadele verildi. Yani böyle anlatırken çok kolay gibi 3-5 kelimeyle veya 3-5 dakikada anlatılıyor gibi geliyor ama o 1,5-2 yıllık hatta 7 Şubat'tan itibaren 2,5 yıllık bir süreçteki mücadele bizi ayakta tuttu ama 17-25'ten sonraki en önemli kırılmalardan bir tanesi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç güvenlik kanununun çıkarılmasıdır. İç güvenlik kanunu çıkmasın diye burada çok yoğun bir mücadele verildi. O iç güvenlik kanunuyla beraber 17-25'ten sonraki süreçte özellikle yargıdaki özellikle HSK seçimleri de çok önemlidir. Emniyette, yargıda, jandarma teşkilatında FETÖ'cü olan ne kadar yönetici varsa temizlenme hareketi başladı ve temizleme yapıldı. O temizlenmenin neticesindedir ki 15 Temmuz hain darbe girişimi yapıldığı süreçte hiçbir validen bir yanlış olmadı. Sağlam durdular, kale gibi durdular. Hiçbir emniyet müdürü yanlış işin içinde olmadı.
0: O karmaşanın ne boyutta olduğunu anlamak için 19 Aralık'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ismin Selami Altınok'un tanıklığına kulak vermek yeterli.
2: Ben 19 Aralık günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başladığımda İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'nde hareket kabiliyeti dahi kalmamıştı. Kim ne yapacağını bilmiyordu. Öyle bir karmaşayı, öyle bir sıkıntıyı tüm polis teşkilatı İstanbul değil bütün Türkiye'deki insanlar yaşıyordu. Yargıçlar, yargıç olmanın dışında militanvari tavırlarla işte Emniyet Müdürlüğü'nü basıyorlar. Hatırlarsınız o zamanki o şu anda kaçak olan savcıların o Emniyet Müdürlüğü'ne girişleri, çıkışları, polise olan baskılarını öyle bir karmaşa yaşandı.
0: Fethullahçı terör örgütünün kadroları devletten temizlendikçe ona dayanan bütün terör ağı çözüldü. Çünkü o yapı diğer örgütlerin de can damarıydı. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatıyor.
3: Ancak işte istihbaratın ve emniyetin içinden, askerin içinden asıl FETÖ'nün ayıklanmasıyla beraber bütün bu atılımın gerçekleştiğini unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve tabii ki FETÖ'nün böyle devreden çekilmesiyle beraber bir anda PKK da bir etkisizlik sürecine girmek zoruna itildi zaten. Girmek durumunda bırakıldı. Bunu da niye söylüyorum? Eskiden bildiğiniz gibi özellikle FETÖ'nün aktif olduğu zamanlarda şehir içi

0: yapılanmalarının, KCK'nın vesaire diğer gençlik örgütlerinin PKK'nın ne kadar etkin olduğunu da gördük. Birdenbire bunların bıçak gibi kesildiğini unutmamak lazım. İstihbaratınız sağlıklı çalışmaya başladı. Askeriniz sağlıklı çalışmaya başladı. Emniyet istihbaratınız sağlıklı çalışmaya başladı. Ve bu anlamda da bir anda bütün o teröristlerin tek tek yakalandığını da gördük.
1: Tasfiyenin ardından geçen süre içinde terörsüz Türkiye için gerekli şartlar adım adım olgunlaştı. Bir zamanlar elini kolunu sallayarak ülkenin dört bir yanında katliam yapan örgütlerle mücadele, içerideki hain el kesildikten sonra %100 başarıya ulaştı. Ve bütün bunların sonucunda bugün tablo bambaşka. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Fuzuli Aydoğdu anlatıyor.
2: Türkiye'de FETÖ ile birlikte terör örgütleri de bitti. FETÖ bitti, PKK bitti. FETÖ bitti, bireysel patlamalar vesaire bitti. FETÖ bitti, bütün eylemlerde bir büyük çaplı eylemler yok oldu, küçük çaplı eylemler de azaldı. FETÖ bütün terör örgütlerinin organizatörü, destekleyicisi ve yardımcısı olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra Allah'a şükür ülkemize baktığımızda 10 yıl geçti. Çok şükür hiçbir şey olmadı. PKK da aynı şekilde FETÖ'nün bitişiyle birlikte PKK da bitti. Vatandaşlarımız da şunu gördüler, yani artık bunların amacının özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın hak hukuk arama değil, birilerine hizmet etmek olduğunu onlar da gördüler. Şimdi Doğu'ya gidin, Güneydoğu'ya gidin, nereye giderseniz gidin, her yer huzur içinde, barış içinde. Yakın tarihte ben Hakkari'ye gittim, vatandaşlarımız yaylalarını geziyor. Hiç görmediğimiz buzullar varmış, yazın bile olan yerleri geziyorlar. Vatandaşımız da huzuru gördü.
1: Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik hedefi değil, bir toplumsal barış vaadi. 50 yıllık acının ardından anaların artık ağlamadığı, çocukların daha değil okula gittiği bir ülkenin adı. Bu adım içerideki sorunun çözülmesiyle bölgedeki terörsüz Türkiye hedefini de mümkün kıldı. Terörsüz Türkiye mottosu Suriye'den Libya'ya, Afrika'ya kadar uzanan bir terörsüz coğrafya vizyonuna dönüştü. İçişleri Bakanı Efkan Ali anlatıyor.
3: Terörsüz Türkiye sorunlarını çözmüş ve fırsatlarına odaklanmış Türkiye demektir. İçerideki sorunları çözünce bölgemizdeki terörsüz bölge diyoruz aynı zamanda. Bölgemizdeki bu yakıcı, yıkıcı, çünkü terör yakıcı, yıkıcı, yok edici bir sorundur. Yakıcı, yıkıcı, yok edici bu sorundan kurtulunca artık 86,5 milyon bölgesiyle birlikte de daha fazla günün coğrafyamızla birlikte fırsatlara odaklanacağız demektir, sorunlara.

Bir milletin enerjisini sorunlara değil, fırsatlara ayırması. İşte Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde yatan da budur. Terörden arınmış bir Türkiye, geleceğini kurmaya çok daha fazla kaynak, çok daha fazla zaman, çok daha fazla umut ayırabilir. İçeri sızan el çekildi. 50 yıllık pranga koptu. Ve bir millet ilk kez korkuyu değil, geleceği konuşmaya başladı.

kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda çocuk kitapları yazarı Nurdan Bahar Açık bizlerle birlikte olacak. Nurdan Hanım aynı zamanda astronom ve matematikçi. Çocukluğunda hediye edilen küçük kırmızı bir teleskop, yıldızlara ve uzayın derinliklerine ilgi duymasına sebep olmuş. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünün beraberinde matematik formasyonu almış ve arkasından da astronomlar teleskobun başında olmalı diyerek yeni bir gözlem evinin kurulmasını sağlamış. Bütün bunlar tabii ki biyografisinde yer alan dikkat çekici özellikleri. Birazdan sohbetimizde çok daha derinlikli olarak bunlardan bahsedeceğiz ve arkasından da birçok kitaba imza atarak çocuk okurların minik kalpleri de fethetmiş, onların da sevgisini kazanmış. Çok üretken bir yazarımız, birçok kitabı var. Birazdan tek tek onlardan vaktimiz yettiğince bahsedeceğiz. Ben şu anda hattımızın diğer ucundaki yazarımızı daha fazla bekletmeden hemen sohbete başlamak için kendisine hoş geldiniz diyorum. Nurdan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aslı Hanım.
1: Nasılsınız? İyi,
2: teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Yaz nasıl geçiyor?
2: Yaz aslında bir süre önce bitti, biliyorsunuz okullar geç kapandı. Biz de bayağı bir yoğun bir dönem geçirdik çocuklarla. Ardından hemen tabii normalde yıl içerisinde zamanım olmadığı için yeni projelere oturdum. Birkaç kitap okudum, ardından 3 tane projenin ana taslaklarını çıkarttım. Ve keyifle yazma yolculuğuna devam ediyorum.
1: Birazcık yaz dönemi aslında yazarlar, belki çevirmenler için dinlenmeye fırsat olur diye düşünüyorum ama tabii öyle bir meslek icra ediyorsunuz ki yazmak, özellikle çocuklar için yazmak galiba bir yerde dinlenmenin de ta kendisi. Yeni projelerle, yeni kitaplarla belki meşgul olurken bir yandan da zihninizi dinlendiriyorsunuz. Öyleyse güz döneminde, belki yeni yılın başlangıcında okurlarınızı yeni bir seri bekliyor diyebiliriz.
2: Yıl içinde tabii ki çok fazla yazamadığımız için çeşitli şehirlerde oluyorum, çocuklarla buluşuyorum. O yüzden yazmaya aç oluyorum. Keyifle yazıyorum şu dönemde de.
1: Ne mutlu size. İşini severek yapan, yaptığı işten keyif alan herkesin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Belki de böylece gerçek anlamda bir tatile bile ihtiyaç olmuyor. Çünkü kendi sevdiği işi yaparken de insan kendini ruhen ve zihnen dinlendirebiliyor. Şimdi biyografiyi okurken çok ilginç detaylar var demiştim. Hem astronom hem matematikçi olmak, bir yandan çocuk kitapları yazmak, hatta besteler yapmak.
2: Evet.
1: Gerçekten hem çok büyük özveri isteyen hem de bir noktada da çok fazla vakit isteyen şeyler bunlar. Biz Nurdan Bahar Açık'ı şöyle bir hayatına baktığımızda kendini en iyi tanımladığı yer neresi olur? Yani yazar Nurdan Bahar Açık olarak mı kendini daha iyi ifade eder, yoksa astronom olarak mı, yoksa bir matematikçi olarak mı?
2: Aslında hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak tanımlarım kendimi. Çünkü çocukluğumda evet gökyüzüne bakıyordum. Ama bir yandan da orgun tuşlarına basmaya başlamıştım. Kendi bestelerimi yapıyordum. Gökyüzünün sonsuz o derinliğini hissederek onları notalara aktarıyordum. Ardından çok etkilendiğim için üniversitede fazla seçenek bile yazmadan astronomi ve uzay bilimlerini istediğimi bilerek onu seçmiştim. Ve ardından da Türkiye'nin özel sektördeki en büyük gözlem evlerinden birisinin kurulmasına neden olacak kadar hayalime güvendim aslında. Bir açıdan kendi hayatımı hayallerime göre inşa ettim diyebiliriz. Matematiği de seviyordum. Ve çocuk kitapları yazdıktan sonra da besteler yapmaya başladım kitaplara. Sonra da bir kenarda bulunsun, yine çocukluk hayalimi gerçekleştireyim diye büyükler için de bir şarkı çıkarttım. Ama tabii ki astronom olarak kendimi nitelendiriyorum. Fakat biliyorsunuz her dalda çalışma yapsanız da yazar olabiliyorsunuz. Yazar olmamın ana amacı alanımı çok sevmemdi. Astronomiyi o kadar çok seviyorum ki çocukluğumda ben çok fazla kaynak bulamıyordum. Şimdiki çocuklar bulabilsin diye aslında kendi çocukluğuma armağan ettim bu çalışmaları.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Kendi çocukluğumu armağan ettim dediniz. Gerçekten de şöyle bir düşündüğüm zaman astronom olmak, bu mesleği seçmek çok sık rastladığımız bir şey de değil. Belki de çocuklar çok bilmedikleri için, çok fazla fikir sahibi olmadıkları için de böyle bir mesleği meslek tercihleri arasına alamıyorlar. O yüzden sizin gibi yazarların bu konuyla ilgili yazdığı kitaplar, yaptıkları hikayeleştirmeler belki onlar açısından bu mesleği daha çekici hale de getirebilir diye düşünüyorum. Şimdi az bulunur bir meslek dedim. Muhtemelen okullara gittiğinizde bu da çok büyük bir merakla karşılanıyordur. Çünkü hani bir doktor olmak, öğretmen olmak, hani bir çırpıda bir çocuğun belki söyleyebileceği meslek tercihleri, ama siz astronom bir yazar olarak gittiğinizde mesela bu onlar açısından şaşırtıcı oluyor mu? Size astronomiyle ilgili neler soruyorlar, neleri merak ediyorlar?
2: Kesinlikle onların dünyasında aslında şu anda da teknoloji o kadar gelişti ki çok merak edilen bir alan. Ve öncelikle beni astronot zannediyorlar, onu söyleyeyim. Sonrasında da tabii ki astronomların dünyadan uzayı incelediklerini anlattığım zaman bir de onlara bir uzay sunumu yapıyorum. O kadar işin içinde hissediyorlar ki kendilerini, benim bile böyle duraksadığım sorular sormaya başlıyorlar. En merak ettikleri konu kara delikler. Çok gizemli, biliyorsunuz. Işık bile ondan kaçamıyor ve çok da gözlemlenemeyen yapılar. Kara delikleri çok merak ediyorlar. Onun dışında çok çok ilginç sorular geliyor. Bunlardan bir tanesini mesela paylaşmak isterim sizinle. Ben evrenin sonsuz olduğundan bahsediyorum ve %5'ine hakim olduğumuzdan bahsediyorum. Çocuklar diyorlar ki, madem hani sonsuz, genişleyen bir evrende yaşıyoruz, %5'ine bildiğimizi nasıl biliyoruz? Bu o kadar mükemmel bir soru ki çocukları bu soruyu sorduracak hale getirmiş oluyoruz açıkçası sunumlarda. O kadar hani evden okula, okuldan eve giderken dünyada bir gezegende yaşıyor olduğumuzu hissetmiyoruz belki, ama o söyleşilerde tamamen uzayın içerisine çekilmiş oluyorlar çocuklar.
1: İnanılmaz bir soru gerçekten. Zannediyorum çocukların da en güzel özelliklerinden bir tanesi sorgulamaları ve akıllarına yatmayan bir şeyle ilgili de hemen fikir beyan etmeleri. Yetişkinler o noktada birazcık daha kendi içinde sindirip tartıp konuşabilir, ama çocuklar öyle değiller. Ne mutlu ki değiller. Belki bazen bizden bile çok daha doğru sorular sormayı beceriyorlar. Peki sizin bu anlattıklarınızdan etkilenip Nurdan Hocam ben astronom olmak istiyorum, ben de ileride sizin gibi bu mesleği yapmak istiyorum diyenlere tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Nasıl bir yol izlemeleri?

0: Bir çocuk bir meslek için gönüllü oluyor, hevesli oluyor ve kitaplar aracılığıyla, yazdığınız o güzel seriler aracılığıyla da bir çocuk neler yapar, nasıl bu yolda ilerler onu da öğrenmiş oluyor aslında. Peki hep astronom tarafınızdan bahsettik ama edebiyat hayatınızın neresinde? Çok bu arada üretken bir yazar olduğunuzu söyledim. Arka arkaya da birçok kitap var ve farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Süremiz yettiğince onlardan da bahsedeceğiz elbette ama Nurdan Bahar Açın hayatında edebiyat ve yazarlık nerede?
1: Ben çok fazla kompozisyon yazan bir çocuktum. Öğretmenim sağ olsun ilkokulda. Dünyadaki bütün kitapları okumak isteyen bir tarafım var. Çokça böyle kitap alırım. Ama şu anda yetişmek mümkün değil. Okuyabildiklerimi, kendi alanımda olanları mutlaka okurum. Yazmak kadar öncelikle okumak da benim için çok değerliydi. Sonrasında aslında mesleğimi sevdiğim için benden istenen bir şeydi bu. Ben büyükler için yazmayı istemiştim geçmişimde. Astronomi ve kişisel gelişimle ilgili yazmak istemiştim. Fakat çocuk kitapları yazmam ve bu konuları aktarmam istendiğinde başladım bu yolculuğa. İlk başta çok tabii öğretmenlik de olduğu için didaktik kitaplarla başladım. Sonrasında da çocuk kitaplarının dünyasına girdikten sonra artık hani ben de keşfettiğimde kendimi çocuk kitaplarını bıraktım ve çok seve seve yazıyorum, çok seve seve okuyorum. Yazar arkadaşlarımın kitapları çıktığında da dediğim gibi hani bütün kitapları okumak isteyen ve kitapların içerisinde olmayı seven bir insanım.
0: Nurdan Hanım, aslında ilk başta anlatırken birazcık daha didaktik, daha öğretici bir tarzda yazıyordum dediniz. Şimdi sorularımın arasında da vardı. Çocuklara anlatacağımız, anlatmak istediğimiz şey her ne olursa olsun o noktada hikayeleştirme çok önemli değil mi? Yani çok böyle detaylı bir teorik anlatımdansa bazen onların dikkatini çekecek kısacık bir kurgu aynı mesajı verebiliyor.
1: Kesinlikle hayatın içerisinde fark etmeden o bilgi girdiği zaman onlar da fark etmeden aslında hikayenin içerisine odaklandıklarında o bilgiyi alabiliyorlar.
0: Burada tabii çocuk kitaplarında şöyle bir bence artı da var. O da görseller. Muhakkak her çocuk bir hikayeyi okurken kendi kafasında o dünyayı resmediyordur. Kendi hayal gücüne göre karakterleri, ortamı düşünüyordur acaba neye benziyorlar diye ama özellikle belli bir yaş grubunda görseller çok ön plana çıkıyor. Şimdi elimde Işık Krallığı var, son kitabınız. Şöyle bir kapağa baktığım zaman inanılmaz sevimli bir deniz feneri görüyorum. Gülümsüyor, kollarını açmış. Yine ona doğru uçan bir sevimli gözlüklü martı görüyorum. Ve bu görsel bile bir yetişkin olarak kitabın içeriğine dair şu anda beni meraklandırıyor. Ve bunun gerçekten çok sevimli, sıcacık bir hikaye olduğunu anlayabiliyorum bu kapak tasarımından. Şimdi siz bir yazar olarak çocuk kitaplarındaki görsellerin önemiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu noktada yazar ve çizer uyumu nasıldır, nasıl olmalıdır? Bir kitabın kaderini belirlerken çizimlerin ne derece önemi vardır?
1: Çizimlerin çok çok önemi var. Açıkçası Deniz Oduncu'ya teşekkür ediyorum burada sizin nezdinizde. Deniz fenerini bir deniz çizdi açıkçası. Kitabı ben yazdıktan sonra çizerle mutlaka konuşuyor oluyorum. Ve bu kitapta da konuştuk öncesinde editörümüzle birlikte. Ve daha önce hiç görmediğimiz bir deniz feneri olsun, bu bizim deniz fenerimiz olsun ve konuyu anlatan sanki çocuklar, okumayı bilmeyen çocuklar da baktığında hikayeyi anlasın, çizgi film gibi olsun, bizim deniz fenerimiz olsun, onu sahiplensinler istedik. Ve Deniz Oduncu da çok güzel resimledi sağ olsun, renklere kadar. Ve bir tane resme baktığınız zaman onunla konuşabiliyorsunuz, o sizinle konuşuyor gibi hissediyorum ben açıkçası. O yüzden ben de çok seviyorum resimleri.
0: Gerçekten ben de aynen sizin söylediğiniz gibi hissettim. Her bir resim adeta canlanıp böyle bir animasyona dönüşecek, benimle konuşacak gibi hissediyorum. Hazır kitabın isminden ve çizimlerinden bahsetmişken arka kapak yazısını da dinleyicilerimizle paylaşayım ki kitabın içeriğiyle ilgili çok daha net bir fikirleri olsun. Dalgaların arasında yalnız ve kırmızı bir deniz feneri yaşardı. Işığını denize savurur, dünya gezegenini aydınlatanın kendisi olduğuna inanırdı. Bir gün bilge bir martı kondu kayalıklara. Unutma dedi, ışığın en büyüğü yukarıda. Ve deniz feneri güneş yıldızıyla tanıştı sonunda. Burada da tabii güneşin de bir yıldız olduğuyla ilgili güzel bir ipucu var.
1: Evet.
0: Bunu okuyan birçok çocuk ya da anneleri çocuklara okuduktan sonra ama güneş güneş değil mi, güneş de yıldız mı sorusunu soracaklardır ki zannediyorum da amaç bu.
1: Kesinlikle. Işık krallığı zaten güneşten her gün ışık alıyoruz. Esas krallığın sahibi Güneş Yıldızı. Konu birazcık da oraya

0: diyor.
1: Peki yaş grubu olarak ne diyebiliriz? Bu kitabın hedef yaş grubu nedir?
0: Birinci sınıf, ikinci sınıf da okur. Anaokulu da okuyabilir. Daha çok böyle anaokulu birinci sınıf gibi düşünelim.
1: Aslında çok büyük olmayan ama yine de bir resimli çocuk kitabı formatında hazırlanmış. Yazısı daha az, görselleri daha fazla olan, hem anne babaların çocuklara çok rahatlıkla okuyacağı hem de kendi okumayı öğrenen, hecelemeyi öğrenen çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri hacimde bir kitap diyebiliriz bu kitap için. Özellikle yaz döneminde, tatil döneminde okunabilecek 28 sayfalık bir kitap. Nurdan Hanım, şimdi tabii Küçük Astronomlar serimiz vardı. Bu birazcık daha büyük bir yaş grubuna hitap ediyordu. Çiçek Tutulması, Palto İsteyen Gezegen, Bu Ne Biçim Pinokyo vardı mesela, yine matematikten bahsettiğiniz, pi sayısını anlattığınız. Aslında yazar olarak sadece okumayı yeni öğrenen çocuklar ve anaokulu çocukları için değil, her yaş grubu için yazıyorsunuz, öyle değil mi?
0: Her yaş grubu için, evet.
1: Ve burada da muhtemelen konuları da o yaş grubunun anlayabileceği konulardan seçiyorsunuz. Mesela pi sayısı elbette ki bu yaş grubuna çok uygun değil ama o da format olarak belki 8 yaş üstü bir kitaptı.
0: Evet, 6. sınıfa uygundur.
1: Bu yaz döneminde şimdi biz inşallah çocuklar kitap okuyorlardır, tatilleri kitaplarla haşır neşir olarak geçiyordur dedik ama şimdi bir yazar olarak size sorayım, muhtemelen programımızı dinleyen anne babalar da bunu merak ediyorlardır. Şimdi bizim çocukluğumuz gibi değil tabii ki tatiller. Artık çocukların ilgisini, dikkatini çeken çok fazla teknolojik öğe var. Hal böyleyken çocukların daha fazla kitap okumasını, onların kitapları daha çok sevmesini nasıl sağlayabiliriz? Sizin mesela çocuklarla okullarda olan görüşmelerinizde, söyleşilerinizde bununla ilgili böyle ipuçları alıyor musunuz?
0: Aslında ben şimdiki çocukların yazarlığa da hevesli olduklarını ve yazan çok çocuğun da olduğunu, okullar tarafından da desteklendiklerini görüyorum. Tabii gittiğim okullarda öyle oluyor olabilir. Çünkü hani sizi de çağırıyorlar, bu yazara da değer veriyorlar demektir. Ama öncelikle çocuğun evde gördüğü bütün hareketleri kopyaladığını biliyoruz. Evde ne yapılıyorsa onu üstlerine alıyorlar. Ve anne babanın elinde kitap görmeleri gerekiyor. Anne baba kitap okuyor olması gerekiyor. Mesela günde yarım saat, bir saat kitabı ayırıp çocukla birlikte okumak çok zor bir şey değil diye düşünüyorum ben. Ve o kitabı okuduktan sonra olayları tartışmak, nasıl bir giriş oldu, nasıl olaylar gelişti, iyi bir son mu yazıldı? Ben mesela bazı yazarların çok iyi bir son yazdığını, bazılarının bana göre son yazamadığını düşünürüm. Çocukla bunu tartışmak, sen olsan nasıl bir son yazardın? Veya bu karakterleri sana verseydim sen nasıl biçimlendirirdin? Gibi sorularla enine boyuna bütün kitabı, olayları tartışmak bence çocuğun görsel hafızasını da, düşsel zekasını da kesinlikle hareketlendiren bir şey. Ve bu tarz şeyleri yaptığınızda da çocuğun analitik düşüncesi de gelişir. Bütün olaylara bakış açıları da gelişir. Veya arkadaşlarıyla kitap değiş tokuş etmesini sağlamak gibi küçük küçük kompozisyonlar yazdırmak. İşte en sevdiğin hayvan gibi çok basit sorular bile soruyor olsanız bununla alakalı kompozisyon yazmasını sağlamak, bol bol okumasını sağlamak bence katkı olur diye düşünüyorum.
1: Çocuklara her şeyden önce örnek olmak galiba bu işin en önemli kilit noktalarından bir tanesi. Çünkü bir takım şeyleri yap demekle, tavsiye etmekle olmuyor. Çocuğun gerçekten görerek öğrenmesi gerekiyor ki bu belki sadece kitap okuma alışkanlığı için geçerli değil. Hayatın içine, gündelik hayattaki birçok şey için geçerli. Örneğin dışarıdan geldiğinde annesiyle babasıyla birlikte onların gidip hemen ellerini yıkıyor olmaları belki çocuğun da sonraki günlerde aynı davranışı sergilemesine sebep olabilir ama her gün dışarıdan geldiğinde ellerini yıkadın mı diye sormak, sorgulamak belki tam tersi bir etki yaratabilir. O yüzden görerek öğreneceklerini unutmayarak kitap okuma alışkanlığında da öncelikle kendimiz okuyor muyuz? Çocuklarımıza iyi örnek olabiliyor muyuz? Belki bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor.
0: Kesinlikle. Evde büyük bir kütüphaneyi görmek, bir sürü kitabın içinde bulunduğunu görmeleri bile önemli bence.
1: Peki Nurdan Hanım, şimdi süremiz kısalırken birazcık kitap fuarlarından ve okur yazar buluşmalarından da söz edelim istiyorum. Yaz dönemi muhakkak birazcık daha tabii ki azalıyor. Ne mutlu ki sizler de fırsat bulup yeni projelere, yeni kitaplara yönelebiliyorsunuz bu vesileyle ama kış döneminde biliyorum ki fuardan fuara, imzadan imzaya koşuyorsunuz. Okullarda birçok etkinliğiniz oluyor. Bu buluşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce özellikle çocuk okurların yazarla bir araya gelmesinin ne gibi kazanımları var onlar açısından?
0: Biz bu kadar şanslı değildik. O yüzden

0: bir yazarla, kitabı yazan kişiyle tanışmak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çocuklar bir de tanıştıklarında ben şununla karşılaşıyorum açıkçası. Bir fuarda kitabımı imzalıyorum. Daha sonraki fuarda başka kitabımı almaya geliyorlar. O yazarın dilini sevdiklerinde, kitaplarını sevdiklerinde sonra o yazarla devam edebiliyorlar ve fuarlar bunun için buluşma alanı. Yazarlar için de fuarlar çok değerli tabii. Bir sürü kitabın içerisindesiniz ve hepsini gezip bakıp alma şansınız oluyor. O yüzden ben fuarları çok önemsiyorum.
1: Peki uluslararası arenada çocuk kitapları aslında kitapları farklı dillerde, farklı ülkelerde çocuklarla buluşturmak için de yetişkinlere göre bana göre çok daha avantajlı. Çünkü çocukların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar dertleri biraz ortak gibi geliyor bana. Yani kültürel kodlar yetişkinler için değişiyor olabilir ama bir çocuğun okulda yaşadığı işte bazen kötü bir deneyim, işte ötekileştirme olabilir, zorbalıkla karşılaşıyor olabilir. Bunlar da yaşadığı heyecanlar da yani okulun ilk günü gibi birbirine çok benzer olabilir. O yüzden ben çocuk kitaplarının uluslararası arenada farklı dillere çevrilmesi için de çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum yetişkin kitaplarına göre. Bu anlamda da dünyada organize edilen çok büyük fuarlar var. İşte mesela Bologna Çocuk Kitapları Fuarı var. Her yıl Nisan ayında dünyanın her yerinden gelen yayıncıları, yazarları, okurları aslında bir araya getiren bir fuar ve sadece çocuk kitapları odaklı bir fuar. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir çocuk kitabının farklı bir dilde, farklı bir ülkede bir çocukla buluşması mesela size nasıl hissettirir?
0: Yazar için de çocuklar için de çok güzel bir duygu bence bu. Hem çeşitlilik açısından, kültürlerin buluşması açısından da. Ben ilk kitaplarım 2018 Nisan'ında yayınlandığında kitapları kucağıma aldım ve tüm dünya çocukları okusun isterim demiştim. Onu hatırlıyorum. Sonrasında da 2-3 ay sonra ilk Küçük Astronomlar Orta Doğu'da yayınlanmaya başladı. Ve bu inanılmaz bir duyguydu benim için. Çocuklar her yerde, çocuk gerçekten ve her şey çocuklar için dünyanın neresinde olursa olsun. Sadece ülkemiz bazlı zaten düşünmüyorum. Kitapları yazdığımda da evrensel düşünüyorum ben de yazar olarak.
1: Galiba günümüzde de artık sınırlar birçok şeyde olduğu gibi yayıncılıkta da edebiyatta da ortadan kalktı. Bugün bir genç yetişkin okuru bile Amerika'da en çok o hafta hangi kitap okunmuş, hangi türler sevilmiş rahatlıkla erişebiliyor. Bilgiye erişim kolay olduğu için aslında sınırlar ve bu noktada da kitaplara olan ilgi de çok global bir hale geldi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nurdan Hanım çok teşekkür ediyorum bugün programımıza konuk olduğunuz için. Sizinle sohbet etmek her zaman çok keyifli benim için.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle.
1: Bugün hem kitaplarınızdan bahsettik hem de yeni bir projenin de müjdesini vermiş olduk aslında dinleyicilerimize. 3 kitaplık yeni bir seri geliyor dediniz değil mi?
0: Evet, aslında bu tatilden yararlanarak ben 3 tane proje yaptım ve bunlardan birisi de çok ilginçtir ki bundan haberiniz yok radyo ile ilgili. Sesin görünmez yolculuğuyla alakalı. Siz radyoda konuşuyorsunuz ve evlerinde insanlar dinliyorlar ama sesinizin nasıl onlara ulaştığını çok da fazla bilmiyorlar diye düşünüyorum. Ve çocuklar zaten bilmiyorlar. Onlara bunu aktarmak ve eğlenceli bir radyo kulübüyle aktarmak istedim. Birinci projem bu. İkinci projem de aslında güneş yıldızı bizi aydınlatıyor ve gündüz oluyor biliyorsunuz. Ama geceleri milyarlarca yıldız var. Neden karanlık oluyor? Bu Olbers paradoksu. Biraz Olbers paradoksundan bahsetmek istiyorum. Bir de kara deliklerle alakalı, kara delikleri çok sorguladıkları için çocuklar, kara deliklerle alakalı bir projem var. Bu üçünü yetiştirebilirsem Eylül Ekim gibi teslim etmeyi düşünüyorum bu dosyaları.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Bu projelerin de hayata geçmesini yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Türkay Güner. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın. Ayraç.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Geçen gün bir haber cümlesi duydum. 3 tane araç zincirleme bir trafik kazasına karıştı demiş. Hı hı. 3 tane araç sözünde beni bir şey rahatsız etti. Nedir dedim?
1: Bir fazla sözcük kullanılmış orada.
2: Çok haklısın. Şimdi burada 3 tane araç zincirleme bir kazaya karıştı demek yerine ne diyebilirim?
1: 3 araç.
2: Bu tane ve adetle ilgili bir yanlış kullanım daha var. İnsanlarla çokça rastlaşıyoruz. İnsan sözcüğüyle evet. Kullanımında. Ne diyorlar? Mesela 2 tane kadın gördüm. 5 tane çocuk vardı. Bu tane sözcüklerini kaldırdığımız zaman anlam ne kadar sade ve güzel olacak değil mi?
1: Bir ikincisi zaten insanlar için tane sözcüğünü kullanmak yanlış olur.
2: Elma armut gibi sayılmaz insanlar çünkü. Hatta sürü bile olmaz insan.
1: Bir sürü insan vardı stadyumda. Sürü sözcüğü insanlar için zaten kullanılmaz. Sürü sözcüğü hayvanlar için kullanılır.
2: Peki insanların çok olduğunu anlatmak için başka sözcük yok mu?
1: Birçok insan, işte sen söyledin birçok insan vardı.
2: Birçok, pek çok, çokça insan diyebiliriz.
1: Yüzlerce insan diyebilirsin, binlerce insan diyebilirsin. Ama tane, adet, sürü insanlar için kullanılmaması gereken sözcükler.
2: Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Nezaket mevsimi.
1: İyi günler kıymetli dinleyiciler. Bugün kalbimizin en geniş ve en dokunulmaz köşesine, vatanın, devletin hukukuna yani vatanperverlik adabına bir pencere açalım istedik. Milli ve manevi değerlerimiz açısından bakıldığında daha kıymetli bir şeyimizin olmadığını fark etmek hiç de zor değil. İçinde özgürce ve tüm özgünlüğümüzce yaşadığımız kutsal kara parçası, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi tevekkülle demlediğimiz toprağımız, ülkümüz, en değerli varlığımız. Sahi vatanı sevmek sadece sınırları korumak mıdır? Yoksa o sınırların içindeki kardeşlik hukukunu ve millet olarak vakarımızı da baş tacı etmek midir? Kemal Sayar'ın o zarif vurgusuyla insan evi bildiği yerin ruhuyla şifalanır diyelim. Vatan bizim en büyük evimizdir ve bu evi korumak sadece dışarıdan gelecek tehditlere karşı uyanık olmak değil, içerideki o kısır kavgaların, sığ çekişmelerin ve bizi birbirimize düşüren o hoyrat dilin uzağında durabilmektir. Bauman'ın kastettiği o akışkan ve her şeyi tüketen dünyada vatan sevgisi tüketilmeyecek yegane sabitelerimizdendir. Bir vatandaş olmanın adabı, devletin kadim geleneklerine, değerlerine, onun kurumlarına ve birliğine en fırtınalı günlerde bile sadakat borcuyla sarılmayı gerektirir. Saadettin Ökten Hoca'nın medeniyet tasavvurunda devlet sadece bir idari mekanizma değil, şahsiyeti maneviyedir. Yani bu şahsiyete hürmet etmek, ülkenin menfaatlerini kendi küçük çıkarlarımızın, günlük siyasi hırslarımızın üzerinde tutmakla başlar. Sadi Şirazi'nin o bilgece uyarısında dediği gibi, kendi evinin huzurunu bozan rüzgarın gazabına uğrar. Biz içeride birbirimizin zayıflıklarını deşmek yerine, devletin ve vatanın bekasını ortak bir payda olarak gördüğümüzde, zeka ve emek bu topraklarda yeniden çiçek açacaktır. Joan Hari'nin çalınan dikkatte bahsettiği o dikkat yağması bugün bizi içerideki anlamsız kavgalara mahkum ederek asıl meselelerimizden koparmaya çalışır. Ülke sınırlarına duyulan saygı coğrafi bir çizgi değildir. O çizginin temsil ettiği tarihi, şehitlerin emaneti ve gelecek nesillerin hakkını da gözetmektir. Bergson'un yaşam atılımı dediği o büyük enerji ancak vatanın menfaatleri etrafında kenetlendiğimizde bir medeniyet inşasına dönüşür. Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağımız bu toprakların bilgeliğinde, devletin adabında ve vatanın hukukunda sabit kalmalı ki diğer ayağımızla dünyayı doğru bir nazarla dolaşabilelim. Sevgili dinleyenler, vatanperverlik çeşitli bahanelerle yakıp yıkmak değil, tam tersine inşa etmektir. Bir vatandaşın vatanına karşı edebi, adabı, ülkesinin çıkarlarını korumasıdır. Kendine ait politik değerlerini savunurken, ideali uğruna sokaklarda eylem

0: halinde iken de nezaketini kaybetmemek. Farklılıklarını bir kavga unsuru değil, bir zenginlik olarak görüp devletin gölgesinde birleşmeyi bilebilmesidir. Vasatlığın ve sığ tartışmaların bizi aşağı çekmesine izin vermeden zekamızı, emeğimizi ve vaktimizi bu vatanın yücelmesi için seferber etmek en büyük vatanperverliktir. Unutmayın, vatan üzerinde nefes aldığımız bir toprak parçasından çok daha fazlasıdır. Ruhumuzu emanet ettiğimiz o mukaddes limandır. Bu limanın huzurunu bozmak isteyen her türlü nifaktan uzak durmaksa bir vatandaşlık borcudur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kısa sürede sunulacağı vurgulandı. Yılmaz, "Temennimiz tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviyenin bir kez daha tebarüz ettiğini söyledi. İttifakın yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi dedi. Bahçeli, zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısını yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işletmesine neden olan ailelere de verilecek ceza 2 kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihaleye ve para transferine dikkat çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin de konuştu. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğunu açıkladı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Ankara ve İstanbul merkezli 3 ayrı soruşturmada 5 organize suç şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmalarda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. FETÖ ile mücadele sürüyor. Konya merkezli 8 ilde örgüte yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Elektronik ödeme kuruluşu paramaya yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama

operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Kuruluşun bağlı olduğu 25 şirkete görevlendirme yapıldı. Yapay zeka destekli veri analiziyle yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. Gaziantep merkezli 45 ildeki düzenlenen operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır. Uluslararası örgütler de Hürmüz'de seyir sefer serbestlisine vurgu yapmaya devam ediyor. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Bingöl, Solhan yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 14 Temmuz Salı, saatler 15'i 8 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısını Bengü ve Ümit Sayın'dan dinliyoruz. Ya sen gidip de.

Değerli dinleyenler, saatler 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün Genç Yaşam'ın ilk bölümünde Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana İHA.

takım kaptanı İnal Utku Atalay'la takım üyesi Can Meynioğlu bizimle olacak. 1.5 Adana İHA takımının çalışmalarını programımızda konuşacağız. Genç Yaşam'ın ikinci bölümünde ise Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıyacağız. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Sözen sorularımızı yanıtlayacak ve birbirinden güzel şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor. Tam benim tipim diyor Buray.

0: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, saatler 15.16'yı gösteriyor. Genç Yaşam'da Sezen Aksu ile Ceylan Ertem'i birlikte dinliyoruz. Hıçkırık.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler. Devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 15.21'i gösteriyor. Genç Yaşam'da konuklarımız Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana İHA Takım Kaptanı Sayın İnal Utku Atalay bizimle. Sayın Atalay merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
2: Biz iyiyiz, teşekkürler.
1: Ve 1.5 Adana İHA Takım üyesi Sayın Can Meynioğlu da bizimle. Sayın Meynioğlu merhaba, siz de hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Evet, Sayın Atalay ve Sayın Meynioğlu, öncelikle 1.5 Adana İHA takımını tanıtabilir misiniz bize? 1.5 Adana İHA takımı nedir, ne zaman kuruldu, neler yapıyorsunuz?
3: Ben başlayayım isterseniz.
1: Buyurun lütfen.
3: 1.5 Adana İHA takımı 2022 yılında 1.5 Adana Teknoloji Takımları çatısı altında kurulmuş bir takımdır. 5-6 kişiyle başlayan bu serüven şu anda 20-30 kişilik bir takıma dönüşmüş durumda. Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışmasında İlk yılımızda finalist, ikinci yılımızda performans ödülü, üçüncü yılımızda ikincilik ve dördüncü yılımızda birincilik ödülü kazandık. Bu senede Teknofest'te hedefimiz birincilik. Yerli üretimi öncelikleyen bir takımız. İngiltere'deki yarışmaya dair bu sene düzenlenen ödülü kazandığımız, kendi üretimimiz olan fırçasız

0: Orak'ın motorlarıyla katıldık. 2024 senesinde Tekmafest'te kendi uçuş kontrol kartı ve kendi motorlarıyla uçan ilk ve tek takım olduk. Daha sonrasında da bunu yapabilen bir takım olmadı zaten. Uluslararası olarak geçen sene Amerika'daki SWAT yarışmasında finalist olarak yer aldık. Bu sene de İngiltere'de düzenlenen IMEC insansız hava araçları yarışmasında en çok gelecek vadeden takım ödülünü kazandık. Bunun arka planında yaşadığımız birçok olumsuzluk, çok fazla emek, özveri ve fedakarlık var aslında. İsterseniz yaşadığımız zorlukları ve arka planında Utku arkadaşım
1: anlatsın. Elbette, buyurun lütfen.
2: Merhabalar tekrardan. Ben de yaklaşık 3 yıldır uluslararası kısmında takım kaptanlığını yürütüyorum. Tabii ki bu çok fazla emek isteyen bir iş. Gece gündüz çalışmanın ürünü olarak biz o kupayı alabildik. Bizim 3 farklı birimimiz var. Bizi bir kısım mekanik, bir kısım elektronik, bir kısım da yazılım olarak. Ve gerçekten 3 birim de ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koydu. Sürekli tabii ki sıkıntılarla karşılaşıyoruz ve biz mühendis olarak o sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Bu bir yıllık bir süreçti tabii ki ve gerçekten gece gündüz çalışarak sonunda istediğimizi aldık. Geçen yıl bazı tarihsizlikler olmuştu bizim Amerika yarışmasında. Bu yıl onları telafi ederek güzel bir sonuca ulaştık.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki baktığımızda İngiltere'de düzenlenen bu yarışma nasıl bir yarışma? Yarışmacıları hangi görevler ve etaplar bekliyordu?
2: Bu yarışma her yıl kuralları değişen bir yarışma aslında. Zorlayıcılığı arttırmak için bu şekilde ilerliyorlar. Bu yılki görev şuydu. Bizim sıvı bırakmamız gerekiyordu İHA üzerinden. İHA'lar genelde hep büyük İHA'lardı. 10 kilogramlık bir sınır vardı ve bu 10 kilogramlık sınıra yaklaşmamız gerekiyordu. Hem lojistik sıkıntılar olabiliyor bu durumda, hem başka sıkıntılar olabiliyor. Görevimiz de şuydu. 3 aşamadan oluşuyordu bizim görevimiz.
1: Evet.
2: İlk kısımda sadece otonom bir uçuş bekliyorlardı bizden, yük olmadan. Daha sonrasında ise kendi geliştirdiğimiz yine faydalı yük mekanizmalarıyla ve farklı çalkalanmaya önleyici sistemlerle havadaki stabiliteyi arttırarak olabildiğince kusursuz bir şekilde görevi icra etmemizi bekliyorlar. Şöyle görev, ilk başta yükseliyoruz 30 metre kadar. Daha sonrasında bize farklı koordinatlar veriyorlar. Bu arada full otonom bir şekilde oluyor görev. O koordinatlara alçalıp yükü bırakmamızı istiyorlar bizden. Aslında görev bizim havadaki o sıvının çalkalanmasını, zorlayıcılığını ölçüyor bu sene. Ondan önceki sene direkt sıvı pet şişeleri payload olarak bırakıyorduk. Bu yıl farklı bir görev yapmışlardı.
1: Peki en çok gelecek vadeden takım ödülünü kazanmanıza sebep olan unsurlar nelerdir?
2: Şimdi şöyle, biz maalesef lojistikte bir sıkıntı yaşadık. İngiltere'ye kargolar çok yüksek miktarlarda ücretleri. Ve biz kargoyla gönderemedik, uçakla yanımıza götürmemiz gerekiyordu İHA'yı. İHA'nın kutuları da büyük, yani 1,5 metre 60 santim 60 santim ölçülerinde. Maalesef yoldayken kırıldı bizim kutumuz. Ve kutu kırıldığı için içerisindeki bazı malzemelerimiz de kayboldu ve İHA'mız zarar gördü. Biz orada full mücadele ederek İHA'yı neredeyse baştan yaptık diyebilirim. Ve bizim oradaki azmimizi gördüler ve bu ödüle layık gördüler bizi.
1: Evet, tebrik ederiz tekrar.
2: Çok sağ olun.
1: Peki yarışmaya hazırlık süreci nasıldı? Nasıl bir süreçten geçtiniz?
2: Dediğim gibi bir yılı kapsayan bir süreç bu. Bir yıl boyunca ilk başta bir tasarımla başladık. Tasarım ilerlerken aynı zamanda yazılım bir şekilde ilerledi. Ve en son elektronik entegrasyonla birlikte aslında sistem kurulmuş oldu. Dediğim gibi bu multidisipliner bir çalışma gerektiren bir iş. Dolayısıyla herkes gerektiği yerde gerektiği özeni göstererek yarışmaya hazırlandık.
1: Peki geliştirdiğimiz bu insansız hava aracının öne çıkan özellikleri neler?
2: Aslında biz tasarım ödülünü ucu ucuna kaçırdık diyebilirim. Bizim şöyle, tool hiçbir alet kullanmadan İHA'yı monte etmemiz bekleniyor yarışmada. Çünkü dediğim gibi bu kanatları falan çıkması gerekiyor. Orada birleştirilmesi gerekiyor. Orada biz farklı mekanizmalar tasarladık. Daha önce yapılmamış mekanizmalar tasarladık. Aynı zamanda faydalı yükü biz tamamen pneumatik bir şekilde bırakacak bir sistem geliştirdik ve o az önce bahsettiğim çalkalanmayı önleyici ufak engelleme topları koyduk tankın üzerine. Bunlar aslında bizim öne çıkan noktalarımızdı yarışmada.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki bu başarıdan sonra yeni hedefleriniz neler? Önümüzdeki dönem için neler planlıyorsunuz?
2: Şimdi

0: Biz 1,5 adan İHA takımı olarak şu anda 3 farklı kategoride yarışacağız Teknofest'te ve üçünde de inşallah birincilik bekliyoruz. Tabii ki uluslararası yarışmalarımıza da devam edeceğiz. Seni ya tekrardan Amerika ya da tekrardan bu İngiltere'deki yarışmaya katılmayı planlıyoruz. O da birazcık sponsorlara bağlı olduğu için, çünkü çok ciddi maliyetlerden bahsediyorum. Tamamen sponsora bağlı olarak iki şekilde de ilerlemeyi düşünüyoruz. Tabii ki yine Teknofest de önümüzdeki yıl devam edecek. Ekstra olarak tekrardan biz bu yarışmalara katılmak istiyoruz.
1: Evet. Tabii baktığımızda 1,5 Adana da uzun yıllardır var olan bir takım.
0: Hı.
1: 1,5 Adana takımı şu an kaç kişiden oluşuyor? Başka ne gibi çalışmalarınız var?
0: 1,5 Adana takımı aslında genel bir takım. Bizim elektromobil takımımız var, roket takımımız var, sualtı takımımız var, formüle takımımız var. Biz İHA koluyuz. O çatı altında şu anda biz 1,5 Adana İHA olarak da 3 takımız. Bu 3 takım da Teknofest'te yarışıyor. 3 takımın biri de benim olduğum takım. Aynı zamanda uluslararası yarışmalara çıkıyoruz. Toplam sayı şu anda 400 civarı olması lazım. 1,5 Adana
1: Evet.
0: ailesi.
1: Tabii baktığımızda 400 kişinin bir araya gelmesi, farklı takımlarda görev
0: Hı.
1: alması, bunun hem akademik olarak etkisi hem de kariyer olarak etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle projelerin içinde yer almak sizi nasıl etkiliyor?
0: Şimdi şöyle, akademik olarak maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü biz neredeyse bütün emeğimizi biz projelere koyuyoruz. Dolayısıyla takımın ortalaması oldukça düşük. Ama tabii ki bu da bize farklı kapılar açıyor. Mesela kendi adıma ben TÜBİTAK'ta staj yaptım. Tekrardan TÜBİTAK'ta staj yapacağım. Normalde yani çok fazla şey olmuyor. Bizim okullardan oralara girebilen olmuyor. Ama bu takımlar sayesinde hem ben hem takım arkadaşlarım bu yerlerde staj yapabiliyoruz ve hatta ileride işe de girebiliyoruz. Dediğim gibi akademik anlamda maalesef bizi birazcık aşağıya çekiyor ama bu anlamda da yükselttiğini söyleyebilirim.
1: Kariyer açısından da yararları var.
0: Aynen öyle.
1: Peki 1,5 Adana takımının üyesi olmak isteyen, bu çalışmalara ortak olmak isteyen öğrenci arkadaşlarınız hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvurabilirler? Süreç nasıl işliyor?
0: Biz sene başında bir ilan yayınlıyoruz. Farklı takımlar, her bir takım kendine özgü ilan yayınlıyor. Genel anlamda çalışma azmi olan insanları tercih etmeye çalışıyoruz. Aslında çok da fazla bir kriter yok çünkü genelde bizi süreç gösteriyor ve genelde şu oluyor. Hani biz mesela 80-90 kişi başlıyoruz ama senenin sonunda genelde 30-40 kişi kalıyoruz. Çoğu kişi maalesef vazgeçiyorlar çünkü çok kolay bir yol değil bu. Yani azimli olmasını bekliyoruz aslında ve meraklı olmasını bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için Sayın Atalay ve Sayın Meynoğlu. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
2: Ben şöyle bir şey ekleyebilirim.
0: Benim yok.
2: Az önce Utku'nun bahsettiği kariyer konusunda bize bazı kapılar açıyor. Bu takımlarda görev almamız, başarılı olmamız. Akademik olarak da tabii çok zaman ayırdığımız için takıma bazen ortalamalarımız da düşebiliyor. Akademik olarak bize kattığı şey aslında staj aşamasında oluyor ama Çukurova Üniversitesi mezunları olarak biz bu yarışmalarda başarılı olsak dahi staj yapsak bile iş konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim gibi sorunlar yaşayan diğer Anadolu üniversiteleri de var. Çukurova Üniversitesi mezunu olduğumuz için ben mesela bölüm üçüncüsü olarak mezun oldum. Teknofest'te ikincilik ve birincilik ödüllerim var fakat bir yıldır iş arıyorum. Böyle dezavantajları da var üniversitemizin. Tabii bu konularda elimizden geleni yapıyoruz. Umarım gelecekte takıma katılan arkadaşlarımız için de çok daha iyisi olur. Kariyerleri açısından da çok daha iyi yerlere gelirler.
1: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Çok
0: çok
2: teşekkür
0: sağ
1: ederim.
0: olun. Görüşmek üzere.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana İHA takım kaptanı Sayın İnal Utku Atalay ve takım üyesi Sayın Can Meyneoğlu bizimleydi.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, üniversite tercih döneminin yaklaştığı bu günlerde gençlerimizin geleceğini şekillendirecek önemli bir konuyu ele alıyoruz. Üniversite seçimi yalnızca bir bölüm tercih etmek değil, aynı zamanda bir yaşam ortamı, bir eğitim anlayışı ve bir kariyer yolculuğu seçmek anlamına geliyor. Bugünkü programımızda bilim ve teknolojiyi merkeze alan eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu, araştırma odaklı yapısı ve sanayi ile kurduğu işbirlikleriyle dikkat çeken Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıyacağız. Konuğumuz Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Adnan Sözen bizimle. Sayın Sözen merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey, çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Üniversitemi tanıtma imkanı verdiğiniz için.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Sayın Sözen, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu? Hangi fakülteler var?
2: Tabii ki. Üniversitemiz 2000

0: Yaklaşık programlarımızın hemen hemen tamamına yakını %100 İngilizce eğitim yapıyoruz. Dolayısıyla bir tane yabancı diller yüksekokulumuz var. Bir tane de bilişim teknolojileri mesleği yüksekokulumuz var. Tabii ki lisansüstü çalışmalar da yapıldığı için üniversitemizde lisansüstü eğitim enstitümüzde bulunmaktadır.
1: Evet. Peki baktığımızda Alparslan Türkiye İş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran temel özellikleri neler?
0: Biz tabii Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak aslında bir misyonumuz var. YÖK tarafından bize havacılık ve uzay alanında bir ihtisas üniversitesi vizyonu verilmiş. Bunun yanı sıra daha çok mühendislik ağırlıklı eğitim yapıyoruz. Tabii bunun yanı sıra İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizde de 10 bölüm bulunmakta. Sosyal alanlarda da yönetim bilişim sistemleri, uluslararası ticaret ve finansman, işletme, turizm işletmeliği, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi, uluslararası ilişkiler gibi, psikoloji öğrenciler tarafından çok seçilen bölümlerden bir tanesi, bunun gibi ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümleriyle aslında sosyal alanda da biz öğrencilerimize destekte bulunuyoruz.
1: Evet, peki baktığımızda uygulamalı mühendislik eğitimi modeli bu model ne sunuyor öğrencilere?
0: Evet, biliyorsunuz son bir yıl içerisinde YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocamızın da çok dile getirdiği ve uygulamalı mühendislik eğitimiyle biz öğrencilerimize 8 yarı yıl eğitim veriyoruz biliyorsunuz. Bunu 7 artı 1 uygulayarak 7 yarı yıllarını üniversitemizde teorik uygulamalı eğitimleri alıyorlar. Bir yarı yıllarını da bizim üniversitenin protokolleri olan özellikle Adana'da Sanayi Odası'nın organize sanayi bölgesindeki iş yerleriyle protokoller imzaladığımız iş yerleriyle öğrencilerimiz bir yarı yıllarını iş yerlerinde uygulamalı eğitimde geçiriyorlar. Dolayısıyla böylelikle iş yerlerinde kazandıkları el becerileri, bunun yanı sıra çalışma ortamına daha yakından tanıma imkanları buluyorlar. İş ve işleyişlerin prosedürlerini deneyimlemiş oluyorlar ve çalışma hayatına hazır halde mezun olarak iş dünyasına katılıyorlar. Bu öğrencilerimize büyük bir avantaj getirmektedir. Şu anda 6 programımızı uyguluyoruz. Müfredatlarımızı yenileyerek bunu çok daha çoğaltacağız. YÖK'ün de vizyonu doğrultusunda bu çalışmaları daha kısa bir süre içerisinde daha farklı bölümlere de yaygınlaştıracağız.
1: Evet. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin yeni bölümleri Havacılık
0: Evet.
1: Yönetimi, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği, Hava Trafik Kontrolü hangi vizyonla açıldığı öğrencilere nasıl bir kariyer fırsatı sunacak bu bölümler?
0: Üniversitemiz 2018 yılında, 2016 yılında hatta havacılık ve uzay bilimleri alanında ihtisas üniversitesi olarak bu bölgede YÖK tarafından bir görev verilmiş. Dolayısıyla biz bu görevi üzerimize alarak mevcutta havacılık ve uzay mühendisliği bölümümüze ilaveten geçen yıl eğitim öğretime başlarken hava trafik kontrolörlüğü, iklim bilimi ve meteoroloji, havacılık yönetimi gibi 3 bölüm daha açtık. Ama ikisini öğrenci aldık. Havacılık yönetimi ve iklim bilimi ve meteoroloji bölümlerini öğrenci aldık. İklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği aslında Akdeniz bölgesinde Türkiye'de üçüncüsünü açtığımız bir bölüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 19 Mayıs Üniversitesi'nde ve üçüncüsü de bizde olan bir bölüm. Bu bölgenin de aslında son yıllarda biliyorsunuz iklim değişikliğinin büyük etkileri gözüküyor. Bu alanda da bizim üzerimize düşen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevi yapacağımızı düşünerek bu bölümleri açtık ve %100 doluluk oranlarına ulaştık. Hiçbir bölümümüzde bir öğrenci dahi eksiğimiz bulunmamaktadır.
1: Evet, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan yeni programlar var. Baktığımızda kurumsal bilişim uzmanlığı ve yapay zeka operatörlüğü, bölgesel
0: Evet.
1: teknoloji liderliği vizyonuyla nasıl örtüşüyor?
0: Evet. Aslında biz sorumluluk olarak Bilgisayar Bilişim Fakültemiz ve Bilgisayar Teknoloji

0: Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzla aslında çağın, dijitalleşme çağının öncülerinden biriyiz. Hem ön lisansta hem de lisans programlarında, tabii ki lisans üstü programlarımızda da bunu destekleyerek aslında dijitalleşme anlamında son yüzyılın biliyorsunuz meslekleri bunlar. Ve YÖK Başkanımızın da açıkladığı yeni meslek gruplarını bu programlarda barındırıyoruz. Bunun için ön yüz yazılım geliştirme, arka yüz yazılım geliştirme, büyük veri analizi, bulut bilişim operatörlüğü 4 programımız vardı. Biz 2 programla da bu yüksek okulumuzu daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Şu anda açtığımız kurumsal bilişim uzmanlığı, yapay zeka operatörlüğü 6 programla öğrenci kabul ediyoruz ve bu öğrencilerin yine meslek yüksek okulumuzda da %100 doluluk oranında öğrenci kabul ettik geçen yarıya.
1: Tabii baktığımızda diplomanın Avrupa'da geçerlilik kazanması da gençler için kıymetli. Bu noktada ne gibi çalışmalar var?
0: Biz aslında geçen yıl çok yoğun bir çalışmanın ardından Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından 2 yıl akredite edildik. İnşallah Şubat 2027'de 5 yıllık tam akreditasyonla yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki bu akreditasyon üniversitemizin adını Avrupa Akreditasyon Birliği'ne yazılmasına sebep oldu. Dolayısıyla bizden mezun olan bir öğrenci Avrupa'da herhangi bir yere gittiğinde tabii ki program akreditasyonu çok daha önemli ama üniversitemizin adının tanınır olduğunu hissedebilecek. Ayrıca bu yıl 4 programımızla program akreditasyonlarına da müracaat ettik. Şu anda Temmuz ayında raporlarımızı verdik. İnşallah programlarımız akredite olduğunda Avrupa'da geçerli diplomalara sahip olacak öğrencilerimiz. Bu da hem uluslararasılaşma anlamında üniversitemize değer katacak hem de öğrencilerimizin tabii ki gelecekte mezun olduktan sonraki hayatlarına yön verirken kıymetli bir diplomaları olduğunu da anlamış olacaklar.
1: Evet. Öte yandan tabii üniversitenin bulunduğu şehir de önem arz ediyor. Baktığımızda Adana'da hakikaten kıymetli şehirlerimizden biri, birçok şeye ulaşımın kolay olduğu bir şehrimiz. Adana'da öğrencilik nasıl Sayın Sözen?
0: Adana'da yani bizim üniversite kampüsümüzün ve üniversite arazimizi kullanarak yapılan erkek yurdu büyük kapasitesi var. 1500'e yakın kapasitesi var. Çukurova Üniversitesi'nin kız yurtları oldukça yüksek kapasiteli. Dolayısıyla öğrencilerimiz aslında Adana'da barınma anlamında herhangi bir zorluk çekmemektedirler. Üniversitemize ulaşım anlamında da Adana'nın herhangi bir ilçesinde oturan, merkez ilçelerinde oturan kişilerin üniversitemize ulaşımlarında herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. Şu anda 36 farklı noktadan üniversitemiz kampüsüne seyahat imkanı var. Ve bunların üniversitemiz kampüsü içerisinde ring yaparak da öğrencilerimize büyük kolaylıklar sağlıyor. Aslında çok yakın olduğu için erkek yurdu ve sosyal alanlar da Sarıçam bölgesi üniversitemizin bulunduğu bölge sosyal anlamda da çok gelişen bir bölge. Şu anda biliyorsunuz inşa aşamasında olan ilçelerimizden bir tanesi ve sosyal donatılar da aslında üniversitemizi tercih nedenlerinden biri olabilir. Gençlik Spor Bakanlığımızın genç ofisinde sosyal faaliyetlerde bulunabilirler öğrencilerimiz. Kampüs içerisinde diledikleri gerek yeme içme olsun, gerek spor olsun. Şu anda kampüsümüzde bulundurduğumuz bir spor salonumuz mevcut, fitness salonlarımız mevcut. Öğrencilerimiz bunlardan yararlanabilir. İnşallah gelecek yılda yüzme havuzu ve futbol sahası yaparak öğrencilerimizi biraz daha sosyal anlamda ileriye taşımaya çalışacağız. Bunun yanı sıra tabii ki spor aktiviteleri üniversitemizde oldukça fazla düzenleniyor. 56'ya yakın kulübümüz var. Öğrencilerimiz sosyal aktivite olarak Yeşilay, Kızılay, diplomasi gibi birçok alanda, ilgilendikleri alanlarda kulüpler kurarak sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadırlar.
1: Evet. Peki Sayın Sözen, Adana Alparslan Türkiye İş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kimler tercih etmeli?
0: Tabii ki aslında mühendislik isteyen bütün öğrencilerin özellikle yabancı dil eğitimi verdiğimiz için tercih edebilirler öğrenciler üniversitemizi. Tabii ki sadece mühendislikle kalmıyor. Biliyorsunuz genç bir üniversiteyiz. Şu andaki sınıflarımız, amfilerimiz, altyapımız, laboratuvarlarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız son derece modern ve günümüz çağına uygun bilgisayarlara sahibiz. Bunun yanı sıra dediğim gibi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler fakültemizde bulunan ve gençlerin çok çok tercih ettiği sosyal bölümlere sahibiz. Özellikle mesela biliyorsunuz Adana gastronomi şehirlerinden biri olma yolunda sürekli bu anlamda biz gastronomi ve mutfak sanatları bölümü açtık geçen yarı yıl ve öğrencilerimiz gerçekten çok kabiliyetli ve Adana'da biliyorsunuz gastronomi ve mutfak sanatlarının hem bilimsel anlamda hem de bu gastronomi ve mutfak sanatlarına eleman yetiştirecek düzeyde bilimsel altyapıya sahip bir kadrolanma yaptık bu yıl. İnşallah bunların neticelerinde Adana'da daha iyi aşçılarımız olacak, daha iyi bu ürettiklerini sunabilir hale gelecekler. Aslında büyük otellerle ikili işbirliği protokolleri imzaladık. Öğrencilerimiz için staj imkanları var. Şu anda yapımı süren gastronomi ve mutfak sanatları atölyesi ile uğraşıyoruz yaz tatilinde. İnşallah Eylül'de eğitim öğretme yetiştirmeye çalışacağız. Tabii ki bunların yanı sıra üniversitemiz aslında 2025 Yüksek Öğretim Kurulu'nun yeni öme ve izleme raporlarında ilk 20'ye birçok kategoride girdi. Örneğin Q1 yayın oranında 2025 Q1 yayın oranında 18. sıradayız. TÜBİTAK ARDEP performansında 16. sıradayız. Disiplinler arası yayın performansında 8. sıradayız. Patentlerin atıf alma oranlarında 14. sıradayız. Yapay zeka çalışmalarında devlet üniversiteleri arasında 8. sıradayız. Dolayısıyla öğrencileri tercih etme noktasında oldukça fazla sosyal etkinlik yapıyoruz. Bahar şenlikleri düzenliyoruz 2 yıldır üst üste. Bunların yanı sıra bu yıl üniversitemizi enerji temasıyla açtık. Şu anda üniversitemizde 750 kilowatt güneş enerji santralimiz mevcut. Kendi elektriğini üreten üniversite olma hedefinde ilerliyoruz. Şu anda %60'larını karşılayan bir kapasiteye sahibiz. Egzerci yaz kursu açtık. Öğrencilerimiz için son derece önemli. Kanada'dan, Amerika'dan Türk bilim adamlarını getirdik. Egzerci yaz kursunda eğitimler verdiler. Teknik Üniversiteler Birliği'ne üye olduk. Bu da bize aslında çok büyük avantajlar getirdi. Biliyorsunuz ülkemizde İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi teknik üniversitelerin içerisinde yer almak bize aslında güçlü akademik işbirlikleri sağladı. Ortak dersler, ortak programlar açılabilir, ortak projeler yürütülebilir. Öğrenci hareketliliği, akademisyen hareketliliği sağlayabilir bize. Son derece bu da önemli. Uluslararası projelere katılım imkanı sağlar bize. En başta da şunu da özellikle çok belirtmek isterim. Öğrencilerimiz şunu bilsinler ki bizi tercih edecek öğrencilerimiz. Şu anda yürüttüğümüz 11 farklı ülke, Avrupa ülkesi ve 11 farklı üniversiteyle yürüttüğümüz Creative Euro diye bir projemiz var. Bu proje öğrencilerimizin gerek hareketliliklerini, gerek akademisyenin hareketliliklerini sağlıyor ve ortak müfredat, ortak Avrupa Üniversitesi olma yolunda başlığını taşıyan bir proje bu. Büyük bir bütçesi var. Dolayısıyla öğrencilerimiz tabii ki kurallar çerçevesinde bu 11 farklı ülkeyle gidebilirler. Oradaki farklı eğitim öğretim deneyimleri edinebilirler. Tabii ki bu ülkeler yani birkaçını sayacak olursam İtalya, Almanya, Hollanda, Portekiz, İsveç gibi, Romanya, Bulgaristan, Slovakya gibi, Polonya gibi birçok ülkeyi içeriyor. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Bu proje kapsamında hem de kültürel mirasların ortak bir hedefte yapay zeka ile oyunlaştırılmalarıyla ilgili projeler de var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlar öğrencilerin çok ilgisini çekiyor. Biliyorsunuz son yıllarda yapay zeka alanındaki ilerlemeler gerçekten gençlerin de oldukça ilgisini çeken bölümlerde. Bu yıl ayrıca iki yıldır almadığımız, öğrenci alamadığımız, tercih azlığı nedeniyle öğrenci alamadığımız biyomühendislik alanında da kontenjan açtık. Öğrencilerimizin de aslında biyomühendislik alanının da oldukça ilgi çekici bir bölüm olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu yıl öğrencilerimiz burayı da tercih ederler.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Sözen katkınız için. İyi çalışmalar
0: çok
1: diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: İnşallah öğrencilerimiz umarım diledikleri, istedikleri bölümleri kazanırlar. Sevdikleri meslekleri yaparlar. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Adnan Sözen bizimleydi. Değerli dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız. İhanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu bildirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Üstel, güçlü devletlerin en büyük gücü milletiyle kurduğu sağlam bağdır ve bu bağlar bizim milletimizde vardır, dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısını yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak," dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde anma programı düzenleyecek. Camiler sabaha kadar açık kalacak. Minarelerin ışıkları sönmeyecek. O karanlık geceyi aydınlatan sala sesleri saatler 00.13'ü gösterdiğinde yeniden minarelerden yükselecek. Üretim ve yatırımlar destekleniyor. İmalat sanayine yönelik finansman destekleri artıyor. Yatırım taahhütlü avans kredisi bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı. Uygun koşullu kredi imkanı 1 trilyon liraya yükselmiş oldu. Gelişme, iş dünyası temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere de verilecek ceza 2 kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihaleye ve para transferlerine dikkat çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin konuştu. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğu açıklandı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Ankara-İstanbul merkezli 3 ayrı soruşturmada 5 organize suç şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalarda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. ABD'den iade edilen Çingene Kızı mozaiğinin 13. parçası Zygma Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ait olduğu topraklara dönen eser yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu figür Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biridir," dedi.

0: ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'a yanıt verdi. Gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır. Uluslararası örgütler de Hürmüz'de seyri sefer serbestisine vurgu yapmaya devam ediyor. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Yazın kalbindeyiz. Sıcak rüzgarlar esmeye devam ediyor. Temmuz başından bu yana yaprak fırtınasına sam rüzgarları, onun peşine çark döndü fırtınası eklendi. Ay sonuna kadar kara erik ve kızıl erik fırtınaları gelecek arka arkaya. İkisinin arasında üzümler kararmaya başlayacak. Toprak kuru çoğu yerde. Yeşil ton değiştirdi. Güne bakanlar güneşten ödünç aldıkları görüntüleriyle Trakya'yı sarıya boyadı. Lavantanın moru eşsiz kokusunu da cömertçe paylaşarak Ege'yi ve Akdeniz'i sardı. Kabak, biber, patlıcan, taze fasulye, bir de hepsinin olmazsa olmazı domates, bahçeleri, tezgahları kapladı. Ne mutlu eli toprağa değene, tazecik ürününü kendi toplayana, emeğinin karşılığını alana. Ne mutlu bir ağaca sırtını yaslayıp gölgede kuşları dinleyene. Ne mutlu çiçeklerini büyütebileceği küçücük bir bahçesi olana. Ne mutlu herkes için bunları dileyebilene. Bugün az önce bahsettiğimiz renkleri üzerinde taşıyan Temmuz'un şu zamanı

0: zamanı için anlatmaya çok uygun iki yeryüzü sakinine vereceğiz kulağımızı. Biri mevsimle ve ışıkla özdeşleşmiş, başı hep güneşe dönük, adını da güneşten alan, zarif ama güçlü, hem mutlu hem hüzünlü sarı güzellik, güne bakan. Diğeri morla eflatunun en tatlı tonlarında mis kokulu cap canlı bir Akdenizli. Kelebekleri ve arıları kendine çeken lavanta. Güne bakanlar ve lavantalar iddialı renklerini Temmuz'un çatısında buluşturuyor.
1: Yeryüzü sakinleri.
0: Önce ne olduklarına, nereden geldiklerine, ailelerine, adlarını nasıl aldıklarına bakalım iki bitkinin. Lavanta. Ballı babagiller familyasından Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adı. Aile çevresine bakacak olursak, lavanta, nane, biberiye, ada çayı ve fesleğenle akraba. Karabaş otuysa daha yakınında. Çekirdek aileden diyelim. Lavandula kelimesi Orta Çağ Latincesindeki livendula'dan türemiş. Livendula muhtemelen livere, mavileştirmekle lavare, yıkamak sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Malum lavanta denince akla hemen maviye çalan mor renk ve mis kokulu banyo malzemeleri geliyor. Lavantanın başta Akdeniz olmak üzere Afrika, Asya ve Avrupa'da doğal yayılış gösteren 49 türü var. Bir türü Lavandula stoechas, makilik alanlarda yaygın bir şekilde doğal olarak yetişiyor. İki türü ise kültür bitkisi olarak. Bunlar Lavandula angustifolia, yani gerçek lavanta ya da İngiliz lavantası ve Lavandula dentata, yani saçaklı lavanta ya da Fransız lavantası. Yakından tanışınca lavanta yüreğe işliyor bir şekilde. Tamam diyorsunuz, tuttum onu. Ne bu eflatun solar, ne bu keskin koku uçar artık. O duruyor öyle bir kesenin içinde, çarşafların arasında, çekmece diplerinde. Zamanla silikleşiyor ama ince bir iz bırakıyor geride. İyice içinize çekip hatırlayın diye. Atmosfere karışıp gitse de unutmuyorsunuz böylece lavantayı ve kokusunu. İsteseniz de unutamazsınız zaten. Çünkü o her yerde. Sabunlarda, kolonyalarda, parfümlerde, vazolarda, çaylarda, tıbbi malzemede. Tabii şu mevsimde canlı canlı, uçsuz bucaksız tarlalarda. Tam zamanıyken, tabii bir de radyoda.

Mordan geçelim sarının aile ağacına. Güne bakan botanik açıdan papatyagiller familyasına dahil. Bilimsel adı Helianthus annus. Bu ad Yunanca'da güneş anlamına gelen helios ve çiçek anlamına gelen anthos sözcüklerinden oluşuyor. Dünyanın neredeyse tüm dillerinde adı güneşle ilişkilendirilmiş güne bakanın. Bizim dilimizde ise bir istisna var. Buralarda ay çiçeği olarak kullanılıyor. Yöresine göre aydın çiçeği, çiğdem, devramber, devri amber, gün çiçeği, gün aşık, gün döndü, gün tabak, simiska, şakkalgan, şemşamer, vardıvan, aygün çiçeği gibi isimlerle de anılıyor. Çiçeği çok iri, tabak şeklinde ve sarı renkte olan diye tarif edilen bitkinin neden ay çiçeği diye adlandırıldığını sorarsanız, ihtimal şu, bu isim ay sözcüğünden değil, tabak gibi yuvarlak, terazi kefesi anlamındaki aya kökeninden geliyor. Yani aya çiçeği olmuş zamanla ay çiçeği. Biz bugün Can Yücel'in yolundan gidip güne bakan diye söz edeceğiz ondan. Varsın güneşten başkasını görmesin, varsın gözlerini karşılıksız aşkından alamasın, farkımıza bile...

Varamasın. Biz başımızı ona çeviriyoruz bugün. Yazın sıcaklığını, çocukluğumuzu hatırlatan, sarı tekerinin içinde çekirdekleriyle birlikte taze kokular ve bereket taşıyan, var olduğu toprağa neşe katan, bakana umut aşılayan, hem bilimde hem sanatta yeri ayrı olan, güne bakan da gözümüz ve kulağımız.

0: Yeryüzünün Hikayesi.
1: Sonradan sararıp gelişecek, serpilip güzelleşecek çiçeğimizin hikayesi küçük siyah tohumlarıyla Amerika kıtasında başlar. Yaklaşık 5000 yıl önce tek kümeçli, yani tek çiçek başı olan iri günebakanların, özellikle Batı Amerika yerlilerinin en temel besin kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Bu dönemde bitkinin çekirdekleri öğütülüp un yapılır ya da tazeyken çiçekli kısmı sebze olarak tüketilir. Parlak renklerdeki vücut boyaları, kumaş ve çömlekleriyle bilinen yerliler, günebakan çiçeğinin kabuğundan kırmızı ve pembe, çiçeklerinden sarı, yapraklarındansa yeşil boya elde ederler. Lifli yapıdaki yapraklarını ve saplarını dokumacılıkta, sepet örmede kullanırlar. Halk tıbbında da yeri vardır güneşin çiçeğinin. Yaralanmalarda, yılan ve böcek ısırıklarının tedavisinde günebakanlara başvurulur. Kültüre alınan günebakan tohumları ilk ticaret yolları üzerinden Meksika'ya ulaşır. Arkeolojik kayıtlar Aztek uygarlığında bu bitkinin güneşe tapınma törenlerinin bir parçası olduğunu gösteriyor. 1510'da İspanya'ya getirilen gösterişli çiçek başta süs bitkisi olarak yetiştirilir. Zamanla Avrupa'nın botanik bahçelerine dağılır ve doğa bilimcilerinin ilgisine mazhar olur. Günebakanın özellikle hızla boy atıp büyümesi araştırmacıların ilgisini çeker. Yani günebakan sağlam adımlarla ilerler eski kıtada. Yine de tarımsal özelliğinin takdir edilmesi ve yağ için kullanılması 1700'lü yılları bulur.

0: başka bir yeryüzü.
1: Güne bakan da bütün bitkiler gibi sessiz mutlaka. Ama çarpıcı görüntüsüyle ben buradayım diye bağıran bir yanı da var. Onu hemen fark edenlerin başında Rus Çarı 1. Petro'yu ya da bilinen adıyla Çar Deli Petro'yu sayabiliriz. 20'li yaşlarında Almanya, Hollanda, İngiltere ve Viyana'da dolaşan, tekne yapımından tarıma birçok konuda bilgi ve fikir toplayan Çar, 1698'de Hollanda'dan aldığı güne bakan tohumlarını Moskova'ya gönderir. Rusya'da hemen kabul görür bu kocaman sarı çiçek. Rus köylüleri güne bakanların tuzlanmış ve kavrulmuş tohumlarını çitlemeye başlarlar. Hemen ardından da yağını çıkarmak için üretime geçerler. Ama bu küçük taneciklerin ticari potansiyelini keşfetmek için bir yüzyıl daha geçmesi gerekir. 1829'da Rusya'nın ilk yağ atölyesi kurulur. Bundan 100 yıl sonra 1930'larda ise güne bakanların verimini arttırmaya yönelik araştırmalar yoğunlaşır. 20. yüzyılın ortasında Ruslar 30 santimetre çapında çiçekleri olan, %50'ye varan bir verimle yağ elde edilebilen güne bakan çiçekleri yetiştirmeyi başarırlar. Bu arada duygusal olarak da iyice bağlanırlar bu güzel bitkiye ve çekirdeğine. Semeçki adını verdikleri çekirdeği milli çerez olarak kabul ederler. Hatta bu tutkunun heykelini bile dikerler. Çebok sarıda, çekirdek çitleten babuşka.

Rumeli'den göçenler sayesinde giren Günebakan'ı başta Trakya ve Marmara olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde görebiliyoruz. Dinlediniz. Amerika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya çok yollar, nice yıllar aşmış ışığın ve sıcağın çiçeği. Tam da bu minvalde William Blake'in dizelerine kadar ulaşmış. Ah zaman yorgunu Günebakan, güneşin adımlarını sayıyorsun. Gezginlerin yolu bitirdiği yerde o güzelim altın ülkesini arıyorsun.

0: Şimdi biraz da lavanta bahçesine uzanalım. Mordan eflatuna, liladan maviye bir renk paletinde bu şifalı bitkinin geçmişine yakından bakalım.
1: Yeryüzüyle buluşma.
0: Lavanta mor zarafet. İster keten çıkınlarda dursun, ister parfüm şişelerinde saklansın, ister ucu görünmeyen tarlalarda sergilesin güzelliğini, baş döndürsün, ister masal gibi anlatılsın, fark etmez. O hep arıları ve kelebekleri çektiği gibi çekecek insanları kendine bütün albenisiyle. Geçmişten bugüne adı temizlik, arınma, güzellik ve sükunetle anılan bu değerli bitkiyi hep yakınımızda tutmuşuz. Banyomuzun köpüğünde, yudumladığımız çayda, yaktığımız tütsüde, duvarımızdaki resimde ya da bahçemizin bir köşesinde o var. Botanikçiler gövdesinin uzunluğu yarım metreye ulaşan, üzerinde yıldız şeklinde tüyleri olan, hoş kokulu, çok yıllık çalı formunda bir bitki olarak tanımlasa da bu kuru tanıma sığmıyor lavanta. O efsanelere, mitolojiye yakışıyor. Lavanta Yunan mitolojisinde dağların ve ormanların tanrıçası Artemis'in çiçeği. Efsaneye göre bu mor güzellikle doğan Artemis, lavanta çiçeğini, yaprağını ya da yağını vücuduna sürerek her daim misler gibi kokar. Denizli Hierapolis Tiyatrosu'ndaki bir kabartmada tam da bu sahne betimlenir. Genç kızlar ellerinde lavanta çiçekleriyle izler Artemis'in doğumunu. Peki nasıl yükselmiş lavanta gerçek dünyada? Nasıl yayılmış ve rengini, kokusunu, şifasını dağıtmış dört yana? Lavanta 3000 yıl önce eski Mısır'da kültüre alınır. Mısırlılar bitkiyi yatıştırıcı ve iyileştirici merhemlerde, parfüm olarak ve mumyalamada kullanırlar. Eski Roma'da ise askerler yaralarına pansuman yaparlar onunla. Akdeniz'in denizci halkı Finikeliler ise İngilizleri çok sevecekleri lavantayla tanıştırırlar. İngiltere'de kraliyet yemekleri için kurulan sofralar lavantayla süslenir. Kraliçe 1. Elizabeth baş ağrılarının çaresini lavantada arar. Avrupalılar salgın hastalıklarla da lavanta yardımıyla savaşırlar. Orta Çağ'da ve Rönesans boyunca vebadan korunmak için binaların zeminlerinin lavantayla kaplandığı anlatılır. Fransa'da kekik, adaçayı, biberiye ve lavanta katılmış sirkeden medet umulur. Londra'da ise bileklere bağlanır lavanta, hastalığı taşıyan parazitleri uzak tutsun diye. 18. yüzyılda Fransa'da tıbbi tedavilerde öne çıkar bitkimiz. Yetiştirilmesi teşvik edilir. Aynı yüzyılda İtalyan parfümcü Giovanni Maria Farina ilk kolonyayı üretir. Hoş lavanta suyu adıyla. Osmanlı Sarayı'na gelirsek, Hürrem Sultan'ın hayatında Erguvan'la birlikte lavanta da önemli yer tutar. Bitkinin cilt onarıcı ve stres giderici etkilerini bilen Osmanlı kadınları hamam kültürünün ayrılmaz parçası haline getirirler mor mucizeyi. Dekoratif amaçla parfümeri ve kozmetik alanında tıpta kullanıldı ve kullanılıyor lavanta. Lavanta tıbbın ve bakımın bitkisiyken güne bakan başka bir özelliğiyle çıkar öne. Matematik zekası.

0: Marcela.
1: Bu her şeyi değiştirir.
2: Güne bakanın birçok alanda olduğu gibi matematikteki bilgeliğine de şapka çıkartıyoruz. Şaşmaz sayı dizileri, mühendislere yol gösteren açılar, kusursuz oranlar ondan soruluyor. İspatı, çekirdekleri olgunlaşmaya başlamış çiçekte. Güne bakanın kömeç denen, güneşe benzeyen o albenili çiçek başları tüpsü çiçekçiklerden oluşur. Sarı taç yaprakları olan bir çiçek çanağında toplanan bu çiçekçiklere floret diyoruz. Ortada daha sonra çekirdeklere dönüşecek olan çiçekçikler dolaşık, kesişen sarmallar halindedir. Bu yapı matematikte Fibonacci sarmalı diye anılır. Fibonacci sarmalı derken her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisinden söz ediyoruz. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 şeklinde giden bir diziden. Altın orana uygun olarak 137 derecelik açıyla sıralanır tohumlar. Bu diziliş tohumların aynı boyda olmasını, merkezde sıkışmamasını sağlar. Kenarlarda alan kaybını önler. Güne bakan çiçeğinin bu hayranlık uyandırıcı matematiği güneş enerji santralleri için mühendislere esin kaynağı olur. Bu santrallerde de aynalar hareket edebilecek biçimde Fibonacci kuralına göre dizilir. Böylece güneş ışınlarının merkezde yer alan elektrik üretim kulesine yönlendirilmesi kolaylaşır, gölge oluşması engellenir ve panellerden en üst düzeyde verim alınır. Aslında tüm bu bilgeliğin kaynağı Güne Bakan'ın güneşe duyduğu kocaman, karşılıksız aşk. Bu aşk yüzünden sonunda kurusa kavrulsa da onunla var oluyor ve ilham veriyor güzel çiçek. Güne Bakan aynı zamanda akıllı. Bu kadar özel olunca da elbette mitolojide ve sanatta yeri ayrı. Helianthus türü bir çiçek olan Güne Bakan, Yunan mitolojisinde güneşin efendisi olarak kabul edilen Helios'la ilişkilendirilir. Bu kültürde kul köle olmayı temsil eder Güne Bakan. Söylenceye göre akşam vakti deniz kıyısında yürüyen Helios'un kulağına bir şarkının büyülü melodisi çalınır. Helios şarkıyı dinler ve sesin sahibinin peşine düşer. Karşısına görülmedik güzellikteki su perisi Kileti çıkar. Peri izlendiğinden habersiz yeni bir şarkıya başlarken Helios ona yaklaşır ve sözleriyle onu etkisi altına alır. Her gün güneşle birlikte buluşur aşıklar. Ama bir gün Helios yalnız bırakır güzel sevgilisini. Beklemekten bitkin düşen Kleti'nin haline üzülen deniz perisi Tethys de onu Güne Bakan'a dönüştürür. O gün bugündür gözü güneşten başkasını görmez bu güzel çiçeğin. Batı sanatında Güne Bakan ya da Ay Çiçeği, sadakatin, neşenin, yaşama gücünün, adanmışlığın simgesi. Özellikle resimde sıkça kullanılmış. En bilinen örneklerse Van Gogh'a ait olanlar. Van Gogh, 1880'lerin sonlarında göz kamaştırıcı ay çiçeği resimleri yapmaya başlar. Ay çiçekleri sıklıkla dönüp çalıştığı ve en sevdiği temalardan biri olur. Monet'in nilüferleri sahiplendiği gibi sahiplendiği bu güzelliklerden, biliyorsun şakayık çiçeği Janin'indir, hatmi çiçeği Costa aittir, ay çiçeği de galiba biraz benim diye bahseder Van Gogh, kardeşi Theo'ya yazdığı bir mektubunda. Olarak ne çok şey var doğası gereği bitki haliyle güneşe dönebilen Güne Bakan'dan öğreneceğimiz. Gölgelerde bunaldıkça hatırlayalım onun neşesini ve kavrulsa da vazgeçmediği inadını. Rengiyle ve kokusuyla bedenimizi ve ruhumuzu arındıran lavantadan da öğreniyoruz dersimizi. Çorak toprağın ortasında susuz da olsak temiz kalmak

şifamızı cömertçe sunmak gerektiğini. Belki varoluşlarıyla bize söyledikleri de ortaklaştırıyor güne bakan ve lavantayı, geldikleri farklı ailelere ve tezat renklerine rağmen. Biraz da bu yüzden onları bir araya getirdik. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Geleceğin anahtarı. Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İribol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün işletmeler açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Yatırım yapmak, üretim kapasitesini artırmak, Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmek, dijital dönüşümü hayata geçirmek ve ihracatta uluslararası pazarlara açılmak isteyen firmalar için devlet teşvikleri nasıl fırsatlar sunuyor? Bugün gündemimizde bu konular var. Elbette vergi avantajları, yatırım teşvik belgeleri, Ticaret Bakanlığı destekleri, KOSGEB ve TÜBİTAK programları, Tekmer ve Teknopark ekosistemi ile finansmana erişimi kolaylaştıran destek mekanizmaları doğru planlandığında işletmelerin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlıyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki birçok işletme kendisine uygun teşviklerden maalesef haberdar olmadığı gibi başvuru süreçlerini doğru yönetemediği için önemli fırsatları da kaçırabiliyor. Bugünkü programımızda devlet teşviklerinin nasıl çalıştığını, hangi kurumlara hangi alanlarda destek verildiğini, işletmelerin bu süreçlerde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlaşılır, kolay ve uygulamaya dönük bakış açısıyla değerlendireceğiz. Çok değerli konuğumuz bugün bizimle birlikte Türk Hava Kurumu Orion Tekmer Yöneticisi ve KK Grup Danışmanlığı Kurucu Ortağı Sayın Ozan Koşar. Sayın Koşar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gonca Hanım, çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın Koşar, şimdi bugün devlet teşvikleri denildiğinde birçok kişinin aklına doğrudan hibe geliyor. Oysa teşvik sistemi bununla birlikte çok geniş bir ekosisteme sahip. İsterseniz en temel soruyla başlayalım. Devlet teşvikleri dediğimizde nelerden bahsediyoruz? Bu ekosistemi bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki Gonca Hanım. Herkese merhabalar diyorum değerli dinleyiciler.

0: Ben Ozan Koşar. Şimdi devlet destekleri aslında birçok farklı yönden devlet desteklerine bakmak lazım. Devletimiz tek tip bir teşvik vermiyor. Hibe programları bunlardan bir tanesi oluyor. Efendime söyleyeyim, kredi destek programları bunlardan bir tanesi oluyor. Yine yatırım teşvik belge sistemiyle devlet alacağından vazgeçiyor. Alacağından vazgeçerek ilerleme yöntemiyle bir teşvik veriliyor. Bunun yanı sıra da Tekmer ekosistemi, Teknokent ekosistemi, bunların daha kapsayıcı olanı Arge ekosistemini düşünecek olursak bir de Arge ekosisteminde bir teşvik mekanizması var. Bunların tümünü bir arada değerlendirmek gerekiyor. Her birini ayrı ayrı da ele almak lazım. Zaten bugün bu yayında da her birini ayrı ayrı ele alacağız. Sorunuza cevap olarak da şunu özetlemek gerekirse devlet tek tip destek vermiyor. Alacağından vazgeçme yöntemiyle, hibe yöntemiyle, düşük faizli kredi yöntemiyle veya sıfır faizli kredi yöntemiyle ve dördüncü olarak da Tekmer, Arge ekosistemi, Teknokent ekosistemi vasıtasıyla teşvik veriyor diyebilirim.
1: Peki Ozan Bey, konuşmanızda bazı teşviklerde devlet alacağından vazgeçiyor ifadesini kullandınız. Burayı bir örnek açıklayabilir misiniz? Bu ne anlama geliyor?
0: Tabii ki, yani buradaki sistem şu şekilde işliyor. Biz bir firma olarak devlete diyoruz ki ben şuraya şu kadar yatırım yapacağım, fabrika kuracağım, arsam var, üzerine işte 50 milyon TL harcayacağım, fabrika kuracağım, içerisine 40 milyon TL harcayacağım, makine alacağım. Yine içerisine 20 milyon TL'lik bir yazılım ekleyeceğim. Ardından da 50 tane personel alacağım diye önden bir vaatte bulunuyoruz. Bu bulunduğumuz vaatlerin neticesinde de devlet diyor ki tamam, ben senin projeni, yatırımını kabul ettim. Bunun karşılığında da ben senden KDV almayacağım, katma değer vergisi almayacağım. Yine makine teçhizat alırken yurt dışından alıyorsanız gümrük vergisi almayacağım. Bunun yanı sıra 50 tane personel aldınız, yatırımını tamamlamanızı akabinde bu personellerden SGK indirimi yapacağım, işveren listesini almayacağım. Bununla birlikte yine kurumlar vergisinde, örnek veriyorum, yine yatırımın yerine göre değişmekle birlikte %40 indirim yapacağım, %30 indirim yapacağım gibi devlet alacağından vazgeçme yöntemiyle firmalara teşvik veriyor. Bu sistemin adına da yatırım teşvik belgesi sistemi deniyor aslında. Yatırım teşvik belgesinde firmalar alırken önden yapacağı yatırımlarını devlete taahhüt etmiş oluyor. Devlet de bu taahhütleri yerine getirip getirmediğine bakarak hem uygulama esnasında hem de yatırım tamamlandıktan sonra ikiye bölüyor teşviği. Bu şekilde firmalara vermiş oluyor.
1: Bugün baktığımızda bu yatırım teşvik belgeleri ve bazı teşviklerde devletin alacağından vazgeçiyor kısmı gerçekten çok kolaylaştırıcı ve girişimciler için yatırım anlamında büyük fırsatlar sağlıyor. Buradan eminim ki birçok şirket sahibi, girişimci de bunu duyduğu zaman çok memnun kalacaktır diye tahmin ediyorum. Peki gelelim bunları biraz adım adım ilerlemek gerekirse. Tabii günümüzde dijital dönüşüm çok hızlı yaygınlaşıyor ve bütün sektörlerde artık dijital dönüşüm etle tırnak ilişkisi şeklinde ifade edebiliriz bunu. Bugün Tekmer ve Teknokentler, Türkiye'nin her yerinde teknokentleri artık görebiliyoruz. Nasıl avantajlar sağlıyor? Biz bunu nasıl değerlendirmeliyiz?
0: Yine bu sistem de aslında devlet alacağından vazgeçme yöntemiyle ilerliyor Tekmer ve Teknokent'te. Durum nasıl oluyor? Teknokentler 4691 sayılı kanuna bağlı. Direkt Cumhurbaşkanımızın imzasıyla özel bir teknokent bölgesi ilan ediliyor. Bu bölgede yer alan firmalar Arge faaliyetlerini burada yürütmek şartıyla ve yine burada personellerini konumlamak şartıyla orada konumladıkları personeller üzerinden sigorta indirimleri ve stopaj vergisi indirimleri almaya hak kazanıyorlar. Bunun yanı sıra da yeni bir yapı aslında, teknokentlere göre yeni bir yapı olan Tekmerler var. Tekmerler'de 5746 sayılı kanuna göre teşvik veren bir mekanizma. Yine burada da aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla olmuyor bu. KOSGEB veriyor bu yetkiyi. KOSGEB'in belirlediği yetkiler çerçevesinde Tekmerler, Tekmer'de yer alan firmalara SGK ve stopaj vergisinde indirim ve bunun yanı sıra kurumlar vergisinde çifte indirim yapma hakkı, yine bunun yanı sıra Arge faaliyetlerini yürütmek için gerekli makinelerin alınması için KDV indirimi, bunun yanı sıra gümrük vergisi indirimi gibi indirim

birimler alarak teşviklerden yararlanmış oluyor. Ar-Ge ekosistemine bu şekilde destek vermiş oluyor. Yine alacağından vazgeçme yöntemiyle yapmış oluyor. Doğrudan hibe yöntemi burada geçerli değil. Yani az önce bahsettiğimiz yatırım teşvik belgesi sisteminin Ar-Ge boyutu da tek

0: diyor. Onaylanması durumunda Teknokent'te yer almaya hak kazanan firma, Teknokent'te yer aldığı personellerin SGK işveren hissesinden %50 indirim alıyor. Bunun yanı sıra da stopaj vergisinden %100 istisna oluyor. Bu çok kıymetli bir teşvik oluyor. Yani firmalarımızın Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken Ar-Ge'ye ciddi bir maliyet harcandığı için devlet de bir personelin işverene maliyetini kısarak destek olmak istiyor diyelim. Bu sebeple böyle bir mekanizma üretmişler. 4691 sayılı kanunda yine KDV istisnası var ama bu sadece yazılım şirketlerini kapsıyor. Yani bir yazılım şirketi yazılım projesiyle başvuru yaptı Teknokent'e ve yazılım projesi onaylandı ve bitirildi. Bitirildikten sonra yapılan satışlarla alakalı bir katma değer vergisi istisnası sağlanmış oluyor. Bunun yanı sıra yine Teknokent'te tamamlanmış bir projenin satışında da sıfır kurumlar vergisi avantajı olması tabii firmalarımızı cezbediyor diyebilirim. Fakat bunun yönetilmesi biraz zor. Yani seri imalata geçmesi, mesela o yazılımın bir seri imalata geçmesi, seri üretime geçmesi ya da işte ürünün seri üretime geçmesi, yazılım çok doğru bir ifade olmadı ama sürekli olarak satılması diyelim, Teknokent'te risk oluşturabiliyor. Bu yüzden de alternatif olarak biz Tekmerler'i de öneriyoruz. Tekmerler'de 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kanunu'nun altında yer alan bir mekanizma diyebilirim. Şimdi Tekmerler'de gider odaklı oluyor aslında. Şimdi az önce anlattığımız Teknokent'te farkındaysanız fatura kestiğinizde istisna oluyor. Proje geliştirme safhasında bir istisna oluyor dedik. Proje geliştirme safhasında verilen istisnalar zaten devletin alacağından vazgeçme yönteminin bir tezahürü. Ama sonrasındaki verilen istisnalar da 4691 sayılı kanuna özel bir teşvikti. Şimdi 5746, yani 5746 sayılı kanunda neler oluyor? Kısaca ondan da şöyle bahsedeyim. Yine firma orada geliştirdiği projelerde, yani Tekmer'de geliştirdiği projelerde çalıştırdığı personel başına stopaj vergisinde lisans mezunlarında %80, yüksek lisansta %90, doktora da %95 olarak stopaj vergisinde indirim hakkı kazanıyor. Bunun yanı sıra da SGK işveren hissesinde %50 indirim, yine Teknokent'le aynı. Fakat burada proje tamamlama belgesi alındıktan sonra toplam Ar-Ge harcaması firmanın ne kadarsa onu ikinci kez indirim konusu yapması, bir sonraki yıl amortismana bağlı şekilde ikinci yıl indirim konusu yapması en büyük avantajı firmanın. Yani kurumlar vergisinde o yaptığı Ar-Ge giderini iki defa göstermiş oluyor. Bu da firmaya çok ciddi avantaj sağlatıyor. Burada önemli olan konu proje tamamlama belgesinin alınması. Ama teknokentlerden farkı nedir diye soracak olursak, teknokentlerde proje tamamlama belgesi alamazsak o sürede çalışılan personellerin giderleri de hiçbir zaman kurumlar vergisinde indirim konusu olmuyor. Bu yüzden gelir odaklı bir yer diyoruz biz teknokentlere. Tekmerler'de her zaman gider odaklıdır. O personel hangi ay çalıştıysa o ay indirimini alır diyebilirim.
1: Evet, şimdi Ozan Bey, bugün bakıldığında işletmeler için en büyük maliyet kalemleri tabii ki personel maliyeti. Yani işçilik maliyetleri ciddi bir tutar oluşturmuş oluyor. Peki burada Ar-Ge personeli açısından baktığımızda ne gibi fırsatlar öne çıkıyor? Örneğin uzaktan çalışma imkanı gibi, az önce bahsettiğiniz avantajlar gibi. Bunu bir tık daha açabilir miyiz
0: Tabii.
1: acaba?
0: Şu şekilde açalım dilerseniz. Şimdi bir Ar-Ge firması genelde son zamanlarda da revaçta ve sektör oraya gittiği için yazılım örneğinden gidelim. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firma Ar-Ge projesi varsa bir kere maliyeti çok yüksektir. Çünkü yazılımcıların maaşları oldukça yüksek. Bu sebeple yatırımcılara verilen SGK indirimleri zaten maliyetten düşürmek için. Fakat son zamanlardaki çalışan profili de çok değişti. Yani kimse gidip bir ofiste açıp bilgisayarını verilen işi yapmak istemiyor. Çünkü aynı işi evde de yapabiliyor. Bir kafede de oturup yapabiliyor. Bu sebeple anlaşmaların da son zamanlarda gördüğümüz şekliyle, iş anlaşmalarının da şu şekilde olduğu: 2 gün ofisten, 3 gün evden veya işte 1 ay evden, 1 ay ofisten gibi hibrit bir sisteme döndüğünü görüyoruz. Bunu da devletimiz fark etti ve tekmerlerde, özellikle tekmerleri söylüyorum, %100 uzaktan çalışma imkanı sağlamış oldu. Fakat teknokentlerde biraz daha olay

0: değişik. Orası özel bir bölge olduğu için ve o özel bölgede de aslında devlet firmaların çalışanlarının gelip birbirleriyle iletişim kurması, ortak projeler geliştirmek için birbirlerini tanıması için %100 uzaktan istisna hakkı vermiyor. Sadece bilişim personellerine özel veriyor. O da az önceki bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bilişimciler bilgisayar ve internete eriştiği sürece her yerde çalışabiliyor. Diğer Ar-Ge personelleri, tasarım personelleri, bilişim personeli dışında kalan kişilerde de yine uzaktan çalışma imkanı var ama kısıtlı. %75 gibi bir oranla kısıtlı diyebiliriz. Bunu da yine Cumhurbaşkanlığı her yılın sonunda verdiği kararla uzatma hakkına sahip veya %50'ye düşürme hakkına sahip, tamamen kaldırma hakkına sahip. Fakat şu anki sistemde belli bir kısıtta uzaktan çalışma imkanı verilmiş durumda diyebilirim. Bu da tabii işte personellerin çalışma şevkini arttıran bir şey. Onun dışında yine personellerin sosyal hayatına daha fazla zaman ayırmasını sağlayan bir konu olduğu için çalışan mutlu olduğu sürece çalıştığı iş yeri de mutlu oluyor. Verdiği iş de güzel oluyor. Verimlilik artıyor diyebiliriz. Bu sebeple Tekmer ve Teknokent ekosistemi tamamen bir Ar-Ge ekosistemi ve Ar-Ge ekosisteminde yer alan bu personellere de devletimiz ciddi kıymet veriyor diyebiliriz.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Biz hep şey deriz yönetim bilimciler olarak, mutlu çalışanlar büyük başarılara imza atarlar. Bu bütün sektörler için geçerli, özel ve kamu sektörü için geçerli. Nerede mutlu bir personel varsa verimliliği ve karlılığı, hizmet kalitesi de o oranda artıyor.
0: Gonca Hanım, çok özür diliyorum. Burada şundan da bahsetmek isterim ben. Firmalara ne gibi avantajları var Tekmer ve Teknokent ekosistemini? Bir de onu ayrıca
1: Tabii,
0: konuşmak
1: lütfen
0: lazım.
1: buyurun.
0: Orayı atlamayalım. Tekmer ve Teknokent ekosisteminde mentorluk programları, girişimcilik programları, KOSGEB ve TÜBİTAK'la bu Tekmer ve Teknokent yönetici şirketlerinin ikili işbirlikleri çok kuvvetli olduğu için bu kurumlardan alınan projelerin yönetilmesi olsun, onların eğitimi olsun, yani bu projeleri nasıl yönetilir eğitimi, proje nasıl yazılır eğitimi gibi eğitimler olsun. Yine Avrupa Birliği'nin çeşitli programları ve projeleri oluyor. Bu projelere nasıl başvuru yapılır eğitimi olsun, finans yönetim eğitimi olsun, muhasebe yönetim eğitimi olsun. Bu gibi eğitimlerin Tekmer yönetici şirket vasıtasıyla ücretsiz bir şekilde verilmesi de firmalara ciddi avantaj sağlıyor. Yani ben bir firma kurdum, girişimci oldum. Çok güzel bir iş fikrim var ama nasıl pazarlanacak bilmiyorum. Tekmer ve Teknokent yönetici şirketi bunu size eğitimle ücretsiz verebiliyor. Finans yönetimini bilmiyorum, mali müşavirleri yönlendirebiliyor. İşte devlet teşviklerini bilmiyorum, bunun için bir uzman çağırıp eğitim yapıp bunun eğitimini size aldırabiliyor. Yani aslında iş geliştirme ve kendinizi geliştirme anlamında da bu ekosistemde yer almanın ciddi faydaları var. Firmalarımıza ısrarla tavsiye ediyoruz. Özellikle sanayi ekosisteminde yer alan firmalara da bir parantez açmak istiyorum. Sanayide üretim yapan şirketler ve onun personelleri bu gibi ortamlara, Tekmer ve Teknokent ortamlarına ne kadar fazla katılırsa hem ufukları açılıyor, hem geliştirdikleri projelere daha farklı bir vizyon ve bakış açısıyla bakma imkanı elde edebiliyor. Bu da hem firmaya, hem ürüne, hem de personele bir katma değer olarak geri dönüyor. Bizim şu anda gördüğümüz sahada en büyük eksiklik bu. Kendi kabuklarına çekiliyor firmalar. Benim zaten Ar-Ge ve tasarım merkezim var. Kendi bünyemde 20 tane mühendisim var. Bunları Ar-Ge merkezi ilan ettim ve burada ben Ar-Ge'mi yönetiyorum diyebiliyor. Fakat teknik danışmanlık almazsa, bu tip ekosistemlere girip etkinliklere katılım sağlayıp bir networking yapmazsa, efendime söyleyeyim, yine bu eğitimlere, Tekmer Teknokent'in verdiği eğitimlere katılmazsa her zaman sınırlı kalıyorlar. Bunu geliştirmek için, yani kendilerini ve projelerini geliştirmek için bu tip alanlara gelip en azından etkinliklere katılım sağlasa bile yaptığı networkingde çok ciddi ufuk açıcı bir yöne evrilir firma diye öneride bulunalım buradan.
1: Kesinlikle. Ozan Bey, o zaman devam edelim. Hibe destekleri. Tabii bugün bakıldığında hibe işletmeler için çok önemli. Peki hangi kurumlar hibe desteği sağlıyor? Bu çok önemli bir soru diye düşünüyorum ve eminim ki girişimciler ve şirketler bu kısmı can kulağıyla daha da dikkatli dinleyecektir.
0: Evet, programın başında 4 tip bir teşvik mekanizması olduğundan bahsettik. Birincisi ve dördüncüsünü anlattık. Yatırım teşvik belgesi ve Tekmer Teknokent ekosistemi.

0: Şimdi gelelim ikinciye. O da hibe destekleri. Şimdi hibe destekleri aslında devletin proje bazlı genelde verdiği teşvikler oluyor. Bunları da KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı marifetiyle, eliyle diyelim firmalara veriyor. Bunlar neyi kapsıyor? KOSGEB'de genelde makine teçhizat desteği anlamında bir hibe programı odaklı giden bir mekanizma. TÜBİTAK tamamen Ar-Ge ekosistemine hizmet veren bir kurum olduğu için Ar-Ge projelerine destek veren bir mekanizma. Ticaret Bakanlığı da tamamen ihracat odaklı bir mekanizma. Yani bir firma ihracat yapmak istiyorsa veya ihracatını var, geliştirmek istiyorsa Ticaret Bakanlığı burada önemli bir rol oynuyor ve hibe ve teşviklerini bu alana kaydırmış durumda diyebiliriz. Onun dışında da yine KOSGEB'in farklı teşvik mekanizmaları var. Onu da ilerleyen dakikalarda
1: onlara da
0: anlatmış
1: girelim
0: olacağız.
1: dilerseniz, buradan devam edelim. Çünkü KOSGEB birçok KOBİ için çok önemli bir stratejik role sahip bir kurum.
0: Evet, KOSGEB'de şöyle bir sistem mevcut. Firma kuruluşundan itibaren KOBİ vasfını geçene kadar her anlamda teşvik vermek istiyor. KOSGEB desteklerini kalem kalem ayırıyor. Girişimcilik destek programı diye bir destek programı var ve adı üstünde girişimcilere verilen ve şirketin ilk 3 yılını kapsayan bir teşvik programı. Bu teşvik programının içerisinde iş kurma desteği ve iş geliştirme destekleri yer alıyor. Bu da özellikle iş kurma desteği hibe olarak verilirken iş geliştirme desteği son zamanlarda artan faiz yükü sebebiyle finansmana erişimde sorun yaşadıkları için firmalar sıfır faizli ve 3,5 yıl ödemesiz bir program şeklinde, yani aslında hibe gibi de düşünülebilir, veriyor diyebiliriz. Bu KOSGEB'in girişimcilere yönelik ilk 3 yılı tamamlamadan verdiği bir destek programı. İlk 3 yılı tamamladı, belli bir seviyeyi aştı, mikro işletme statüsünden ayrıldı, küçük veya orta işletme statüsüne geldi. Yani yıllık cirosu 10 milyonu geçti. Bu durumda da kapasite geliştirme destek programı, dijital dönüşüm destek programı gibi programlarla yine firmaları destekliyor. Bu programların da ana mantığı aslında kredi vermek ve kredi finansmana erişimi kolaylaştırıp krediden doğan faiz tutarının belli bir kısmına da hibe olarak destek vermek diyebiliriz. KOSGEB şu anki modellerini bu şekilde kurguluyor. Tabii burada şuna da bir parmak basmak istiyorum. KOSGEB çok hızlı evrilen bir yapıya sahip. Yani trend nereye gidiyorsa ona özel bir teşvik açabiliyor. Örnek verecek olursak dijital dönüşüm, enerji verimliliği gibi. Avrupa Birliği'ne ihracat için gerekli SBAM raporunu yazmak istiyor bir firma. KOSGEB ona özel teşvik açıyor. Enerji verimliliği anlamında bir çalışma yapması gerekiyor firmanın ve bu elzem oldu artık. Ona özel bir teşvik açıyor diyebiliriz.
1: Ozan Bey, şimdi KOSGEB ve TÜBİTAK gerçekten şu girişimciler için ciddi fırsatlar sunuyor. Bunu gördük. Peki Ticaret Bakanlığı'nın desteklerinden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki Ticaret Bakanlığı da tamamen marka ve ihracat odaklı bir teşvik mekanizmasına sahip. Burada Ticaret Bakanlığı ne yapıyor? Bir firmanın ürününün markalaşmasını istiyor ve bu markanın da yurt dışına pazarlanmasını istiyor. Bu sebeple Ticaret Bakanlığı'nın özellikle belgelendirme, reklam, bunun yanı sıra yurt dışı tanıtım desteği, markalaşma desteği, yurt dışı depo kirası desteği, yurt dışı birim desteği, kira desteği gibi destekleri söz konusu. Bunu bilişim sektörüne de açtı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürünlerini pazarlamak için de her türlü pazarlama faaliyetlerine devletten teşvik alabiliyor. Aynı zamanda ürün geliştirme aşamasında da Ticaret Bakanlığı tamamen ihracat odaklı olması durumunda hibe veriyor diyebiliriz. Genelde hibelerde %50 ile 60 oranında, 70 oranına kadar çıkabiliyor.
1: Peki Ozan Bey, dinleyicilerimize buradan önemli bir mesaj vermek gerekir. Bu destekleri, hibeleri, teşvikleri nasıl takip etmeliler, nereden ulaşmalılar?
0: Burada özellikle kurumların web sitelerini takip etmelerini, yine Tekmer ve Teknokentleri takip etmelerini, onların açtığı programları takip etmelerini, danışmanlık firmalarından danışmanlık almalarını biz öneriyoruz. Bunun yanı sıra da özellikle şu konuyu özetlemek gerekirse Ar-Ge yapan bir firma TÜBİTAK ve Tekmer Teknokent ekosistemine kendi yatırımını, fabrikasını kurmak isteyenler yatırım teşvik belgesi sistemine, ihracat odaklı çalışanlar Ticaret Bakanlığı'na, makine ve personel yatırımı yapmak isteyenler de

0: KOSGEB'e başvuru yapabilir diyelim. Bu şekilde kapatmış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Ozan Bey bu kıymetli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum Gonca Hanım. Çok sağ olun.
1: Evet değerli dinleyiciler, bugün programımızda devlet teşvik mekanizmalarını, yatırım teşvik belgesi, Teknokent avantajları, KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklerini konuştuk. İşletmeler için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Buradan girişimcilere ve işletme sahiplerine duyuruda bulunalım. Konuğumuz Türk Hava Kurumu Orion Tekmer Yöneticisi ve KK Grup Danışmanı, değerli uzmanımız Ozan Koşar Bey'di. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Genel sağlık sigortası kapsamında ödenmesi gereken prim tutarı ne kadardır? Yeşil kartlı bir kişi 1981 lira 80 kuruş prim ödemek isterse ne yapmalıdır ve bu durumun ne gibi avantajları vardır? Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Cemil Dilmaç cevaplıyor.
1: 2017 yılında 6824 sayılı kanun ile genel sağlık sigortası sisteminde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda gelir testi sonucuna göre prim ödemesi yapan kişiler için uygulanan G1, G2 ve G3 olmak üzere 3 farklı gelir grubu kaldırılarak tek bir uygulamaya geçilmiştir. 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası prim oranı brüt asgari ücretin %12'si yerine %3'ü olarak uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra Cumhurbaşkanı kararı ile bu oran 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren %6 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme sonucunda gelir durumuna göre değişen prim sistemi yerine tek bir prim tutarı uygulanmaya başlanmış ve 2026 yılı için genel sağlık sigortası primi aylık 1981 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle farklı gelir gruplarına göre uygulanan 3 kademeli sistem kaldırılmış, yerine tek bir prim uygulaması getirilerek sistemin daha sade ve etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Yeşil kartlı vatandaşlar ile aylık 1981 lira 80 kuruş prim ödeyen genel sağlık sigortalıları arasındaki en önemli farklardan biri özel ve üniversite hastanelerine erişim şeklidir. Yeşil kartlı vatandaşlar genellikle sevk ile sağlık hizmeti alırken 1981 lira 80 kuruş prim ödeyen kişiler sevk olmadan anlaşmalı özel ve üniversite hastanelerinden faydalanabilmektedir. Eğer bir yeşil kartlı vatandaş gelir testi yaptırmadan bu kapsama geçmek ve 1981 lira 80 kuruş prim ödeyerek sevksiz şekilde özel ve üniversite hastanelerinden yararlanmak isterse doğrudan bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurarak bu kapsama geçiş yapabilir.
0: Bir soru, bir cevap. Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.
0: Saat 17.
3: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ

böyle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısını yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu. 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, iç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ankara'da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi panelinde konuştu. 15 Temmuz'da emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Ankara'da düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Yeni anayasa mesajı veren Yazıcı, ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtarmalıyız dedi. Yazıcı, Türkiye'nin darbe döneminin izlerini taşıyan anayasayla yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin konuştu. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak dedi. Destici, sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vereceğine inandıklarını sözlerine ekledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğunu açıkladı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda uygulanan ekonomi programının çıktıları ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere de verilecek ceza iki kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Yolsuzluk soruşturması sonrası görevinden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Savunması alınan 9 sanık hakkındaki suçlamaları reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme Hakan Bahçetepe ve eski CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sanık ise sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. Amerikan Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimine ilişkin Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise gemilerin güvenli geçişini kim sağlıyorsa bu hizmetin karşılığını almalıdır dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Alacazire yolunun 19 ile 29. kilometreleri arasında yoğun yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.
3: Bir helikopteri gördüm. MİT'in tam üstündeydi ve ateş ediyordu MİT. Personelini aşağı doğru...
4: Bazı geceler vardır.
5: Eğer karşı koyma olursa vururum!
4: Bir milletin bir kez daha destanlaştığı tarih 15 Temmuz 2016.
3: İlk olarak hemen stüdyoda bulunan bir televizyonda bulduğumuz haber kanalını açıp onun önüne bir mikrofon koyup bir kısmımız hızla depoları açtırıp bayrakları çıkartıp Ankara Radyosu'na bayrak asarak
4: darbeye bildirinin okunmasına direnen radyo Ankara Radyosu. Direnen Radyo Ankara 15 Temmuz Çarşamba 15.07'de TRT Radyo 1'de 19.40'da TRT Türkü'de.

0: Doktorum yanımda.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir yayınla karşınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Erdem Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hocam çok teşekkürler. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün şimdi hep farklı konu diyorum ama bu konu gerçekten biraz daha farklı. Daha az bilinen bir şey. Hani biz hep ameliyatlarda kapalı yöntem veya bizim dilimizde minimal invaziv cerrahi deriz ya. Şimdi minimal invaziv bir cerrahiden bahsedeceğiz. Bu minimal invaziv cerrahi dememizin nedeni aslında daha küçük kesilerden özel enstrümanlar kullanarak yaptığımız ameliyatlar ve bu ameliyatların yan etkilerinin normal yaptığımız işlemlere göre daha az olmasından dolayı minimal invaziv cerrahi olarak adlandırıyoruz. Yoksa aslında farklı teknikle aynı işlemi yapıyoruz. Bugün de Ali Hocam kapalı beyin ameliyatlarından bahsedecek. Ben tabii Türkçeleştirilmiş olarak kapalı beyin ameliyatı diyorum ama şimdi değerli hocamızdan çok önemli bilgiler alacağız. Hocam hemen başlayalım, herkes merak ediyordur. Tabii. Kapalı beyin ameliyatı ne demektir?
2: Kapalı beyin ameliyatı az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında aynı işi yaptığımız ama anatomik olarak daha az zarar vererek küçük bir delikten veya normal anatomik boşluklardan özel aletlerle girip beyindeki lezyonları çıkardığımız ameliyatlardır.
1: Evet hocam, peki bu hangi hastalıklarda uyguluyoruz? Bütün beyin

0: Beyindeki ameliyatlarda uygulanabilir mi bu?
1: Hayır, maalesef henüz öyle bir teknolojimiz yok. En fazla hipofiz adenomlarında. Yani hipofiz bezi dediğimiz vücudun bütün hormon dengesini sağlayan, hormonların ilk üretim merkezi olan beyindeki bir bezin hastalıklarında kullanılma başladı. Daha sonra yine bu bölgeye, kafanın ön kaidesine yani ön tabanına yerleşen iyi huylu hem sinüsten hem de beyin zarından köken alan birçok kitlede de kullanılmaya başlandı.
0: Peki bu kapalı sistemler olmadan önce bunları açık yapıyordunuz
1: evet,
0: tabii.
1: Evet.
0: Şimdi açık yaptığımız zaman veya bu ameliyatı kapalı yaptığımız zaman açık ameliyata göre artısı eksisi ne olabilir acaba?
1: Şimdi tabii yüzyıllardır yapılan açık ameliyatlarımızın onlar baki kalmakla birlikte kapalı ameliyatlar 2000'li yıllarla birlikte daha popüler hale gelmeye başladı. En büyük artısı şu: bir, hastanın hastanede yatış süresini çok kısaltıyor. İki, normal iş ve sosyal hayatına dönüşünü çok hızlandırıyor. Üç, tabii ki hastaya verebilecek zararlar, riskler de daha minimalize olmuş oluyor.
0: Evet, açık ameliyat öldü mü peki?
1: Hayır.
0: Sıfır mı?
1: Hayır.
0: Yine arada açık ameliyat yapılabilir.
1: Kesinlikle. Bir de birçok beyin tümörü veya beyindeki lezyonlara açık ameliyat hala birinci seçenek olarak kullanılabiliyor.
0: Peki artık bu kapalı ameliyatlar hala özel merkezlerde, özel kişiler tarafından mı yapılıyor? Siz biliyoruz, bu konuda çok tecrübelisiniz. Bilmiyorum kaç ameliyat yaptınız hocam bugüne kadar.
1: 3000'in üzerinde şu
0: Maşallah,
1: anda.
0: Maşallah, gayet iyi, gayet iyi. Peki bu özel, dediğim gibi özel merkezlerde mi yapılıyor? Herkes uygulayabiliyor musun şu ameliyatlı, bu ameliyatları şu an?
1: Maalesef henüz öyle herkesin uygulayabileceği bir düzeyde değil. Çünkü bizim asistanlık eğitimimizde hala bunların yeri yok. Bizler de uzman olduktan sonra bunlar için kendimiz özel eğitimler alarak bu noktalara geldik. Ama gün geçtikçe yapan insan sayısı ve yapılan merkez sayısı artmakta. Ama hala her merkezde uygulanamıyor maalesef.
0: Peki bu özel eğitimden kastınız nedir acaba? Yani siz beyin cerrahi uzmanı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir özel eğitim alıyorsunuz bununla ilgili. Bunu bir açar mısınız? Nasıl bir eğitim? Bunu Türkiye'de mi, yurt dışında mı görmek gerekiyor?
1: Bizim tabii zamanımızda Türkiye'de bu merkezler yoktu, eğitim veren merkezler. Ama günümüzde artık çok sayıda merkez bu eğitimlere başladı. Biz yurt dışında almıştık. Nedeni de şu: endoskopik eğitim, yani endoskop dediğimiz o özel aletle, kamera sistemiyle yaptığımız ameliyatlar bunlar, bizim temel eğitimimizin içerisinde yoktu. Ama artık yapan sayısı arttıkça asistan eğitiminde ve eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde de bu arkadaşlar asistanlıklarında bu eğitimi almaya başladılar. Tahmin ediyorum yakın bir gelecekte temel eğitimin içerisinde de çok fazla göreceğiz.
0: Evet, inşallah diyelim. Tabii benim de ilk uzman olduktan sonra şefim, hocam bana onkoloji ameliyatlarını öğretmeye başladığında öğretmeyeceksen öğrenme demişti.
1: Hı hı.
0: Herhalde güzel bir kelime.
1: Kesinlikle,
0: bu.
1: Kesinlikle çok güzel.
0: Çünkü biz de bizden sonra gelen, bizden daha genç meslektaşlarımıza bunları ne kadar güzel öğretirsek hastalar için de ve ülkemiz için de o kadar iyi olacaktır tabii ki.
1: Evet, sonuçta bizim yetiştirdiğimiz bu genç insanlar, genç hekimli arkadaşlarımız da bizlere bakacaklar, bizlerin çocuklarına,
0: evet,
1: bakacaklar. Çok iyi bir eğitim almaları aslında kendimiz için de çok faydalı.
0: Evet hocam, peki hastanede daha kısa yatıyor dediniz.
1: Evet.
0: Ne kadar yatıyor bu hastalar?
1: Şimdi normalde her şey yolunda gider, herhangi bir komplikasyonla karşılaşmazsak 2 gece hastanede hastalarımızı misafir etmemiz yeterli oluyor.
0: Açık olsa ne kadar yatardı?
1: Açık ameliyatlarda ilk gün yoğun bakım, 4 veya 5 günde servis yatışı olmak üzere toplamda 1 haftaya yakın bir yatış olurdu. Ama
0: bayağı fark ediyor yani.
1: Bayağı
0: 2 günlerde, 7 günlerde.
1: Evet, hem yaranın iyileşmesi de çok hızlı olduğu için ikinci haftadan sonra da insanlar hem işlerine hem sosyal hayatlarına dönebiliyorlar.
0: Peki açık ameliyatta yoğun bakım dediniz. Bu kapalı ameliyatlarda da yatıyor mu?
1: Hayır, yoğun bakımda yok.
0: Ayrıca da tabii ki güzel.
1: Tabii ki. Hem de burun boşluğundan giriyoruz. Anatomik boşluğu kullanıyoruz. Hiçbir yeri kırma, kesme gibi bir şey veya bir iz gibi bir şey söz konusu değil. Kozmetik olarak çok avantajlı bir yöntem. Ve bu anatomik boşluktan girdiğimiz için bu hastalarda daha sonra bu yara şişmesi, ödemi veya işte yaraya bağlı gelişebilecek komplikasyonların hiçbirisini yaşamıyoruz.
0: Evet. Tabii bunlar özellikle daha kısa yatma maliyeti de düşürüyordur. Özellikle
1: tabii
0: bizim
1: ki
0: gibi sosyoekonomik seviyesi daha düşük ülkeler için çok
1: tabii
0: da önemli olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Tabii. Cost effectivity denilen.
0: Maliyet analizi yapsak bilmiyorum, hani aklınızda bir şey var mı? Ne kadar fark eder acaba? Kaç kat?
1: 2 ile 3 kat arası eder diye düşünüyorum.
0: Bayağı ciddi bir rakam. Peki kaç gün sonra çalışabiliyor bunlar? Kapalı ameliyat veya açık ameliyat yapmak.
1: Biz genellikle açık ameliyatlardan sonra bir ay çok fazla aslında işe dönmeyi önermiyoruz. Zaten çok ağrılardan dolayı da pek de imkan olmuyor aslında. Ama kapalı ameliyatlarda ikinci haftanın sonunda, yani üçüncü haftanın başı 15. günden itibaren yapılan mesleğe bağlı olarak çok böyle

0: kirli, toz, toprakla muhatap olan mesleklerde ise çok rahat dönülebiliyor.
1: Bir de ameliyatlardan sonra bizde de öyledir hocam biliyorsunuz. Ne zaman araba kullanabilirim derler. Sizde araba kullanmayla ilgili bir süre kısıtlama var mı?
0: Şimdi bizde şöyle, bu kapalı ameliyatlarda hipofiz bezinde %90'ını hipofiz bezinde yaptığımız ameliyatlar bunlar. Hipofiz bezi hastalıklarındaki bu ameliyatlarda kısıtlamamız yok. Çıktıktan sonra arabasını kullanabilir. Ama açık yaptığımız beyin tümörü ameliyatlarında epilepsi, yani sağır nöbeti geçirme riski olduğu için ilk bir ay önermiyoruz genelde.
1: Peki tüm beyin tümörü ameliyatlarında bu yapılabiliyor mu?
0: Hayır,
1: Kapalı yöntem.
0: hayır, mümkün değil.
1: Henüz
0: Yerleşim
1: yapamıyorsunuz.
0: yeri önemli burada. Yerleşim yerinin uygun olması gerekiyor.
1: Peki ben şu an aklıma geldi sormak istiyorum. Sara nöbeti deyince bütün bu beyin tümörü ameliyatlarından sonra Sara nöbeti olma olasılığı var mı?
0: Açık ameliyatlarda eğer supratentorel, yani beyincik bölgesinin üstüne yerleşenlerin hepsinde var. Beyincik bölgesine ve hipofiz bölgesi dediğimiz bu burundan kapalı yaptığımızda onlarda epilepsi riski yok. O yüzden onlarda epilepsi ilaçları da başlamıyoruz.
1: Peki hocam şunu sorayım o zaman. Birkaç soru önce bu kapalı ameliyatlar hani komplikasyon olmazsa şu kadar gün yatar ne gibi
0: Evet.
1: komplikasyon olabiliyor?
0: Aslında bu ameliyatlarda tabii kitabi bilgi olarak birçok komplikasyon riski var. Ama açıklara göre çok daha düşük oranlarda. Mesela iki şah damarın arasına yerleşmiştir bu kitleler. Bunların çıkarılmasına şah damar yaralanma riski, yani karotis yaralanma riski vardır. Çok düşük risklerdir bunlar. Binde bir oranında görülür. Görme siniri yaralanma riski vardır. Çünkü iki göz sinirinin hemen altındadır bu kitleler. O da çok düşüktür. Binde bir oranında neredeyse görüyoruz. Bu ameliyatın aslında en önemli riski burundan beynin içerisine girdiğimiz için ameliyattan sonra beyin sıvısının burundan gelmesi, yani tıp adıyla rinore riski vardır. Bu beyin sıvısı burundan gelirse de hastalarda menenjit gelişme riski ortaya çıkar. O yüzden önemli bir risktir ve kitap bilgisi olarak da çok yüksek oranlarda %2,5 ile %20 arasında bildirilmiş yayınlar var. Ama bizim tabii buradaki önemli kısım, tecrübe arttıkça ameliyat bitmeden önce yaptığımız o tamir yöntemiyle bu riski minimale kadar minimalize edebiliyoruz. Yani ben şöyle söyleyeyim, kendi serimle ilgili olarak bu 3000'in üzerindeki vakada bizim bu rinore riskimiz %1,1 ve son 7 yıldır da çok şükür ki hiç görmedik.
1: İnşallah olmaz da diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki şunu da sorayım o zaman aklıma gelmişken. Bütün beyin tümörlerini kapalı yapamıyoruz dedik ama
0: Evet.
1: hipofize ulaşılabiliyor.
0: Evet.
1: Peki bu hipofizdeki bütün kitleler kapalı yapılabiliyor mu? Hayır şu kapalı olmaz bunu açık yapmamız gereken diyeceğiniz durumlar oluyor mu?
0: Eskiden kardan adam şeklini almış, büyüme şeklinde olan, çok yukarılara uzananlarda açık öneriliyordu ama günümüzde artık teknikler de geliştikçe bunların da hepsine kapalı olarak ulaşabiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Bizi sadece zorlayan veya kapalıdan başarımızı düşürüp açığa yönlendiren, o da yılda %1-2 oranında olan başımıza gelen kitlenin çok sertleşmiş olması veya az önce bahsettiğim o şah damarları, yani karotis arterlerine yapışık olup kitleyi burun yoluyla kapalı olarak çıkaramadığımız hastalarda, bu da ancak 100 hastadan birinde ikisinde başımıza geliyor.
1: Peki Ali hocam şimdi ben başa döneceğim. Aslında neden başa döneceğim dedim. Biz tekniği önce anlatalım ki insanların gözünde canlansın istedim.
0: Evet.
1: Şimdi hastalıklara geçelim aslında. Bu hastalar ne şikayetle geliyor? Ne oluyor da hipofiz adenom buluyorsunuz?
0: Şimdi hipofiz adenomu hastaları tüm beyin kitlelerinin içerisinde 4. veya 5. sırada yer alıyor. Aslında böyle çok sık gördüğümüz hastalıklar değil. Ama nüfus ve yaşam süresi uzadıkça aslında hastalık sayılarında fazlalıklarını görmeye başladık. Birçok hastalıkta olduğu gibi. Şimdi bu hastalarda iki tip bulgu ortaya çıkar. Bir, hormonal bozukluklarla bulgu ortaya çıkar. Yani işte genç bir kız adet görmesinde bozukluklar olur. Göğüslerden süt gelmesi olabilir, aynı emziren bir anne gibi. Onun dışında aşırı kilo alımı, yani Cushing hastaları dediğimiz böyle obeziteler görülebilir. Kıllanma artışları, el ayak büyümeleri, devlik hastalıkları dediğimiz hastalıklar olabilir. İkinci gördüğümüz bulgu ise kitlenin bası etkisiyle optik sinir, yani görme sinirlerine baskı yapıp görme bozuklukları karşımıza gelir. Bunlar da önce görme alanında daralma, böyle at gözü takmış gibi alan daralması olur. Daha sonra görme keskinliğinde daralmayla birlikte körlüğe kadar gidebilen görme bozuklukları görebiliyoruz.
1: Peki hemen merak edilecektir sorayım. Bu kitleler tedavi edilince görme bozuklukları düzelir mi?
0: Düzelir ama tabii buradaki kritik nokta şu: ne kadar erken müdahale düzelme şansını o kadar arttırır. Gecikmiş müdahalelerde zor.
1: Peki hocam şunu sorayım. Hep kitle kitle deyince veya tümör deyince insanların aklına kötü hastalıklar gelir. Oysa ki tümör demek kötü anlama gelen bir şey değildir. Tümör bir dokunun anormal farklılaşması, büyümesi demek. Dinleyicilerimiz bilgi vereyim.

0: Şimdi tümörler tabii ki iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Burada hipofizdeki tümörler kötü huylu mudur, iyi huylu mudur?
1: İyi huyludur.
0: Genelde iyi huyludur.
1: %99'u iyi huyludur. Çok nadiren karsinomlar denilen kötü huyluları vardır. Ama bu kadarlık yıllık pratiğimde birkaç tane dışında hiç görmedim. Yani %99'u iyi huyludur.
0: Peki o zaman iyi huyluysa ameliyat sonrası hani kötü huylu tümörler dediğimiz tümörlerde işte radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi veya kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi verdiğimiz durumlar olabiliyor. Bu kitlelerde de bu tarz tedaviler uyguluyor musunuz? Cerrahi yeterli oluyor mu?
1: Şöyle, kitle eğer hormon salgılayan cinsse, yani mesela süt hormonu prolaktin salgılayan bir prolaktin adenomu veya akromegal dediğimiz büyüme hormonu salgılayan bir adenomsa bunların nüks oranları, tekrar etme oranları var. Özellikle Cushing, yani kortizol salgılayanlar en fazla olmak üzere akromegalilerde, prolaktin salgılayanlarda evet tekrar edebiliyor. Tekrar ettiğinde eğer cerrahi olarak çıkarılamayacak bir yapıya yapışık sert kıvamda bir şeyse o zaman radyo cerrahi, yani CyberKnife veya Gamma Knife tedavisi öneriyoruz. Onun dışında bir radyoterapi gibi bir şeyimiz yok. Eğer hiç hormon salgılamıyorsa o zaman nüks oranları çok daha düşük. Eğer nüks ederse, nadiren de olsa, o zaman yine cerrahiyle, ikinci bir cerrahiyle almayı öneriyoruz.
0: Evet, o zaman şunu da bir merak eden muhakkak olacaktır dinleyicilerden. Cyber cerrahi nedir? Radyoterapiye benzer bir tedavi midir bu?
1: Aslında o da bir çeşit radyoterapidir. Adı radyo cerrahi olarak geçmesinin nedeni şudur. Bunlar tam lezyona odaklanan tedavilerdir. Radyoterapi gibi halk tabiriyle olan ışın tedavilerde normal dokularda da etkilenme olur. Ama radyo cerrahi dediğimiz CyberKnife, Gamma Knife'da lezyon sınırları çizilir ve sadece o lezyona yüksek dozda ışın verilir ve tek seferde genellikle verilir. O yüzden onlara radyo cerrahi deniyor. Etkinlikleri yüksektir ama her hastada değil. Mutlaka doğru tanılı hastalara verilmesi gerekiyor.
0: Peki hocam, hormonal anormallik var dediniz işte vesaire vesaire, çeşitli tetkikler yaptık. Görüntülemenin yeri nedir burada?
1: Görüntüleme aslında her işte olduğu gibi sayın hocam, sizin de bildiğiniz gibi bizim elimiz ayağımız. Bizde en önemli görüntüleme yöntemimiz tabii ki manyetik rezonans görüntüleme, yani MR. MR hipofiz bölgesine özel tanımlanmış hipofiz MR'larımız var. Kontrast madde, yani ilaçlı olarak yapılan. Bunları mutlaka ameliyattan önce kullanıyoruz.
0: Evet, peki yine görüntülemenin ameliyat sonrası takipte bir önemi var mı?
1: Kesinlikle.
0: Yani görüntülemeyle mi yapıyorsunuz takipleri?
1: Tabii ki kesinlikle var. Hem hormonal düzeylerini, hormon tahlilleriyle hem de görüntülemeyle yapıyoruz. İlk yıl biraz daha sık olmak üzere işte ameliyat sonrası 3. ay, 6. ay ve 1. yıl olmak üzere daha sonra da yıllık takipler şeklinde hem MR hem de hormon tahlilleriyle yapıyoruz.
0: Peki hocam, bir de şunu sorayım. Hep hastalar sorar ya, muhakkak ameliyat olmalı mıyım diye. Bu tarz hani beyin tümörler için demiyorum genel olarak kötüyle ama hipofiz adenomları için sadece tek tedavi ameliyat mıdır? Medikal tedavinin yeri var mıdır? Veya kombinasyon şeklinde bir tedavinin yeri var mıdır? Nedir durum?
1: Kesinlikle her hipofiz adenomu ameliyat değildir. Bir kere burada en önemli kritik noktalardan birisi hormon dengesi. Eğer kitleniz hiçbir hormon salgılamıyorsa, kitle görme sinirlerine baskı yapmıyorsa, kendi hipofiz bezinize baskıyla hipofiz bezindeki hormonların salgılanmasını azaltmıyor, yani bir yetmezliğe neden olmuyorsa ve 1 santimin altındaysa takip ediyoruz.
0: Ben boyutu soracaktım, evet. Aslında çok iyi oldu.
1: 1 santim bizim için kritik bir değer. Evet. 1 santimden küçük olanlara mikro adenomlar, 1 santimden büyüklere makro adenomlar diyoruz. Makro adenomlarda hormon salgılamıyorsa, görme bozukluğu yoksa yine takip edilebilir ama çok yakın takip. Genellikle makro boyuta geçtiyse cerrahi yapıyoruz. Ama hormon salgılayan cinslerinde akromegali, Cushing gibi, yani kortizol hormonu, büyüme hormonu, o devlik hastalığı gibi durumlarda onlarda boyuttan bağımsız olarak direkt cerrahi yapıyoruz. Burada bizim sadece bir tane farklılığımız var. Prolaktin, yani süt hormonu salgılayan, ki en çok görülen hipofiz adenomlardır bu arada onlar. Onlarda eğer mikro boyutta hastanın başka bir hormon bozukluğu yok, görme sinirine baskı yoksa ilk 6 ay bir medikal tedavi, yani ilaç tedavisi deniyoruz. 6 ay içinde kitle boyutlarında küçülme olursa medikal tedaviye devam edebiliyoruz. Küçülmezse ondan sonra cerrahi yapıyoruz.
0: Peki medikal tedavi maksimum ne kadar devam edebilir veya küçülme oranı nedir medikal tedaviyle bu kitlelerin?
1: Aslında kitleden kitleye veya kişiden kişiye çok değişiyor. 6 ay gibi bir sınırlama koymamız tabii ki kesin bir kural değil ama sebebi şu, o sınırlamanın. Eğer bu 6 aylık sürede %50'den daha az küçüldüyse veya hiç küçülmediyse verdiğimiz ilaçlar kitleyi sertleştirdiği için daha sonra yapacağımız cerrahinin başarısını düşürüyorlar. O yüzden 6 aydan sonra

0: sonra çok uzatmayı sevmiyoruz. Ama ilk 6 ay içerisinde hormonlar normale döndü, kitle %50'den fazla küçüldüyse tedaviye devam edebiliriz.
1: Anladım. Yani hormon tedavisinin de uygun olan hastalarda bile
0: evet,
1: belli bir süresi var.
0: Peki. O da prolaktin salgılayanlar.
1: Anladım. Peki. Şunu sorayım o zaman hocam. Bir tedavi uyguladık. Medikal veya cerrahi. Ama sonunda başarısız olduk. Neden olabilir?
0: Neden olabilir? Bir, yöntemimiz yanlış olabilir. Doğru bir yöntemle hastanın tedavisini planlamamış olabiliriz. İki, eksik bir tedavi uygulamış olabiliriz. Yani görememişizdir, gözümüzden kaçmıştır veya ulaşamamışızdır, serttir, kitleyi çıkaramamışızdır. Böyle bir şeyle olmuş olabilir. Üç, hastaya bağlı bazı semptomlar vardır. Bazı kitleler vardır ki siz de çok iyi bilirsiniz, patolojik preparatlarında tekrar etme riskleri yüksektir. O Ki 67 dediğimiz bir oranları vardır. Onlar çok yüksektir. Hızlı tekrar edebilirler. Buna bağlı olabilir.
1: Peki ameliyat yaptık, başarısız oldu. Ne yapacağız? Yine radyo cerrahi mi?
0: Eğer az önce saydığım kriterlerden bizim göremediğimiz veya çok hızlı büyüyen bir şeyse tekrar ameliyat edeceğiz. Gireceğiz, tekrar onu oradan çıkaracağız. Ama ikinci söylediğim sertleşmiş, çıkaramadığımız, bir daha girsek de yine çıkaramayacağımızdan emin olduğumuz bir kitle ise veya feda edebilecek bir damar değil, yapışık, hayati tehlike yüksek olacak bir ameliyatsa o zaman radyo cerrahiye göndereceğiz.
1: Peki, biraz zorlaştırıyorum soruları. Hiç radyo cerrahi de yaptık, yine olmadı. Ne yapacağız?
0: O zaman birkaç ilaç tedavileri deneysel olarak kullanılıyor. Ama çok etkinlikleri yok maalesef hipofiz bezi kitlelerinde. Eğer ulaşılabilecekse belki açık cerrahiye dönebiliriz. Açık cerrahiyle deneme yapabiliriz. Veya bir süre geçtikten sonra, birkaç yıl sonra ikinci bir radyo cerrahi bir doz daha denenebilir.
1: Anladım.
0: Allah'tan tabii ki şimdi, böyle hastalar çok sık karşımıza gelmiyor. Evet,
1: tabii ben de bir hekim olarak tabii ki sizin kadar bu konuda bilgili olmam mümkün değil. Bazı şeyleri ben de kafamda aslında canlandıramıyorum. Çünkü anatomiye hakim olmadığımız
0: evet,
1: için.
0: Tabii ki.
1: Sonuçta herkesin bir branşı var ama şimdi anlatınca da bunları açıkçası bu açık cerrahi bana çok ne bileyim kaba, vahşet, büyük bir şey gibi geliyor. Bir burun deliğinden küçücük bir kitle için bir ameliyat yapmak var.
0: Evet.
1: Bir de kafayı kesip açık cerrahi yapmak var. Açıkçası açık cerrahi bana çok zor ve büyük geliyor.
0: Daha
1: gözümde büyüyor.
0: Korkutucu geliyor değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Aslında şöyle, bu endoskopik burun yoluyla yaptığımız ameliyatlarda tabii çok geliştik artık. Hem becerimiz arttı hem teknolojik aletlerimiz de çok gelişti. Boyut farkı olmaksızın 4-5 santime kadar büyüyen şeylerde, kitlelerde bile bunu yapabiliyoruz. Ama tabii ki açık cerrahi her zaman bizim birinci cerrahimiz, birinci eğitimimiz ve en çok yaptığımız, en iyi bildiğimiz cerrahi. Ve onun yeri hiçbir zaman tartışılmaz. Açık cerrahi bizim her zaman hem kurtarıcımız hem de primerimiz. Ondan vazgeçmemiz mümkün
1: aslında,
0: değil. Ondan da korkacak bir şey yok aslında.
1: Hocam kesinlikle haklısınız. Bu sizin branşınızda veya benim branşımda değil, bütün branşlarda geçerli. Biz bütün ameliyatları açık cerrahi yaparak öğrendik.
0: Evet.
1: İşte bu kapalı yöntemler dediğimiz endoskopik, laparoskopik, robotik cerrahileri hep daha sonra öğrendik.
0: Evet.
1: Aslında işin temeli açık cerrahi. Onun için asistanlarımıza bu konuda çok iyi eğitim vermek lazım.
0: Hocam çok haklısın ve özellikle açık cerrahi eğitimini iyi alamadıysanız zaten kapalı cerrahide de yol yürüyebilmeniz pek mümkün değil. Önceliğimiz mutlaka temel o eğitimimiz olan açık cerrahi mutlaka çok iyi öğrenmeliyiz. O bizim hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz bir şey olmalı.
1: Peki hocam, şimdi programın sonuna doğru yaklaştık. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu yöntemin geleceği hakkında fikirleriniz nedir? Bununla ilgili ilerlemeler olur mu? Daha iyi gelişmeler olur mu? İleride ne gibi farklılıklar veya daha iyi yapabilmek için neler olabilir?
0: Kesinlikle olur. Zaten ciddi bir gelişme oldu bu son 25-30 yıl gibi bir sürede. Önce küçük adenomlarda sadece yapabiliyorduk, sonra büyüklere geçtik. Önce sadece adenomlardaydı, sonra onun yanında işte menenjiyomlar, kordomalar gibi başka kafa tabanı tümörlerinde bu işi yapmaya başladık. Hatta iş ilerledi ki benim de kendi yayınlarımda var. Baloncuk, yani anevrizma tedavilerinde bile bunları yapabilir hale geldik. Ama teknolojiyle birlikte ve eğitimle birlikte bence ilerleyecektir. Ama tekrar son olarak şunu mutlaka söylemek istiyorum. Her kitle kapalı ameliyatla yapılır veya yapılmalıdır gibi bir izlenim veya mesaj asla doğru değil. Çok doğru seçilmeli ve çok doğru ellerde tecrübeli insanlar tarafından yapılması en önemli şey bence.
1: Ben sormadan aslında son mesajınız nedir diyecektim. Söylemiş oldunuz Ali Hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Ali Erdem

0: Yıldırım'la beraberdik. Beyin ve sinir cerrahı. Kapalı beyin ameliyatlarıyla ilgili konuştuk. Yine merak ettiğiniz konuları her zamanki gibi söylüyorum. Lütfen Instagram sayfama yazın. Neleri duymak istersiniz, neleri konuşalım? Bize göre popülerlikle size göre popülerlik farklı şeyler tabii ki.
1: Evet.
0: Onun için merak ettiklerinizi yazın. Prof. Dr. Serkan Altinova küçük harflerle bitişik Instagram sayfamdan yazın. Değerlendirelim. Bununla ilgili değerli konuklarımızı çağıralım. Yine size değerli bilgiler verelim. Yine bir programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova. Yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Sema Çallı, teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.
1: İyi günler, hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: Reklamlar.
8: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
0: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Işık Işık hazırladı. Programımızı teknik yönetimde Ercan Çil, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar ekonomi dünyasındaki gelişmelerle sizinleyiz. Önce TRT muhabir arkadaşımız Feryal Ardal'dan bilgileri alacağız. Sonra gazeteci Seda Gök telefonla katılacak yayınımıza. Ege İhracatçı Birlikleri ile ilgili bilgileri de o verecek. Bugün son konuğumuz enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam olacak sevgili dinleyiciler. TRT muhabir arkadaşımız Feryal Ardal telefon hattımızın diğer ucunda. Feryal Ardal, kolay gelsin. Bilgiler Feryal Ardal'da elbette.
2: Merhaba Selvi Karakoç. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre 10.000'de üçlük yükselişle 14.092 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 47 lira 3 kuruş, avro 53 lira 87 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasası

0: gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,24 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altının onsu $4,072, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını $40,217, çeyrek altın $10,085, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise $6,170. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Teşekkürler Feryal Erdal. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk bilgileri aldık piyasalardaki son durumla ilgili. Şimdi gazeteci Seda Gök telefonla katılıyor yayınımıza. Seda Gök, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar Selvi Karakoç.
1: Türkiye ihracatındaki payı her geçen gün artıyor. Ege İhracatçı Birliklerinin ve 12 farklı sektörde ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan da bir kuruluş. Bu kuruluş geçtiğimiz hafta 6 aylık süreci kapsayan bir değerlendirme toplantısı yaptı. 6 aylık dönemde neler yaşanmış, neler öne çıkmış, onları biz sizden öğreneceğiz. Bir kere Ege İhracatçı Birlikleri dediğimizde kaç kuruluş var bünyesinde, onları öğrenelim. Ardından değerlendirme ve verilere gelelim.
2: Ege İhracatçı Birlikleri 1942 yılından beri Ege bölgesi ihracatını gerçekleştiren 12 ihracatçı birliğinin bir arada bulunduğu bir yapı ve Türkiye ihracatı özelinde de Türkiye'nin tam anlamıyla batıya açılan kapısı durumunda. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki birliğin bu toplantısı yalnızca yılın ilk 6 ayının değerlendirildiği bir rutin basın toplantısı değildi. Bu evet. Toplantının iki temel unsuru vardı. Birincisi, ihracatçı birliklerinin artık bir değerlendirme toplantısını yılda bir defa değil iki kere gerçekleştirme kararıydı. Dolayısıyla da bundan sonra ihracatın nabzını Ege özelinde 6'şar aylık dönemler halinde tutulacak ve sektörlerin yol haritaları da daha sık kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci önemli nokta ise yeni seçilen yönetim kurullarının göreve geldikten sonra düzenlediği ilk kapsamlı değerlendirme toplantısıydı. Dinleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var aslında. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan genel kurullarda da Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 birliğin 8'inde başkan değişti. Bu nedenle de toplantıda sadece geride kalan 6 aylık değerlendirme değil, aynı zamanda ikinci yarıya ilişkin stratejilerin de ortaya konulduğu bir toplantıydı diyebiliriz bu anlamda.
1: Evet. Seda Gök, geçen hafta yapıldı dedik bu toplantı. Siz de bilgileri aktarmaya başladınız. Onları biraz daha açalım sizinle birlikte. Rekor haberleri yansıdı elbette. Siz de batıya açılan kapı olmasından da söz ettiniz. En çok nerelere ihracat yapılıyor ve rekor haberleri yansıdı demiştik. Hangi alanlarda rekor geldi?
2: Şimdi şöyle... İlk 6 aylık dönem itibariyle baktığımızda $9,5 milyar bir ihracat gerçekleştiğini görüyoruz Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinden doğru. Ve yıl sonu hedefi özelinde baktığımızda da $19 milyar bir hedef belirlenmiş durumda. Bu anlamda hedefe emin adımlarla ilerleyen bir Ege bölgesi var ihracat evet. özelinde baktığımızda. Tabii ki 12 farklı sektör, 12 farklı sektöründe kendine yönelik belirlediği hedefler vardı. Ama tabii ki ortak olan başlık zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz yönündeydi. Biraz daha alt kırılımlara girdiğimizde hani toplantı evet. üzerinde baktığımızda 215 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş ve bu 215 ülkenin 115'inde ihracat artışı gerçekleştiren bir Ege ihracatından bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu rakamlar Ege ihracatının küresel pazardaki yaygınlığını göstermesi açısından da önemli bir veri. Böyle de bakabiliriz sürece. Tabii toplantıda dikkat çekici belli başlıklar da vardı. Neydi? Özellikle döviz dönüşüm desteğinin arttırılması, reskont kredileri limitlerinin yükseltilmesi, üretici ihracatçılara yönelik vergi avantajlarının sürdürülmesi ve emek yoğun sektörlerdeki istihdam desteklerinin güçlendirilmesi gerektiği de ifade edildi. Aslında bu talepler sadece Ege'nin değil, Türkiye genelindeki ihracatçıların ortak talepleri, ortak beklentileriydi. Ama ikinci yarı yıla ilişkin yol haritası özelinde baktığımızda ise en çok neyi duyduk konuşmalarda? Yapay zekayı duyduk. Dijitalleşmeyi.
1: Her yerde olduğu gibi.
2: Aynen. Sürdürülebilirlik kavramını ve önümüzdeki günlerde aslında daha çok duyacağımız karbon ayak izi yönetimi ve yüksek katma değerli üretim başlıklarının öne çıktığını gördük. İlk hani başlık olarak dinleyicilerimize verebileceğimiz başlık bu. Diğer önemli bir husus ise hani koordinatör başkanlık Muhammed Öztürk tarafından sunum gerçekleştirildi ve 19 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için

0: onu daha artırmak için çantayı alıp gezecekler dediniz, siz o cümleyi kurdunuz. Hangi sektörler öne çıkmış?
1: Bölgesel bazdan ziyade öncelikli olarak sektör bazında o zaman değerlendirelim Selvi Hanım. Şimdi ilk yarı yıl itibariyle baktığımızda en fazla artış oranını gerçekleştiren su ürünleri. Yani su ürünleri sektörü sunumunu Ufuk Atakan Demir gerçekleştirdi. Ve ilk 6 aylık dönemde %16'lık bir artış başarısı göstererekten 949 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişler ki yıl sonu hedefi 2 milyar dolar. Bu da dünyanın aslında Türk balığını, Türk su ürünlerini ne kadar sevdiğini de kabul gördüğünün de güzel bir göstergesi. En fazla artış gösteren ikinci sektör olarak nedir diye baktığımızda %12'lik artış oranıyla maden grubunu görüyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği'ni görüyoruz. Küresel bütün belirsiz rağmen bu artış sektör açısından kıymetli. Özellikle Çin'e yapılan ihracattaki yüksek doğal taş hareketinin önümüzdeki dönemde artması bekleniyor ki sektörde dikkat çekici bir diğer unsur ise Özbekistan, Fas, İspanya ve Portekiz gibi ülkelere ticaret heyetleri gerçekleştirme kararı ki bu da önümüzdeki dönemde bu pazarlara yönelik daha yoğun bir tempoyla çalışılacağının göstergesi. Diğer alt kırılımlardaki sektörlere baktığımızda yaş meyve sektörü bu bölgenin önemli dinamiklerinden biri. Evet. Çin pazarına odaklandığını görüyoruz ve Çin'den heyetlerin geldiğini, önümüzdeki süreçte de olumlu sonuçlanması halinde özellikle Türk kirazının dünya pazarlarında ve Çin pazarında daha etkin olması için bir çalışma başlatılacağını toplantıda dinleme imkanımız oldu. Bu bölge özelinde en önemli sektörlerden biri de tabii ki Türkiye özelinde de baktığımızda istihdamda önemli bir yere sahip olan hazır giyim sektöründeydi. Hazır giyim sektörü zorlu bir dönemi görüde bırakmasına rağmen Selvi Hanım çok iyi bir moral depolamış durumdaydı. Çünkü Haziran verileri iyi gelmişti. Bu bağlamda da İspanya pazarına odaklandıklarını, Kuzey Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri pazarına odaklandıklarını görüyoruz. Tabii buradaki bir unsur ise kilogram birim değeri. Tekstil ürünleri özelinde 18 dolar gibi kilogram birim değerimiz var ki bugün Türkiye'nin kilogram birim değeri 1 dolar 57 sent seviyesinde. Evet. Bu da gösteriyor ki Türkiye'deki tekstil sektörü, tekstile bağlı yan sanayi özelinde baktığımızda katma değerli üretim konusunda ve dijitalleşme, yapay zekayı kullanarak urge projelerini geliştirme konusunda önemli bir yol kat etmiş durumda. Bölge özelinde mobilya sektörünü görüyoruz. Mobilya sektörü de önümüzdeki günlerde daha ziyade Ar-Ge, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanacak. Bu başlıkları bizlerle paylaştılar. Diğer bir unsur ise bölge özelinde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründeydi. Dikkat çekici bir husus özellikle yeni gelişen ürün gruplarının olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri neydi? Evcil hayvan mamaları konusunda Türkiye'nin artık dünya pazarında önemli bir söz hakkı olduğu ve Türkiye ihracatının %62'lik bölümünün Ege bölgesinden gerçekleşiyor olmasıydı. Evet. Bu da hani alt kırılımlarda dikkat çekici, hani biz gazeteciler için başlık niteliğindeki gelişmelerdi. Ege bölgesi özelinde dinleyicilerimiz de bilir, kuru meyve.
0: Evet, ilk aklımıza gelen de o oluyor galiba.
1: Aynen. Tabii ki dünyadaki liderliği korumuşuz verilere baktığımızda ama bu çok da kolay olmamış. Ciddi anlamda bir çabanın olduğunu dinledik. Kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konusunda önümüzdeki günlerde çalışmalara ağırlık verecek bir kuru meyve sektörümüz var. Diğer önemli bir ürün grubu da aslında tütün. Ege bölgesinin, evet, oryantal tütün başta olmak üzere ama son dönemde Burley ve buna bağlı olarak Virginia tipi dediğimiz ürün gruplarının da üretiminin arttığını ve katma değerli ürünlere yönelik olarak sektörün bir atılım gösterdiğini gördük. Ve bu bağlamda genç üreticileri sektöre kazandırmak, sürdürülebilir üretime odaklandığını görüyoruz. Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri olan demir ve demir dışı sektörü de Ege bölgesi özelinde stratejik bir konuma sahip. Burada dikkat çekici unsur neydi dersek, Avrupa Birliği'nin yeni kota sistemi, ticaret önlemlerinin sektör açısından riskleri ele alındı. Bunun yanında da sınırda karbon düzenlemesini önümüzdeki günlerde daha fazla dinleyeceğiz.

0: etmeyeceğimiz bir sektör gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bizim bölgemiz özelinde baktığınızda zeytinyağı stratejik bir sektör. Bu sektör özelinde de politikaların düzenlenmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi. Tabii ki 12. grup olarak da baktığınızda deri sektörümüz vardı. Deri sektörü özelinde de rekabeti arttırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi vurgulandı. Ve bu konuda Halil Gündoğdu, Birlik Başkanı, özellikle döviz dönüşüm desteğinin arttırılmasını, halen %3 olarak uygulanan bu desteğin %10'a çıkarılmasını talep etti diyebiliriz. İlk hatlarıyla aktarabileceklerimiz bunlar. Biraz uzun oldu
1: Selva ama sektör sektör öğrendik biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Sorunların hızla giderildiği, ihracatın daha da arttığı günler, vakitler diliyoruz. Sağ olun Seda Gök.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Gazeteci Seda Gök telefonla katıldı yayınımıza. Sevgili dinleyiciler, enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam birazdan stüdyomuzda olacak.

0: Saatimiz 17.47 sevgili dinleyiciler. Barış Sağlam stüdyomuzda. Barış Sağlam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum efendim.
0: Kolay gelsin. Enerji meselesi üzerine çalışınca son dönem işte o kadar kolay geçmiyor. Çünkü haberler birbirini kovalıyor. Özellikle evet. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bölgelerde, farklı bölgelerde yaşanan çatışmalar, savaşlar dünyada enerji arzını da hareketlendirdi. Ya da tam tersine kapanan boğazlar, ablukalar bu konudaki sıkıntıları artırdı. Bir yandan da televizyonu açtım, son durum nedir diye. Trump'ın açıklamaları
1: Hürmüz
0: Boğazı'nı biz kontrol edeceğiz, abluka ve şu kadar para alacağız açıklamaları geliyor. Son durum nedir Hürmüz ablukasının geri dönmesiyle?
1: Yani Hürmüz'ün böyle bir sürece, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ön anlaşmanın gerçek bir anlaşma metnine dönüşmeyeceğini şu an için anlaşılmasının ardından ve karşılıklı saldırıların ve İran'ın da Körfez ülkelerine karşılık olarak saldırmasının ardından yine ilk olarak Hürmüz Boğazı kapandı ve petrol ihracatları, var olan petrol ihracatları yaklaşık %50 seviyelerine ulaşmaya çalışıyordu. Bu tekrar kapandı. Bununla birlikte bu bir hareketlilik sağladı. Petrol fiyatlarında anında bir ilk açıklamaların ardından anında bir yükseliş gerçekleşmişti. Ama şimdi bir de buna Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus yönetimine karşı, petrol gelirlerine karşı yeni yaptırımlar uygulanacağına dair beklentiler de bunu hızlandırdı ve 85'leri zorlayarak 87'lere kadar neredeyse yükseldi ve şimdi biraz geri çekildi. Bu ileriki dönemde petrol fiyatlarının beklediğimiz gibi hareketli olmaya devam edeceğini ama beklentilerimizin ötesinde bir yükseklikte hareket olabileceğini gösteriyor bize. Yine de Hürmüz Boğazı'da dar boğaz devam edecek piyasada, arzı kısıtlayarak fiyatların ne yazık ki yükselmesine neden olacak. Ama bununla birlikte ABD'nin neler yapacağı ve ne gibi yaptırımlar uygulayacağı da netleştikçe fiyatların biraz daha kendini toparlamasına süre var. Ama en önemli şey şu ara ileriye dönük Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatmasıyla neler olacağını öngörmekte yatıyor. Çünkü bunun biraz daha süreceği, ön anlaşmaya rağmen böyle bir saldırı gerçekleştiyse tekrar bir ön anlaşmayla Hürmüz Boğazı'nın en azından petrol geçişleri için güvenliğinin sağlanabileceği fikri çok da gerçekçi gelmemeye başlayacak. Bu dünya piyasalarını etkileyecek. Tam da bu noktada belki Türkiye bölge ülkelerinin Avrupa, özellikle Avrupa'ya, Akdeniz'e açılmasında önemli bir rol almasını bekleyebiliriz. Eski projeler, mesela Irak'la Türkiye arasındaki doğrudan bağlantı Ceyhan'a aktarılması, Basra'dan bir petrol hattının, yine Katar'dan bir LNG hattının, tabii Ürdün'ün de bunun için razı edilmesi, Suudi Arabistan'da razı edilmesi gerekiyor. Bunları razı edilmesinin ardından belki böyle bir boru hattının da artık anlam kazandığını düşünebiliriz. Çünkü sadece doğrudan piyasalara ulaşmak konusunda değil, aynı zamanda iki tane önemli boğaz, Hürmüz ve Babülmendebin bypass edilerek Türkiye üzerinden güvenlikli bir bölgeden, Doğu Akdeniz'den Avrupa pazarına doğrudan ulaşımın artık daha

0: mantıklı hale gelebileceğini bekleriz ama her halükarda bunun için biraz daha süre var. Neler olacağını görmemiz gerekiyor.
1: Ülkelerin bir sıcak çatışmaları var, bir de aslında görmediğimiz çatışmaları var. Hani Türkiye'nin yeniden merkez olabilmesi ya da yeni boru hatları döşenmesi konusunda İsrail'den, Avrupa Birliği'nden, oralardan açıklamalarda herhalde dikkat çekiyor Yunanistan'ın durumu, Rum gezisine.
0: Evet. Yani artık Avrupa Birliği'nin daha önce belki de finansman sağlamaktan kaçınacağı boru hatlarını artık bu gelişmelerden sonra rahat bir şekilde finansman sağlayabileceğini de düşünebiliriz ama bunlar için ilk adımlar atılabilir. Karşılıklı görüşmeler daha ciddi bir boyuta gelebilir. Ama Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın ne kadar süreceği bunda kritik önem sağlayacak. Ama her halükarda artık bundan sonra Körfez ülkelerinin bir alternatif ihracat hattı arayışları gerçekten hız kazanacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu arada değinmişken onu biraz daha açalım. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan sıvılaştırmış doğalgaz ithalatından söz edelim. Çünkü Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor dedik. Tam da yaptırımlar öncesinde rekorlar kırılmış.
0: Evet, şimdi özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği ciddi şekilde Ruslardan doğrudan doğalgaz boru hatlarıyla alımını son derece sınırlandı.
1: Amerika'dan çok daha pahalı almaya başladı. Amerika kazanmıştı o konuda.
0: Aynen o müddette alternatifsiz kalan bu arz yolları için LNG gemileriyle artışlı, yani çok yüksek artışlara varan bir miktarda LNG alıyordu Amerika Birleşik Devletleri'nden ama diğer ülkelerden de buna Körfez'deki Katar'da dahildi. Şimdi hem orası kapandı hem de Rusya kapanınca büyük bir sıkıntı yaşanmaya başlandı ve LNG alımlarında artık Rusya'dan da gelse, bu bilinse de alışlarda artış oldu. Çünkü karardan dönemediler.
1: Depolamaları gerekiyor.
0: Depolamaları gerekiyor. Kış öncesi bir zaman dilimi ve bu biraz daha artacaktır. Neden? Şimdi birincisi, Rusya gibi ana sağlayıcıdan ucuz doğalgaz alımı neredeyse Avrupa'nın büyük ekonomileri için kapandı. Buna Fransa ve Almanya, Belçika gibi ülkeler, Hollanda gibi ülkeler. Hollanda'nın alımı azdı ama temel ekonomik bakımı açısından düştü. Bunun yerine kapatabilecek Körfez vardı, Körfez ülkelerinden gelen. Hürmüz krizi ortaya çıktı. Hürmüz kriziyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden de ucuz fiyata almıyorlardı. Ama her halükarda şu anda ellerine geçirebildikleri tüm kaynaklara ihtiyaçları var. Onun için Avrupa Birliği'nin zaten en büyük problemlerinden biri olan ham madde erişimi ve bununla birlikte enerji ham maddelerine erişimi gittikçe zorlaşmış bir durumda ve bu açıyı kapatabilmek için daha önce ne yazık ki tükürdüklerini yalıyorlar diyebiliriz.
1: Gelelim Türkiye'ye. Evet. Türkiye'nin durumu nedir? Özellikle doğalgaz altyapısını güçlendirme çalışmaları var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da açıklamaları olmuştu. Neydi o açıklamalar? Biz kışa nasıl hazırlanıyoruz bu olan biten karşısında?
0: Türkiye'nin durumu yani diğer ülkelerle kıyaslanamayacak durumda. Neden? Çünkü Türkiye'nin doğrudan Rusya'dan çok büyük alımları var. Bununla birlikte Azerbaycan'dan gelen doğrudan
1: ABD hatları. ABD ile anlaşmada yapılmıştı.
0: ABD ve dünyanın birçok LNG satan ülkesiyle ve firmalarıyla uzun dönemli, 10 yıllara varan çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu da vardı. Zaten alımlar devam ediyordu. Ama her zaman Türkiye'nin bir de İran'la süregelen bir alımı var. Türkmenistan'la bir swap anlaşması, yani İran üzerinden enerji alımı anlaşması var. Tüm bunlar Türkiye'nin elini rahatlatan şeylerdi. Türkiye bir de şu anda LNG kapasitesini, özellikle depolama kapasitesini artırmak için yüzer depolama ve gaz sahalarının artışına ilişkin çeşitli girişimlerde bulundu ve şu anda Marmara Ereğlisi'ndeki kapasitesini artırmaya çalışıyor. 255 bin metreküp olan kapasiteyi 415 bin metreküpe çıkaracak. Bu daha fazla depolama alanı ve daha fazla piyasaya, ya da piyasaya demeyelim de BOTAŞ'ın altyapısına, dağıtım altyapısına daha fazla gaz sağlayabilecek olduğunu gösteriyor. Türkiye Avrupa ile kıyaslanmayacak. Çin'le kıyaslanmayacak derecede daha rahat bir konuma sahip, özellikle de LNG konusunda. İlerleyen dönemlerde daha da güzel haberler alacağız.

0: olacağımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'la da artacak olan hattın daha da fazla akış sağlayacak olmasıyla birlikte doğalgaz sektöründe bir rahatlama yaşayacak. Ama gelişmeler tamamına baktığımızda Türkiye'yi öne çıkarıyor.
1: Gelişmeler tamamına baktığımızda Türkiye'yi öne çıkarıyor ama bölgede o kadar öngörülemez bir hale geldi ki son durumlarda bu ABD, İsrail, İran arasında yaşananlarda Çin'in tepkisi nasıl enerji meselesinde? Bu Hürmüz Boğazı hikayesi daha süreceği de benziyor. Çünkü Trump'ın açıklamaları güvenilir de olmuyor. Bir gün barış diyor, ertesi evet. gün savaş diyor. İran karşılık veriyor doğal olarak ama evet. bu sefer Körfez ülkelerinin durumu ne olacak? Enerji açısından bölgeye baktığımızda kuş bakışı öngörüde bulunabilir miyiz? Mümkün mü bu?
0: Çin'le ilgili mi?
1: Çin, İran, bütün bölge, Hürmüz.
0: Şimdi şöyle söyleyelim, İran'ın ve Körfez ülkelerinin en büyük müşterisi Çin'di.
1: Evet.
0: Özellikle İran'ın. Hatta İran'a olan yaptırımlar dolayısıyla iki ülke, başta Çin ve Hindistan olmak üzere en büyük ihracat gelirleri, yani doğalgaz ve petrol ihracat gelirlerini bu iki ülkeden elde ediyordu. En önemlisi de Çin'di. Çin tüm bu noktalar boyunca savaşın sürdüğü durumlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran'a özellikle istihbarat desteği, dijital istihbarat desteği sağladı. Bunu biliyoruz. Bilmediğimiz başka silah yardımları da olduğu söylendi. Çin bu noktada İran'ı yalnız bırakmak istemese de doğrudan müdahale edecek bir avantaja sahip değil.
1: Zaten Amerika öyle Birleşik... bir yapısı da yok. Hiçbir yerde doğrudan müdahale değil de daha yumuşak, daha...
0: En azından diplomatik. Şu ana kadar hegemonyada belirli bir askeri gücü ve Amerika Birleşik evet. Devletleri'ni karşıya alabileceği bir altyapıya kavuşana kadar, özgüvene kavuşana kadar bu adımları atmıyor. Ama Çin çok büyük zarar gördü. Fakat Çin'in iki önemli kaynağı var. Birincisi sermayesi, ikincisi de daha doğrusu doğal kaynakları. Bu ikisi Çin'e yardım ediyor. Aynı zamanda Çin sermayesi dolayısıyla pahalı da olsa LNG alımlarını arttırdı. Buna karşılık Rusya'dan alacağı ve daha ilerleyen devrelerde yapılabilecek yeni alımlara karşı da anlaşmalar imzaladı. O yüzden Çin kan da kaybetse Avrupa gibi kaybetmiyor. Çin bölgeden etkileniyor. İran'a yaptırılan tüm şeyler Çin'e zarar veriyor. Ama her halükarda Avrupa ülkeleri gibi doğrudan

0: Günümüzdeyken İran, ABD, İsrail arasında yaşananlardayken zaman zaman şiddetleniyor. Karşılıklı rafinerilerin bombalanmasına kadar varan drone füze
1: Evet.
0: saldırıları da oluyor. Bakalım ne olacak? Yaşayıp göreceğiz onların hepsini. Barış, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bugün son konuğumuztu, stüdyo konuğumuztu ve onunla hem Hürmüz ablukasını hem petrol fiyatlarını hem de bölgenin enerjideki durumunu konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın biz yine aynı saatte sizinle buluşacağız ve ekonomik alandaki gelişmeleri paylaşacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam ve yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: Reklamlar.
8: Gün ötesi.
9: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, demokrasi tarihimize kara bir leke yazmak amacıyla kurgulanan fakat halkın direnişi sonrası etkisiz hale getirilen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. yılındayız. O karanlık geceyi aydınlık yarınlara çeviren gazi ve şehitlerimizi şükranla anarak başlıyoruz programımıza. Yarın 15 Temmuz Milli Birlik Günü'ndeki anma programı.

0: planlarının ayrıntılarını programımız içerisinde paylaşacağımızı hatırlatalım ve günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde aktararak yol almayı sürdürelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına teşeronluk yapan bu ihanet şebesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır, dedi. Hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor. MİT darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gece saldırılarına başladığını duyurdu. İran'da patlama sesleri duyuldu. Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulamaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktaracak. Büşra Topçu, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan Doha'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye taziye dileklerini iletecek. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamid bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket öncesinde Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Said Asim Munir'i kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Devam edelim. Öte yandan AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Buna göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesi ilişkin maddelerde bulunuyor. Son olarak yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu süre zarfında ihanet şebekesiyle büyük bir mücadele verildi. Hainler tek tek yakalanarak adalet önüne çıkarıldı. Bugüne kadar FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.000 kişiye mahkumiyet kararı çıktı. Yargılamalarda en kritik dosyalardan olan 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. Darbecilerden 1634'üne ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sına müebbet hapis cezası verildi. 2870 kişi ise beraat etti. Bugün itibariyle cezaevlerinde bulunan FETÖ'cü sayısı 10.484, mesleklerine göre en çok eski asker hükümlü.

0: 106 general, 3027 albay ve alt rütbeli asker, 1406 öğretmen, 1037 polis ve emniyet müdürü, 153 hakim ve savcı hala cezaevinde. Bu zorlu süreçte 1,5 milyon üzerinde vatandaş da lekelenmeme hakkıyla asılsız ihbarlardan korundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel bir mesaj verdi. Mücadeleden taviz verilmeyeceğinin bir kez de altını çizdi. Gürlek, devletimize ihanet eden hiçbir yapı karanlıkta kalmayacak, hiçbir kripto unsur, hiçbir paravan, yapılanma adaletten kaçamayacak ifadelerini kullandı. Ankara gündeminden öne çıkan başlıkları aktardık diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Büşra Topçu. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpe Eker Aksu.
1: Teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Dün yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararların başkente nasıl yankılandığını dinleyerek başlayalım. Neler aktaracaksınız?
3: Diplomasiden ekonomiye kadar kritik başlıklar kabine gündemindeydi Mahpe Eker Aksu. Toplantı tabii Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin sonrasına rastladı. Haliyle bu toplantıdan yansıyanlar kapsamlı olarak değerlendirildi. Aralarında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da olduğu 32 devlet ve hükümet başkanının zirveye katılması alt çizilen noktalardan biriydi. Tabii liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkente ağırlandı. 2500'e aşkın yerli ve yabancı basın mensubunun zirveyi takip etmesi de önemli detaylardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdiklerini söyledi. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tespit edilmiştir vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinden bugün de yankısını bulan mesajlardan biriydi. Bunun yansımalarının önümüzdeki günlerde turizmde de görülmesi bekleniyor Mahpeker Aksu. Tabii Ankara artık gözünü diğer zirveleri çevirdi. Bu yıl 5-9 Ekim'de Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıldıktan sonra Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk dünyasından gelen liderlerle birlikte Ankara'da bir kutlama planlanıyor. 29-30 Ekim'de 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi gerçekleştirilecek. O zirvelerin de kusursuz geçmesi için şimdiden planlanmalara odaklanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü kabine toplantısında da bunlar değerlendirildi. Tabii NATO zirvesinin yankıları sadece liderler bazında değildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi medya merkezi olarak hala uluslararası basın ve sosyal medyanın dilinde. Aynı şekilde Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilere, Türk Yıldızları'ndan atlı birliklere kadar, hatta verilen hediyelere kadar diğer unsurlarda hala dünya gündeminde. Dünkü kabine toplantısında da tüm bu detaylar bir kez daha gözden geçirildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vurgusu bugün de gündemdeydi. Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu zirveye kara çalmak isteyenlere dikkat çekti. Yabancılaşma kötüdür. Kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür değerlendirmesini yapmıştı dünkü konuşmasında. İster kabul edin ister etmeyin, artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var vurgusu bugün de değerlendirilen konular arasındaydı. Tabii kabine toplantısında üretimin devamı, sanayinin rekabet gücünün korunması için de önemli kararlar alındı. Bu kararların yansımalarını bugün yapılan açıklamalarda da gördük. Sanayi kesiminin temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdi. Neydi o adımlar? Satır başlarıyla kısaca aktaralım. Yatırım taahhütlü avans kredi programının hem kapsamı hem bütçesi genişletiliyor Mahbeker Aksu. Kriterler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bu yeni uygulama için Program bütçesi 700

0: 50 milyar liraya çıkarılıyor. Programda 150 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketi daha imalat sanayisinin istifadesine sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak kendilerinin karşılayacağını açıkladı. Bu iki program sayesinde imalat sanayisi için toplamda 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünün açıldığını da belirtelim. Bu da dünden bugüne kabine toplantısına yansıyan önemli başlıklardan biriydi.
1: Evet Hakkı Bey, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. yılında bir diğer yandan kahraman şehitler anılırken diğer yandan da yeniden faaliyete geçme hazırlığında olan terör örgütüne karşı operasyonlar yürütülüyor. Yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgileri de paylaşabilir misiniz?
0: Evet, ihanetin üzerinden 10 yıl geçti MHPK Raks'ta ama hala hafızalarımızda çok canlı bir şekilde yaşananlar duruyor. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün giriştiği hain darbe girişiminde tankların önüne yatarak cesur bir duruş sergilemişti 253 şehit ve gazlar. Onları da bu vesileyle bir kez daha anmak isterim. Tabii darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede 720 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Terör örgütünün binlerce üyesi mahkum oldu. Pek çok kesime yönelik tabii bu çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara sızan on binlerce kişi ihraç edildi. Kripto yapılanmalara karşı hala operasyonların devam ettiğini belirtelim. Ve bugün de bunların yansımalarını gördük. 119 ülkeden 2950 FETÖ'cünün iadesi istendi MHPK Raksu ki Amerika'ya kaç dosya gönderildi. Bugüne kadar artık sayısını neredeyse unuttuk. Taktik değiştiren hainler paravan şirketler ve sosyal ağlar üzerinden güç kazanmaya çalışıyor. Bu tespitler yapıldı. Bunlara yönelik çalışmalar devam ediyor. İletişim Başkanlığı'nın bir açıklaması oldu. Terörle mücadelede dijital ortamda da çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Sadece bir ayda FETÖ ile iltisaklı 2702 hesaba erişim engeli getirilmiş durumda. Özellikle dünden itibaren örgütün hücre yapılarına ve yeniden canlanma çabalarına karşı en geniş kapsamlı operasyonlardan biri yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 973'ü bulmuş durumda. Bunlardan önemli bir kısmı da yakalandı. Örgütün tabii finansal ve operasyonel olarak yeniden canlanmaya çalıştığı en kritik merkezlerden biri İstanbul. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün son 12 aya ait bilançosu aslında tehlikenin boyutunu ve mücadelenin de büyüklüğünü gözler önüne seriyor diyebiliriz. Bu sürede terör örgütünün güncel yapılanma, finans ve hücre faaliyetlerine yönelik tam 609 operasyon düzenlenmiş. Megakent'teki bu operasyonlarda örgütün sinsi planları hem deşifre edildi hem de gözaltına alınan şüphelilerden 293'ü tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Tabii 10 yıllık süreçte sadece İstanbul üzerinde baktığımızda 9626 operasyon gerçekleştirilmiş. 34 binden fazla şüpheli yakalanmış. Bu rakamlar aslında devletin nefesinin hainlerin ensesinde olduğunun da en somut kanıtlarından biri olarak görülüyor. Tabii bu mücadele sadece yurt içiyle sınırlı değil. MHPK Raksu, Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün firari üst düzey yöneticilerini Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar adım adım izlemeye devam ediyor. Nokta operasyonlarla paketlenen çok sayıda firari örgüt üyesi oldu. Bunlar da tabii Türk Adaleti'ne teslim edilmiş durumda. Dijital mecralardan da bahsedelim çünkü özellikle o mecralarda kara propaganda ve algı operasyonları yine devletin yakın markajında. Son dönemde siber ekiplerin gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlar oldu. Algı operasyonlarını yöneten 21 firari örgüt mensubu, bunun yanı sıra yüksek takipçiliği 30'u aşkın troll hesap yine deşifre edilmiş durumda. Finansal kaynaklar tabii son derece önemli. Özellikle MASA'nın yaptığı operasyonlar var MHPK Raksu. 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyası tamamlanmış ve 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında analiz raporları düzenlenerek adli makamlara sunulmuş durumda. Özellikle bu yapılanmanın okullar, öğrenci yurtları, vakıflar, dernekler dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda yapılan önemli operasyonlar olduğunu belirtelim. Elbette benzer olayların yaşanmaması için tüm bu süreçlerden dersler çıkıyor.

0: aktarılması, aynı mücadele hassasiyetinin korunması, ayrım yapılmadan da örgütün üzerine gidilmesi son derece önemli. Bu konuda da önemli çalışmalar olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İç siyasetin gündemine baktığımızda da CHP'deki gerginliğin devam ettiği görülüyor Hakkı Bey. Genel Merkez ve Özgür Özel tarafı arasında atılacak olası karşılıklı hamleler tartışılıyor. Neler yaşanıyor, neler oluyor diyelim ve son olarak da bu konudaki sizin değerlendirmelerinizi alalım.
0: Gerçekten CHP'deki süreç tam bir siyaset satrancına dönüştü Mahpeker Aksu. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel ve kendisine destek veren isimler hamle üstüne hamle yaparak güç merkezini kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Son hamle mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel ekibinden geldi. Özel'in kurmayları partiye çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptılar. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay yapılması için kongre üye tam sayısının 3'te 2'sinden fazlasını temsil eden noter onaylı 833 derece imzasını CHP Genel Merkezi'ne sunmuştu. O başvuru 17 Haziran'da gerçekleşti. Genel Merkez'de Yargıtay'ın tedbir kararını gerekçe göstererek o olağanüstü kurultay kararını almadı. Buna karşın Eylül ayından başlamak üzere olağan kurultay süreci başlatıldı. Tabii delege imzalarıyla yapılan başvuruya ilişkin o süreç doldu Mahpeker Aksu. Bu nedenle de işte çağrı heyeti başvurusu gerçekleştirildi. Aslında CHP'de kayyum heyeti görevli. Çağrı heyetinin farkı ne? İlk akla gelen sorulardan biri bu. Eğer mahkeme kararıyla çağrı heyeti oluşturulması kararı alınırsa 3 kişilik bir heyet sadece kurultay yapmak üzere görev üstlenecekler. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamayacaklar, hiçbir işlemde bulunamayacaklar. Genel merkezin yaptığı gibi görevden alma, atama gibi işlemleri de yapamıyor çağrı heyeti. Dava dilekçesinde isimlerin daha sonra bildirileceği ifade edildi. 3 kurultay delegesinin görevlendirilmesi talep edildi. Tabii yapılan açıklama var. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına işaret ediliyor. Bir taraftan da safların artık netleşirken alternatif senaryoların başkentte de konuşulduğunu söyleyebiliriz. Eğer mahkeme süreçlerinden beklenen sonuçlar alınmazsa bu ay yeni parti geçiş sürecinin başlaması planlanıyor. Yani çağrı heyeti talebi de mahkemeden olumsuz yanıtlanırsa artık CHP'de bölünme ihtimali çok daha büyük ağırlık kazanacak diyebiliriz. Eğer bu süreç başlatılırsa en az 30 kişilik bir kurucular kurulu imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na bir kuruluş dilekçesi verilmesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. 20 Temmuz tarihi önemli bir dönemeç olabilir Mahpeker Aksu. Çünkü adli tatil başlayacak. Yargıtay tedbir kararı konusunda yeni bir karar almazsa adli tatille birlikte artık mahkeme süreci sonbahara uzamış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta özellikle pek çok gelişmeye gebe diyebiliriz şimdiden.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Hakkı Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
3: Oto Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Expertise. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Reklamlar.
6: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar stüdyo konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar efendim, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında yorumlanmaya muhtaç, birbirinden farklı gibi görünse de özünde birbirine oldukça bağlı konu başlıkları var elimizde ve bugün sizinle değerlendireceğiz hocam. İlk olarak yarın 10. yılına ulaştığımız hain FETÖ darbe girişimiyle başlayalım. Başlarken de o karanlık geceyi birer meşale gibi aydınlatan, vatan ve demokrasi için bedenlerini toprağa düşüren canları, şehitleri rahmetle, saygıyla ve de şükranla analım istiyoruz. 10 yıl geriye dönüp baktığımızda hocam gözünüzün önüne hangi fotoğraflar geliyor?
2: Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ki gazilerimize de minnetlerimizi arz ediyoruz. Şimdi tabii tablo çok karmaşık ve karışık. Yani sinsice sızma planları, 40 yıllık bir program plan ve dış destekli plan program bunlar. Maalesef içinde hainlerin barındığı bir yapı haline gelmiş durumda. Paralel devlet yapılanması. Bu yapılanma tabii ki böyle soyut bir yapılanma da değil. Yani gerçekten fiziken kamuda çalışan bu FETÖ mensubu hainler hemen iş çıkışı başka mekanlarda, başka lokasyonlarda aynı işi yapabilecek şekilde teşkilatlar kurmuşlar. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan FETÖ grubu iş çıkışı gidiyorlar, başka yerlerde aynı işlemleri tekrar ediyorlar, yapıyorlar ve çalıştıkları kişi de hain bir kişi ve Amerika'da ikamet eden bir kişi. CIA, Mossad gibi bir takım istihbarat örgütleriyle de iç içeler. Şimdi sinsice sızmalar, 40 yıllık bir plan, sınavda soruları çalmalar, başkalarının haklarını gasp etmeler. Öyle bir gözleri bürünmüş ki ezoterik bir yapısı var. Yani gizli, yeni nesil terör örgütleri kapsamında değerlendiriliyor şu anda. Tabii bu hain kalkışma meselesinden şöyle bir şey çıkarım mümkün. Birkaç şey hesap edememişler.

0: Yani benim aklımda kalan resim bu. Sorunuza istinaden söylüyorum. Hesap edemedikleri şey bir tanesi milli irade. Yani zaten bu seneki 10. yıl temamız da oydu biliyorsunuz. Zafer bizim, irade bizim, zafer bizim. İrade de, zafer de millete ait. Milletin o tevazusunu tam anlayamamışlar. Yani kendi içinden çıktıkları milletin karakteristiğini analiz edememişler. Orada bir duvara tosladılar. İkincisi liderlik. Yani şapkasını alıp gidecek bir lider bekliyorlardı. Ama o lider bizim Sayın Cumhurbaşkanımız değildi. Orada da bir hesap hatası yapmışlar. Dolayısıyla dik duran bir liderlik var, dik duran bir millet var. Ve bir şekilde bu hikayenin en önemli aktörlerinden bir tanesi olan Türk milleti göğsünü siper etti ve bu tankların önünde dimdik durdu. İşte bu hesap hatası onları şu anda bir kısmını kaçak olarak dışarıda görmemizi sağlıyor. Bir kısmını hapislerde olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Demek ki Türk milletine karşı yapılacak her türlü saldırı bir şekilde yine bu iradenin çelikleşmiş göğsüne çarpacaktır diye değerlendiriyorum. Ama bakınca teknik anlamda gerçekten terör örgütleri sınıfı içerisinde tanımlaması da çok zor bir yapı. Öyle kriptolar var ki ideolojik karakteristiği değiştirip bu kalemin gibi yani renkten renke giriyorlar. Bir bakıyorsunuz liberal oluyorlar, bir bakıyorsunuz sosyalist oluyorlar, solcu gömleği giyiyorlar. Bir bakıyorsunuz muhafazakar görünümler var, mütedeyyin gruplar var. Bir bakıyorsunuz çok koyu Atatürkçü kisvesi altında çalışma. Yani dolayısıyla rengi tam görmek, tam tespit etmek mümkün olmuyor. Bir de buna şunu eklerseniz çok daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Yani yola çıktıklarında eğitim camiası gibi algılandı ki eğitim deyince akan sular duruyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla okullaşıyorlar, genç ufak çocukları devşirip kendi tezgahlarında yoğuruyorlar, yönlendiriyorlar, şekillendiriyorlar ve birer militan haline gelmesini sağlıyorlar. Bunların hepsini eğitim kisvesi altında yapıyorlar. En riskli de ikinci konu inanç istismarlığı. Yani o kadar çok mütedeyyin bir şekilsel görüntü var ki o görüntüye insanlar elbette ki çok da fazla ses çıkartamaz pozisyondalar. Bu dış bağlantı üçüncü konu. Dış bağlantı Mossad ya da işte CIA gibi istihbarat örgütleri çok büyük ihtimalle kendi çıkarlarını tevdi etmek için Türkiye üzerinde ya da bölgede bu örgütü kullanıyorlar ve parasal akışları, illegal para akışlarını elbette görüyorlar ama müsaade ediyorlar. Dolayısıyla büyük bir kaynak, büyük bir insan kaynağı, beşeri kaynak, finans kaynağı, lokasyon kaynağı ve safe haven dediğimiz güvenli alan oluşturma konusunda sonsuz imkan ve olanak sağlamışlar. Bu yapı şu anda 15 Temmuz'da baltayı taşa vurdu elbette. Bir şekilde bir daha Türkiye'de eylem yapamaz pozisyona geldi. Ama risk bitmedi. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Risk bitmedi, bitmeyecek gibi de gözüküyor. Bu tür yapılarla yaşamayı mı öğrenmek gerekiyor? Tam bilemiyoruz ama mücadele ve risk hatta tehdit boyutuna yeniden gelebilecek bir takım oyunlar peşindeler. Mesela ne yapıyorlar? Yurt dışında dijital medya üzerinde ya da dijital platformlar üzerinde sosyal medyayı kullanarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. Etki ajanlığı yapıyorlar. İstihbarat örgütlerine veri aktarıyorlar yurt dışında özellikle. Ve Türk kamuoyunu farklı yönlere kanalize etmek için çalışmalar yapıyorlar. Bunu yaparken de öyle inandırıcı aktörler üzerinden yürüyorlar ki yine eskiye dönebiliriz diye bir takım ne diyelim ona çalışmalar içerisinde giriyorlar. Bu risk var, gelecekte de olacak gibi gözüküyor. Hükümetimiz bu konuda ciddi tedbirler aldı, hiçbir taviz vermiyor. Şimdiki boyut, mücadele boyutu, kripto ile mücadele boyutu. Kim olursanız olun, hangi postu giyerseniz giyin, mutlaka sizin özünüzde, içinizde o sakladığınız kripto kristali yakalıyorlar. Onun
1: Evet.
0: için mücadele gerçekten şu anda tam bir teknik mücadeleye dönüşmüş durumda.
1: Evet. Hocam, ülke olarak demokrasi tarihimizde çok fazla darbe ya da darbe girişimine tanık olduk tabii. Bu anlamda dünya üzerinde de çok fazla benzer olayların yaşandığını biliyoruz. 15 Temmuz'u diğer benzerlerinden ayıran özellikse halkın darbeye karşı gösterdiği direniş oldu. Siz de bunu belirttiniz. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar dünya demokrasi tarihine benzeri yaşanmamış bir destan olarak geçti. Genç yaşlı kadın erkek Türk milletinin bir araya gelip darbe girişimini püskürten bir destan yazmalarını nasıl yorumlamak mümkün sizce?
0: Şimdi bakın o güne tekrar geri dönelim. Saat 9 itibariyle akşam 9'da bu hain kalkışmayı başlattılar. Onun sebepleri var tabii, niye bu kadar erken olduğu filan. Normal koşullarda aynı günün sabahı galiba 16 Temmuz sabah 3 gibi kalkışmaya başlayacaklar. Yani bunu planlamışlar, görmüşler. Şimdi bunlar tabii bazen tahmin edilebiliyordu. Yani biz de eski mesleğimiz gereği etrafımızda bunlardan bol miktarda vardı ve hareketleri çok şüpheliydi. Fakat topyekün tankıyla, tüfeğiyle, uçağıyla ya da saldırı helikopterleriyle, yani bir gemi kullanmamışlar. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araçları, füzeler dahil, kullanmak üzere hazırlamışlar. Şimdi bu yapı, bu teşkilatlanma, bu faaliyet harekete geçtiği andan itibaren, saat 9 itibariyle millet anında tanımladı bu konuyu. Yani Türk milleti tanımı koydu. Dedi ki evet, bu bir darbe, hain bir kalkışma ve şunu ayırdı Türk milleti. Silahlı kuvvetler içerisinde yuvalanmış bu hain FETÖ terör örgütü mensuplarıyla kahraman silahlı kuvvetler mensupları aynı değil. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Çünkü sahaya baktığımız zaman şimdi bir tank var sokakta, bir mekanize araç var ya da bir tekerlekli araçlardan mürekkep bir konvoy var. Vatandaş direkt saldırmıyor. Önce durduruyor. Dikkat buyurdunuz bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Bir durduruyor, sonra konuşuyor ve ikna etmeye çalışıyor. Ve bu kişi de profesyonel biri değil. Normal bizim gibi vatandaşlar. Yani askerliği yapmış belki ama hanımefendiler var, kadınlarımız var.
1: Çocuklarımız var.
0: Çocuklarımız, gençlerimiz var. Ve diyor ki evladım, yaşı büyük olanlar, yapmayın. Bu doğru değil. Bak biz buradayız. Ben sizin anneniz yaşındayım. Yapmayın, etmeyin. Böyle bir yaklaşımla önce konuya giriyor. Arkasından diyor ki eğer buna devam edersen mücadele edeceğim seninle diyor. Gerçekten mücadele edeceğim. Ama bir tarafta silah var, bir tarafta sadece bedeni var. Karşı tarafta milletimizin. Ama buna rağmen o bedeni siper ettiler ve o askerler, kandırılmış askerler olabilir, gerçekten kemik kadrodan olanlar da olabilir, ikna edilmiş zamanında. Bunların hepsini yok yakıp yıkmaktan ziyade ikna ile yoldan çevirmeye çalıştılar. Her yerde aynı olur. Her yerde aynı oldu. Ankara'da, İstanbul'da, Denizli'de, Doğu ve Güneydoğu'da özellikle bu kalkışmaya kalkan asker gruplarını önce bir durdurdu. Sonra bir tanıdı. Evet, bunlar gerçek FETÖ'cü. Sonra milletimiz aynı isillemeyle karşılık verdi. Misliyle belki karşılık verdi. Ama şu çok önemli bir şey. Dünyanın hiçbir tarafında hiçbir millet kendi ordusunun karşısında, daha doğrusu kendi ordusunun içinde sığınmış, gizlenmiş örgüt mensuplarına karşı çıplak elleriyle mücadele etmez. Ben tarihte örneğini görmedim. Bu kadar darbeler tarihi okuyan bir kişi olarak söylüyorum. Ve dolayısıyla o gün kimimiz gözümüz yaşlı, kimimiz öfkeli, kimimiz üzgün, kimimiz sevinçli ve nihayet de iradeyi fiilen göstermiş olduk. Ve zaferi de elde ettik. Bundan sonraki nesillere lütfen bu hikayeyi tam ve doğru bir şekilde aktarınız. Tavsiyem bu. Çünkü gençlerimiz bazen farklı kanallardan bazı şeyleri okuyabiliyorlar. Farklı yönlerden gelen kirli bilgiyle dezenformasyon kapsamında zehirlenebiliyorlar. O yüzden millet olarak bunu unutturmamak zorundayız. Unutmamak önce zorundayız tabii ki. Ve aktarırken üniversitelerimize, kamu kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, milletin doğrudan kendisine çok iş düşüyor. Bizim milletimiz bazen birkaç on yıl geçtikten sonra meselenin belki özünü kaybedebiliyor ama işte o anda devreye kurumlar girmek durumunda. Her yıl bu konuyu mutlaka işlemek durumundayız ve gerçekten tarihi bir vaka, tarihi bir mücadele, dünya tarihinde buna benzer bir örnek bulmak çok kolay değil.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık hocam. Önemli bilgilerdi bunlar, gerçekten istifade ettik. Şunu da soralım ve diğer konuya geçeceğiz aslında. Böyle kara gecelerin bir daha yaşanmamasını sağlamak amacıyla atılabilecek adımlar konusunda önerileriniz mutlaka var. Aslında söylediniz ama son bunu da soralım ve neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi teknik boyutları var efendim. Mesela ideolojik kısmını arz ettik biraz önce. Yani bunun tam ve doğru olarak aktarılması gerekiyor. Mücadele etmek için öncelikle kararlılık gerekiyor. Siyasi kararlılık gerekiyor. Bunun içeride boyutu var. Türkiye içerisindeki kamu kurum ve kuruluşları içerisinde yerleşmiş olan kriptoları teknik bir takım çalışmalarla, yani FETÖ ile mücadele gruplarımız, teknik elemanlarımız var. istihbarat örgütlerimizin içerisinde var bu yapılar. Onlar tek

teker teker bireyleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek durumundalar. İkinci konu, tutuklanan, hapis yatan, hüküm giyen FETÖ mensuplarının içeride yeniden teşkilatlanmasının engellenmesi için çok sıkı tedbirler alması gerekiyor. Finans boyutu var. MASAK bu konuda çok mahir bir kurum. Dolayısıyla finans hareketlerini çok iyi takip etmek gerekiyor. Yüklü miktarda olmasa bile sıklıkla düşük miktarlarda finans akışlarını kontrol edebilecek düzenek illaki kurulmuştur. Bunu sıkı takip etmek gerekiyor. Gidilen noktaları. Diğer mesele, alımlarda kamu kuruluşlarına eleman alırken, personel temin ederken sıkı politikalar çok gerekli. Çok sıkı istihbarat raporlarının mutlaka şart olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla tekrar yuvalanmalarını engelleyecek bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Ama en önemli konu şu, yurt dışı bağlantılarını kesmemiz gerekiyor. Çünkü dışarıdan beslenmeyen hiçbir terör örgütü hayatını sürdüremez. Evet. Türkiye içerisinde güvenli alan yoktur terör örgütü için. Bakın PKK sıfırlandı. Zamanında bir takım hatalar oldu elbette. Yerleştiler bazı kırsal kesimlerde ama örgüt mensuplarının Türkiye içerisinde güvenli diye tespit ettikleri bir kurum, bir alan yok. Nerede bunlar? Dışarıda. Yani o kadar çok yayılmışlar ki Asya'da varlar, Afrika'da varlar, Orta Doğu'da varlar. Hemen kıyımızda Irak, Suriye, Amerika'da başları var sözde. İşte Avrupa'ya yayılmaya çalışılıyor. Yani İngiltere, Almanya gibi bölgelerde, ülkelerde maalesef bu terör örgütü mensuplarını güvenli alan şeklinde koruyup kollayan yapılar var. İşte dış bağlantılarını kesmek zorundayız. Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız hepsi eşgüdüm içerisinde. Bu belki Milli Güvenlik Kurulu meselesi bir taraftan da. Tüm bakanların olduğu Bakanlar Kurulu meselesi. Hükümet konusu bu. Hükümet meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan bu mücadele yapısı, teşkilatı var gücüyle çalışıyor. Devam etmesi zorunlu. Bir bırakırsanız, yani şöyle düşünün.

0: İnternet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
2: Tablet deyince vatan.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Reklamlar.
13: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de. Gün Ötesi devam ediyor.
14: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar. Hocam gelelim geçen hafta gerçekleşen ve tüm dünyanın yakından takip ettiği ve halen gündemde olan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne. Siz meslek hayatınızın bir bölümünde NATO görevinde de bulundunuz. Başkent Ankara'da yapılan 36. NATO Zirvesi NATO tarihine nasıl geçti sorusuna hangi yanıtları vermek mümkün? NATO 3.0 olarak isimlendirilen yeni NATO konseptinin öne çıkan özelliklerine ilişkin neler söylenebilir? Ankara Zirvesi NATO'nun bu yeni konseptine ne tür katkılar verdi dersiniz?
15: Şimdi NATO çok büyük bir güvenlik örgütlenmesi. Gerçekten 49'dan beri yaklaşık 77 yıldır Avrupa ve Atlantik güvenliğini sağlayan bir örgüt. Dönem dönem çalkantılı periyotlar geçirdi. Mesela kuruluşundan Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar olan geçen süre

0: 91 yılına kadar 1.0 olarak adlandırılıyor ve kesin zaferle sonuçlanmış olarak lanse ediliyor. Yani diyorlar ki biz Varşova Paktı karşısında zaferi elde ettik. 91'den itibaren geçen süreç biraz daha karmaşık. Mesela 91'de bir takım konseptler ortaya çıkarttılar. İşte esnek konsept biraz daha böyle nükleer caydırıcılık konseptine doğru kaydı. Gerçi o esneğin içerisinde de vardı ama arkasından 2001'de bir olay oldu. Terörle mücadele kapsamında NATO da artık işin içerisine girmeye başladı. 11 Eylül olaylarını kastediyoruz. İşte peş peşe bir takım konsept toplantıları yapıldı, zirveler yapıldı. Lizbon'a gelindi en son 2010 yılında. O tarihte tehdit olarak Rusya'yı kenarda tutmak kaydıyla dediler ki başka tehditler de var. Bunlar biraz yumuşak tehdit gibi gözüküyordu. Vardı ama 1.0 döneminde çok buna ne birlik tahsis edilebiliyordu, ne planlar yapılabiliyordu, gerek de yoktu. Ama 2010'dan itibaren artık biraz böyle terör ağırlıklı bir konsept ortaya çıktı. Kitle imha silahları çok kritikti. Onların yayılmasının engellenmesi için tedbirler alınıyordu. Kaçakçılık, insan kaçakçılığı vesaire gibi birçok konu, iklim bile hatta konular içerisinde dahil edildi. Siber güvenlik dahil edildi. Uzay bir harekat alanı olarak ilan edildi. Dördüncü harekat alanı olarak. 2010'dan itibaren bugüne kadar, yani 7-8 Temmuz tarihine kadar bir böyle çalkantılı dönem geçiyor. 2014'te bir şey daha oldu. Kırım ihlakı. Bu NATO'yu, Rusya'yı artık diğer yumuşak tehditlerin yanında daha sert bir tehdit olarak tahkim edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya Federasyonu yapmış olduğu Ukrayna üzerinde 2008'deki Gürcistan üzerindeki askeri harekatlardan sonra artık konvansiyonel tehditin bitmediği şeklinde bir algı oluştu. Şimdi tabii o tarihten itibaren yeni yeni konseptler ve en son işte 7-8 Temmuz 2026 Ankara zirvesinde artık bu 2.0 dönemi de bitti. Neden bitti? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok dominant bir yapıydı. Yani aktördü NATO içerisinde. Hem harekatlara yüksek katkı sağlıyor, hem külfette oran çok yüksek. Yani 60-70 bandında bir külfette, yani bütçede katkısı var. Bu şu demektir: her türlü konsept, strateji ya da planlarda Amerika'nın damgası var demektir. Ama Amerikalılar şunu deklar ettiler. Dediler ki Ankara zirvesinden hemen önce, biz Avrupa kıtasını korumakla mükellef değiliz. Bizim Atlantik boyutumuz var. Kanada ve Kuzey Amerika ve Atlantik. Şimdi dolayısıyla Avrupalılarla beraber baktığımızda külfette aynı değiliz. Ama gelirde aynıyız. Hemen hemen aynı geliri karşı alıyoruz. Dolayısıyla 3.0'da bir kere külfette eşit dağılım. Yani bu çok radikal bir dönüşüm aslında. Avrupalılar artık kesenin ağzını açmak zorundalar. Refaha aktardıkları payın bir miktarını artık lütfen güvenlik mimarisine aktaracaklar. Dolayısıyla o önemli bir değişiklik. Teşkilatta çok büyük değişiklikler olacak. Amerikalıların komuta ettiği birliklerin başka ülkelere geçeceği, hatta Napoli'deki, Ransom'daki Hollanda ya da Norfolk, Virginia Amerika'daki komutanlıklar başka ülkelere aktarıldı.
1: Evet.
0: Biraz oradan çekiliyorlar ve asker azaltıyor Amerikalılar. Birliklerini çekmeye başlıyorlar. Hatta hava savunma sistemlerini de geri çekmeye başlıyorlar. Bu teşkilat değişikliği. Son önemli değişiklik 360 derece bir güvenlik sistemi vardır NATO'da, ama Güney-Doğu sahası hep eksikti. Yani bunu Türkiye çok deklare etti. Güney-Doğu sahası demek Türkiye'nin cephesi ve Orta Doğu'ya uzanan o risklerin bertaraf edildiği cephe. Evet. Şimdi o cephe de kuruldu. Bu şu demektir: 360 derecelik güvenlik mimarisi 7-8 Temmuz Ankara zirvesinde tamamlandı. Evet. Önemli bir değişiklik. Teknik çok daha detay var ama kabaca bu değişiklikler 3.0'a getirdi NATO'yu ve bundan sonra NATO Türkiye'ye yapacağı katkıları ziyadesiyle arttırmak durumunda kalacaktır. Çünkü bugüne kadar Türkiye NATO'ya çok sadık bir üye olarak kaldı, katıldı ve her şeye katkı sağladı yüksek miktarda. İkinci düzeyde arttı Amerika'dan sonra. Şimdi artık NATO'nun Türkiye'ye olan katkılarını çok somut bir şekilde göreceğimizi değerlendiriyorum. NATO faaliyetlerine zamanında çalışmış biri olarak.
1: Evet. Hocam, NATO zirvesi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ilişkilerine sanki yeni bir ivme kazandıracak gibi görülüyor. Özellikle Trump'ın göreve başlamasıyla ABD, Avrupa ve Ukrayna-İran savaşları nedeniyle ABD-NATO ilişkilerinde şiddetli gerginliklere tanık olmuştuk. Bu anlamda yorumunuz ne olur? Ayrıca zirveye Trump'ın da katılmış olması Türkiye-ABD ilişkilerinde de de yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri sürecinde yapılan açıklamalarda bu anlamda önemli cümleler kuruldu. Bugün itibariyle Türkiye-ABD ilişkileri nereye evrilebilir sorusuna da hangi yanıtları vermek mümkün
0: olur? Şöyle çok kısa hemen son söyleyeceğim, ilk söyleyeyim. Eğer NATO zirvesi Türkiye'de değil de başka bir NATO üyesi ülkede olsaydı Trump katılmaz. Son söyleyeceğim buydu aslında, ilk söyleyeyim. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki tarihinde olmadığı kadar rasyonel bir hale geldi. Tabii ki inişli çıkışlı takım faaliyetler var. Vagon siyaseti gereği vagonların bazılarında kriz ve gerginlik hakim. Onların düzenlenmesi gerekiyor elbette. Ve lider diplomasisi var. Şu anda artık 21. yüzyılda çok ön plana çıkıyor. Eğer lideriniz kararlı değilse, siyaseten güçlü bile olsa, o kararlılığı yoksa eğer, ikili ilişkilerde çok fazla aşama kat edemiyorsunuz. Dolayısıyla lider diplomasisi açısından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Trump patronaj ilişkisi yaşıyorlar. Yani mesela Çin devlet başkanı çok büyük saygı duyuyor Trump. Niye? Çünkü patron. Rusya Federasyonu Vladimir Putin'e çok büyük saygı duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük saygı duyuyor. Çünkü bunlar ayrı bir lig. Liderler liginde üst düzeyde. Şimdi dolayısıyla lider diplomasisi etkin. İkinci konu son dönemde elde ettiğimiz güç parametreleri. Mesela hangi gücü elde ettik şu ana kadar? Ekonomik olarak epey bir ilerledik. Elbette kırılgan noktalarımız var ama G20'nin içerisindeyiz. İkincisi savunma sanayi o kadar parlak bir vaziyete geldi ki artık bizim ürünlerimiz yıllarca dışarıdan almayı bile hayal edemediğimiz ürünleri şu an kendimiz üretiyoruz. Milli yazılım o kadar kıymetli ki, bir asker gibi düşünün kendinizi. Milli yazılımlı bir harp sistemi, araç gereç herhangi bir problem çıksa bile hemen değiştirilebilecek imkana sahip olmanız çok büyük bir yetenek, çok büyük bir güvendir bir asker için. Onu kazandık. Yani çok sistemler var şu anda. Dolayısıyla o güç de Amerika ilişkilerini yönlendiren çok önemli bir katkı diye düşünüyorum açıkçası. Evet.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Önemli değerlendirmelerdi. Tabii süremiz sona erdi artık. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızdı. Kendisiyle önemli değerlendirmelerde bulunduk. Ve bugün de programı noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Gün Ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgileri dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, İç Anadolu'da sabah ve gece arasındaki sıcaklık farkı neden fazladır? İç Anadolu'da yaşayanlar çok iyi bilir. Gündüz tişörtte gezdiğiniz bir günün gecesinde birdenbire üşüyebilirsiniz. Peki aynı gün içinde bu kadar büyük sıcaklık farkı neden oluşur? Bunun en önemli nedeni karasal iklimdir. İç Anadolu denizlerden uzak olduğu için denizlerin ılımanlaştırıcı etkisinden yararlanamaz. Denizler bulundukları yerlerde sıcaklığı dengeler ama İç Anadolu bu etkiden mahrumdur. Bir diğer önemli sebepse nem oranının düşük olmasıdır. Nem havadaki ısıyı tutar. Yani nemli bölgelerde sıcaklık daha dengeli olur. Ancak İç Anadolu'da hava genellikle kurudur. Bu yüzden gündüz güneşle hızla

0: ısınan hava gecede aynı hızla soğur. Ayrıca bölgenin bitki örtüsü de etkili. Bozkır alanlar ormanlar gibi ısıyı tutamaz. Bu da sıcaklık farkını artırır. Bir de gökyüzünün açık olması var. Bulutlar bir nevi yorgan gibi davranır ve ısıyı tutar. İç Anadolu'daysa gökyüzü çoğu zaman açık olduğu için gece ısı hızla uzaya kaçar ve hava hızla soğur. Kısacası deniz etkisinin olmaması, düşük nem, bozkır bitki örtüsü ve açık gökyüzü İç Anadolu'da sabah ve gece arasındaki sıcaklık farkını artırır. Demek ki bir bölgede hava sıcaklığı sadece güneşe değil, nemden bitki örtüsüne kadar pek çok faktöre bağlı. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın vefat eden baba emiri için doğaya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti içi yaşananlar ve yürütülen soruşturmalara ilişkin dikkati çekici açıklamalar yaptı. Grup Başkanı Özel'de olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz, İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, doğada Katar emiri Şeyh Temir

0: Binamat Eczane'ye başsağlığı dileklerini iletti. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife Eczane 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 günlük resmi yası ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açıldığını vurguladı. Erdoğan, tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu söyledi. Bahçeli, zirvede Katsa yaptırımlarının ve F-35 sürecinin yeniden ele alınmasının önemli olduğunu da belirtti.
1: NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? İttifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. Çatsat yatırımlarının kaldırılması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı.
1: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
0: FETÖ'nün sinsice kurguladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ihanet gecesine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Başı Gülen darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası aldı. FETÖ mensupları ihanet planlarını hayata geçirmek için 8 ayda 23 toplantı yaptı. Darbeci teröristler ilk toplantılarını 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da FETÖ elebaşının sözde karargahında gerçekleştirdi. Aralarında Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın olduğu junta heyeti oluşturuldu. 27-31 Aralık'ta rütbeli askerlerle ilk kez temasa geçildi. Farklı tarihlerde FETÖ mensubu askerlerle toplantılar devam etti. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz bu süreçte sık sık ABD'de FETÖ elebaşıyla görüştü. Teröristler Öksüz ve Batmaz 12 Temmuz'da son kez Pensilvanya'ya giderek son talimatları aldı. İstanbul'a dönen Öksüz ve Batmaz o tarihlerde İstanbul'da havalimanında görüntülendi. Hain darbe girişiminin sivil isimleri 14 Temmuz'da Ankara'ya geçti. 15 Temmuz'da sinsice kurgulanan hain plan milletin desteğiyle akamete uğratıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yılda yargının verdiği o büyük mücadeleyle hainler tek tek yakalanarak Türk adaleti önünde hesap verdi. 10 yılda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede taviz yok, hiçbir kripto unsur adaletten kaçamayacak dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü hainler adaletten kaçmanın derdine düştü. Çoğunlukla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye çalıştı. Alınan önlemlerle 10 yılda 4.423 FETÖ mensubu yakalanarak adalete teslim edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da 10 yılda FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı, 4.403'ü tutuklandı. Yurt dışından 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'de düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz Sempozyumu programında konuştu. Yıldırım, hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Erdoğan'la ölmek var, dönmek yok sözleriyle ahit teşviklerini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz'un millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu bildirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Üstel, güçlü devletlerin en büyük gücü milletiyle kurduğu sağlam bağdır ve bu bağlar bizim milletimizde vardır, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlıkta düzenlenen törende 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, iç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı emekçilerin mücadelesi panelinde konuştu. 15 Temmuz'da emekçilerin ve sendikaların milli iradenin yanında yer aldığını belirtti. Sendikalarımızın sergilediği tavır, demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. FETÖ'nün izlerinin Türkiye'den silindiğini söyledi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye egemenliğine karşı oluşan tehditlerle baş edecek güçtedir, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'da düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumun açış konuşmasını yaptı. Yeni anayasa mesajı veren Yazıcı, ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtarmalıyız, dedi. Yazıcı, Türkiye'nin darbe döneminin izlerini taşıyan anayasayla yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle buluştu. Bakan Göktaş, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız, dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enstitü Sosyal'in 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumunda konuştu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında Marmaris'ten İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Uçaktaki iki pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu belirten Albayrak, uçağın Atatürk Havalimanı'na inmemesi için o pilotun iki defa yanlış yönlendirme girişiminde bulunduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalmayacak. 81 ildeki etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. 15 Temmuz'da destan yazan şehitler de yurdun dört bir yanında dualarla anılacak. Yarın öğle namazı öncesi tüm camilerde Kur'an

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye genelindeki bütün camilerden eş zamanlı olarak sala sesleri yükselecek, minarelerin ışıkları sabaha kadar sönmeyecek. Merkez camilerle anma programlarının yapılacağı alanlara yakın camiler 16 Temmuz sabah namazına kadar vatandaşlara açık tutulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında soruları yanıtladı. Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi.
1: Şimdi bizim bir parti meclis sözcüğümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Olmaz böyle. Böyle bir şey olmaz yani. Paralel yapı nerede olurdu? Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar.
2: Yani FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarının desteklediğini mi?
1: Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın. Hepsi destek veriyor.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le ilgili kuşkuları olduğunu söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
1: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil, o kadar. Siyasi davalar ayrı, onlar ayrı. Bu bir siyasi dava değil.
0: Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin de konuştu. Haklarında
1: partiden ayrılmasına gerek yok.
0: Haklarında dokunulmazlık tezkeresi hazırlanan CHP'li milletvekillerine seslendi.
1: Partiden ayrılmasına gerek yok. Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise imzaların incelendiğini açıklamıştı. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Ağır suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki faile, hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilebilecek. Failler için artık adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaşın altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda hapis cezasının üst sınırı 27 yıla, müebbet hapsi gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Bu yaş grubundaki suçlulara süreli hapis gerektiren suçlarda 15 yıla kadar ceza verilebilecek. Teklife göre silahının güvenliğini sağlamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kanun teklifine ilişkin mecliste siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Bu kapsamda CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarıyla teklifin ayrıntıları değerlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Başsavcılık açıklama paylaştı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in aldığı usulsüz ihale ve para transferlerine dikkati çekti. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. Soruşturma, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütülüyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran

0: İran'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump saldırıların süreceğini söyledi. Tahran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri vurdu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde de tansiyon düşmüyor. Trump, İran'a tam abluka uygulayacağız, Hürmüz İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. ABD Başkanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce duyurduğu %20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna drone saldırılarını arttırdı, Rusya'ya ait petrol rafinerilerini vurdu. Kiev yönetimi Azak Denizi'nde de 11 Rus gemisini vurduğunu açıkladı. Rusya karşılık vererek Ukrayna'nın Odessa limanında bulunan kuru yük gemilerine saldırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Moskova'da bir tesise yönelik saldırıyı engellediğini de duyurdu. Operasyona ait görüntüler ve dronların imha edilme anı paylaşıldı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Batı Şeria'da da El Halil kentinde soykırımcı İsrail unsurlarının gece yarısı düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli insanlık dışı koşullarda gözaltına alındı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın vefat eden baba emiri için duaya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen program ve paylaşılan mesajlarla anılıyor. CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti içi yaşananlar ve yürütülen soruşturmalara ilişkin dikkati çekici açıklamalar yaptı. Grup Başkanı Özel de olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. AK Parti 18 yaş altı suçlularla ilgili hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz İran hariç gemi trafiğine açık olacak dedi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli olacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa ile İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Leonardo Trossard'ı geçen sezona göre daha düşük maliyetle transfer edeceklerini söyledi. Adalı, Fransız sol bek Kasum Uttara'yı Vincenzo Italiano'nun çok istediği için aldıklarını belirtti. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'da karşılaşacak. Saat 21'de oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, yarın Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Diyarbakır 20, İzmir 23, Bursa 17, Antalya 27, Adana 25, Kayseri 16, Samsun 21, Trabzon 22, Gaziantep 24, Erzurum ve Kars 13, Van 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Alaca-Zile yolunun 19-29. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan

0: ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Göksun Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
1: Reklamlar.
8: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: soralım bakalım.
1: Trafik sigortası nedir? Trafik sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Ankara Barosu Sigorta Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Emre Bertan Özaslan'a sorduk.
2: Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali mesuliyet sigortası. Halk arasında bilinen ismiyle trafik sigortası. Trafik sigortası ile sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara, bu şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu genel şartlarda belirtildiği içerikleri belirtilen tazminatlara ilişkin talepleri kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta teminat limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sorumluluk riski kapsamında sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleriyle sınırlıdır. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflarda teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanmaktadır. Yine kural olarak sigortanın coğrafi sınırı Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Bunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Bunun yanı sıra trafik sigortası kapsamına hangi teminat türleri girmektedir? Trafik sigortası teminatına öncelikle maddi zararlar, yani hak sahibinin bu genel şartlarda tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerinde meydana gelen azalmalar kapsama girmektedir. İkinci olarak sağlık giderleri teminatı.

0: Yani üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerinde içeren bir teminattır. Bu da kapsam dahilindedir. Bunun yanı sıra sakatlanma teminatı da sağlamaktadır. Nedir bu sakatlanma teminatı? Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere bu genel şartların, sigorta poliçesi genel şartlarının esaslarına göre belirlenen tazminatları içeren bir teminat türüdür. Bunun yanı sıra destekten yoksun kalma, yani ölüm sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin talep ettiği maddi zararları karşılayan teminat. O da bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla burada belirttiğimiz üzere trafik sigortasının maddi zararları ve doğrudan zararları karşıladığını görmekteyiz. Genel şartlarda sayılan kapsamdaki zararların karşılandığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra bu poliçenin teminatı dışında kalan haller de bulunmaktadır. Bunları örneklendirmek gerekirse işletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar kapsam dışında tutulmuştur. Yine hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışında bırakılmıştır. Sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta, yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülen talepler kapsam dışındadır. En önemlisi manevi tazminat talepleri sigorta şirketinin trafik sigorta poliçesine istinaden teminat ettiği kapsam dahilinde bulunmamaktadır.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 saat 19.28 ve yaklaşık bir saat sürecek spor servisi TRT Radyo 1'de başladı. Biliyorum şu anda birçoğunuz arabanıza bindiniz, evinize gidiyorsunuz veya başka bir yere gidiyorsunuz ama inşallah bizleri dinlerken o bir saati hoşça vakit olarak geçireceksiniz. Dikkatlice kullanın araçlarınızı diyorum. Evlerinde olanlara zaten bir sözüm yok. Bu akşam konuğum Ferhat Kızıltaş, öncelikle ona hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk Ahmet abi.
1: Evet, ben Ahmet Füsunoğlu ve bu akşam teknik yönetmenim Yusuf Çağdaş'la birlikteyim. Yapımcım da Ali Yıldırım. Böyle bir ekiple beraberiz ve Ferhat Kızıltaş'la bu bir saat boyunca Dünya Kupası konuşacağız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transferler konuşacağız. Sevgili Ferhat, Dünya Kupası'nı yakından takip ettiğini biliyorum. Evet. Maç kaçırmıyorsun.
2: Yani... Doğru söylemek gerekirse bazen kaçırdığımız oluyor. Özellikle bu 4 maçta.
1: Sabah 4'teki maçlar değil mi?
2: Çok zor. Mesela geçen Arjantin...
1: Askerlik yaptın değil mi?
2: Evet. Amasya'da yaptım.
1: Işte, 4 nöbeti tutturdular mı sana?
2: Yok. 4-6
1: falan.
2: 1-2 nöbeti tutmuştum.
1: En zor nöbetler onlar oluyor.
2: Mesela şimdi. Geçen Arjantin maçında uyuyakaldım. Bir uyandım. Maç bitmiş. Hı-hı. Çok da heyecan oldu benim için. Tabii sonradan yine tekrar baktım maça. Yani Arjantin'in böyle turu geçmesi falan çok inanılmaz, maçın uzaması. Çünkü ben sonlarda dalmışım. Hı hı. Çünkü öncesinde de çok güzel bir maç vardı. Norveç-İngiltere maçı vardı.
1: Doğru.
2: O maç da çok keyifliydi. Ama zor oluyor gerçekten. Keşke Dünya Kupası maçlarından birkaçı bizim saatimizde gündüz 2'ye 3'e denk gelseydi. Çünkü daha önceki Dünya Kupası hep bu saatlere denk geliyordu ve bizim için çok keyifli geçiyordu.
1: Evet, kesinlikle. Yaş kaçtı Ferhat senin şu anda?
2: Yakın zamanda 32'ye gireceğim.
1: 32 olacaksın çok yakın zamanda. Allah uzun ömürler, çok sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Daha çok gençsin tabii. Kaçıncı Dünya Kupası oldu böyle hatırladığın? Yani, en eskisi ne zaman?
2: Ben 2002 çok iyi hatırlıyorum. 2002, 2006. Tabii 2006 olunca daha bilinçli takip ediyorsun.
1: 2002 deyince biz geliyoruz tabii aklına.
2: 2002, şöyle 2002.
1: Yani çok iyi bir zamanda takibe başlamışsın.
2: Şöyle ben okula gidiyordum, ilkokula. Hı hı. Bazı maçlar sabah 9-10 arasında olmalı. Ben de sabahçıydım. Orada mesela tüplü bir televizyonun öğretmenler odasına televizyon kurmuşlardı. Biz de gidip meraklı bir şekilde bakmaya çalışıyorduk. Ama tabii ki Dünya Kupası'nın bu kadar büyük bir öneme sahip olduğunu o yaşlarda çok kavrayamıyorduk açıkçası. Ama tabii keyifliydi yani. 8 yaşındasın, Dünya Kupası izliyorsun. Çok keyifliydi ya. Ama 2006'yı çok daha bilinçli bir şekilde takip ediyordum. Orada mesela Zidane kafayı attığında ben o maçı canlı izliyordum yani böyle televizyonda aynı saatte. İtalya'nın kazanmasına çok gıcık olmuştum. Hatta son penaltıda Grosso diye bir oyuncu kullanmıştı. Çok sinir olmuştum. Yani İtalya'nın kazanmasını bir türlü hazmedememiştim.

0: Çünkü Zidane'dan dolayı biraz Fransa'nın kupayı kazanmasını istiyordum. Zidane da kırmızı kart görünce orada tüm hevesim, heyecanım kaçmıştı. Ama en çok keyif aldığım Dünya Kupası'nı soracak olursan abi, yani ben nedense 2010 Dünya Kupası'nı çok sevmiştim.
1: Hmm. Ne peki oradan aklında kalan ne?
0: Mesut Özil'in çok iyi bir performansı vardı 2010'da. Mesela muazzamdı. Ama İspanya şampiyon oldu orada da. Mesela sonrasında Schneider'in çok iyi bir performansı vardı Hollanda milli takımıyla. Ama İspanya işte Iniesta'nın golüyle o kupayı kazandı. Güney Afrika'da. 2014 Dünya Kupası biraz daha yıkıcı oldu. Neden? Ya Brezilya'da yapılıyor. Futbolun beşiği İngiltere diyoruz ama sokaktan gelen çocuklar da Brezilyalılar tabii. Brezilya orada hüsrana uğramıştı. Evet. Özellikle Almanya karşısında. O biraz üzmüştü tabii. Çünkü herkes Brezilya'dan farklı bir oyun bekliyordu. Scolari'yi getirdiler o dönem. Kendi efsanelerini. Ama olmadı.
1: Hatta kenarda da biliyorsun şeyler oturuyordu. Başka teknik direktörler.
0: Pereira mı vardı?
1: Pereira vardı. Bir tane daha vardı. Ya onlar da destek vermek için. Dünyada ilk defa bir kere yapılmıştır bu yani. Onu da Brezilya yaptı.
0: Ama olmadı. Neymar'ın olmadı. Bir sakatlığı vardı. Kolombiya maçında Zuniga diye bir oyuncu Neymar'ın belini çok kötü bir şekilde sakatlamıştı.
1: İyi hatırlıyorsun valla.
0: Yani şu an aklıma geldi, sinir oldum oyuncuya şu an. Neymar ondan sonra bence koptu.
1: Evet, Neymar'ın aslında futbol hayatında iniş oradan sonra başladı.
0: Yani
1: doğru
0: bir
1: diyorsun.
0: Türlü o bel sakatlığı geçmedi, sonra dizden bir sorun yaşadı. Ama mesela 2022 Dünya Kupası çok keyifli. Neden? Sezon içinde olduğu için. Sezon yeni başlıyor. Takımlar forma giriyor. Hemen ara veriliyor Dünya Kupası. Orada mesela çok keyifli maçlar oynanmıştı. Mesela şu anki Dünya Kupası nasıl oluyor? Düşünsene abi. Trondstad mesela 5 yaşa geldi. Ondan örnek vereyim. Zaten bu adam Arsenal'de 50 maç oynamış sezonda. Şampiyonlar Ligi finali, Premier Lig hiç dinlenmeden Dünya Kupası'na gidiyor. Ya oyuncunun sağlığı çok etkilenir. Ama evet. 2022 çok iyiydi.
1: Doğru. Sezon bu arada müjdeyi de verelim. Hadi Beşiktaşlı taraftarlar zaten Trossard'ı sabahtan duydular. Fenerbahçe'de Greenwood şu anda uçakta. Ama uçak direkt İstanbul'a gelmiyor. Enteresan bir şekilde önce İngiltere yaptı. Acaba Watkins'e mi geliyor diye bir heyecan var şu anda Fenerbahçe taraftarlar arasında.
0: Yani Watkins muhtemelen Aston Villa'nın çıkmak istediği oyuncudan bir tanesi. Çünkü Emery genelde 30 yaşına dayanan oyunculardan birkaçından çıkmak ister. Mesela Buendia da öyle. Arjantin orta saha. Çok beğenmiş. O da Galatasaray'la anılmıştı daha önce. Watkins'i tabii ki Fenerbahçe transfer ederse ben çok mantıklı ve başarılı bir transfer olarak görürüm. Çünkü sonuçta orada Vedat Muriç var. Yetmez. Talisca'yı atıyorsun ama Talisca sürpriz bir aylık yaparsa hiç şaşırmam. Yani birkaç ay sonra özellikle transfer dönemin sonlarına doğru. Diğer tarafta Sidiki Şerifi kampta evet iyi oynuyor. Avusturya'daki hazırlık maçlarında goller de atıyor. Ama üçüncü seçenek yani şu an. Orada Watkins, Vedat Muriç, geriden de diğer oyuncuların katkısıyla beraber bence Fenerbahçe için iyi bir forvet rotasyonu oluşmuş olur. Ben başarılı bulurum.
1: Beğeniyor musun Watkins'i? Seyrettin burada zaten değil mi?
0: Burada
1: en azından Fenerbahçe maçlarında seyrettin. Yani
0: Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
1: Final maçında da oynadı.
0: Final maçında da oynadı. Şimdi final maçı öyle enteresan bir kadrosu var ki Aston Villa'nın. Tammy Abraham hiç süre alamadı mesela o maçta, finalde. Çünkü çok zengin bir kadrosu vardı Aston Villa'nın. Şimdi Aston Villa'da şöyle bir durum var. Aston Villa iyi bir kanat oyuncusu arıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la anılan Samuel...
1: Aslında iyi futbolcu. Niye bırakıyor sence Watkins'i?
0: Biraz gençleşmek istiyorlar. Bazı
1: yani Watkins'in yaşı 30 daha. 30 yaşındaki yaşlı görüyor. Bak kulübün demek ki böyle bir şeyi var.
0: Bir de şöyle bu yaş grubunda...
1: Yoksa baktım sakatlığı yok, hiçbir şey yok. Üstelik formda...
0: Ama şöyle bu yaş grubunda taliplisi varsa... Hani bir son fırsat olarak görebiliyorlar. Çünkü bir sene daha kalırsa kimse 31-32 yaşında
1: yani
0: bir oyuncu
1: bizim kulüpler alıyorlar ama diyorsun 32-33 yaşında son transfer olacak.
0: Arsenal bile fırsatı kaçırmadı.
1: Şey yapmıyor. Bunu İngiliz kulüpleri kolay kolay yapmıyor. Yani
0: mesela şimdi koskoca Arsenal diyorsun. Premier Lig şampiyonu oldu yıllar sonra. Arsene Wenger'den sonra. Şampiyonlar Lig finali oynadı. Az daha kupayı kazanıyordu. Yine penaltılarda.
1: Evet, evet.
0: Onlar da elendi. Diğer tarafta Beşiktaş şu an resmi olarak açıklamadı ama Trondstad yakın bir zamanda 32'ye girecek. 18-20 milyon euro arası bir bonservisten bahsediliyor.
1: Valla 30 yaş mesela bize artık genç gibi geliyor. Yani Fenerbahçe bu sefer genç futbolcu almış diye dil söyleyecektim neredeyse yani.
0: Yani mesela Trondstad için mesela 32 yaşına girecek yakın zamanda. 18 milyon euro teklifi, Arsenal kulübü bile bir dakika diyor ya ben satabilirim diyor oyuncum. Neden? Ya bir sene sonra bu rakamları alamazsın. Çünkü Arsenal zaten bulabiliyor. Bu meseleyi de senin bulman lazım. Bir yandan mesela şöyle düşünüyorum. 10+4 yabancı kuralında 4 yabancının en fazla 2003 doğumlu olacak olması bir avantaj olabilir bizim kulüplerimizin. Çünkü maalesef çok fazla 30 yaş üstü gitmek zorunda kalıyoruz.
1: Doğru. Bu da
0: ilerleyen zamanlar için büyük sıkıntı olabilir. En azından artı 4'te bu tarz oyunculara gidilirse bu da farklı olabilir, iyi olabilir.
1: Evet, şu anda bizi zannederim dinlemeye çalışan, ulaşamayan dinleyicilerimiz var. TRT Radyo 1 efendim, yayının olduğu kanal. Zannederim TRT FM veya başka kanalları da açanlar oluyor olabilir, yazanlar oluyor çünkü sosyal medyadan. TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. TRT Radyo 1'de isterseniz trtdinle.com'dan ulaşabilirsiniz. Eğer arabada değilseniz, evinizdeyseniz bunları da tekrar edelim. radyo.trt.tr adresimizden de ulaşabilirsiniz. Fenerbahçelilerden özellikle tabii büyük bir heyecan var. Bekliyorlar. Yani sevgili Ferhat, o kadar uzadı ki Greenwood meselesi.
0: Yani bugün de yani çok enteresan. Böyle bir transferin
1: tam Beşiktaşlılar kızmış mıdır sence? Ya Trossard'ı getirdik.
0: Aslında çok enteresan.
1: Tam o günde Fenerbahçe Greenwood açıkladı. Olur mu böyle şey diyorlardı değil mi?
0: Fenerbahçe'nin indireceği havalimanı da çok önemli. Çünkü iki gündür Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinde çok hareketli saatler yaşıyor.
1: Evet.
0: İşte dün Galatasaray Leicester'ı getirdi. Bugün Beşiktaş Trossard'ı getirecek bu saatlerde. Hatta biz şu an konuşurken kendisi de gelebilir. Şimdi Fenerbahçe de getirecek Greenwood'u. Acaba Sabiha Gökçen'i mi indirecekler? Buraya mı? Şu an henüz bakamıyoruz. Hani şu anda yayındayız zaten ama diğer tarafta gerçekten bir gündemin böyle karmaşıklığı da spor gazeteleri için de yayıncılar için de sıkıntı oldu. Neden? Herkes mesela bu iki oyuncunun bugüne gelmesini istemezdi.
1: Evet.
0: En azından şöyle düşünenler olabilir. Ya keşke Fenerbahçe Greenwood'u yarın açıklasaydı. Videonun da
1: diyenler vardır öyle.
0: Bence bir de şöyle videonun sızması bana göre çok büyük
1: bu
0: bir
1: arada hata. Beşiktaş'ın Trossard konuşacağız onda çok iyi transfer.
0: Bence de.
1: Bu sene şimdi Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe başkanlığına gelmesi bir hareket getirdi.
0: Evet. Bir yani heyecanla
1: bir futbola bir heyecan getirdi. Bunu hiç yatsımayalım. Kesinlikle. Değil mi? Dünya Kupası olmasa belki daha çok Fenerbahçe veya Aziz Yıldırım konuşuyor olurduk. Dünya Kupası nedeniyle çok konuşulmadı.
0: Doğru.
1: Ama gidilen futbolculara bak, hedeflere bak, hep aslında biraz nokta atış yapmaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
0: Ya olması gereken bu.
1: Yani
0: mesela
1: eksik olan yerlere bu evet diyor, alabildiğini de en iyisini alıyor. Greenwood gerçekten çok yani iyi bir futbolcu.
0: Şu Fenerbahçe tarihinin
1: Watkins yine öyle, seyrettik zaten.
0: Galiba Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak bonservis olarak. Hı-hı. Greenwood.
1: Yani çünkü artık zaten ucuz yok ki. Şimdi ama senle satışları konuşacağız değil mi? Yani mesela diyorsun ki az önce konuştuk. Davinson'a diyorsun 30-35 arasında teklif var. Zannederim yani satılacak
0: şöyle,
1: diyorsun.
0: 25'e kadar bir teklif var.
1: Hı-hı.
0: Ama Galatasaray
1: 35'e çekmek istiyor.
0: Galatasaray 30-35 arası bir gelir bekliyor.
1: 30-35'te bile yani iyi bir stoper bulamıyorsun işte şu anda.
0: O da Dünya Kupası performansı çok etkiledi. Yoksa bunu kabul edelim. Süper Lig performansı da sen bırak 25'i. Yani 15'e satarsan şükret.
1: Evet, şimdi Çağatay Bey yazmış, tamam buldum dinliyorum sizi demiş. İyi
0: ederiz.
1: Dinlemeler o zaman Çağatay Bey. Bakıyorum İbrahim Kuveloğlu Fenerbahçe daha kimleri alır diye Ferhat'a soruyor.
0: Yani Fenerbahçe bence
1: 4 transfer bekliyordum
0: sahip
1: ben. Evet, çok iyi.
0: Az önce Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsettik, o da seçim zamanı bir açıklama yapmıştı. Hı-hı. Kadro kötü değil, iyi. Bunu eklemeler yapacağız diye. Mesela orta sahada Fenerbahçe geçen sene bence orta sahayı çözdü. Gündüz'ü aldı. Kante geldi. Mesela Kante'den şu an çıkılmak istense belki evet diyecekler ama sonuçta büyük bir tecrübe, kalite. Kante var, İsmail kalacak. Gündüz'ü gayet iyi bir orta saha. Orada Fred yabancı sınırından dönüyor belki, hı-hı, gönderilebilir ama o da çok iyiymiş kampta. Öyle haberler geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi diğer tarafta Fenerbahçe'nin yapmak istediği iyi bir santrofor.
1: Fred İsmail Hoca'nın da gözdesi
0: çok
1: değil mi?
0: Çok seviyormuş. Yani bayağı. Ama gerçekten o dönem çok iyi performans sergilemişti.
1: Ama aynı Fred mi ya? Ben biraz o konuda
0: değil. Son iki yıldır.
1: Ben o konuda yani hocanın bıraktığı Fred değil bir kere.
0: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene Devres'in az daha Kasımpaşa'ya gidiyormuş.
1: Evet,
0: Fred
1: gidiyordu.
0: Bu kadar
1: doğru
0: gözden
1: diyorsun.
0: Düşen bir oyuncuydu.
1: Doğru diyorsun.
0: İrfan Can gitti mesela. BK gitti. Şimdi bu oyuncular geri döndü. Çırpınıyorlar. Göze girmeye çalışıyorlar ama orası da Fenerbahçe. Şimdi 2 yıldır İrfan Can Kahveci, işte BK gibi oyuncular, Fred gibi oyuncular piyasada yok. Esamesi okunmuyor. Fenerbahçe'nin orada seviyesini yukarı çekmesi lazım. Çünkü sezon zor geçecek. Neden? Beşiktaş bugün Trossard'ı almış. Trabzonspor çok iyi transferler yapıyor. Galatasaray kadrosuna eklemeler yapacak. Süper Lig ve Avrupa Kupalarını bir arada düşündüğünüzde gerçekten geniş ve nitelikli bir kadroya sahip olmak zorundasınız. Ama Fenerbahçe'nin
1: evet,
0: Greenwood hamlesi bence çok başarılı, güzel, iyi bir hamle. Zaten özel hayatındaki sorunlar olmasaydı bence Greenwood ya bırak Süper Lig'e düşmeyi. Şu an Premier Lig'de Manchester United'le beraber inanılmaz işler yapıyordu. Başka
1: evet,
0: bir takım transfer de yapabilirdi.
1: Doğru diyorsun. Evet, Fenerbahçe taraftarlardan gerçekten ilgi büyük. İbrahim Bey yazmış, güldürsün yüzümüzü bu sene Aziz Yıldırım demiş. Kaç senedir gülmeyi bekliyoruz demiş. Haset kaldık.

0: ismiyle birçok forma satışa çıktığında eminim ki Fenerbahçe kulüp mağazasında inanılmaz uzun kuyruklar olacaktır.
1: Olacaktır.
0: Çünkü yıldız transferi yapıyorsunuz. Hani şöyle düşünenler de var. Ya Marsilya'dan yıldız transferim olur. Ya böyle düşünenler de var da şimdi tamam hani.
1: Bu Marsilya'ya niye gittiğine bakmak
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii şimdi şöyle. Manchester'da çok büyük olaylar yaşadı.
1: Evet.
0: İşte şu anki eşiyle evet. bir dava süreci oldu.
1: Ama sonra davalardan hep sonuçlanmış, kapanmış. Evet,
0: kapandı.
1: Milli takımdan
0: varmış.
1: Oldu bu yüzden. Tabii. Milli takıma almadı hoca. Şu an mesela, tepki aldı diye.
0: Şu an İngiltere milli takımında evet çok fazla iyi oyuncular var. Mesela günün sonunda Gordon mesela Barcelona'ya transfer yaptı. O bile bazen yedek kalıyor. Son zamanlarda
1: ama İngiltere'de konuşuluyor bu. Greenwood mesela tabii. niye alınmıyor takıma
0: ama
1: diyenler
0: bu
1: var.
0: Bu özel sebeplerden evet. dolayı. Mesela kolay kolay Premier Lig'den de bir takım şu an Greenwood'u almak istemeden biraz daha taraftar tepkisine bakıyor. Ama şu an diğer tarafta Getafe'ye gitmiş. Gayet iyi oynamış. Sonra Marsilya. Zaten Manchester United'ın bu transferde bir payı da var. Yani aslında bir türlü oradan bir gelir beklemişler. Oyuncudan direkt vazgeçmemişler. Ya Fenerbahçe'de İyi bir ilgi
1: hatta
0: gösteriyor.
1: Manchester United aslında son anda alacağız dese alabilirmiş. Şöyle evet, bir şöyle. Opsiyonu varmış, kullanmadı.
0: Galiba 10
1: Fenerbahçe
0: milyon
1: için
0: euro.
1: İyi oldu.
0: 10 milyon euro ya da 12 milyon euro arası bir gelir de Manchester United'e gidecek. Mesela Getafe'nin bile bir pay hakkı varmış. Neden? Kimse cesaret edemezken Getafe'ye gel biz de oyna dedi. Yani o dönem mesela Greenwood'u Fenerbahçe'ye çağırsan inanılmaz tepki çekebilirdiniz. Avrupa'da.
1: Evet.
0: Ama o süreçler tamamlandı. Oyuncu geldi. İki yıldır çok iyi çifhanelere ulaşıyor.
1: Ya Icardi de hemen hemen aynı şeyleri yaşadı. Geldi öyle Türkiye'de hiç bunun tepkisini almadı yani.
0: Ya Icardi biraz tabii kısmen biraz farklı olabilir.
1: Mesela Arjantin milli takımında niye oynamadın? Hepimiz biliyoruz yani Icardi'nin.
0: Ya işte o süreçler.
1: Hani Icardi gibi Messi normalde hani forvet
0: orası
1: gibi
0: Messi'nin
1: oynuyor.
0: Orası Messi'nin çöplüğü
1: diyorlar. Hayır hayır. Forvet gibi oynuyor. Düşün yani takıma golcü gelmiyor değil mi? Yani golü de kendi atıyor. Gol pasını da kendi veriyor. Enteresan bir futbolcu Messi.
0: O daha farklı.
1: Normalde Icardi şu Arjantin milli takımında oynar. Bence. Oynamamasının sebebi işte o toplumsal şey tepki biraz.
0: Yani o biraz İtalya'da mesela Sampdoria sonrası Vanna Nara Lig'e evlendiği zamanında çok konuşulmuştu o olaylar. Ama bu işin içerisinde bir şiddet var mı? Icardi'nkinde şiddet yok bence.
1: Icardi'nkinde şiddet yok başkası.
0: Ama biraz olarak. Şey var işte biraz duygusal süreçler diyeyim
1: evet.
0: ben. Biraz hassas konular aslında o da.
1: Doğru doğru.
0: Diğer tarafta mesela. Şimdi bakıyorsun.
1: Bu arada bunda da Greenwood olayında da şiddet olmadığına mahkeme evet, karar kılmış. Vardı. Bunu da söyleyelim yani dinleyicilerimiz yanlış anlamasın.
0: Ya şimdi şöyle şu anki eşiyle yaşadığı bir
1: evet,
0: sorun.
1: Evet eşi şikayette bulunuyor sonra zaten evet. şikayetini hatta geri çekiyor. Mahkeme sonucunda da zaten şey oluyor. Öyle evet. bir şey yoktur diyor ve hala evliler çolukları çocukları yani, var ya öyle
0: tabii.
1: Yani
0: sonuçta biz burada şiddet tarafında. Kimse bu olayların doğru olmadığını bir, savunuyor zaten hani sonuçta. Cezasını çekmiş. İki taraf kendi arasında artık anlaşmışsa
1: muhtemelen yani, bir kıskançlık olayı, bir kavga.
0: O da olabilir. Yani
1: öyle bir şey olabilir. Yaşandı.
0: Ama yani diğer tarafta gerçekten Fenerbahçe için geçen sene oyunun bazı anlarında Fenerbahçe çok zorluk yaşıyordu. Asensio ve Talisca'nın ayağına bakmak zorunda kalıyordu. Hatta devre arasında Ennesi gitmeyene kadar o takımın en skorer üçüncü oyuncusuydu. Ennesi de gittikten sonra Kerem Aktürkoğlu biraz daha bu skor katkısını vermeye başladı. Yani bakıyorum hem Talisca hem Asensio durduğunda Fenerbahçe üretememe sıkıntısıyla boğuşuyordu. Bir de bazen oyun çok sıkıştığında dış şutlara ihtiyacınız var, çalımlara ihtiyacınız var. Biraz daha futbolun yetenek kısmı konuşmalı. Greenwood buna karşılık gelen bir oyuncu bence Fenerbahçe'de.
1: Evet, şu anda bakıyorum gerçekten Fenerbahçeli dinleyicilerden özellikle mesajlar çok geliyor. Beşiktaşlar da boş durmuyor bu arada. Bir Beşiktaşlı tarafta mesela yazmış Mehmet Bey demiş ki bu sene en iyi kadroyu biz kurduk, şampiyon biz olacağız demiş. Beşiktaş taraftarı da şampiyonluğu özetledi.
0: Şöyle Beşiktaş'ın çok iyi bir ilk 11 oluşacak. Mesela İlhan Fakılı hazırlık maçlarında çok iyi performans gösteriyor. Ama şunu kabul etmeli herkes, Beşiktaş'ın hamle şansı çok düşük. Biraz daha kulübeyi net isimlerle doldurması lazım. Mesela Beşiktaş'ta Trossard'da Allah korusun bir şey oldu. Yerine koyabileceğin isim sayısı sınırlı. Orkun'a bir şey
1: evet,
0: oldu sınırlı.
1: Fenerbahçe'nin kadro o açıdan çok
0: Fenerbahçe
1: güçlü.
0: Fenerbahçe çok zengin.
1: Çok
0: Galatasaray
1: güçlü,
0: bile şu an hamle yapacak tabii ki ama şu an kadroya bakın.
1: Ya onu da soracağız. Galatasaray kadrosu, taraftarı şu anda en sessiz taraftar.
0: Mesela biraz
1: bak, bize soru bile gelmiyor.
0: Ya mesela o konu
1: sana geliyor mu? Sen de yazdın.
0: Ya bazı grubuna. Arkadaşlarım söylüyor bir şeyler de.
1: Hani, yani enteresan değil mi Galatasaray'ın bu kadar sessiz kalması? Ya,
0: çok tepki var.
1: Okan Hoca bile dedi yani ben de bilmiyorum dedi. Başkan dedi.
0: Ya evet ama bir şey Okan Hoca mesela dedi. Çok tartışmalı açıklamaları da var. Nedir bu? Orta sahada rotasyonu çok geniş olduğunu dile getirdi ama mesela ne yazık ki bunun içerisinde İlkay, Kaan son zamanları
1: geçen
0: çok
1: sene
0: oyuncular var.
1: Taraftarın yarısına sorsan ilk ay yani, devam etmesin
0: şimdi
1: derdi,
0: evet
1: değil mi?
0: Tamam kadro geniş ama ne kadar geniş?

0: Tabii canım,
1: Hani
0: yani İlkay üstelik bir yaş daha yaşlandı şimdi.
1: Yaşlandı
0: öyle
1: ve evet şu an kamp performansı çok iyi. İçeriden öyle güzel haberler de geliyor Galatasaray açısından ama maç tempo çok farklı bir şey. Geçen sene İlkay bir sakatlandı, yok. 5 ay göremedik hiçbir yerde. Yani futbolun
0: döndükten sonra da hiç verim vermedi.
1: Çok az süre aldı İlkay. Hani tamam vermedi. Biraz sanki böyle hani milli takım aralığında Liverpool, Chelsea gibi takımlar böyle efsaneler maçı düzenler ya, 100 bin taraftar gelir çok büyük statlarda. Real Madrid mesela öyle. Geçen bir maç gördüm. Real Madrid'in efsaneleri gelmiş maç yapıyor. İlkay maalesef o ayarda takılmaya başlamıştı. Ama biraz teknik ekibin suçu mu?
0: Bana biraz Mesut Özil Fenerbahçe eşleşmesi gibi oldu İlkay'ınki de. Yani çok Mesut Özil yani, de geldi mesela büyük şeylerle ama hiçbir şey veremedi.
1: Ama şöyle Mesut,
0: İlkay da öyle sanki.
1: Biraz oraya doğru gidiyor ama İlkay için büyük bir avantaj var. Nedir bu? Ya orta sahada evet çok koşmasını bekleyemezsin ama geçen sene gerçekten zekasını konuşturduğu maçlar oldu. Bu dönemde
0: tecrübe.
1: O da var. Mesela bu dönem bazı maçların yarısında da iş yapabilecek bir yeteneğe hala sahip, özellikle Süper Lig için, ama bu tempo Şampiyonlar Ligi'nde yetmez bence.
0: Hı hı.
1: Ya o bakımdan Okan Hoca dedi ya, rotasyon çok geniş orta sahada, ben katılmıyorum.
0: Evet, bu arada senin unutamadığın Brezilya Almanya maçının da kahramanı Mesut Özil mesela, değil mi?
1: Mesela evet, orada da mesela yani inanılmaz bir maç.
0: Herhalde zirve noktası bence, Mesut Özil'in oydu.
1: Bence o maçın devre arasında bazı konuşmalar geçti. Neden? Çünkü o maç normal şartlarda, hiç abartmıyorum, 10-0 geçirdi.
0: Duralım mı dediler?
1: Bence durdular.
0: Ne yapıyorsunuz siz dediler.
1: Yani bence net bir şekilde durdular. Çünkü Brezilya inanılmaz kötü.
0: Ama duruş o duruş, Alman milli takım bir daha toparlanamadı. İşte. Farkında mısın? Lanetlediler Brezilyalılar.
1: Ama onun da payı var tabii ki. Ama Brezilya normal şartlarda o maçta eğer devre arası yaşanmasaydı, yani 11-12 gol de yiyebilirdi. Çünkü savunma inanılmaz kötü. David Luiz vardı mesela, hatırlıyorum, çok kötüydü. Performansı yerlerdeydi. Ama diğer tarafta şimdi Fenerbahçe'deydik en son. Yani Fenerbahçe'nin bence çok az eklemeleri kaldı. Nedir bu? Bence Mert Müdür iyi bir sağbek. Semedo'yu gönderip oraya bir hamle daha yapması doğru olabilir. Stoper konusunda Fenerbahçe'nin biraz Ake transferi sonrası Osterwold'a ayrılırsa, çünkü teklifler varmış, böyle haberler okudum. Osterwold'a da giderse oraya mutlaka yine kaliteli bir stoper lazım. Ki Osterwold İsmail Kartal döneminde stoper olmuştu Fenerbahçe. Evet. Genelde sol bek için gelmişti. Diğer tarafta sol bekte bence mini sıkıntı var. Archie Brown ve Levent Mercan bence Fenerbahçe seviyesi için şu an tartışılır.
0: Archie Brown'ı o kadar kötü bulmuyorum ben ya.
1: Ama oraya sanki biraz daha Fenerbahçe kalitesine sahip böyle ayak kalitesi...
0: Osterwold'e de var artık bak şimdi.
1: Ama şöyle,
0: unutmayalım.
1: Mesela
0: o da artık sol mevkine geçebilir.
1: Geçebilirim. Mesela ben Mert Mündür'e sağ tarafta güveniyorum.
0: Hı hı.
1: Oyuna katılım iyi. Topla ilişkisi çok iyi ama solda aynısını söyleyemem. Solda biraz daha sanki defansif görevini yerine getirmeye çalışan oyuncular var. Mesela Levent Mercan'ın topla ilişkisi katılmayan olabilir ama Archie Brown'dan bence daha iyi. Çünkü geçen sene...
0: Yo zaten çok, o yüzden çok şans buldu.
1: Çok
0: doğru.
1: Da önce, yani
0: daha iyi ortalar
1: çok,
0: yaptı.
1: İşte mesela oyuna katılımı
0: Archie
1: çok
0: Brown'un
1: iyi.
0: Eksisi orta yapamaması bence zaten. Hatta, yoksa çok hızlı.
1: Işte, hızlı işte ama sonuç yok.
0: Evet.
1: Yani diğer tarafta mesela Levent Mercan da Karagümrük'te 10 numaraydı Almanya'dan geldiğinde. Pirlo onu sol bek yaptı.
0: Hı hı.
1: Yani bunun da çok fazla meyvesini aldı, karşılığını buldu Fenerbahçe'de. Ama bazı bölgeler eksik kaldı Fenerbahçe. Sağ taraf bence artık tamam. İrfan Can Kahveci kullanırsın, Greenwood'u kullanırsın, Asensio'yu kullanırsın. Şimdi santrafor arkasında Kerem Aktürk'ünü bence yine kullanabilirsin. Hareketli
0: evet.
1: Olabilir. Sol tarafa geldi. Solu çözmen lazım.
0: Evet sevgili Ferhat Kızıltaş, programa devam edeceğiz ama önce bir reklam aramız var.
1: Tabii.
0: Reklamlara gidiyoruz ama Kim Min-jae ile ilgili çok önemli haberler var. Çok önemli duyumlar var arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Ferhat onları da açıklayacak size. Evet. Bizden ayrılmayın. Kim Min-jae unutmayın.
2: Reklamlar.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Şanlıurfa
4: gazoz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
6: Otokoç ikinci el. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası.

0: Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Ferhat Kızıltaş'la beraber programımız sürüyor. Kim Min-jae dedik, hadi kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray'ın belki Fenerbahçeli dinleyiciler şu anda dediler ki ya bize mi geliyor dediler, ama Galatasaray'ın ilgilendiğini aslında biz biliyorduk.
4: Evet.
3: Daha kulüpten resmi açıklama yok ama Bayern'de anladığım kadarıyla çıkmak istiyor futbolcudan, alternatif var.
4: Şimdi şöyle.
3: Geliyor mu, ne dersin?
4: Kim Min-jae konusu Galatasaray'da oluştu geçtiğimiz günlerde, biz de doğrulattık. Oyuncu zaten yakın bir zamanda 30 yaşına girecek. Davinson Sanchez aynı yaşta. Ama şöyle bir soru işareti var. Davinson Sanchez'i gönderdiğinizde Kim Min-jae ne kadar uyumlu bir stoper? Çünkü Abdülkerim ve Kim Min-jae yan yana oynarsa, evet Kim Min-jae'nin hamle gücü daha yüksek. Bir anda mesela hızlanıyor ama yaş alıyor. Mesela 5 yıl önceki Kim Min-jae değil, Türkiye'de hatırlanan şekilde mesela Fenerbahçe çok kritik müdahaleler vardı. Bayern Münih'e 50 milyon euroya gitti Napoli'den. İnanılmaz iyi bir transfer. Fenerbahçe 3 milyon euroya alıp 19'a satmıştı. Çok da iyi kar etmişti kısa süre içerisinde. Ama yani şimdi şöyle, Kim Min-jae'nin yerine Galatasaray acaba toplu ilişkisi daha iyi olan bir stoper alabilir mi? Ama şu an 20 milyon euro konuşuluyordu Kim Min-jae'nin bonservisi için. Böyle bir gündem var. Bayern Münih çıkmak istiyor. Zaten sözleşmesinin bitmesine de çok az bir zaman kalmış. Yani ben şu an mesela bakıyorum, hani 2028'de bitecek.
3: Bayern'de maaş ne alıyor?
4: Bayern'de ücret... çok iyi bir maaşı olduğu söylenmişti. Mesela en son en az 7 milyon euro maaşı var.
3: Oo, 7 yani, milyon, o zaman şöyle, 14 milyon euro alıyor gibi olabilir. Düşün sen onu.
4: Ama şöyle net olarak hani.
3: Çünkü yani neden işte orada kalıyorsa maaşlar, evet evet, o yüzden diyorum.
4: 10 milyon 12 alıyorsa yarısı.
3: Yani burada Türkiye'de 10 milyondan aşağıya gelmez şimdi.
4: Şimdi şöyle, Davinson Sanchez geçen senenin sonlanma doğru zam aldı Galatasaray'dan. Sözleşmesi uzatıldı. 6 milyon euroyu geçebilecek bir durumu var primlerle beraber. Şimdi Davinson Sanchez buna yakın bir maaşı Como'dan almış durumda. Como kendisini ikna etti aslında. Yani biraz daha, çünkü İtalyan medyasının en güvenilir kaynakları da bu konuyu işlediler, haber yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray tarafı da doğruluyor zaten. Hani çok yoğun bilgi var. Fabregas ısrarla istiyor. Çünkü hayatında ilk kez Şampiyonlar Ligi oynayacak.
3: Şampiyonlar Ligi oynayacak.
4: Yani evet. İlk kez. Çünkü Milan bile devre dışı kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle hatırlıyorum. Yani uzun bir zamandan sonra İtalya'da çok sürpriz bir takım Şampiyonlar Ligi olacak. Como'da orada savunma bölgesini yani iyi tutmak istiyor. Hatta çok enteresan, Fenerbahçe'den kiralanan Diego Carlos'un da yeniden Como'ya gitme ihtimali var. Çünkü onlar da ona devam
3: etmek istiyorlar. Onu geçen sene beğendiler zaten orada.
4: Çok beğendi ama
3: başarılıydı da, evet.
4: Mesela o biraz daha sol stoperde de oynayabiliyor. Bazen sağda.
3: Fenerbahçe'nin hiç şans vermiyor sence? Çok hani iyi bir sakat dediler, gönderdiler. Adam Como'da dediğin gibi harika oynadı.
4: Ama şöyle bir sorun olabilir. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde UEFA'dan bir ceza almıştı. Kerem Aktürkoğlu transferle beraber. Mesela Mourinho'nun kontratı, bunlar da konuşuluyordu. Acaba o süreçlerde oyuncu tarafıyla ilgili bir problem mi yaşandı karşılıklı? O da mesela benim kafamı karıştırdı. Neden bu kadar kolay sürdü, neden vazgeçtin? Çünkü çok iyi bir devarası transferiydi. İnanılmaz bir bonservis harcanmıştı ama olmadı. Yani 10 milyon euro yakın bonservis verilmişti diye hatırlıyorum geldiğinde. Olmadı ama mesela şu an Kim Min-jae için Galatasaray'ın ilgisi çok sıcak. Çünkü Fenerbahçe zaten transfer, stoper transfer tamamlamış görünüyor. En çok Galatasaray'la şu an anılıyor. Doğruluyor herkes Galatasaray tarafında ama ben nedense Galatasaray'ın biraz daha bekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü kesinlikle Davinson Sanchez'den daha uyumlu bir stoper değil Galatasaray'a. Çünkü Galatasaray topu kullanmak isteyen bir stoperle oynamak istiyor. Davinson bazen topu aldığında ileriye çıkıyor. Bazen sağ bekte oynatıldı derbilerde, hatırlayın. Galatasaray Kadıköy deplasmanında Davinson Sanchez'i sağ bek çıkarmıştı. Tabii o biraz zorunluluktu. Ama oyuncunun ayak kalitesi bunu sağladı. Ama sen Kim Min-jae'yi bu tarz bir durumda kullanabilirsin, bu soru işareti. Kim Min-jae bence zaman zaman ciddi pas kayıpları yapan da bir stoper. Yani Abdülkerim'le çıkmak zorundasın sadece geriden.
3: Yani sen kısaca diyorsun ki Ferhat, ben Okan Buruk olsam diyorsun veya Okan Buruk'un yerinde olsam Kim Min-jae'yi yani tercih etmem diyorsun.
4: Aslında hızlı, çalışkan, iyi bir stoper.
3: Elimdekini bırakmam diyorsun.
4: Ya şöyle, ben mesela Dünya Kupası performansı olmasaydı bence Galatasaray taraftarının %85'i Davinson'dan çıkmak isterdi. Hatta daha düşük bedellere. Çünkü Como 18 milyon euro önerdi, kabul etmedi.

0: Galatasaray oyuncu dünya kupasında çok iyi oynadı. Hatta bir tane gol attı. Ofsayttan döndü. Yani ayakkabı numarasıyla bağlantılı yani. Bir numara küçük giyse belki golü geçerli olacaktı. Çok tartışmalı konusu olmuştu. O yüzden mesela Davinson'un geçen seneki performansı çok dalgalıydı Galatasaray'da. Ama 3 yıl istikrarlı oynamak da kolay değil. Mesela 9 milyon euroya aldınız 5 taksitle Davinson'u. Evet. Şu an 25'e kadar çıkabiliyor Como. Ben olsam biraz daha zorlar satarım. Çünkü neden? Aynı konsantrasyonu seneye gösterebilecek mi?
1: Ama diyorsun Kim Min-jae'yi almamın yerine diyorsun.
0: Kim Min-jae'yi almam daha farklı bir stoper bulurum.
1: Anladım. Kim Min-jae'nin de ama sanki Davinson'dan daha süratli diye düşünüyorum ben. Geriye dönüşleri daha süratli, falan daha iyi.
0: Süratli ama topu kullanma becerisi bence Davinson'un çok daha iyi. Ve hava toplarında da Davinson size zaman zaman sürpriz goller atabiliyor.
1: Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisini nasıl buluyorsun?
0: Yani Şikinyer oynayacak, Ake oynayacak.
1: Şikinyer'i zaten biliyoruz.
0: Yani Şikinyer aslında biraz...
1: Uyum sağlar mı Ake'yle?
0: Şikinyer yanındaki adamın da hızlı olması lazım. Ake bu konuda çok iyi. Zaten biraz kısa boylu bir stoper ama hızlı olarak...
1: Fenerbahçe'nin sorunu zaten geriye dönemiyordu.
0: Tabii o sıkıntı. Ake onu yapar.
1: Ake belki bunu yapacak.
0: Şöyle, Ake'nin olmadığı zamanlarda da mesela çok sık sakatlık sorunu oluyor. Geçen sene çok yaşamadı onu ama az süre buldu Manchester City'de. Diğer tarafta Osterbeu'da da kalırsa bir de orada bir stoper transferiyle ver. Mesela Yiğit... Efe devam edebilir Fenerbahçe'de. Hani bence o dörtlü gayet uyumlu gider ama ben Şikinyer'i nedense geniş
1: Çağlar Söyüncü hiç düşünmüyorsun bile bak kafandan bence, geçmedi bile.
0: Bence Çağlar Söyüncü acaba kendisini düşünüyor mudur? Yani İsmail Kartal devam ettiği için
1: sorulardan bir sürü şimdi sorulara bakıyorum da Çağlar ve Cengiz'i çok soruyorlar.
0: Şöyle çok enteresan. Cengiz mesela evlendi. Allah mutlu mesut etsin. Bu tarz oyuncular bir yuva kurduğunda, bir aile kurduğunda futbol hayatı her zaman olumlu gidiyor. Neden? Daha çok sorumluluk duygusuyla beraber işine daha çok sarılıyorsun. Cengiz bugün 30 olmamış hala, 97 doğumlu. Hani Cengiz'in önünde böyle bir şans var. Çağlar mesela Fenerbahçe'de bence hiçbir zaman beklentinin üstüne çıkamadı. Yani Atletico Madrid'e gidiyorsun sen, Simeone seni istiyor. Geliyorsun kiralık, sonra bonservisini alıyorlar ama Çağlar bugün yok. Yani yazamıyorsun.
1: Evet.
0: Ama iyi bir dönem geçirdi İsmail Kartal'la beraber. Bizi çok şaşırtabilir. Sonuçta yeteneklerinden arındırılmış mı? Yani arındırılmamıştır ama kendi değerinin farkında değiller. Hani Çağlar mesela bugün hiç konuşulmuyor Fenerbahçe'de. Hani muhtemelen Fenerbahçe biraz daha bekleyecek.
1: Ya Premier Lig'de yılın 11'ine seçilmiş bir adamdan bahsediyoruz bak.
0: Ama işte nereden baksan abi 5 yıldan fazla.
1: Ama oradan buraya nasıl düşersin onu diyorum işte, sana.
0: Çok Ferhat. uzun zaman.
1: Premier Lig'in en iyi 11'inde stoper olarak adını yazdırıyorsun. Oradan buraya geliyorsun yani bu seviyeye geliyorsun ve şu anda seni taraftar da benimsemiyor yani ya bizim normalde öyle bir isim gelse dersin ki stoperim bu dersin değil mi yani direkt oynarsın.
0: Tabii ki ama zaten biz Çağlar'ı nerede hatırlıyoruz? Çağlar Galatasaray deplasmasında attığı golle hatırlandı. Bu arada çok da karakterli bir oyuncu çünkü ben Çağlar'ın hiç böyle absürt bir böyle rakip takımı kızdırabilecek bir harekette bulunmuş.
1: Ya böyle bir şeyler yapmıyor. Hani, evet.
0: Gerçekten çok iyi bir profesyonel. Hatta şunu söyleyeyim. Galatasaray gol attığı maçtan sonra Fenerbahçe TV'de bir yayın vardı. Orada birçok oyuncu otobüsün arkasında oturan oyuncular doğal olarak galibiyeti kutluyorlar. Biraz kızdırabilecek maçlar söyleyeyim. Golü atan Çağlar çok sessizdi. Hı-hı. Çünkü profesyonel. Tamamen işine hakim bir oyuncu. Ama diğer tarafta performansa bakarsanız bence İsmail Kartal onun için bir şans. Neden? İsmail Hoca gelmesi, yabancı bir hoca gelse bugün ne Çağlar kampa götürülürdü, ne Cengiz Ünder, ne İrfan Can Kahveci.
1: Bu oyuncular... Geçen seneki maçları seyrederdi diyorsun.
0: Yani. Muhtemelen biri Kasımpaşa'ya giderdi. İşte biri Çorum FK ile görüşürdü. İşte ya da Amespor'a teklif edilirdi. Yani Süper Lig'in yeni takımları bu isimlere giderdi. Ama şu an Fenerbahçe'de devam etmenin en büyük artısı İsmail Kartal'ın gelmesi.
1: Ama hala tabii gönderimi riskleri var. Kadro çok geniş çünkü. Fenerbahçe'nin mutlaka oyuncu göndermesi lazım.
0: Tabii özellikle yabancı. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Talep edilen yabancı oyuncunun çoğu 2003 kotasına uyan oyuncular.
1: Evet.
0: Mesela Archie Brown bunlardan bir tanesi. Nene bunlardan bir tanesi. Nene 2002 doğumlu galiba ama yine kullanabiliyorsun. Evet, geçen sene geldiği için. Şimdi Sidiki Şerif'i bile mesela ben olsam acaba hani iyi bir golcü bulamazsam kalsın. Bazen kanatlara da atarım diye düşünebilir mi diye bazen hani aklıma geliyor. Bence kolay, çok kolay vazgeçildi. Geçen sene Osimhen'le kıyaslandığı
1: zaten
0: için...
1: Zaten bu ayarda bir takımın 3 tane golcü olması lazım.
0: Bence mesela...
1: 2 taneyle girmeyeceksin.
0: Ya şöyle, geçen sene Şampiyonlar Ligi oynayan Galatasaray bir santraforla çıktı ya. Icardi de Süper Lig'de sana katkıda bulundu.
1: Kaldı ki Fenerbahçe'nin biliyorsun Pendik maçında 4 stoperinin birden sakatlandığını hatırlıyorsun,
0: evet,
1: değil mi?
0: Öyle durum var.
1: Dünyada bir ilk yani.
0: Ama şöyle...
1: Bir maçta 4 stoperin birden sakatlanıyor.
0: Ben Fenerbahçe'de bazı kadroları hatırlıyorum. Özellikle Ersun Yanal döneminde. Vebo, Kayt, evet. Menike, Sov. Dördü en uçta oynuyor.
1: İnanılmaz bir ofans.

0: Orta sahadaki ikili Raul Meireles oluyor bazen. Bazen Baroni oluyordu. Bazen Mehmet Topal. Ya zaten o üçü izin vermiyor. Siz ileride takılın beyler. Geriye gelmenize gerek yok.
1: Doğru diyorsun.
0: Bekler kim? Yine forvet oyuncular aslında. Caner ve Gökhan Hı-hı. Gönül.
1: Onlar da forvet.
0: Onlar doğru. da aslında futbola forvet olarak başladılar.
1: Doğru.
0: Hani düşününce. Bu kadro Kadıköy'de inanılmaz keyif veriyordu. Ama aradan çok uzun zaman geçti. Şimdi o yüzden Fenerbahçe mutlaka dediğin gibi abi. Forvet rotasyonu en az üçlemeli. Yani Sidiki Şerif'i alamıyorsan bir tane... Yani U23 kotasına uygun kaliteli bir kanat veya santrafor kalsın sana ne zarar olacak ki?
1: Doğru.
0: Yani nereye kiralayacaksın? Fransa'yı kiralayabiliyorsan veya aldığının bir altına veya üstüne satabiliyorsan sat. Yani çıkabiliyorsan çık ama çıkamıyorsan oyuncu niye değersizleştiriyorsun? Ya böyle çok böyle sanki
1: yani Sidiki Şerif diyorsun en azından 3. forvet olarak kalabilir. Bazı maçlarda mesela, değerlendirmeli son yani, 10 dakika 15 dakika Ziraat Türkiye Kupası maçları daha bence, çok maç oynayacak Fenerbahçe.
0: Şimdi şöyle hatırladığım iki tane maç var. Biri Samsunspor maçı Fenerbahçe son saniyede galibiyet golü attı. Golü atan kim? Sidiki Şerif'i. 19 yaşında bir oyuncunun o anda orada o golü atması değerli. Diğer tarafta Galatasaray deplasmanında inanılmaz bir driplik yaptı ve penaltı kazandırdı. Penaltıyı Talisca atsa Sidiki Şerif bugün 50 milyon euro acaba Chelsea'ye gider mi diye haberler okuyorduk.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani böyle bir algı olacaktı.
1: Bu arada yaşı o kadar genç ki hala da gidebilir. Hazırlık olabilir. Maçında attığı golü gördün mü?
0: Güzeldi. Ya biraz üstüne doğru vuruyor kaleci yiyor ama o koşuyu yapması.
1: Ya onlar zamanla oturacak kalması. Belki ya yani.
0: 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 19-20 yaşında. Henüz işlenmemiş. Ya Fenerbahçe almış. Evet yanlış bir zamanda geldi. Neden? Taraftar bas bas bağırıyor ya bize iki tane santrafor getirin. Siz gittiniz Ennesi'yi de gönderdiniz.
1: Evet.
0: Cenk Tosun da gitti o arada.
1: Bu arada Osimhen'in de mesela benzer yaşlarda ilk transferlerinde aynı şekilde eleştirilmiş.
0: Osimhen mesela Belçika'da Charleroi'da oynuyordu.
1: Yani kim aldı bunu falan diye hani, o zaman herkesin eleştirdiği Wolfsburg, ve yazdığı hani, yani oradan bu aşamaya geliyorsun.
0: Yani Osimhen mesela Wolfsburg'a transfer yapıyor olmuyor. Sonra en son gidiyor Lille'de inanılmaz performans gösteriyor mesela. Sonrası zaten malum Napoli süreci inanılmaz bir transfer. Ya ben Osimhen'i mesela çok enteresan. Yani bundan 3 yıl öncesine kadar Napoli'de izlediğimde imkanı yok Türkiye'ye gelmezdi ya.
1: Evet.
0: Yani 26 yaşında 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz Türkiye'ye geldiği yaş olarak.
1: Bak Galatasaraylılar kızmışlar diyorlar ki Fenerbahçe ile mi bitireceksiniz Ferhat Kızıltaş'la diyorlar. Galatasaray'da konuşacağız tabii ki. Hatta kalan bölümde Dünya Kupası'nda konuşacağız son. Çünkü artık yarı finaller Dünya Kupası'nda da artık en önemli maçlara çıkıyoruz. Bu akşam da Fransa-İspanya maçı var. Saat 10'da TRT1'den canlı olarak herkes seyredebilecek.
0: Bu arada Samet Başkan'a selam olsun bize tekrar mesaj
1: Samet
0: atmış.
1: Başkan sürekli o kadrodan artık biliyorsun.
0: Çok da değerli. Çok
1: TRT severiz. Kadrosundan alacağım bunu. Samet Başkan'ı sürekli dinliyor bizi sağ olsun. Gerçekten öyle Samet Başkan mutludur şimdi Beşiktaş transfer yaptı diye.
0: Tabii şimdi Trossard geldi. O transferde az önce değindik ama Beşiktaş'ın böyle bir kaliteye uzun zamandır ihtiyacı vardı. Beşiktaş son 4-5 yıldır neredeyse Kasım ayından sonra sezonu kapatıp inanılmaz krizlerle boğuşuyordu. En azından orta sahanın artık kabul edilebilecek derecede iyi. Salih Özcan geldi. Kulüp performansı kötü ama en azından Beşiktaş'ta biraz toparlayabilecek bir şansı var. Henüz yaşı 27 Salih.
1: Doğru.
0: Yani çok da 30 üstü bir oyuncu değil. Diğer tarafta santrafor aranıyor. Yangi Oh'un yanına bir oyuncu gelecek. Semih takımda kalacak gibi görünüyor. Semih için de bir şans. Fiziği biraz daha iyi duruma gelmiş.
1: Hoca İtalyano tabii ki büyük şans.
0: İtalyano bildiğin komando eğitimi veriyor.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'la ilgili haberler geliyor çok enteresan. Yani oyunu hiç durdurmuyormuş.
1: Aman o haberler tehlikeli biliyorsun. Bizim Türk basınında çok çıkar. Çok... Komando eğitimi yapıyorlar futbolcular.
0: Ya şöyle.
1: Antrenman bence... bitti herkes yere serildi falan.
0: Ama şöyle.
1: Ama İtalyano serilmedi hala koşuyordu biliyorsun öyle haberler
0: şöyle, yaptılar. Dronlar ya. Uçuyordu falan antrenmanda çok vardı öyle. Ama mesela İtalyano biraz Jorge Jesus'a benzetiyorum. Neden? Savunma çizgisini öne çıkarmayı seven bir oyuncu. Şey teknik adam. Rotasyon yapmayı seviyor. Tabii bunu Türkiye'de çok yapamazsınız. Yani size şey derler. Burası Süper Lig. Çok rotasyon yapmayacaksın. Neden? Sokaktaki tarafta bile seni ilk 11'i ezbere saymak istiyor. Başarılı olmak istiyorsan. Ama rotasyon yapmak zorundasın. Modern futbol diyorsun. Diğer tarafta kanat beklerine çok önem veriyor. Onların sürekli atağa katılmanı istiyor. Yani kimsenin pasif düzeyde kalmamasını istiyor. Bazı oyuncular kaçak dövüşür ya sahada. İtalyan evet. onu gördüğü anda cezalandırır.
1: Doğru.
0: Biraz Jorge Jesus gibi geçen mesela Fenerbahçe'nin çok gollü maçları vardı. Ümraniyespor, Karagümrük aklıma gelen. Mesela 5-4 biten maçları vardı. Süper Lig'de bu tarz maçlar olabilir mi Beşiktaş'ta? Kısmen olmaz ama en azından bol gollü maçlar da Beşiktaş'ı evet. bekliyor. Ama ben nedense İtalyan'la ilgili sıcak hissediyorum. Yani Beşiktaş'a iyi gelecek.
1: Mütevazı bir hoca.
0: Mütevazı.

0: çalışkan.
1: Öyle gözüküyor zaten. İtalya'dan konuştuğumuz herkes
0: bu arada.
1: İtalya'dan çok çalışkan olduğunu söylediler
0: şimdi
1: zaten.
0: Şöyle Beşiktaş şu an...
1: Koşan bir Beşiktaş izleyeceğiz bu sene dediler.
0: Mesela takımların aldığı maaşlara bakıyorum hocaların. Yani resmi olarak net açıklanmadı ama İtalyan'ın bu ligin en pahalı hocası maaşı olarak. Yani son 4 yılın şampiyonu Okan Buruk bile ondan biraz daha.
1: O da altında. Büyük cesaret değil mi? Yani yerli yani, hocadan yabancı hocaya geçiş.
0: Şimdi
1: hani...
0: şöyle...
1: Hep yerli hocalar sonra, şampiyon yapıyor deniyor. Hayır yani, kaç senedir.
0: Zico'dan sonra bir şampiyon
1: çıkmadı. Şampiyonluk yok.
0: Yabancı.
1: Doğru.
0: Şimdi bakıyorsun diğer tarafta İtalyan'a geldi. İtalyan milli takımı da istiyordu. Napoli'de hatta görüşmek istedi.
1: Mourinho geldi gitti ya. Daha
0: yani
1: mesela üstü var mı yani?
0: Mesela Bologna'da iyi bir oyun oynatmış. Avrupa kupalarına götürdü takımı. Şimdi Tedesco ondan aldı o mirası. Bakayım o nasıl yönetecek. O da ayrı bir konu. Ama bence Beşiktaş için çok doğru bir tercih. Ama burası da Süper Lig. Yani örneğin Erzurum deplasmanına gidiyorsun. Bir dönebilirsin. Yani döndüğün o anda
1: acaba böyle şeyler konuşmuyor. Sezon öncesinde konuşmayalım. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray'da şimdi gidecek futbolcular, söylenecek şeyler. Davinson sen söyledin zaten. Sara için deniyor. Icardi ile zaten yollar ayrıldı anladığım kadarıyla. Öyle gözüküyor. Simbo için müşteriler var deniyor. Ben sana bunları zaten anlatacaksın ama iki futbolcu soracağım. Bir Osimhen. Osimhen için deniyordu. 150 milyon euro veren kulüp var. Hemen satacak Galatasaray deniyordu.
0: Oldu.
1: Kim verdi 120?
0: Atletico Madrid 120'yi getirebiliriz dedi. Arsenal'de geçen sene sezon devam ederken CEO'su İstanbul'a gezmeye gelmişti.
1: 120'yi dedi ve Galatasaray hayır mı dedi?
0: Galatasaray kabul etmedi. Çünkü neden? Galatasaray şu an Osimhen'in aldığı rakamın şu an çok gülüş durumda kaldığını düşünüyor artık. Piyasa. Mesela Gonçalo Ramos diye bir oyuncu var, golcü. Hı hı. Kendisi Portekizli. Milan'a gitti 75 milyon euroya. Hatta bonusların olduğunu düşün, 80'i geçiyordur. Şimdi Osimhen'i sen 75'e aldın. 5'te işte o 80 olayı da var biraz. Ama bugün Osimhen'i almaya çalış.
1: Ama Osimhen'in en büyük handikabı aldığı maaş işte. O maaş şimdi, alan Avrupa'da hiçbir futbolcu yok.
0: Şimdi Osimhen 21 milyon euroya yakın net kazanıyor. 15'i Galatasaray'dan, 6'sı sponsorlar. Yani tabii ki bu ücreti çoğu takım veremez. Doğru. Ama Osimhen de Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için bunda bir fedakarlık yapar mı? Yapar. Ama şu an gitmek istiyor mu? Gitmek istemiyor. Ben öyle duydum. Ama geçen sene Arsenal ve bu sene de Atletico Madrid Osimhen'e bir ilgi gösterdi. Galatasaray kesinlikle satmıyoruz dedi. Çünkü kısmen haklılık devresi var. Neden? Osimhen'i sattın, kimi alacaksın? Piyasa çok hareketlendi. Bir de çıtayı Osimhen'e çıkardın. Bundan sonra gideceğin golcü.
1: Bence
0: yani öyle bir golcü olmadı ki.
1: Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı ne oldu biliyor musun? Nijerya'nın Dünya Kupası'na katılamaması oldu.
0: Ya da en büyük
1: birazdan
0: en büyük şansı oldu.
1: Bence şanssızlığı birazdan konuşacağız. Şimdi Dünya Kupası'ndaki golcüler.
0: Çok iyi bir Dünya Kupası geçirseydi.
1: Evet.
0: Galatasaray evet istediği rakamı
1: belki
0: satabilirdi.
1: Belki 200'e satardı.
0: Ya o kadar sanmıyorum Süper Lig'den ama yani 150'ye sattın diyelim değil mi? Şimdi şöyle bir düşünce var. 30'a şaşa boyu sattın. 30'dan fazla para harcadın. 4 tane sağ bek getirdin. Bugün hiçbir esamesi okunmuyor. Yelert'e verdin 11.
1: Abi sağ bek sol bek bulamıyoruz biliyorsun. Öyle bir özrümüz var ülke olarak.
0: Ya o sıkıntı. Mesela
1: bir ara stoper bulamıyorduk, hatırlıyorsun değil mi?
0: O da vardı. Şu an mesela kaleci çıkıyor çok iyi. Ya, Türkiye'den gerçekten çok iyi kaleciler yetişiyor. Stoperler de çıkıyor ama olgunlaşamıyorlar zaman zaman. Mesela Osimhen'i sattıktan sonra kimi alacaksın? Şu an piyasada öyle bir golcü yok. Geleneksel kalan böyle hani her takımın ismi. Mesela bugün Mourinho bence Osimhen'i alma imkanı olsa kaçırmaz. Gelsinler. Çünkü onda Drogba görür. Alayım oynatayım der. Çünkü Mbappe var. Başka bir oyuncu yazabiliyor musunuz? Yok. Real Madrid'de. Diğer tarafta mesela Osimhen'in kaldığını söyleyebiliriz ama ayrılığa sıcak isimler kim? Bence Davinson Sanchez %80'e yaklaşıyor Galatasaray'da. Çünkü Komo'nun ilgisine sıcak.
1: Ya ben Osimhen'i golcü olarak görmüyorum ama yani.
0: Takımın abisi, lideri.
1: Yani Osimhen çok farklı bir yani. Mesela Real Madrid'de gitti sence direkt uca forvete koyarlar mı? Bence koymazlar. Çünkü gol vuruşu yüzde çok yüksek değil.
0: Ya şöyle savaşçılığı
1: çok iyi. Icardi'nin %90 mesela gol mesela 10 pozisyondan 9'unu atar Icardi diyorsun. Osimhen için bunu diyemiyorsun. Mesela karşı karşıya kaldı birebir gitti atamıyor.
0: Ya şöyle.
1: Ama farklı özellikleri var. Kanattan çok hızlı gidebiliyor, savaşıyor orada. Mesela, yani savaşçı özelliği.
0: Bak 3'e 3 mini bir turnuva yapalım halısa. Ben Osimhen'i çağırmam. Icardi'yi çağırırım. Neden? Yürüyerek oynarsın 3'e 3 dar alan. Ama gerçek bir futbol maçına çıktığında Osimhen'i önce kaleciden önce yazarım. Yani çünkü Icardi'nin tabii safkan bir özelliği golcülük ama şu an günümüzün gerçeği Osimhen.
1: Osimhen de karakter koyuyor, savaşıyor. Tabii. Yani
0: mesela,
1: o var.
0: Mesela bir örnek vereyim. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Takım ayakta uyuyor. 3 gün önce Liverpool maçı yapmış. Okan Hoca çok büyük bir hata yapıp aynı 11'le çıktı. Singo sakatlandı. Takım uyuyor. Beşiktaş gol attı. Abraham. Sergen Hoca gelmişti de Beşiktaş'a o zaman. Sonra bir bakıldı. Osimhen takım uyuduğunu anlayınca gitti Emir

0: boğuştu. Takımı ayaklandırmak için.
1: Ha, biraz orada diyorsun.
0: Yani orada biraz kavga çıkarmaya çalıştı. Neden? Ya, takım uyuyor.
1: Yani İnatama'nın basketbolculara yaptığını yaptı diyorsun.
0: Biraz evet, öyle bir durum vardı.
1: Evet, sahada bu yapılır ama biliyorsun.
0: Bunu çok yaptı. Mesela bunu...
1: Kavga çıkartırsın, bir şey yaparsın.
0: Bunu geçen Fas'ta Eşref Hakimi de yaptı bir maçta.
1: Evet,
0: baktı, biliyorum. Takım uyuyor, hemen gitti kavga çıkardı. Tartıştı böyle.
1: Peki ben sana bir şey diyeceğim. Yeşilburun Adaları'nı seyrettin.
0: Evet.
1: İşte Dünya Kupası'nda çok konuşuldu değil mi?
0: Muazzamlardı.
1: Futbolcular şuradan buradan takımlardan yani şöyle...
0: Iğdır FK'dan oyuncu vardı. Iğdır'dan... Bakuna mıydı?
1: Iğdır'dan iki
0: tane... Pardon, Mendes vardı. Evet. Bakuna şeyden, Kuruçao'dan.
1: Yani bakıyorsun takıma hiç öyle çok ünlü futbolcusu yok. Yok yani ünlü futbolcusu yani... yok ama belki 11 tane Osimhen vardı. Hepsi savaştı.
0: Ve şöyle az önce de konuşmuştuk. Mesela bu Dünya Kupası'nda yetenekten ziyade ne konuştu? Futbolun o kalbindeki amatör duyguları.
1: Hı hı.
0: Çünkü herkes savaştı. Fas, ya Mısır mesela maç uzuyor. Fas milli takımı mesela dua ederek penaltılara gitti ve maçı kazandı. Diğer tarafta mesela Yeşilburun Adaları, kalecisi Bazunya 40 yaşına gelmiş. Anneannesi ve annesini götüremiyor. O vize ücretini zamanında evet, ödeyemediği için... 50 bin takipçisi vardı.
1: Bu arada Messi onunla da fotoğraf çektirmedi. Benim dikkatimi çekti.
0: Messi sarılmak istememiş ona evet, ama Inter Miami'yi
1: şeyden sonra elini sıkarsın bir evet, şey yaparsın yan yana fotoğraf için poz verir. Yani orada çünkü foto muhabirleri çekiyor şakır şakır. Biliyor ama futbolcu.
0: Bir haber gördüm.
1: Gene elini uzatmadı orada ya.
0: Ya Messi o konuda biraz sanki farklı ya.
1: Çok enteresan bir adam.
0: Yani ama mesela hayatının fırsatını yakaladı. 30 milyon euro, 30 milyona yakın sosyal medya takipçisi var. Bozunya'nın deli gibi reklam alıyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Ve artık ünlü bir sanatçı
1: düşün
0: oluyor.
1: Annesinin bilet parasını verip o Amerika'ya getiremeyen kişiyi bir anda 30 milyon kişi takibi aldı. Yani
0: mesela İspanya maçıydı galiba. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Birçoğu da aslında kısmen üstüne de gitti. Ama takımsız kalan Bozunya bugün şu an Inter Miami ile anılıyor. Messi ile takım arkadaşı olabilir.
1: Evet, olabilir. Bu işlerde bir de o takipçi sayısı da önemli. Yani popülerlik önemli.
0: Mesela 20 milyon takipçi kazanmış Erling Haaland. Dünya bu sürecinde 20 milyon ne demek ya?
1: Vallahi finale kadar çıksalardı keşke diyeceğim. Çünkü turnuvanın yıldızlarından biriydi.
0: Bence de zaten çok enteresan Brezilya'ya karşı Gabriel'in üzerinden sıçraması. Ya böyle aslında şöyle Sergen Yalçın'ın onunla ilgili bir sözü vardı ya yetenekli değil.
1: Demesek de haydi.
0: Ama şöyle ya gerçekten aslında yetenekli değil ama çok güçlü golcü. Bir golcü ne yapar?
1: Sezgileri var. Yani, yeteneği golcünün yeteneği sezgidir. İkincisi de vuruştur. Ya mesela adamda ikisi de var da ne olacak?
0: Haaland çok kibar bir oyuncu mu? Değil. Yetenekli mi? Değil. Ama inanılmaz güçlü. Hava topunda kuvvetli. Koşuyor atabiliyor. Ya tam böyle.
1: İşte bak ne diyorum? Bir sezgisi var. Ya. Topla o buluşabilme bir sezgidir. Yani bir orta yapıldığında maksimum havaya sıçradığında o topla buluşursan gol oluyor zaten. Bir diğer de, oyunculardan işte o zamanlama timing diyoruz ya.
0: Bir de
1: ikincisi de vuruş ya. Topları. Vuruş adam çok iyi yani.
0: Vuruş yaparken de hiç gerilmeden vurdu. Ya şimdi kaleci Liverpool'un kalecisi. Diğer tarafta stoper Gabriel Arsenal'le şampiyonluk yaşamış. Ama ikisi de Brezilya milli takımına giriyor. Bu seviyelerde böyle hatalar yapıyorlar. Çünkü hava tam halatla çok boğuşamazsın. Ama Brezilya milli takım stoperi de o kadar kolay kafa
1: bulamadı. Zaten maç
0: ya.
1: Sonrası basın toplantısında eleştiriler öyle dedi. Yani siz kimle oynadığımızı farkında değiller herhalde eleştirenler.
0: Aslında Norveçliler... O Brezilya takımın üzerindeki formayı değiştirin. Norveç 5 tane atardı. Bugün hala kabul edin. Hala Brezilya bir takımın aslında o forma Norveç, ağırlığı var.
1: Evet var var. Tabii.
0: Ama o sahaya yansımıyor.
1: Var.
0: Ya biz Brezilya'nın yetenekli oyuncunu sayamadık. Ya. Yok.
1: Norveç'in de defans hattı iyi değil.
0: Orada orta sahayı sadece. Hani Odegaard var. İşte Sorloth'u sağ tarafa atıyorsun.
1: Yani çok öyle aslında...
0: yok o kadar
1: iyi yani, bir takım değil
0: ya
1: ama
0: kalecisi bile takımsız kalmıştı.
1: Evet.
0: Nieland 35
1: şu anda
0: yaşında.
1: Kalecisi hala takımsız.
0: Ya muhtemelen
1: Türkiye'de ilgilenen alabilir yani. Ama yani, 35 yaşında.
0: Yani kim ya kaleci için 35-25 gibidir bence. 40'a kadar yolu var. Muslera mesela 40'a kadar oynadı ve çok kritik hatalar yaptı.
1: 40'a kadar oynadı ve çok kritik hatalar yaptı. Çok güzel oldu Ferhat.
0: Ya mesela Muslera'ya Galatasaray geçen sene kaldı dedi ya. Mesela bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani Muslera kabul etse Galatasaray'da kalacaktım. Yani bugün Uğurcan Çakır diye bir olay yok.
1: Uğurcan Çakır Trabzon'da devam da.
0: Devam edecekti veya başka bir yere gidecekti. Ama şu an bakıyorum mesela ya Galatasaray'ın son zamanlarda doğru vedalaşmaları yapamadığını düşünüyorum. Oyuncu tarafı kabul etmese devam edecektim. Yani bugün iyi ki Muslera kalmak istememiş diyebiliyor taraftarlar. O son performansını gördükten sonra. He tamam gitti Arjantin'de de şampiyonluk yaşadı. Güzel uzun zaman sonra. Ama şu an bakıyorsun mesela Mauro Icardi süreci bitti. Ama kulüp hala resmi açıklama yapmıyor. Bugün Okan Hoca çıkıp açıklama yaptı. O bizi diyor çok zorda bıraktı o süreçler. Neden? Transferdeki elimizi zorlaştırıyor. Şimdi böyle bir süreci gördükten sonra da kusura bakmayın da yönetimin artık Mauro Icardi sürecini bitirmesi lazım. Kalacaksa kalsın, gidecekse gitsin. Çünkü sezon başladı. Mauro Icardi bugün hala Miami'de. Geçti. İki gün önce temsilcisiyle ben yazıştım. Şöyle bir açık, yani mesaj attım, uzun bir mesaj. Baktım dedim Türkiye'de dedim Mauro Icardi'ye çok tepki var. Bir açıklama yapacak mısınız? Çünkü sezon başladı. Bu oyuncu takımsız kalsa bile gidip antrenman yapması lazım. Hı hı. Veya şu ana kadar takımının belli olması lazımdı. Orada hayır
1: de,
0: diyor.
1: Icardi'nin de böyle bir derdi yok.
0: Şöyle diyor, Icardi diyor diye. Dış makyaj işlerini çok sevmez. Egzersiz yapmaya devam ediyor. Ya tamam, istediği egzersiz yapsın. İsterse bana 4 saat boks antrenmanı yapsın. Takımla idmana çıkmadıktan sonra bunun hiçbir geçerliliği yok.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani bugün Mauro Icardi isterse Genoa'ya gitsin veya Lazio'ya. Ya bu adamın şu an antrenman yapması lazımdı. Ya bir de hala %5 de olsa Galatasaray'da devam etme ihtimalinin olduğu konuşuluyor Mauro Icardi'nin. Bu bana göre en büyük tehlike Galatasaray açısından. Yani sen Icardi ile devam etmek istiyorsan o zaman Şampiyonlar Ligi'nde veya ligde çok büyük hedeflerin yok. Yeni sezonda da işte Kadıköy'de Fenerbahçe şampiyonu kutlamasını izlersin. Ya da Beşiktaş'ta Beşiktaş donanmasını izlersin boğazın altından geçerken. Veyahut Trabzonspor'un şampiyonu kutlamasını izlemek için Akkezi'ye gidersin.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir tabloyla karşılaşmak istiyorsan Mauro Icardi'yle devam et. Ve yeni bir golcü de alma. Yani bence Galatasaray taraftarı kısmen bu transfer yangın işinde kısmen haklı. Ha, geç kalınmış mı? Değil. Geç kalınmadı. Tam zamanı şu an. Ama Eylül önde sen Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksın. Ağustos'un 15'inde ligler başlıyor. Tam bir ay var. Senin bir ayda takımdan kim gidecek, kim kalacak bunların belli olması lazım. Bugün Okan Hoca çıkıp transferde sistem ediyorsa yönetimin bunu bence kendine ders çıkarması gerekiyor bu konuda.
1: Evet. Bu arada Samet Başkan da der ki çok iyi bir golcü ve çok iyi bir stoper lazım hala Beşiktaş'a. O kadar
0: şu an doğru.
1: Hala güvenemiyorum demiş Samet Başkan. Temkinli. Galatasaray taraftarlar peki Sara gidici mi? Ne dersin? Gidiyor mu?
0: Yani Sara Aston Villa çok ilgi gösterdi 2 aydır. Ama bir türlü Galatasaray seviyesine teklif gelmedi. Benim öğrendim 30'un altında teklifler. Sara'yı sen zaten 20'ye aldın.
1: 20'ye aldı. Yani, hatta piyasa öyle yükseldi ki.
0: Yükseldi
1: yani
0: ama.
1: 20'ye aldığın zaman aslında 50, bugünün 50-60'ı vermiş gibiydi yani.
0: Brezilya bir takımda seçildiğinde Galatasaray'da çok büyük bir sevinç yaşandı. Hatta Sara'yla... Tabii
1: fiyatı arttı değil mi?
0: Hatta Sara'ya bir tepki videosu çekmek istediler. Sara tarafı bunu kabul etmedi. Hı-hı. Çünkü o da beklenti yüksek tutmak istemedi haliyle olabilir. Kendi çekti yani ailesiyle beraber. 45 milyon euro konuşuldu bir anda. Evet, Ancelotti ile idmana çıktı. Hazırlık maçında oynatıldı. En az 45 ama bugün bakıyorsun 30'un altında teklifler var. Saray'a gönder, yerine kim alabilirsin? Aynı değerde alamazsın.
1: Zor.
0: En az 45-50 vermek zorundasın. Ama nedense ben Sara, Singo ve Davinson Sanchez'in Galatasaray'da ayrılmaya en sıcak isimler olduğunu düşünüyorum.
1: Singo için var mı teklifler?
0: Singo'yu Napoli takip ediyor. Bir de Bundesliga'dan bir takım var da takım adını şu an söylemesem daha doğru olur. Söz verdim. Bir takım
1: Almanya'dan bir arkadaşın söyledi herhalde.
0: Singo'yu kiralamak isteyebilir.
1: He.
0: Yani o kiralama da çok enteresan. Yani Galatasaray 31 milyon euro vermiş neredeyse.
1: Çok ciddi yani para verdi aldı.
0: Galatasaray tarihinin Osimhen'i çıkar en pahalı transferi ya. Şey Singo.
1: Şeylerle yani, bonuslarla 35 diyebiliyorum ben.
0: Yani oraya kadar çıkabilir. Maaşı da 4.75. Yani 5 milyon euro yakın maaş kazanıyor. Muhtemelen mesela Napoli veya o Almanya takımları ilgilendiğinde Singo'nun bu maaşını gördüğünde yani çok da yanaşmazlar. O maaşı veremezler zaten.
1: 25'i ama, nasıl versinler? Osimhen'in maaşı bence facia.
0: Osimhen'in maaşını da çoğu kulüp veremez.
1: Facia.
0: Yani bugün mesela Bayern Münih.
1: Yani Arap Yarımadası'nın maaşını veriyor Galatasaray. Resmen öyle.
0: Ya ama işte o maaşı da vermezsen oyuncuyu getiremiyorsun Süper Lig'e. Yani Süper Lig'in marka değeri maalesef yerlerde. Yani bugün sen Bundesliga ile boğuşamıyorsun. Hani Can Uzun mesela 20 yaşında Bundesliga'da oynuyor Frankfurt'ta. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde. Niye Galatasaray'a sıcak? Çünkü Şampiyonlar Ligi seçeneği var diye. Şampiyonlar Ligi seçeneği olmasa eminim ki oyuncu çok iyi bir Galatasaray olmasına rağmen.
1: Gelecek mi Can Uzun? Çok soruyor Galatasaray.
0: Galatasaray bu transferi bitirmek isterse bitirir. Çünkü oyuncu tarafı ikna olmuş durumda. Galatasaray'a gelecek.
1: İlk hem 11... çok genç futbolcu.
0: Genç. Okan Hoca gelirse direkt ilk 11'de oynayacak. Yeri bile hazır. Osimhen'in arkası. Çünkü orada Yunus Akgün var sadece, o kadar. Başka bir seçenek yok. Bazen İlkay'a atıyorsun, bazen Saray'a atıyorsun, katkı alamıyorsun. Ama Can Uzun gelirse hem santrafor oynayabiliyor, hem on numara, hem de bence zaman zaman 8'de değerlendirebilirsin. Ve 20 yaşında şöyle bir düşünce varmış Galatasaray yönetiminde. Biz Can'ı alırsak 40 milyon euro ödesek bile sonraki satışı mümkün. En azından zarar etmeyiz. Ama Bruno kesinlikle, Fernandes'i alırsak...
1: Kesinlikle, çok genç yani.
0: Yani Bruno Fernandes'e 50-60 milyon euro bağlarsam 32 yaşına girecek yakın zamanda. Ondan zarar ederim düşüncesi var. Yani isterse sana çok iyi bir katkı versin Bruno Fernandes. Şampiyonlar Ligi'de üst

0: de kat kat ki zaten zor görüyordum. Bu adam Manchester'da şu an çok başarılı gidiyor. Kötü bir dünya kupası geçirdi diye herkes Bruno Fernandes'in kulüp düzeninde kötü olduğunu düşünüyor da öyle bir dünya yok yani. Herkes şu an Premier Lig'e baksın verilerine. En çok oynayan oyuncudan bir tanesi.
1: Doğru.
0: Yani neden gelsin ki 32 yaşında? Çok iyi bir maaş alırsa belki olabilir. Ama Can Uzun şu an daha sıcak Galatasaray tarafında.
1: Bence gençlik her zaman avantaj. Biraz daha düşük maaş ve genç yaşta
0: şöyle,
1: futbolcu olmak önemli.
0: Son teklifi söyleyeyim ben. Galatasaray 30 milyon euro artı %20 pay. Sonraki satıştan.
1: Kulüp ne istiyor?
0: Kulübü de 50 milyon euronun altına inmiş durumda. Ya muhtemelen orada biraz 45 istiyorlar en fazla.
1: 40'ta buluşurlar mı diyorsun?
0: Bence 40'a Galatasaray çıkamayacak durumda şu an.
1: Konuştuğumuz rakamlara bak yalnız ya.
0: Ama şey 20 çok, yaşında
1: çok,
0: yerli.
1: Çok yüksek.
0: Yabancı kuralı yüzünden oldu. Evet. Böyle. Çünkü 2 sene önce Frankfurt 11 milyon euroya aldı.
1: Ama Galatasaray yani Türk takımı istemese bile Frankfurt'un satış fiyatı o.
0: Ha bu arada şunu da
1: onu da söyleyelim yani. Herkes mesela ki, bir Belçika takımı istese, Alman başka bir Alman takımı da istese ben bunu bu fiyata satarım diyor adam.
0: Ya şöyle benim hatırladığım Şakir'i vardı. Galatasaray kapabilirmiş de olmadı. 13 milyon eurolar konuşuyordu. Benim hatırladığım Bayern Münih bir ay sonra aldı 9 milyon euroya. Daha düşük rakam aldı. Çünkü Bayern Münih ilgilendiğinde net rakam veriyorsa alıyor. Sen ilgilendiğinde senden biraz daha fazla para koparma derdinde. Mesela Can'la ilgili şöyle bir süreç var. Ya bu adam 2024'te Nürnberg'den ayrıldı niye almadınız? Bu rakamlara. E tamam da bu oyuncu o dönem belki sana yeterli gelmiyordu. Hani Frankfurt aldı, geliştirdi. Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Sana karşı gol de attı.
1: Bir de şunu da unutmayalım Ferhat. Dinleyiciler bunu çok soruyor. Sen çok güzel bir noktaya değindin. İşte biz şu kadar parayı alıyoruz. İşte diğer kulüpler daha düşüyor alıyor diyorlar Avrupa kulüpleri. Evet. Bir yani hadi futbolcu zaten o kulübe gitmeyi ister. O ayrı bir olay. Onu geçiyorum. Mesela Bayern Münih bir futbolcu almaya gittiği zaman kaç para? 20 milyon. Tamam kardeşim. Ben sana 18 milyon peşin vereyim diyor.
0: Doğru. Bayan
1: biz gidiyoruz.
0: Markası.
1: Biz gidiyoruz 5 yıla böl. 4 yıla böl taksit yaptırıyoruz. Öyle olduğu zaman çıktığı de, fiyattan almak zorunda kalıyorsun.
0: Bu arada mesela ben İsviçre kulübü olsam örneğin Galatasaray Fenerbahçe 20

0: kardeşi, abisi. Mesela o da Salzburg'a transferde bugün konuşuluyor her yerde.
1: Doğru.
0: Hani Ren hep iyi sağ bekleri çıkarıyor. Asignon vardı mesela. Şaşa boy aldılar, kiraladılar farklı takımlara. Sonra Galatasaray geldi. Hani Galatasaray ne yaptı? Gözünü Ren'e çevirdi. Aa, orada iyi oyuncular var. Bugün mesela aldığı orta saha bile Ren çıkıştı. Leslie.
1: Evet, doğru.
0: Onun da ismi biraz garip. Leslie Uguçuk bu. O da öyle diyormuş.
1: Uguçuk bu gibi. Biraz, biraz zor.
0: Spikerleri zorlayacak. Ama Kadıköy'de canlı izlemiştim ben onu. Hı-hı. Ren Fenerbahçe evet. maçında. Chelsea transfer yaptı sonra.
1: Ren de iyi futbolcular buluyor bu arada. Yani Fransa liginde gerçekten iyi tarıyorlar.
0: Bak Bertu Yıldırım, Doğan Alemdar, bunlar da buradan geçti.
1: Evet, oradan. Yani. Dünya Kupası'yla bitirelim programı. Tabii. Fransa İspanya bu akşam, yarın akşam da gene 22'de İngiltere Arjantin var. Hadi iki maçı da konuşalım.
0: İngiltere Arjantin.
1: Önce Fransa İspanya bu akşamı söyle. Ne olur?
0: Ya ben Fransa'nın şu an turnuvanın çok çok üstün bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama İspanya da enteresan bir takım. Bak gol yemiyordu. Bir tane yediler. Tesadüfi yediler yani.
0: Şimdi Merino orta saha ön libero oyuncusu hatta. Hı hı. Bize karşı da oynamıştı Konya'da ve şov yapmıştı. Goller atmıştı. Arsenal'de mesela orta saha bazen...
1: Değişik bir takım değil mi yani ya İspanya?
0: Geçmişte mesela Fabregas'ı atıyorlardı ya 4-6-0'ın en hı hı. ucuna. Şimdi bazen oyun sıkışında Oyarzabal'ı çekiyorlar. Merino'yu atıyorlar. Veya Merino'yu destekleyici santrafor olarak atıyorlar. Goller de atabiliyor. Takipçiliği çok iyi. Mesela Belçika maçında Lammens sektirdi topu. Kurtuğa sakatlandı çıktı. Lammens sektirdi. O topun oraya düşebileceğini iyi sezebiliyorlar. Direkt orada mesela atıyor. Mesela İspanya'da Fabian Ruiz mesela son maçta ilk 11'di. Çok iyi bir orta saha. Yani kadro iyi ama Yamal mesela çok tartışılıyor. Mesela evet. Şöyle bir şey okudum. Yamal'ın boyu uzadığı için performansı geriledi. Alakası yok. Sakatlığı vardı. Hazır gelmedi turnuvaya. Biraz oyun çok dar alana sıkışınca sürekli çalım atmasını bekliyorlar Yamal'ın. Ya bu da insan yani sonuçta. Messi vari bir düzeye gelmedi ki Yamal. Daha 19 yaşında 20'ye yeni girdi. Hı hı. Dün doğum günüydü hatta kendisinin. 20 yaşına daha yeni girdi Yamal. Şimdi diğer tarafta Fransa. Ya Olise'yi normalde kanatları atarsın. Adamlar Olise'yi o kadar dolu ki kadro. Biraz daha geriye atıyorlar bazen.
1: Evet.
0: Ya şimdi Dembele Ballon d'Or olan bir oyuncu. Mbappe çok formda. İnanılmaz kuvvetli, iyi. Ya şimdi
1: Fransa istiyor. Bak ve Katar'da çok açlar. Katar'da bunu kaybettiler. Bunu bence çok gurur meselesi yapmışlar. Şöyle. Orada biraz hakemler konuşuldu biliyorsun Katar'da. Doğru, doğru. Hatta bu sene de konuşuluyor Arjantin'le ilgili.
0: Messi'ye şu Dünya Kupası'nı
1: Messi'nin de bir Dünya Kupası olsun dediler yani.
0: Ya bence de Messi'ye bir borcu vardı ama Dünya Kupası. Ama bu Dünya Kupası var mı? Bence ilk maçta kırmızı kart görmesi gerekiyordu.
1: Evet.
0: Cezayir maçında. Ya, görmedi.
1: İşte şey haritasına baktın sen. Yani
0: geldiği maçlara da baktım.
1: Geldiği maçlara baktım. Bir tane dişe dokunur takımla oynamadan şöyle, geldi buraya.
0: Bak Cezayir yenmişler abi. Sonra İsviçre, Ürdün, Yeşilburnu Adaları. Yani sonra Avusturya. Yani gerçekten bak hiç abartmıyorum. Bizim A milli takımımız formda olsa bu son skandalı yaşamasaydı kadro düzeyinde.
1: Şu aşağı.
0: Yani biz de geçerdik
1: biz
0: yani.
1: Biz de çok rahat gelirdik.
0: Geçerdik
1: buraya.
0: Ve hatta evet. yarı final oynama şansımız oluşurdu. Ama diğer tarafa bakıyorsun.
1: Şimdi geldi bu kura çekilişine, grup çekilişine tesadüfe inan.
0: Ya bence biraz.
1: İnanalım mı?
0: Sağ taraf çok haksızlıklarla boğuşuyor. Mesela o tarafta böyle çok kolay takımlar var. Soldaki takımlar inanılmaz takımlarla uğraşıyor. Ya Kolombiya, İsviçre. Yani Kolombiya daha güçlü takımdı. Arjantin'in şansı da var ya biraz. İsviçre mesela oradan çıktı geldi. Arjantin'i zorladılar. Şimdi Arjantin bence turnuvadaki en zor yani en zor rakibiyle oynayacak.
1: Murat Yakın İngiltere. Da bayağı sert açıklama yaptı. Nasıl elendiğimizi herkes seyretti gördü evet, dedi.
0: Murat Yakın'ı bu arada tebrik ederim.
1: Evet, bence en iyi teknik direktör o şu ana kadar ki.
0: Bence şöyle çok da duygusal bir hayat hikayesi varmış. Yani İsviçre'de işte gurbetçi bir aile bu turnuvada muazzam bir performans gösterdi. Umarım önü açılır bundan sonra kulüpler düzeyinde. Ama mesela şu an bakıyorsun Arjantin eğer final adayı olmak istiyorsan İngiltere'yi parçala da ben seni göreyim. Hadi aralarında bakalım. Bu arada Falkland Adaları Savaşı vardı.
1: Kimi tutuyorsun orada?
0: Ya ben
1: İngiltere'yi tuttuğun belli de ne olur?
0: Ya ben kupanın hakkının yani
1: Fransa'da olduğunu düşünüyorum. Ben
0: ama,
1: de aynı şeyi
0: ama şöyle İspanya tur atlarsa da sevinirim. Neden? Son dönemde mesela İspanya'nın hükümeti olsun, halkı olsun bize karşı çok sıcak. Mesela Müslümanlara karşı bakış açısı. O beni biraz cezbediyor. Mesela evet. Bu özellikle Filistin olayında.
1: Ya her şeyi bırak sahada inanılmaz bir şey görüyorsun. Yani
0: haksızlıklar da var maalesef.
1: İspanya'nın futbolu çok enteresan.
0: Bir de şöyle.
1: Seyrederken biz sıkılıyoruz futbolcular sıkılmıyor pas yapmaktan.
0: Ama şöyle İspanya'yı tebrik ediyorum. Neden? Brezilya mesela sokaktan gelen çocukları. Geçen de burada konuşmuştuk. Hani o kumsaldan gelen çocukları unuttu. Premier Lig'e çok fazla
1: abandı. Avrupa Ligi, Avrupa futbolu oynamaya kalkarsan olmuyor işte. Ama Brezilya'ya uymuyor.
0: İspanya onu yapmıyor. Ben diyor en azından

0: mesela 2002 Brezilya'sında daha çok İspanya, İtalya'dan oyuncular
1: doğru,
0: vardı.
1: Doğru diyorsun.
0: Ama şu an İngiltere onları biraz zehirledi.
1: Evet, peki şu dört takımdan hadi bana şey yap. Favori. Gönlüne göre bir kalan yer. 1, 2, 3, 4 sayar mısın?
0: Fransa.
1: Evet. Katılıyorum.
0: İspanya duygusal belenme yaşar.
1: Evet.
0: Öyle görünüyor. Diğer tarafta İngiltere'de Harry Kane sanki Messi'yi yürüyecek.
1: 3 İngiltere diyorsun. Bu sefer evet.
0: Yani Arjantin elenecek sanki İngiltere.
1: Evet. Ben de sanki Fransa İngiltere finaline hazırlanıyorum.
0: Bu arada
1: o da büyük maç olur.
0: Fransa Arjantin final oynarsa Fransa çok kötü ezer bu sefer Arjantin'i. 2022'nin intikamını alalım.
1: Ben zaten amaçları o. Yani şu yani. Anda Fransızlar finale kalmayı tabii ki istiyorlar ama amaçları Arjantin gelsin karşımıza diyorlar. Üstelik ama, kendi kıtalarında biz onları yenip alalım diyorlar.
0: Ama Arjantin'de şampiyon olsa iş tepki göstermez.
1: Bu arada abi. Amerika kıtasında hiç şampiyon Avrupa takımı yok, onu da söyleyeyim. Yani benim bildiğim yok. Evet, programın sonuna geldik. Ferhat ağzına sağlık. İşte bir saat ederim. Böyle çabucak geçti gördüğün gibi. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsnoğlu, Ferhat Kızıltaş'la beraberdik ve Yusuf Çağdaş. Teknik yönetmenimiz Ali Yıldırım, yapımcımız da herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani'ye taziye dileklerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Daha önce Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Washington, bugün Türkiye saatiyle 23'ten itibaren Hürmüz'e abluka uygulayacağını duyurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklifte en düşük emekli aylığına göre 17,76'lık artış yapılmasını öngören madde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un devlet ve millet arasındaki güvenin tarihe damga vurduğu gün olduğunu söyledi. Bakan Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin konuştu. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olanların bulunduğunu açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Özel'in ekibi 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla genel merkeze iletmişti. AK Parti 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakim takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere de verilecek ceza iki kat artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın

PAP Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha düzenlendi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti. İstanbul'da bebek acil hastalarının özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin dava görülmeye devam ediyor. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddetti. Dava 12 Ekim'e ertelendi. Ankara'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren ve ticaretini yaptığı tespit edilen 119 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 77 şüpheliden 31'i tutuklandı. Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlardaki yangın riskleri de arttı. Antalya, Adana, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de hem ormanlık alanlarda hem de tarım arazilerinde yangın çıktı. 4 ildeki yangınlar söndürülürken Muğla Milas'taki yangına müdahale sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda Profesör Doktor Serdar Demirel hocamıza yapmış olduğumuz program oldukça ilgi gördü. Hocamızın hayatı kendi başına hem ilim hem tecrübe hem gerçekten bilgi dolu bir hikaye dinledi kendisinden. Akademik hayatı kadar kendisinin özel hayatı da çok dikkate değer. Hatta film yapılacak kadar ilginç hikayeler var. Iğdır'dan, futbol hayatından Pakistan yolculuğuna, oradan Malezya yolculuğu, çok zengin bir hayatı var. İstedik ki tekrar bir programda yapalım Serdar hocamızla. Bugün Serdar hocamızla daha çok Malezya ve Türkiye tecrübesini konuşacağız. Akademik hayatına kısa da olsa tekrar değineceğiz. Özellikle geçen programda bu kadar detayı dinleyemeyen arkadaşlarımıza katkı olması için. Evet, Serdar hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
1: Hocam geçen programda bizi bitirdiniz yani. Çok ilginç anekdotlar. Yani şeyi biliyorduk, yani futbol takımında oynamışsınız Iğdır'da ama sonra bana program arasında dediniz ki ben İslam Atı'da da İslam Üniversitesi futbol takımında oynadım. Oradan başlayalım mı? Buyurun.
2: Şimdi üniversitedeyken tabii arkadaşlar, özellikle Iğdır'lı arkadaşlar da vardı. Bizim bu mazimizi biliyorlar. Dolayısıyla üniversitede gençlerle ilgilenen, işte bunları organize edip üniversiteler arası futbol maçları organize eden hocalarımıza bildirmişler. Bunlar da geldiler, seni üniversitenin takımına aldık dediler. Artık burada oynayacaksın. Bir süre bu maçlara gittim. İşte diyelim ki Lahore'a gidiyoruz. Lahore Üniversitesi ile maçlar yapıyoruz.
1: Maşallah.
2: Evet. Ama bunların akademik çalışmalarıma, öğrencilik hayatıma etkisinin olumsuz olduğunu gördüğümden, bir de artık zaten futbola devam etme gibi bir niyetimiz olmadığı için biz futbolu sadece spor olarak yapalım ama üniversitenin takımında olmayalım diye şey yaptık. Yani belli bir süre sonra hocaya rica ederek oradan ayrıldık. Ben işte yani 1999'da Türkiye'ye döndüm. 16 Ağustos Türkiye'ye uçakla indik hocam. Sefaköy'de babamın evinde misafirim. İki çocuğum var. Ben bu arada 92 yılında evlendim. Ailemle beraber İslamabad'daydım. İki küçük çocuk var. Döndük. Kardeşlerim de işte görmek için babamın evinde toplanmışlar. O gece 17 Ağustos deprem oldu.
1: Subhanallah.
2: Aynı gece. Tabii ben herhalde dedim kader buymuş. Bunun için buraya bir an önce dönmek için çalıştık. Geldik. Bu depreme yetişmemiz gerekiyordu.
1: Sizin bölgeyi fazla vurdu o zaman deprem.
2: Tabii Sefaköy, evet. Şeyde orada yıkılan binalar da vardı. Avcılar'da binin üzerinde insan vefat etti. Öyle şey oldu, tevafuk oldu. Hocam burada işte o deprem sonrası atmosfer. Ben doktoraya devam etmek istiyordum. Malumunuz 28 Şubat dönemi başlamıştı.
1: Denkliklere sonra
2: denklikler var. İptal edilmişti. Aslında iptal edilmemişti. Vakada denklikler verilmiyordu.
1: He, doğru. Ya,
2: iptal diye bir şey yok. Çünkü ben 95 yılında mezun olduğumda denkliğimi almıştım. Lisans denkliğimi. Herhalde. Yüksek lisans denkliğimi alamadım bu sebeple. Dolayısıyla doktora yapmak istiyordum ama Türkiye'de bütün kapılar kapatılmıştı.
1: Evet.
2: Ne yapabilirim?

0: bilirim. Beklerim ki biraz yani bu süreç normalleşsin, biz eğitimimize devam edelim. Bu sürecin normalleşmeyeceğini anlayınca bu sefer ben yeniden bir yurt dışına çıkma arayışına girdim. Artık Pakistan'a dönmem mümkün değildi, şunun için Pakistan'da yani alacaklarımı aldım diye
1: O kadar.
0: düşünüyordum.
1: Doğru.
0: Yeni bir ortam, yeni bir hoca kadrosu, yeni bir öğrenci çevresi olsun, yeni bir tecrübe olsun diye. Bu sefer neresi olabilir? Bir arayış içerisinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ni tespit ettik. Yani biliyorduk zaten orayı. Oranın da İngilizce, Arapça eğitim vermesi sebebiyle yapmak istediklerimize de uygun bir ortam olduğunu düşünerek ben oraya müracaatımı yaptım. Tabii onlar benden yani her bütün şartlarımın uyduğunu söylediler ve tabii e-mail yoluyla mesajlaşıyoruz üniversitenin kabul bölümüyle. Bana ciddiyetimi anlamak için dediler ki doktora tezi taslakları göndermen lazım. Dört tane çalışacağın konu. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü diye dört tane taslak. Taslak hazırlamak kolay değil, çok zor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ben oturdum 6 ay dört taslak hazırladım. Ve o taslaklardan ikincisini doktora tezi olarak çalıştım. Sonra ben tabii Malezya İslam Üniversitesi'ne gittiğimde gördüm. Yani neden bunu istiyorlar? Amaçları şu: buraya gelecek doktor adayına biz bu imkanları sunuyoruz. Dolayısıyla buraya gelecek kişinin bunu hak etmesi lazım. Ne yapacağını biliyor olması lazım. Geldiğinde bize fazla zaman kaybettirtmemesi lazım. Buraya akademik anlamda katkıda bulunması lazım. Bunun için onun ciddiyetini görmemiz lazım. Ve yazdığım bu taslaklar da beğenilmiş ve bana kabul verdiler. Böylece ben 2001'in son aylarında Malezya'ya gittim. Oraya gittim, kaydımı yaptırdım. 2 ay sonra da orada bir ev tutup çocukları, eşimi yanıma aldım. Ve böylece doktora hayatımız başlamış oldu.
1: Yine hadis alanında doktoraya
0: Evet.
1: müracaat ettiniz.
0: Tabii üniversitenin şöyle bir vizyon ve misyonu var. Hangi alanda çalışırsanız çalışın. Yani önce üniversite hakkında biraz bilgi vereyim hocam.
1: Eyvallah.
0: Benim bulunduğum dönemde, ben orada tabii uzun yıllar bulundum. 2001'de gittim, 2005'te doktorayı bitirdim. Sonra 2013'ün son yılına kadar, aylarına kadar orada hocalık yaptım.
1: Hem öğrencilerini gördün hem
0: Evet.
1: hocalarını gördün yani.
0: Bu süre zarfı içerisinde mesela o dönem 116 ülkeden öğrenci vardı. 50'den fazla ülkeden hoca vardı. Böyle bir platform. Yani şöyle söyleyebilirim, Müslüman ümmeti bir araya getiren hac organizasyonundan sonra en büyük platform.
1: Eyvallah, doğru.
0: Uzun soluklu bir zemin.
1: Doğru.
0: Burada bu
1: İslam
0: kadar
1: Birleşmiş Milletleri.
0: bu
1: Öğrenciler
0: kadar öğrenciler,
1: diyecektim.
0: evet, öğrenci hoca bir araya geliyor ve
1: Evet.
0: ümmet birbirini burada tanıyor, burada tecrübe alışverişinde bulunuyor. Böyle bir zeminde vizyon ve misyonu bu üniversite kurulurken kendisine bir vizyon edinmiş. Yani kurulma sebebi bu. Müslümanların bir bilgi krizi var. Bu bilgi krizini Müslüman kalarak İslam bilim paradigması içerisinde çözmemiz lazım. Bunun kararı da malumunuz olduğu üzere 1977 yılında Mekke'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde büyük bir eğitim toplantısı yapılıyor. Yani biraz daha geriye gidecek olursak 1968 yılında bir fanatik Yahudi Kudüs'ü ateşe veriyor. İslam coğrafyasının her bölgesinde büyük gösteriler yapılıyor ve Kudüs'ün korunması için siyasileri bir şeyler yapmaya zorluyorlar. O dönem Suudi Arabistan'ın öncülüğünde İslam İşbirliği Örgütü kuruluyor. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüşüyor bu birlik. Kuruluş amacı Kudüs'ü korumak. Bu birlik kurulduktan sonra madem bu birlik oluşturuldu, neden bu birlik ümmetin daha önemli başka meselelerine de yoğunlaşmasın, alternatifler oluşturmasın, yardımlaşmasın düşüncesiyle toplantılar yapılıyor. Ve en büyük problem alanı olarak bilgi krizi tespit ediliyor. Ve deniliyor ki bugün 57 tane Müslüman ülke var. Bir de azınlıkta olan milyonlar var. Bunların hepsi modern bir eğitim süreçlerinden geçiyor. Bu modern eğitimin özellikle de sosyal bilimleri. Bunlar her birisi bir dünya görüşüne yaslanıyor. Hiçbir bilim paradigması bir dünya görüşü olmaksızın oluşmaz. Bu dünya görüşü ürettiği kültürle, ürettiği hayat önermeleriyle, çözümlerle çoğu zaman İslami anlayışla örtüşmüyor. Bu bilgi birikini inkar etmenin mümkünatı yok.
1: Var. Zaten
0: Var
1: var.
0: ve dominant.
1: Ve dominant.
0: Her dominant.
1: Doğru.
0: İnkar etmememiz de gerekiyor.
1: Doğru. İnsani tecrübe.
0: Evet. Peki buna teslim olursak biz olmayız. Buna
1: Doğru.
0: teslim olursak kendi yani değer sistemimiz

0: de vazgeçmemiz lazım.
1: Bir de tek insani tecrübe yok. O da çok önemli bir şey. Yani
0: çoklu,
1: bize dayatılan çoklu bir insani birikim var, tecrübe var, çoklu bilim var. Ama bize dayatılan batı merkezi bir bilim.
0: Tek bir da, merkezin
1: evet, evet.
0: Hayat önermeleri,
1: doğru.
0: Bilim çıktıları bize bilimsel hakikatler olarak dayatılıyor. Doğru. Şimdi dolayısıyla biz bununla da diyalog halinde olarak ama buradan istifade ederek ama buna teslim olmadan,
1: doğru.
0: Kendi bilim paradigmamızı inşa ederek, hı-hı, sabiteler ve değişkenler, hı-hı, ekseninde bilgiyi yeniden nasıl üretebiliriz? Evet. Bu o toplantıda Mekke'de öne çıkan düşünce, hı-hı, oluyor ve deniliyor ki bunu bireylerin yapmasının imkanı yok. Bunu ancak kurumlar yapabilir.
1: Dolayısıyla
0: üniversiteler, hı-hı, bunu ancak yapabilir. Yani üniversite kurumları, hı-hı, içerisinde bu yapılabilir. O zaman biz böyle üniversiteler kuralım, pilot üniversiteler. Önce bunu burada deneyelim. Bu başarılı olduktan sonra bu, hı-hı, modeli başka ülkelerde de çoğaltalım. Bu amaçla 4 üniversite kurulması kararı alınıyor o süreçte. İşte Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya'daki Uluslararası İslam Üniversitesi, Nijer'deki Uluslararası İslam Üniversitesi ve biri de Türkiye'de kurulma kararı alınıyor. Ancak Türkiye Kenan Evren döneminde bu projeden çekildiğini bildiriyor, hı, ve katılmıyor bu sürece. Fakat diğer üniversitelerin, özellikle Malezya İslam Üniversitesi'nin kurulmasında Türkiye varlığını devam ettiriyor ve üniversitenin mütevelli heyetinde de, hı, kurulduğu günden bugüne kadar varlığını devam ettiriyor.
1: O günlerde kim temsil etmiş acaba Türkiye'yi, bilir misiniz? Türkiye'den bizim hocalarımızdan.
0: Suudi Arabistan'da mı?
1: Yok, Malezya'da mesela kuruluşunda sadece büyükelçilik düzeyinde mi temsil ediliyor acaba?
0: Büyükelçilik. Zaten, hmm, büyükelçi Türkiye'yi temsilen her ay yapılan toplantılara katılır.
1: Hmm.
0: Ve oradaki kararların altında imzası vardır. Bu 28 Şubat döneminde de dahil olmak üzere böyle.
1: Hala devam ediyor.
0: Halen devam,
1: İnteresan,
0: ediyor.
1: Evet.
0: Çünkü Türkiye-Malezya ilişkileri çok iyi. Türkiye'nin o bölgedeki partner ülkesi. Dolayısıyla bu ilişkilerin sürdürülmesi gerekiyor ve 28 Şubat döneminde de böyle görmüşler zaten.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu üniversite bu vizyonla kuruluyor.
1: Hı hı.
0: Yani bu mesele, bilgi krizi çözülecek. Bunun için burası bir pilot üniversite.
1: Eyvallah.
0: Ders müfredatları buna göre oluşturuluyor. Alınan hocalar biraz buna göre alınıyor. Yani alınan hocalara bu sürece katkıda bulunmaları isteniyor.
1: Ya bunun için geliyorsun buraya.
0: Evet.
1: Yapacaksan bir katkı, gel.
0: Evet, gel. Yani, hı-hı, özellikle buna katkı yapacak, hı-hı, uluslararası hocalar teşvik ediliyor.
1: Hı-hı.
0: Öğrencilerde de dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler, yani 116 ülke düşünün. Buradan gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yani hiç bilmediği meseledir. Bilgi nedir, hı-hı, bilgi krizi nedir,
1: hı-hı,
0: bilgi krizi niçin yaşanır,
1: hı-hı,
0: bunun paradigması nedir, ontolojisi, epistemolojisi ne, hı-hı, demektir, yöntem nedir, bunları bilmez.
1: Hı-hı.
0: Ama gelen öğrencilerde bu farkındalığı oluşturmak için programlar yapılır.
1: Hmm.
0: Bu farkındalığı oluşturmak için dersler konur.
1: Evet.
0: Amaç buradan mezun olacak öğrenci hangi disiplinde mezun oluyor? Sosyolojiden, psikolojiden, hukuktan. Bunun farkında olsun ve bu sürece katkıda bulunsun. Bu İslami ilimlerde de böyle.
1: Hmm.
0: Yani siz hadis okuyabilirsiniz, tefsir okuyabilirsiniz, kelam okuyabilirsiniz, fıkıh okuyabilirsiniz. Ama bu sürece sizin de katkı bulunmanız lazım. Evet, sosyal bilimlerde bilginin İslamileştirilmesi denilen şey, fıkıhta, tefsirde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ancak bilginin İslamileştirilmesi değer merkezli bir yöneliş demektir. Bu değeri kim temsil edecek?
1: O.
0: Bu değere kim katkı bulunacak? Burada da İslami ilimler bölümüne yüklenen görev, birincisi işte maziden gelen vahye, vahiy bilgisine ve usul bilgisine bulaşmış, ona entegre olmuş bir takım hurafeler var. Yani bu hurafeler çoğu zaman bilimle de çatışıyor. Bir kez bunun ayıklamanız lazım.
1: Evet.
0: Yani kendi medeniyetini, bilgi birikimini çok iyi bilmen lazım.
1: Hı-hı.
0: Ve bunun bir ayıklanma sürecinden geçirilmesi lazım. İki, özellikle mesela şeyde, diğer sosyal bilimlerde çalışan öğrencilerle, hocaysanız hocalarla ortak projeler yapmanız, hı-hı, lazım. Mesela diyelim ki siz bir tefsirci olarak, bir hadisçi olarak psikolojide çalışan bir hocayla bir konuda bir araya geliyorsunuz. Beraber bir proje üretiyorsunuz ve bu sürece bilgi krizinin aşılması noktasında katkı sunuyorsunuz. Yani amaç bu. Benim olduğum dönemde hocam, Ziraat Fakültesi hariç üniversitede bütün fakülteler vardı.
1: Hmm.
0: Yani İslam Üniversitesi denildiğinde insanların aklına daha çok sadece İslami eğitim veren
1: ilahiyat eğitim akla geliyor.
0: İlahiyat eğitim akla geliyor. Böyle değildi. Yani 30 bine yakın öğrencinin bulunduğu bir yerde bunun 1500-1600 civarı ilahiyatta ve İslam hukukunda, hukuk bölümünde okuyor, dinler tarihinde okuyordu. Gerisi diğer

0: farklı disiplinlere dağılmış durumlar var. Yani tıbdan mühendisliğe, mimarlığa, her
1: ama hepsi bu perspektifle eğitim alıyordu.
0: Evet. Bunun için de şöyle bir şey uyguluyordular. Mesela diyelim ki tıp fakültesinde 6 ders, diğer sosyal bilimlerde 8 ders. Yani İslami içerikli, İslam bilim epistemolojisini öğreten dersler konmuştu. Mesela ben burada, yani İslami İlimler Fakültesi'nde değil de diğer sosyal bilimlerde ve diğer fen bilimlerinde bu derslere uzun süre girdim, 8 yıl. Mesela hadis ilimlerini İngilizce olarak okutuyordum. İslam dünya görüşü dersini veriyordum. Yine Everyday Life diye bir ders vardı. Burada İslam fıkhını, İslam düşünce sistemini oluşturan temel kavramları öğretiyorduk. Ve bir de o öğrencilerin mesela tıbdaysa tıbba göre, mühendislikte ise mühendisliğe göre, yani İslami perspektifte meslek ahlakı, bu dersleri veriyorduk. Buradaki amaç, her ne kadar bu öğrenciler, bunlar üniversitenin vizyon dersleri. İslami ilimlerde okumasalar da.
1: Ne diyordunuz o dersin adı neydi mesela?
0: Bunlar üniversitenin vizyon dersleri.
1: Vizyon dersleri.
0: O dönem işte general studies dersleri de deniliyordu. Ama bunlar üniversitenin bütün öğrencilerde oluşturmak istediği ortak vizyon dersleri. Yani mesela biz kendi fakültemizde Kur'an ve Sünnet Fakültesi'nde hem İngilizce hem Arapça dersler verirken oradaki hadis ilimlerini daha farklı perspektiften okutuyorduk. Ama diğer öğrencilere daha farklı bir perspektiften
1: okutuyorduk. Daha yüzeysel belki, daha doğru.
0: Daha yüzeysel İngilizce olarak, ama öğrenci şunun farkında oluyordu. Yani bilgi kaynakları tek değil.
1: Bu önemli işte.
0: Evet, yani modern bilim anlayışı bilgi kaynağını teke indiriyor. Çünkü onun ontolojisi, varlık felsefesi farklı, bilgi felsefesi farklı, kullandığı yöntem farklı. Bizde ise çoklu bir yöntem var. Yani diyelim ki dünyayı, yani varlığı biz diyelim ki işte alem-i şehadet dediğimiz, gördüğümüz, müşahede ettiğimiz bir varlık kategorisi. Alem-i melekut dediğimiz gaybi varlıklar, melekler, insan ruhu, cin gibi. Bunlarla ilgili bilimlerin yönteminin farklı olması lazım. Bir de alem-i lahuti dediğimiz Tanrı'ya, yaratana, Allah'a ait bir alem var. Şimdi bizim onu ancak haberle bilme imkanımız var. Yani Allah kendisini nasıl tanıtıyorsa, peygamber aldığı vahiyle Allah'ı nasıl tanıtıyorsa ancak öyle bilebiliriz. Şimdi her birisinin yöntemi farklıdır. Eyvallah. Demek ki tek bir yöntem yok, çoklu bir yöntem var. İki, referans kaynakları. Şimdi öğrencilere buna dair bir farkındalık oluşturuluyordu. Bu farkındalık oluşturulsun ki, yani bilgi felsefesinin tek olmadığını, İslam bilgi felsefesiyle modern bilgi felsefesinin farklı olduğunu, hatta sadece İslam bilgi felsefesi değil, mesela tarihsel olarak Hristiyanlığın da etkili olduğu bir dünyada onların kullandığı bilgi teorisiyle modern dönem bilgi teorisi de farklıdır.
1: Doğru.
0: Bunlara dair bir farkındalık oluşturma amacıyla bu dersler okutuluyordu ve öğrenciye bu konuda seminerler de veriliyordu. Daha sonra hocalar işin içerisine giriyor. Üniversitenin kendi mezunu olmayan hocalara da bu tür kurslar düzenleniyordu.
1: Hocalar da yetişmiş oluyordu.
0: Evet, farkındalık oluşturuluyordu. Ve sonra bu süreçlere katkıda bulunmaları isteniyordu.
1: Aslında ortaya çıkan 3-4 tane üniversitenin içeriğinin çok da aynı olmadığını fark ettim ben size anlatınca. Evet. Zaten size onu soracağım. Yani İslamabad'da da aynı amaçla kurulmuş bir üniversite var. Malezya'da öne çıkan iki üniversite, İslamabad, Pakistan İslam Üniversitesi ve Malezya İslam Üniversitesi, ama sanki bu projeyi Malezya İslam Üniversitesi Pakistan'dan daha fazla ciddiye almış.
0: Kesinlikle.
1: Onu konuşacağız. Ama burada benim en çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu da çok güzel bir şey. Bizim aradığımız bir şey. Yani siz sosyal bilimlerin İslamileştirmesi, yani bilginin İslamileştirmesi konusunu konuşurken aslında tersinden bir şey daha yapmışsınız. Hadis, tefsir, fıkıh gibi bilimlerin sosyalleştirilmesi, hadisin sosyalleştirilmesi, hadisin sosyal bilimler düzeyinde ele alınarak toplumun, öğrencilerin, akademisyenlerin daha iyi hadis anlamasına da katkı vermişsiniz bir bakıma yani. Yani hadisi bir sosyal bilim perspektifiyle anlatmak, fıkı sosyal bilim felsefesi diliyle anlatmak kavramsal olarak onlarda daha fazla karşılık bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet. Özellikle diğer fakültelerde.
0: Hayat artık bütün farklı alanlarıyla iç içe girmiş durumda.
1: Doğru.
0: Yani eskiden diyelim ki psikolojik sorunları olan birisini bir hocaya götürüyordular. Bir sufi meşrep şeyhe götürüyordular. Ondan çözümler bekliyorlardı. Bugün tamamen modern eğitim görmüş, modern eğitimin hayat önermeleriyle,

0: çözümlemeleriyle bu tür rahatsızlıkları çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bu çoğu zaman işe yaramıyor. Diğeri de tek başına işe yaramıyor.
1: Doğru.
0: Peki bu disiplinler birbirinden yararlanarak bu sosyal sorunlara nasıl çözümler üretebilirler?
1: Disiplinler arası okumanın önemi burada ortaya çıkıyor ama şöyle enteresan bir şey. Bazen bir disiplinde de çok branşlaşma var. Ya daha doğrusu çok farklı yöntemler var. Mesela ben bunu tıpta çok iyi biliyorum en azından. Hint felsefesi, Hint kültürü kendi tıbbını geliştirmiş. Ayurveda diye. Şimdi Ayurveda diye bir tıp alanı var. Bunun için üniversiteler kurmuşlar adamlar. Bunun eğitimlerini veriyorlar. Kullandıkları malzemeler farklı, içerik farklı. Bizim nebevi tıbba biraz benziyor. Müslümanlar Yunan tıbbını alarak, Mısır tıbbını alarak peygamberi bir sisteme dönüştürüp ona tıbbı nebevi demişler. Osmanlı döneminde İbn-i Sina'lar, şunlar bunların kitapları bu bağlamda okutulmuş. Almanlar başka bir şey geliştirmişler hocam. Ona da homopati. Bunlar hepsi tıbbi şeyler. İran'da tıbbı nebeviye sünneti diyorlar. Yani sünneti tıp diyorlar yani. Sünnete uygun tıp manasında. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani her kültür kendi tıbbını üretmiş aslında. Her medeniyet kendi kültürünü üretmiş. Tek merkezli bir tıp okutmak aslında o disipline de biraz şey oluyor. Daraltmak oluyor. Yani nasıl bir fıkıhçı sadece fıkıh okuyarak alim olamayacaksa hadis de okuması gerekir. Belki fıkıhta iyi olabilmesi için tıp biraz bilmesi lazım ki tıbbi konularda fetva verebilsin. İşte biraz psikoloji bilmesi lazım ki onun eğer mesele bir fetva verirken o etkili konuları da işin içine katsın. Yoksa fetva yanlış çıkabilir yani gibi. Tekrar bu konuya dönmek gerekirse Malezya tecrübesine son derece önemli bir tecrübe. Ama ben şunu şimdi fark ettim. Yani o Suudi Arabistan'da yapılan bilgi kriziyle ilgili araştırma veya söylemin tabii bu arada onun bu teklifi ortaya atan İsmail Raca Faruk'u da almamız gerekiyor. Onu da deneyeceğiz. Ama aynı hassasiyet İslamiyat'ta olmadığını fark ettim. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet sosyal bilimler, İslam bilimleri aynı anda okutuldu ama sosyal bilimlerin İslami bir perspektifle okutulma hassasiyeti sanki Malezya'da daha fazla. Ne dersiniz?
0: Şimdi 1982 yılında İsmail Raca Faruk'i Pakistan'daki Uluslararası İslam Üniversitesi'nde ortak bir seminer çalıştayı düzenliyorlar. Bunu zaten kendisi Bilginin İslamileştirilmesi kitabının ön sözünde söylüyor. Oradan katılımcılarla aslında bu meseleyi ele alıyorlar. Yani Malezya'da uygulananı önce burada tartışıyorlar. Ele alıyorlar. Ancak Pakistan'da şu oluyor. Öncelikle bir üniversitenin yeri yok. Ana kampüs kurulmuş değil. İslami Research Center'ın araştırma merkezinin o Faysal Mescid'in altındaki yerini kullanıyorlar ve biz 5 fakülteyle başlayalım diyorlar. Yani usulü dinle başlıyorlar. Bunun içerisinde işte hadis tefsir bölümü, işte şeria ve kanun bölümü var, işte İslam iktisadı bölümü var. Şimdi dolayısıyla üniversite henüz başta planlanan o diğer bilim dallarını kurmuş değil. Bu diğer bilim dalları oluşmadığı için bu meseleyi sadece yüzeysel olarak elde tuttular ve sadece bu kitapların okutulmasını tavsiye ettiler. Zaman zaman bu konulara değindiler ama Malezya'daki gibi bu işin içerisine giremedi. Çünkü Malezya diğer bütün fakülteleri kurdu.
1: Tabii orada bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Siz çok iyi biliyorsunuz iki tarafı da. Ama ben hatırlatma babından söyleyeyim. Bilginin İslamileştirilmesi teorisinin kurucu babası İsmail Faruk'u olmakla birlikte o vefat edince, daha doğrusu Amerika'da şehit edilince onun geleneğini sürdürmeye çalışan Triple IT ekibi, Abdülhamit Ebu Süleymanlar ve diğerleri tam ekip olarak Malezya Üniversitesi'nin yöneticileri oldular. Dolayısıyla onların bu teorilerini, yani teorisyenler teorilerini hayata geçirebilmek için hepsi Malezya'ya gelmiş oldu. Pakistan bu kadar şanslı olmadı yani.
0: Bir de Pakistan'ın mali sorunları vardı.
1: Doğru.
0: Yani bu üniversiteye gerekli maddi yatırım yapamadı. Bir de yine bu üniversiteler kurulurken İslam İşbirliği Teşkilatı bugünkü ismiyle üye ülkelerin özellikle zengin ülkelerin bu üniversitelere aktarması gereken bir bütçe var. Yıllık. İlk dönemlerde biraz yapılmakla beraber daha sonra bu bütçeyi yatırmıyorlar. Üzerlerine düşen görevleri yapmıyorlar ve ister istemez bunlar bu üniversiteleri millileştirmek zorunda kalıyorlar.
1: Halbuki uluslararası standartta bir üniversiteydi bunlar. Evet.
0: Tabii. Yani oraya bağlı olacaktı.
1: Doğru.
0: Şimdi millileştirilince yani nihayetinde o parayı veren o üniversitenin içeriğini de belirliyor.
1: Doğru.
0: İşte Pakistan'daki şeyin böyle bir negatif yönü var üniversitenin. Daha sonra Malezya'ya da bu yansımıştır. Malezya'da ama bu ekip evet Bunu yapmaya çalışıyorum.

0: var. Fakat şöyle bir şey var hocam. Şimdi bu kavramın kendisi o kadar önemli değil. Yani İslamileştirme kavramına katılanlar var, bunu reddedenler var vesaire. Meselenin özünde şu var. Çok ciddi bir bilgi krizimiz var. Bu özellikle aydınlanma döneminden sonra başlayan, bütün dünyayı egemenliği altına alan, tek tip bir bilgi felsefesiyle bilgi üreten bir anlayışın alternatifini oluşturmak. Yani bu anlayış, bu Osmanlı'nın son döneminde burada da yaşandı. Yani oradan gelen bilgi bize aynı zamanda bir hayat çıktıları üretiyor. Bir
1: Doğru.
0: kültür üretiyor. Bunlar bizim dünya görüşümüzle uyuşmuyor. Buna olduğu gibi teslim olamayacağımıza göre nasıl bir eğitim modeli tatbik edip bu krizi aşmalıyız? Bilim üretiminde daha önceden olduğu gibi öncülüğü nasıl ele alabiliriz? Öncülüğü ele alamazsak da kendi bilimimizi nasıl üretebiliriz? Bu yarış içerisinde nasıl olabiliriz? Buna verilen farklı cevaplar var. Yani ben sadece isim olarak zikredelim. Diyelim ki Seyyid Ahmet Han'dan başlayın. Cemalettin Afganilere, Muhammed Abduhlara, oradan Namık Kemallere, Mehmet Akif Ersoylara, Bediüzzaman Said Nursi'lere. Bu çizgi bütün ülkelerde böyle alternatif modeller oluşturmaya çalışmış insanlar. 1950'lere geliyor. Deniliyor ki ya bugüne kadar bu mesele yanlış ele alındı. Yani siz şöyle ele alıyorsunuz. Batı bilgisini olduğu gibi alıyorsunuz. Onun ahlakını dışarıda tutup evrensel olan sadece bilgisini alıp bunun üzerine bir şey inşa edeceksiniz. Niye yanlış ele alındı? Çünkü bilginin arkasında bir varlık tasavvuru var. Diğerleri bu varlık tasavvurunu çok 50'lerden öncekilerden bahsediyorum. Çok çalışmadılar, çok ciddi farkında olmadılar. Bu üretilen bilginin arkasında bir bilgi felsefesi var. Bunu çok iyi incelemediler. Bir de bunu üreten yöntem, metodoloji var. Bu yöntem İslam bilim paradigmasında sadece tabi bilimlerde kullanılan yöntem. Bu açıdan farklı bir şey denemek lazım. Burada farklı düşünürler ortaya çıkıyor. İşte Seyyid Hüseyin Nasırlar, Nakib el-Attaslar, Farukiler, daha sonra Taha Abdurrahmanlar vesaire. Çok farklı kişiler öne çıkıyor. Bazı yerlerde birbirine yakın, bazı yerlerde ayrıştıkları teoriler var. Fazlur Rahmanlar. Seyyid Nakib el-Attas merhum der ki, bu şeyi kavramsallaştırma ilk ben yaptım der. Yani o kendi kitabı meşhur İslam en sekülerizm kitabında bu kavramsallaştırmayı ben yaptım ama bu daha sonra benden çalındı diye de böyle bir ibare ekler. Faruki'ye baktığımızda Faruki bu teorik tespitleri reel hayata bir yol haritası halinde aktarmayı planlıyor. Yani evet problemi tespit ediyoruz. Bilgi değerler sisteminde problem var. Ama biz üniversiteyi kuracaksak, şimdi bizim teorik konuşmaktan çıkıp adım adım neyi nasıl tatbik edeceğiz, bunun yol haritasını çizmemiz lazım. Yani mekanik bir sistem öneriyor. Sebebi de Faruk'un diğerlerinden en önemli farkı sadece bir fikir adamı değil, aynı zamanda bir aksiyon adamı.
1: Doğru.
0: Evet, bunu hayata geçirmeye çalışıyor ve Malezya İslam Üniversitesi'nde bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Eksiklikleriyle, iyi yönleriyle. Ama Triple IT'den bahsettiniz hocam. Triple IT özellikle 2010'lardan sonra bu projeden vazgeçti.
1: Evet.
0: Yani bilginin İslamileştirilmesi demiyorlar, entegrasyon kavramını kullanmaya başladılar. Benim şahsi kanaatim, neden bundan vazgeçtiler? Malumunuz işte 11 Eylül olayları sonrası Batı'da büyük bir İslamofobiya, bir İslam düşmanlığı başladı. İşte Soğuk Savaş döneminde diyelim ki Yeşil Kuşak Projesi bağlamında Müslümanlara olumlu bakılıyordu. Özellikle Afgan cihadını malumunuz destekliyorlardı.
1: Rusya'ya karşı olduğu için.
0: Rusya'ya karşı olduğu için. İşte diyelim ki Rambo Afganistan'da gibi filmler yapılıyordu. Oradaki mücahitler çok tebcil ediliyordu, övülüyordu, kahraman olarak gösteriliyordu. Şimdi Sovyet Rusya çöktükten sonra Batı'nın bir ötekisine ihtiyacı vardı. Bu ötekini İslam olarak tespit ettiler. Ama 11 Eylül olaylarından sonra bu zirve yaptı. Şimdi böyle bir dönemde artık
1: Aslında delillendirmiş oldular. Daha doğrusu bir argüman geliştirdiler 11 Eylül ile birlikte önceki
0: evet,
1: tezlerine.
0: evet. Şimdi böyle bir zeminde Triple IT'nin merkezi Amerika'da.
1: Doğru.
0: İslamileştirme kavramını kullanmak kolay değil artık.
1: Doğru.
0: Yani dönem değişmiş, siyasi atmosfer değişmiş. O yüzden kavramsallaştırmayı değiştirdiler ve entegrasyon demeye başladılar. Ama Türkiye'de bu bilginin İslamileştirilmesi kavramına bir ön yargı vardı. Ben şahsi kanaatim, yani şunu diyorum, yani kavram önemli değil, ne yapılmak istendiği önemli.
1: Bu ön
0: Fakat
1: yargı niye oluştu Türkiye'de? Özellikle
0: Türkiye'de
1: Müslüman

0: entelektüellerde de vardı yargı.
1: Burada ben Fazlur Rahman etkisini hissediyorum. Hmm. Neyi kastediyorum? Fazlur Rahman'la İsmail Faruk'u arkadaşlar, dostlar. Hmm. Beraber aynı yerde görev yapıyorlar. Hatta Fazlur Rahman Faruk'u anlatan bir makale de yazmış. Hmm. Orada mesela bu bilginin İslamileştirilmesi projesine dair söylemleri de var. Hatta kendisi şöyle der, ben üniversiteye gidip gelirken diyor, görme problemlerimden dolayı araba kullanamıyorum. İsmail Faruk'u gelir beni alıp götürür getirirdi.
0: Subhanallah.
1: Böyle bir yakın ilişkileri var, birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hatta Fazlur Rahman'ın davetiyle Pakistan'da gidip bir yıl kalıyor, Karaçi'de beraber çalışıyorlar. Ama Faruk'u bunun orada olamayacağını görünce Pakistan'dan geri dönüyor. Şimdi Fazlur Rahman'ın bu meseleye bakışı şöyle hocam. Fazlur Rahman diyor ki, yani bilginin İslamileştirilmesi diye bir şey olmaz. Hı-hı. Ne olması lazım? Sizin çok iyi beyinler, düşünürler yetiştirmeniz lazım. O düşünürler İslam dünya görüşüyle de yetiştiği zaman zaten bunu kendi düşünce sistemlerinde ayıklayarak kendi dünya görüşlerine uygun bir bilgi üreteceklerdir. Yani bunun için farklı bir şeye gerek yoktur. Böyle düşünüyor. Ve kitaplarında da bunu işliyor. Hı-hı. Şimdi Fazlur Rahman'ın Türkiye'de kitapları tercüme edildi. Akademik çevrede belirli bir kabul gördü. Bilgi meselesini de Fazlur Rahman ciddi olarak gündemine almış, çalışmış bir şahsiyet. Hı-hı. Dolayısıyla bir Fazlur Rahman etkisiyle, hı-hı, çünkü Fazlur Rahman meseleye farklı bir cihetten yaklaşıyordu. Onun etkisiyle hatta Fazlur Rahman şöyle diyor. Yani nihayetinde bilgi, kainatta, hı-hı, olan bir hakikatin keşfine yönelik çalışma değil midir?
0: Evet.
1: Kainattaki bir sünnetullahı tespit ettiniz. Yani, hı, sünnetullah'ta şu mesele şöyle çalışır. Onun nasıllığını izah ettiniz. Bu İslami perspektiften, yani bu tespit Müslüman olmayanlar tarafından da yapılsa, farklı metot kullanılarak da yapılsa, nihayetinde evrensel bir şeyin keşfidir. Evrensel olan her şey de İslamidir. Bunun tekrar İslamileştirilmesinin bir anlamı var mı? Şimdi bu perspektif Türkiye'de belirli çevrelerde kabul gördü. Bir de hocam şunu da eklememiz lazım. Biz de 28 Şubat döneminden geçiyorduk. Yani İslam adına her şeyin ötekileştirildiği bir dönem. O yüzden bu bilginin İslamileştirilmesine karşı böyle bir ön yargının oluştuğu kanaati var bende.
0: Ya aslında Türkiye enteresan bir pazar. Kültür anlamında söylüyorum. Bu pazara önce işte Faslı Muhammed Cabir'in kitapları girdiği zaman bir dalga oluşturuyor. Müthiş bir kabul görüyor. Güzel. Tercüme edilmesinde de hiç mahsur yok. Sonra Taha Abdurrahman devreye giriyor. Onun kitapları tercüme edilmeye başlıyor. Ondan sonra başka bir atmosfer oluşuyor. Yani şeyde de öyle. Yani bir taraftan İsmail Faruk'un bilginin İslamileştirmesi çevirince ciddi bir dalga oluşturdu. Arkasından tabii ki Nakib el-Attas çevrilmeye başlandı. O biraz dengeleme yaptı falan. Bu böyledir ama kültür hayatı ne kadar biliyorsan o kadar yorum yapma şansınız var. Ben şeyi çok iyi biliyorum ama sizden dinlemek isterim doğrusu. Nakib el-Attas her ne kadar bu teorinin ilk sahibi bendim, sonra benden çaldılar aldılar bunu dese bile son tahlilde Malezya İslam Üniversitesi'nin ya aynı binanın içerisinde İstak diye bir yer kuruluyor. Siz bunu iyi biliyorsunuz. İstak'la Malezya İslam Üniversitesi'nin programları hiçbir zaman çok barışık olmadı diye biliyorum. Yani ikisi de önemli bir proje. Yani hatta İsmail Faruki'nin böyle bir tezi var ama yapılan şeylerin hepsi aslında Nakib el-Attas'ı da mutlu edecek şeyler olması lazım. Çünkü orada seküler değil, İslam anlamaya çalışan, sosyal bilimleri çok iyi anlayıp insanlığa, Müslümanlara hizmet edecek bir insan modeli yetiştirilmeye çalışılıyor. Ama Nakib el-Attas hep soğuk baktı onlara yani. Bunu nasıl yorumlayacağız yani?
1: Şimdi Nakib el-Attas'ın böyle çok yakın talebeleri var. Hani Malezya'da sağ kolu, sol kolu diye bakılan mesela.
0: Bunlardan birisi Türk tabii.
1: Zeyni Osmani. Benim arkadaşım, beraber çalıştığım birisi. Şimdi onlar sürecin içerisinde oldular. Hatta bu vizyon dersleri diyor
0: muyum? Üniversitede. Çok iyi.
1: Vizyon dersleri dediğim şeyde de onlar da bu dersleri veriyordular.
0: Çok yani iyi.
1: Nakib el-Attas merhumun perspektifi farklıydı hocam. Şöyle düşünüyordum. Ashab-ı Suffa modelini esas alıyordu. Yani Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de ne yapıyordu? Halka açık bir ilim halkaları oluşturuyordu. O seviyeye uygun bir öğretimi vardı. Bir de bunlar arasından seçtiği genç, zeki, potansiyeli olan, ileride bu işe hizmet edebilecek seçtiği kadroları Suffa denilen, yani Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğinde üst katta bir özel bir yer vardı. Onlar orada yatıp kalkıyorlardı. Burası bir yüksek öğretim merkeziydi. Burada Allah Resulü onlara daha üst katmandan bir eğitim veriyordu ki onun vefatından, Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bunlar tefsirde, hadiste, fıkıhta bu şeyi üstlenip götürdüler. Yani ilim halkalarını bunlar oluşturdular.
0: Eyvallah.
1: İbn Abbas Medresesi diyoruz, İbn Mesud Medresesi diyoruz.
0: Ekol.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla Nakib el-Attas böyle bir yüksek lisans doktora düzeyinde bir elit tabaka yetiştirmemiz lazım. Bu elit tabaka bu meselelerin farkında olacak. Kendi iç dünyalarında bu meseleyi çözmüş olacaklar. Yeni kavramlar üretmiş olacaklar. Meseleye kavramlarla başlayacağız. Hatta bu çıkışının temelinde de bir zayıf hadisi esas alıyor. Yani teknik açıdan zayıf. Mana olarak değil de teknik açıdan zayıf bir hadis. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani onun öğretisinin merkezinde işte edep kavramı var. Edep buradan geliyor. Yani bu hadisten alıyor.
0: Onun eğitim anlayışının özeti edep aslında. Evet.
1: Edepten de kastettiği, bugünkü Türkçeden kastettiğimiz edep değil. Onun edepten kastettiği eşyanın layık olduğu yere konması. İnsanın mesela yaratıcıyla ilişkisinde layık olduğu yerde durması. İnsanın kainat içerisinde konumu neyse, vahiy ile ne tespit edilmişse oraya uygun bir pozisyon alması. Diğer toplumlarla ilişkisini yine buna göre tespit etmesi. Yani eşyanın ait olduğu yerde durması lazım.
0: Eyvallah.
1: Yani bu insanın psikolojik açıdan da böyledir, inanç açısından da böyledir, muamelet açısından da böyledir. Onun edep kavramına yüklediği mana bu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunu esas alarak önce bir elit tabakanın yetiştirilip bu elit tabaka üzerinden kurumsallaşmaya gidilmesi gerektiğini söylüyorum. Ancak burada şöyle sıkıntılar var hocam. Şimdi sizin bilgi krizi dediğiniz şey o kadar dominant ki, artı bunu finanse eden, buna destek veren siyasilerin şöyle bir 30-40 en az 40 yıl 50 yıl bir öngörüde bulunuyorsunuz. Yani burada sessiz sakin bir kadro yetiştireceğiz. Siyasilerin böyle bekleyecek bir şey yok.
0: 5-6 yılda meyvesini vermesi lazım.
1: Çabuk ürün alması lazım.
0: Doğru.
1: Topluma bir şey göstermesi lazım. Seçmenine bakın biz bunları yaptık demesi lazım. Yani uzun soluklu bir şey mümkün değil. İki, şimdi diyelim ki ben öğrenciyim. Ya bu sürece katkıda bulunmak istiyorum. Nakib el-Attas'ın söylediğinden yola çıkarak bir şey yapmam çok mümkün değil.
0: Doğru.
1: Ya bana bir yol haritası lazım. Yani bir şeyler tatbik etmem lazım. Bu anlamda yani onun zihninde bu mesele net olabilir. Ama aşağıya indiğinde bunun anlaşılması çok zor. Yani soyut bir öğreti gibi kalıyor orada.
0: Eyvallah.
1: O yüzden biraz daha ete kemiğe bürünmüş, dokunulabilir, uygulanabilir modeller lazım. Benim şahsi perspektifim, bakışım hocam. Yani şeyden alırsak, yani en başından bu bilgi krizine dair ne yapılması lazım, projeler üretenlerin her birisini ele alırsak, bunlar aralarında yaklaşım farklı da olsa aynı krize farklı perspektiflerden katkı sunmuşlardır.
0: Eyvallah.
1: Bize düşen bunların hiçbirisini dışlamadan.
0: Bunlara aslında şeyi pek gündeme gelmiyor. Ben burada ilave olarak söylemek istiyorum. Sizin de muhtemelen ya gündeminizdedir ya da radarınıza girsin diye söylüyorum. Zâlul Neccar'ın da buna benzer önerileri var. Yani ta 67'lerde 65'lerde buna benzer şeyler söylemiş. Ama tabii İsmail Faruk o kadar dominant hale geldi ki herkes İsmail Faruk'u konuşuyor. Nakib el-Attas bile bu arada geride kalmış birisi. Ama dediğiniz gibi bunların her birinin aslında endişeleri aynı. Evet. Bilgi krizine çözüm üretmek ve hem Müslüman kalmak hem de bilgiyi sonuna kadar kullanabilmek, belki bütün insanlığa sunabilmek yani.
1: Hocam kimliğini, İslami kimliğini, medeniyet kimliğini ciddiye alıp da bu krizi ciddiye almayan bir insan olabilir mi?
0: Tabii ki olamaz.
1: Yani çok temel bir mesele. Yani bu bilgi krizi sıradan bir mesele değil. Bu sizin siyasi yapılanmanızı etkiliyor. Bu sizin hayat felsefenizi, kültürünüzü, her şeyinizi etkiliyor. Dolayısıyla buraya dokunmanız, buraya dair tutarlı bir şey söylemeniz lazım.
0: Burada şimdi tabii çok lüks konular konuştuğumuzun farkındayız. Ama yani biraz da anlaşılsın diye bu sorunun çok son derece basit geleceğini bile bile bir şey sormak istiyorum. Bütün bu çalışmaları yürütürken özellikle de Türkiye'de biliyorsunuz bazı akademisyenler, yani büyük akademisyenler şöyle bir anlatıyla gençliği ikna etmeye çalışıyorlar. Ya bu din denen olay var ya, bu İslam denen olay aslında bizim ayağımıza bir pranga. Bu pranga bizim bilimsel gelişmelerimizi engelliyor. Yani aslında o alandan bir kurtulsa insanlık, tamam mı? Daha fazla bilimsel üretim yapacak gibi. Yani Malezya'daki düşüncenin, endişenin, kaygının tam tersine bir çizgi oluşturmaya çalışıyor bazı akademisyenlerimiz. Siz Malezya tecrübesini görmüş birisi olarak şunu anlatmanızı istiyorum özellikle. Ben biliyorum ama bunu sizden dinlemek istiyorum. Malezya'daki

0: eğitim veriyorlar. Bunun avantajları var. Batı standartlarında şeyi de, oradaki endişeleri de iyi takip ediyorlar. Belki daha da önemlisi, Malezya çok ciddi sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisini tam burslu olarak Batı üniversitelerine gönderiyor.
1: Asıl benim vurgu yapmaya çalıştığım bunların hepsi doğru. Manevi motivasyonları da çok yüksek.
0: İşte bu da ilkokuldan başlıyor. Evet, bu da ilkokuldan başlıyor. Malezya Devleti özellikle 1980'lerden sonra, bunun tabii siyasi sebepleri var.
1: Mahathir sonrası diyelim.
0: Mahathir sonrası ilkokuldan başlamak üzere öğrencilerde, halkta bir İslami kimlik oluşturma gayreti sergiliyor. Yani bizim İmam Hatip modeline benzer bir model takip ediyorlar. Bir taraftan modern bilimleri öğretiyorlar, bir taraftan İslami dersler koyuyorlar.
1: Bu çalışmalar onları bilimsel, dünyadaki bilimsel literatüre katkı verme noktasına engel olmamış. Tam tersi teşvik edici, motive edici bir şeye dönüşmüş. Onu söylemeye çalıştım.
0: Elbette. Yani bugün Batı'da bile hocam, Batı'da bile yani bilimcileri çıkarsak, o ne demek izah edeyim. Bilimcileri çıkarsak çoklu metodolojinin, çoklu referansların ne kadar önemli olduğunu herkes kabul ediyor. Bilimcilik, bilimciler ne demektir? Bu Batı'da scientism denilen bir kavram. Ortada bir bilim var. Bu bilimin her ne kadar ontolojisi, epistemolojisi sınırlı da olsa, yöntemleri sınırlı da olsa, çünkü görülen, müşahede edilen alemi çalışıyor. Ve yöntemi de buna uygun. Dolayısıyla kendisini sınırlamış. Mesela Tanrı var mıdır sorusunu sorsanız bilime, bilim der ki Tanrı var mıdır yok mudur bu benim konum değil. Yani olabilir de olmayabilir de. Bu benim çalışma alanım değil. İnsan ruhu var mıdır deseniz benim çalışma konum değildir. Yani çünkü gaybi varlıklar hiçbir zaman bilimin çalışma alanına girmez.
1: Şimdi buraya kadar aslında to some extent diyor ya İngilizler. Bir noktaya kadar kabul edilebilir bir cevap olabilir bu. Ama aynı bilimcilerin malzemesini alıp dine karşı atış yapmaya başlayınca iş krize orada başlıyor
0: Tam
1: aslında
0: da buraya geliyordum hocam. İşte burada yani bilim kendisini nötr olarak tanımlarken,
1: yani.
0: yani ontolojik sınırlarına rağmen nötr olarak tanımlarken, bu bilimi arkasına alan, bilimci, bilim adamı kimliğiyle toplumun önüne çıkan kişiler negatif metafizik üretiyorlar.
1: Süper.
0: Yani Tanrı vardır demek bir metafizikse, Tanrı yoktur demek de bir metafiziktir.
1: Süper.
0: Negatif metafizik üretiyorlar. Buna bilimcilik diyoruz. Yani bunun mesela bugün önde gelenlerinden Yuval Harari gibi, mesela kitapları bütün dillere çevriliyor, en çok satanlar listesine giriyor ve diğerler. Bunlar bilimi kullanarak din dışı negatif bir metafizik üretiyorlar. İşte bu bilim değil. Fakat gençlerimiz, insanlarımız bunların yaptığı yorumları bilim diye sanıyorlar. Bu bilim değil. Çünkü bilimin sınırlarına bakmalar lazım. Bilimin ontolojisi nedir? Bakın, o bu ontolojiye şey dahil değil. Gaybi varlıklar, Tanrı dahil değildir. Bilimin epistemolojisi nedir? Akıldır, deneydir, gözlemdir. Şimdi buna dayanıyor. Şimdi bunlar bu şeyin altına girmez. Bunun içindir ki Müslümanlar çoklu bir yöntem öneriyorlar. Yani her varlık kategorisini farklı bir yöntemle çalışabilirsiniz. Müşahede edilen bu dünyayla ilgili, kainatla ilgili meseleleri buraya dair kullandığınız yöntemi orada kullanamazsınız. Şimdi modern bilgi sistemi bunu reddettiği zaman, o zaman diğer alana dair tek bir cümle kurmaması lazım.
1: Evet.
0: Bilim bunu gerektiriyor.
1: Uzmanlık alanına girmiyor.
0: Girmiyor.
1: Doğru.
0: Kendisi bilerek dışlamış bunu.
1: Evet.
0: Çünkü
1: hayır, dışlayabilirsin ama orada dur.
0: İşte
1: Oradaki yani hem orada durmuyorsun, sonra da negatif bir şey üretiyorsun. Metafizik üretiyorsun.
0: Aydınlanma öncesi dönemde, yani Batı'yı esas alarak söyleyeyim. Aydınlanma döneminde hocam felsefe diye bir üst başlık var. Bu felsefenin altında alt başlıklar var. Yani her biri bir çalışma alanı ama o felsefe çatısının altında. Bunun altında mantık var, bunun altında metafizik var, bunun altında ahlak var, bunun altında tabi bilimler var. Bugünkü bilim dediğimiz şey o aydınlanma dönemi öncesi tabiat bilimleridir. O tabiat bilimlerini bu bütünsel perspektiften çekip çıkardılar. Diğerlerinden bağımsız, müstakil bir alana dönüştürdüler. Dediler ki artık diğerleri bizi ilgilendirmiyor.
1: Bir dinler tarihi olarak katkı vermek isterim. Aslında bu biraz kiliseye tepkinin sonucu bir şeydi. Yani kilisenin bilim adamlarına karşı yapmış olduğu operasyonlar, engeller, onların düşünme sistemleri, her defasında müdahale etme, ortaya çıkarmış oldukları her bilimsel çalışmaya tepki verme, onları kiliseden kurtulmaya itti.

0: demek zorunda kaldı. İster istemez de o metafizik alana savaş açmak zorunda kaldılar.
1: İşte bilim felsefecisi, meşhur bilim felsefecisi Thomas Kuhn şöyledir. Bir bilim paradigması tarihte hep böyle olmuştur. Bir bilim paradigması inşa edilir. O paradigmaya bağlı olarak yani birçok insan birbirinden haberdar veya haberdar değil. Birçok insan üretimde bulunur. Ama bu işler üretir üretir üretir bazen anomaliler ortaya çıkar. Yani sisteme uymuyorum, paradigmaya aykırı geliyor. Onu halının altına süpürür. Sistem çalışır, bir taraftan anomaliler çoğalır. Onu halının altına süpürür. Sonra bir gün gelir ki o halının altındakiler patlar. Patlar. İşte gerçek bilimsel devrimler bu patlamayla, yani paradigma değişimleriyle yaşanır. Şimdi Batı'da bu oldu. Yani şeyde işte aydınlanma döneminde. O bir anomalileri çözemedikleri, skolastik dünya görüşünün hayat önermelerine aykırı, fizik önermelerine aykırı keşifler yapılıyor. Ne yapıyor? Halının altına süpürüyorlar. Ama bir gün geldi bu patladı. İşte aydınlanma devrimi yaşandı. Ama aydınlanma da şu anda patlamak üzere, patlıyor. Çünkü...
0: Aslında orada bana Freud'u hatırlattınız. Freud belki geçmişte din adına halının altına süpürülen konuları gün yüzüne çıkararak insan doğasındaki bizim terbiye edilmesi gerekir dediğimiz noktaları hayatın gerçeği olarak meşrulaştırarak
1: Evet.
0: bir model sundu. Aslında bu da bilim adına Batı'nın sonunu getirdi. Çünkü o zaman da kontrol edilemez, güvenilemez, azgın bir model çıktı ortaya.
1: Evet.
0: Şimdi buradan kurtulmaya çalışan bir Batı var şu anda. Çünkü ciddi bir güvensizlik var. Amerikan psikolojisi Freud'a karşı çok ciddi gelişimler sağlamış. Bir psikolog arkadaşımız, profesör arkadaşımız söylemişti. Freud'un Amerika'da hiç esamesi yoktur dedi. Ve şu anda dünyada psikoloji bilimi adına üretilen bilgilerin %80'i Amerika'da üretiliyor dedi. Ve burada da Freud'a çok ciddi yer verilmez dedi.
1: Evet.
0: Amerika'ya bir iki kere gelmiş Freud. Ondan sonra bir daha da sokmamışlar hatta dedi. Ama maalesef bizim gibi ülkelerde, hatta İslam dünyası, Arapça eğitimlerde bile psikoloji okutulurken, Arapça olarak psikoloji okutulurken bile Freud'a çok ciddi yer
1: Freud
0: veriliyor.
1: esas anlıyor.
0: Yani o bilimsel patlama sadece, daha doğrusu o patlama, halı altına süpürme meselesi kilise çevresine değil, bilim adına da bazı şeyler, sıkıntılara neden
1: Bugün
0: olabiliyor.
1: de bunun için bilgi krizimizi çözme anlamında söylüyorum. Aslında büyük bir şans, büyük bir
0: Evet.
1: imkan yakalamış durumda. Şu anlamda söylüyorum. Paradigma orada krizde. Şimdi krizden çıkabilmesi için farklı paradigmaların önerilmesi, daha cesurca,
0: Eyvallah.
1: daha özgüvenle gündeme getirilip ele alınması lazım.
0: Hocam şans olduğu kadar şöyle bir krize de karşı karşıyayız. Burada söylemeden etmeyelim. İslam adına eğitim kurumları oluşturan insanların, bir kesimlerin, en azından bir kısmının böyle kilisenin yapmış olduğu yanlışları, İslam adına kilisenin
1: Evet.
0: yapmış olduğu yanlışları düşerse, yanlışları tekrar ederse bilimle dini çatıştırır hale gelir.
1: Evet.
0: Bilimle dinin çatıştığı yerde de bilim şu anda devlet destekli bir alan olduğu için büyük oranda Batı'da da Doğu'da da ülkemizde de ister istemez dine zarar vermenin yanında dinin gerilemesine, dinin yabancılaşmasını sağlar bu toplumda. Özellikle bu Müslüman toplumlarda ciddi risk oluşturur diye
1: İşte bu
0: düşünüyorum.
1: yüzden Faruk Ünün hocam önerisi üç katmandan oluşuyor yani.
0: Eyvallah.
1: Birinci katmanda İslam'ı çok iyi öğreneceksin diyor.
0: Eyvallah.
1: Yani vahiy ile vahiy etrafında üretilmiş bilginin eşit derecede olmadığını bileceksin. Çünkü orada üretilmiş yani yapılmış bir yorumun bilimle çatışması mümkün. Yani vahyin kendisinin bilimle çatışması mümkün değil. Ama onun etrafında üretilmiş bilgi çatışabilir. İşte onun için diyor bunun farkında olacaksın.
0: Hocam size doyum olmaz. Aslında size yöneltmek istediğim çok fazla sorum vardı. Özellikle sizin Malezya'da yürüttüğünüz Buhari Üniversitesi'ni dinlemek istiyorum sizden. Yine Malezya'da biraz kalmak istiyordum ama süremiz bitti. Sizinle özellikle de İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğunuz Türk Manevi Araştırmalar Merkezi'ni konuşmak istiyorum. Bunlar hepsi çok önemli.
1: Felsefe çatısı altında onu
0: Felsefe'de
1: kurmuştunuz.
0: kurdunuz pardon. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde. Ayrıca hadis alanında yenilikler yaptığınızı biliyorum. Mesela bir Tirmizi projesi var sizden dinlemek istediğim. Eğer lütfederseniz dinleyicilerimizle tekrar buluşmak isterseniz biz sizi davet etmek isteriz. Özellikle yani İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yürüttüğünüz şimdi nerelerde şu an neye ulaştı bilmiyorum. Özellikle Tirmizi projesini detaylı bir şekilde konuşmak isterim sizinle.
1: Bitirdik o projeyi hocam.
0: Evet onu dinlemek isterim ama
1: Bünyesini
0: şu anda vaktimiz kalmadı. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: rica ederim. Ben
0: Ayağınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Allah size de bize de hayırlı ömürler versin.
1: Amin. Cümlemize inşallah.
0: Dinleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edelim inşallah. Çok teşekkür ederim.

0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Allah
0: Sağ
1: razı
0: olun.
1: olsun. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bizleri sabırla bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu. Şimdi Fransa ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
3: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
5: Mutlu bir yaz gecesi diliyoruz. Dünya Kupası tadında güzel bir gece diliyoruz. Bugün 14 Temmuz 2026. FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nın 101 nolu maçı ve bir yarı final. Bir Batı Avrupa klasiği, bir Batı Avrupa rekabeti. Hem Avrupa hem dünya şampiyonluklarını üst üste kazanmış iki ülke. Birer klasik Dallas'ta, Birleşik Devletler'de Fransa-İspanya buluşmasında sizlerle birlikteyiz. TRT Radyo 1'e bu güzel yaz gecesine, yarı final gecesine hoş geldiniz. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le birlikte Fransa-İspanya maçının heyecanını yaşayacağız. Tüm Türkiye'ye aktarmış olacağız.
6: Evet sevgili İbrahim, öyle güzel, öyle coşkulu girdin ki hakikaten maçın havasında daha maç başlamadan da sen de bizleri soktun. Dinleyenlerimiz de o coşkuyu aldı, enerjiyi aldı. Teşekkür ederim. İnşallah güzel, iyi bir yayın olacak. Seninle beraber güzel bir 90 dakika, belki güzel bir 120 dakika, belki de penaltılarla 3 saatlik bir yayın da olabilir. Hep beraber biz de bu maçı sevgili TRT Radyo 1 dinleyenlerimize ve Türkiye'nin Ses Radyosu'na ileteceğiz. Şimdiden keyifli, İyi yayınlar diliyorum sevgili dinleyenlerimize.
5: Tüm Türkiye'ye, bizlerle buluşanlara, yollarda olanlara aman kurallara dikkat ederek yolculuk halinde olalım. Evet. Allah hayırlısıyla sevdiklerinize varmanızı nasip etsin. Bir tarafta Fransa, bir tarafta İspanya yarı finalist Batı Avrupa buluşması. Fransa, Mayan, Kunde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, burada bir değişiklik var. Dembele, Olise, Barcola, Mbappe, Fransa'nın ilk 11'i ve İspanya Le Fuente'nin öğrencileri Döşam'a karşı. Unai Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Kukureya, Fabian Ruiz, Rodri önlerinde Lamin Yamal, Olmo, Baena ve Oyarzabal. İspanya'nın 2010 Dünya Şampiyonu'nun 11'i.
6: Peki sevgili İbrahim, buraya tabii ki İspanya bir takım, bir bütün haline geldi ama buraya gelirken de bir Merino gerçeği var mı? Var. Belçika'ya 86'da girdi, 88'de attı, takım yarı finaline geldi. Bir öncesine gelelim, Portekiz'de 85'de girdi, 90 artı 1'de attı Merino. Takım yarı çeyrek final çıktı. Ama Merino, bakıyoruz bu maçta yine yedekli. 85'i mi beklemek lazım Merino'yu görmek için?
5: 88 mi?
6: 88 mi? Hep beraber göreceğiz. O da ilginç. Sonradan girdi, atıyor. Belki kondisyonu, fiziği De La Fuente daha iyi bilecektir ama benim de dikkatimi çekti. Acaba bugün bir Merino'ya jest yapar mı? Merino'dan beklentisi ekstra var ve karşılar mı? Ama İspanyol oyuncu da bunu çok dert etmiyor. Giriyor, kaçta girerse girsin oyununu oynuyor. Süresini iyi değerlendiriyor. Attığı iki golle de takımını zaten buralara kadar taşıdı. Biz de güzel bir Fransa-İspanya maçı bekliyoruz. Bir yanda Mbappe tabii dediğin gibi. Bir yanda da Yamal. güzel maç olacak.
5: Uğur'u bozmak istemiyor belki La Fuente.
6: Evet, 11'i bozmak istemiyor
5: ben olabilir. Ben Merino'ya yeni bir Scilacci dedim. Sonradan giren
6: evet, o tarzı. Evet, İtalyan oyuncu diyorsun.
5: Bu yazın Scilacci'si.
6: Evet, olabilir. Güzel, doğru tabir.
5: Didier Deschamps veda maçlarında
6: bırakıyor değil mi abi?
5: Zidane'a bırakacak.
6: Evet.
5: Büyük olasılıkta La Fuente bir yanda, bir yanda Didier Deschamps. Fransa-İspanya buluşması Dallas'ta biraz sonra başlayacak. TRT Radyo.

0: Birden naklen yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Fransa Arjantin finali mi olacak? Yoksa İspanya 16 yıl sonra finalle mi buluşacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: Tabii İngiltere'yi de burada göz ardı etmemek lazım. Diğer tarafta İngiltere Arjantin maçı da olacak. Tabii burada söylememiz gereken unsurlardan biri De La Fontia'ya da bir parantez açmak lazım. Alt yaş kategorilerinde çalıştı. İşte U dediğimiz Under'ın U'sundan kaynaklı olmak üzere yaş kategori geldi A takımda. Şimdi bu takımdaki talebelerin büyük çoğunluğu da alt yaş kategorilerinden çalıştı. Bakın sabır, planlama, konsantrasyon hepsinin olduğu bir ortamı yaşıyoruz İspanya'da. Son Avrupa şampiyonu değil mi? Buradan evet. Da belki bir dünya şampiyonu beklentisi var. Planlı gitmenin sonuca gitmesi açısından da ben İspanya'nın bu durumunu önemli buluyorum. Ama Fransa'da hem yıldızlar topludu ama Deschamps'la beraber 10 yıl mı oldu?
0: 12 yıl
1: 12
0: bitti.
1: Yıl oldu ve onlar da güzel bir planlamanın ardından da Dünya Kupası'yla beraber yollarına devam edecek. Hayırlısı olsun.
0: Yanan yarı finallerden biri, heyecanlı yarı finallerden biri esas yarın gece yangını birlikte evet. göreceğiz. Evet, futbol evet. diliyle konuşuyoruz. Fransa-İspanya mücadelesi başladı Dallas'ta. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet. Öyle değil mi Erhan
1: tabii
0: abi?
1: Tabii. Biri saygı finale çıkacak, biri belki elenecek ama ikisi de şu ana kadar görevlerini başarılı yaptılar. Tabii ki Dünya Kupası kazanmak isteyeceklerdir. Her iki takıma da başarılar diliyorum.
0: Başarılar diliyoruz. Bir yanda Didier Deschamps, diğer tarafta De La Fuente. Bir tarafta Fransa, bir diğer tarafta İspanya. Bundan tamına 42 yaz önce 27 Haziran 1984'te Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Paris'te Parc des Princes'te karşı karşıya gelmişler ve Fransa İspanya'yı 2-0 mağlup etmişti. Bir final maçıydı. Şimdi Dünya Kupası'nın yarı finalinde buluştular. Manyan penaltı noktası üzerinde arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Olman'ın, Oyarzabal'ın ilk baskısı. Manyan bu topu ayağından çıkardı. Rabiot aldı topu. Kendi yarı sahasından ilerliyor karşı tribünlerin önünde çizgide pasını hemen bırakmak istedi. Barcola'ya o top taca doğru çıkıyor. İspanya taç atışını kullanıyor Porro ile birlikte. Porro'dan Bayana'ya geriye doğru Rodri dönüyor şimdi. Savunmasında İspanya Kukureya, o da oyun akıllarından biri sol evet. çizgide.
1: Kanat beki, kanat oyuncusu ama ön bölgeye doğru çok çıkmayı seven, hızlı kısa adımlarıyla birlikte de rakibi ekart edip de ortalarıyla da pozisyon bulmaya çalışan bir isim. Zaman zaman defansta da rakibi sinirlendirdiği gerçeği de var. Kukureya'nın rakipleri ona kızarak maçı tamamladığında gözlemleyebiliyoruz tabii ki.
0: Bugün Due yok, Tchouaméni var. Didier Deschamps böyle tercih etmiş.
1: Tabii Due biraz daha kanatta Barcola ile arasında değişen bir durum vardı. Bugünkü tercihi Due'nin kenarda olması yönünde olduğunu söyleyebiliriz. İlk açılış maçında Due 11'deydi. Sonrasında yerini bırakmıştı ve o maçta da daha sonrasında gol atan Barcola ile 11'de başlamıştı. Zaman zaman Due, zaman zaman Barcola. Tchouaméni iyileştiği için de kadroda yerini aldığında söyleyebiliriz. Geniş bir kadro var Fransa'da da. Kaliteli bir kadro var. Fransa'nın ön bölgesi çok kuvvetli. Sevgili İbrahim, Mbappe, işte Barcola, efendim
0: Dembele,
1: Olise. İşte Due yedekte, arkadan Rabiot derken kuvvetli bir takım. Zaten hani gollerini de sıralıyor. Fransa şu ana kadar 16 gol attı. Tüm maçlarını kazandı. Grupta da maçlarını kazandı. 2 gol yedi. Golcü bir takım. Tabii 16 golün 8'inde krallıkta da yarışan Mbappe'nin imzası var. İspanya 11 gol attı. 1 gol yedi. Bir grup beraberliği var grupta. Açılış maçı açtılarsanız Yeşil Burun'da.
0: Evet, evet.
1: 40 yaşında kaleciyi geçememişlerdi.
0: Mosinha'yı.
1: O da güzel bir maç kalmıştı. Onun için de güzel bir anı oldu. Şu anda da iki takım 0-0 oynuyor. Dakika 3. Evet.
0: Dakika 3. Fransa 0, İspanya 0 yarı final buluşması. Şimdi yabal. Baskı Rabiot'dan geliyor. Kendi yarı sahasında topu kazandı. Fransa hızlı çıkmak istiyor. Sol kanatta Mbappe çizgide. Baskıda Ruiz vardı. Ondan kurtardı Mbappe. Bir açı aradı. Geriye doğru dönüyor. Saliba'yı buluyor. Saliba'dan Tchouaméni. Ondan merkezde kendi yarı sahasının son metrelerinde Upamecano. Ondan Rabiot'a. Sol ayağıyla İspanya yarı sahasının ilk metreleri. Rabiot. Olise ile paslaştı. Şimdi çizgide. Ortaya merkeze doğru bir top kazanan Lamin Yamal oldu. İspanya kendi yarı sahasından çıkıyor ama 4'e 2 pozisyon var. Bir tek Oyarzabal var. Sol kanattan destek Bayana'dan gelecek. Yamal şimdi Bayana'yı gördü. Fransa hızlı bir şekilde geriye döndü. Rodri, Ruiz. Şimdi tekrar Fabian Ruiz. Sağ kanada Fransa yerleşti savunmasına. İspanya'da Fransa yarı sahasına yerleşmeye başladı. Küçük paslarla her zaman olduğu gibi.
1: Klasik İspanya'nın çok pas yaparak rakibi

0: bunaltmak, o paslarla birlikte rakibin defanslar arasında yer bulmak gibi bir kaidesi var, oyun planı var. Fransa'ya karşı da şu anda o rolü üstlenmeye, tekrar o rolü üstlenmeye çalışıyor. Ama rakip de Fransa. O da diğer rakiplere göre, işte rakibe diğer İspanya'nın rakiplerine göre belki bugün daha dişli olacak. Neden? Bu takım dünya şampiyonluğu yaşadı. Mbappe'si var, iyi bir ekibi var. Ama İspanya'da bildiği oyunu oynamak için de Fransa'ya karşı çabalıyor. O da ne? Çok pas rakibin bulduğu fırsatı değerlendirip, o boşluğu değerlendirip gol bulma çabası. İspanya'da oyununu oynamaya çalışıyor.
1: İki stoper Laporte ve Kubarsi paslaştı. Ayağı daha iyi olan Laporte Fransa yarı sahasına geçti. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Ruiz ısrarla top istedi, onu görmedi. Kukurea çizgide geriye doğru döndü. Bir kez daha Laporte, tekrar Kukurea, yeni Real Madridli. Karşısında Dembele var. Kukurea bir kez daha geriye doğru, Fabian Ruiz düzeltiyorum. Laporte sol kanatta çizgide bir pas gelmedi, o pas ona. Dembele kazandı, kendi yarı sahasından açığı buldu. Mbappe en uçta atağa kalkıyor. Barcola atağa destek veriyor. Digne sol kanattan geliyor. Fransa, Digne orta ceza alanına gelecek mi orta? Geliyor. Kubarsi'nin müdahalesi ve köşe vuruşu, Kündel'in ortasında ilk köşe vuruşu Fransa'nın oluyor. Bir de gürültü havaya kalkıyor böyle.
0: Evet.
1: Fransa'nın gelişi.
0: Kesinlikle Fransa, biraz önce bahsettik ya, İspanya pas sevgili İbrahim. Ama Fransa topu kapar kapmaz o İspanya'nın sabırlı oyununa karşı çabuk kontrayla karşılık verdi. Kubarsi değil mi topu çelen isim?
1: Çelen.
0: 19 yaşında genç bir isim. Kubarsi'ye daha ayrı parantez açmak lazım. 19 yaşında sanki 40 yaşında tecrübeli oynuyor.
1: O ise orta ceza sahasına Kubarsi kafayla karşıladı. Rabiot gerilerden cezalı dışından gelişine sol ayağıyla etkisiz bir
0: şöyle
1: duruş.
0: Etkisi oldu. Şut çekecekti. Son anda soldan kaçan arkadaşını fark edince ona vereyim derken şut mu pas mı iyi olmayan bir vuruş oldu. Deşamba şimdi kamera zoom yaptı. Evet. O da dudaklarını falan böyle yapar ya böyle.
1: Ses basıyor.
0: bu vuruş ne diyelim, o da Rabiot'un vuruşunu sevmedi pek.
1: Beğenmedi. Didier Deschamps 2018 dünya şampiyonu, 2022 finalist. Üçüncü kez finale çıkarsa bir rekor kıracak. Kupayı alıp ben bu kupayı Paris'e getirdim işte veda ediyorum dediği anda olur. Sonuçta kendisi de açıkladı.
0: Söyle tabii, sonuç itibariyle
1: değişik bir sonuç.
0: Kupayı kazansa da bırakacağıyla ilgili tabii beklenti var. Kendi ifadesiyle dediğin gibi muhteşem bir final olur tabii onun adına da. 12 yılın ardından kazanılan dünya kupaları, Avrupa kupaları derken çok önemli başarıları imza attı. Ama Deschamps da yani yeri ve zamanı geldiğini düşünerek de sahanı bırakmak istiyor. Tabii bıraktığı kişi de kim? Zidane. O da bir Fransa, Cezayir asıllı bir Fransa devi.
1: Eylül'de Kocaeli'de büyük olasılıkla.
0: Evet, evet, Kocaeli'de milli maçımız var. Doğru söylüyorsun. Zidane'la da orada buluşma ve tanışma imkanımız olabilir.
1: İmkanımız tabii ki, ne güzel. Güzel de bir anı olur. Fabian Ruiz kendi yarı sahasına Dembele'den söktü. Ruiz geriye doğru çıkartıyor Barcola'dan. Şimdi Rodri. Ayağı yine kısa paslar İspanya'dan Ruiz, Rodri, iki teknik ismin paslaşması. Kubarsi aldı. Hızla kendi yarı sahasını kat etti. Porros çizgide, onu görmedi. Yamal alacakken Rabiot girdi araya. Kazanan Fransa. Saliba, Upamecano. Yerden bir pas santra çizgisinin üstüne doğru. Olise ara pası gelmiyor. O koridoru kesiyor. Laporte kesiyor. Kazanan Fabio Ruiz. Dani Olmo aldı şimdi. İspanya yarı sahasında Olmo. Olmo hemen Lamine Yamal'ı gördü. Lamine Yamal karşısında Digne var. Yamal bir kez daha Olmo'ya bıraktı. Olmo ceza sahasına girmek üzereyken Ivan Barton, El Salvador'lu hakem, Türkiye Paraguay maçının da hakemi, evet, evet. Olmo yerde kaldı. Kritik bir nokta.
0: Evet. Faul düdüğü çalındı. Hatta böyle çizgiye yakın da, çizginin üstü mü diye beklenti de var aslında İspanyol oyuncuların, ama dışarıda Rabiot'a faul yapmadım, topa vurdum diyor ama yok, ayağa basmış. Ağır çekimde çok daha net gördük ki gereksiz bir hareket. Tabi burada şöyle de bir şey var, bu tür faullerde mesaj da oluyor sevgili benim. Yani bu sertlikleri yapan defans oyuncuları diyelim, karşılayan takım oyuncuları, karşılara mesaj da veriyorsun ama burası çok tehlikeli bir yer. Yani bu dokunmalar, basmalar biraz sıkıntılı. Rabiot da zaten maçında hemen 8. dakikasında bu sarı kartı gördü. Allah korusun, hani belki ilerleyen dakikaları pozisyon olsa, erken bir dakika olduğundan belki VAR müdahalesi olmadı. Çünkü ayak bileğine doğru da bir temas var ki Rabiot kötü bir yere basmış. Olmanın Allah'tan bir sakatlık yok. Hemen sağ taraftan çizgiye bir karış mesafesi var.
1: Bir metre.

0: yok.
1: Bir metre yok, yok. Bir metre yok. Yani 30-40 santim dışarıda. Abi topun arkasında Oyar Zabalı görüyoruz, Yamal görüyoruz. Ekip sağlam.
0: Bir sol ters ayaklının...
1: Sol ayaklının için daha avantajlı bir yer.
0: Evet, Oyar Zabal vardı. Alex Bayana, Bayana topun başına. Lamine Yamal. Herkes iki isim. Bayana pek ayrılmış gibi değil. Lamine Yamal topun başında kalır gibi oldu.
1: Fransızlar 9-15'i biraz ihlal ediyor.
0: Evet, Ivan Barton'a da itirazlar var. Dakika 10, Fransa 0, İspanya 0 yarı finalde. Ivan Barton, Türkiye-Paraguay maçının hakemi, yeni bir sprey istedi sanırım.
1: Evet, ya spreyini unuttu soyunma odasında ya da sprey kullanamadı. Dördüncü hakemden gelen spreyle de şimdi hem topun yerini sabitliyor hem... Fransız oyuncuların duracağı yeri sabitliyor. O da gülerek gitti, dördüncü hakemden spreyini aldı.
0: Evet,
1: dakika, çok koşuyor bu hakem.
0: Çok çok çok. Dakika 10, Lamine Yamal. Bayern Amon, Bayern'a da ayrılmak üzere. Bayern'a bu sette kalıyor top. Dönen top Lamine Yamal'da. Sol ayağında, çizgi elinde Lamine Yamal. Çizgide orta, cezalının içine. Upamecano çeviriyor. Açılan top İspanya'nın. Fabian Ruiz ortalamak istedi. O top Kunde'ye çarpıyor. Taç sol kanattan. Yeniden İspanya'nın oluyor. Dakika 11, Fransa 0, İspanya 0, TRT Radyo 1'de sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz.
1: Yamal için bir parantez. Adamı o kadar rahat, rakibini o kadar rahat geçti ki. Geçtiği ayak, kullandığı ayak, sol ayak. Sonradan sağ ayakla vurması beklerken sol ayağın üstüyle defansla yerleşmeden çok da iyi yere çıkardı ama takım arkadaşları onun bu çabukluğunu değerlendiremedi. O da kızdı zaten. Hani ben bu kadar rahat çalım attım, ortamı da yaptım, siz neredesiniz der gibi. Attığı yer çünkü çok tehlikeli bir bölgeydi. Dokunan futbolcu golü atabilirdi. Yamal'ın da öyle bir tepkisi oldu. Yamal'a bir cümle, buradan duyar mı bilmiyorum ama çok fazla düşüyorsun, ayakta kalmaya çalış. Sevgili Yamal diyeyim, sözü sana bırakayım.
0: O mesaj gitmiştir. Rabiot karşı tribünlerin önünde çizgide. 12 dakika Fransa 0, İspanya 0. Chouameni alıyor. Upamecano ile paslaştı. Oyun bir 5-6. dakikadan sonra karşılıklı bir açıldı. Gidip gelmelerde başladı. Upamecano baskı Alex Bayana'dan geldi. Olmo'nun da baskısı vardı. Chouameni iki stoperiyle paslaştı. Saliba tekrar Chouameni bugün. Kunde yok merkezde. Due yok merkezde. Chouameni var. Upamecano uzun bir top sağ kanada doğru. Olise'in koşu noktasına Laporte kademede sahayı bitiriyor. Laporte taç out. Kale vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Fransa 0, İspanya 0. Yine ünlüler tribünlerde Xavi'yi görüyoruz. 2008-2010'un İspanya'yla kupa kaldıran ismi. Fransız teknik adam Arsène Wenger yine tribünlerde. Zaten Birleşik Devletler'de, Amerika'da tribünler yıldızlarla dolu.
1: Evet, her maçta kendi ülkelerinin önemli oyuncularını da görüyoruz. Tabii her yerde Infantino'yu da görüyoruz. Onu pek sevmiyorum ama aslında ama her yerde o da var. Tüm maçlarda tabii kameralar zoom yaptıklarında oyuncuları, eski oyuncuları görmekte bazen vücut yapıları değişmiş oluyor ama onları görmekte güzel, keyifli. Bugün de farklı Fransız ve İspanyol oyuncuları, eski oyuncuları görmekte tribünlerde keyifliydi. Onlar da ah diyorlar şu yeşil sahalarda olsak diye işte geçiriyorlardır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki özlerler mutlaka. Fransa kendi yarı sahasında şimdi paslaşmalar. Sol kanatta top alan Lucas Digne. Çizgide kim var orada? Barcola var. Mbappe top istiyor. Şimdi aldı Mbappe o topu. Mbappe biraz cezalının dışında. Mbappe sağ ayağıyla derin bir top. Uzun bir top Dembele'ye. O top Dembele'nin çok uzağında bu kez daha.
1: Sevgili İbrahim. Buyurun. Dakika 13. Mbappe kelimesini, ismini kez söyledi. Farkında
0: evet,
1: mısın?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Mbappe oyuna çok hızlı başlayan, attığı gollerle de rakiplerini yıkan diyelim. 8 gol ve 3 asistle de 11 gole doğrudan katkı yaptığı takımının attığı 16 gole. Şu anda 13. dakika Mbappe kelimesini sevgili İbrahim Kırkayak 13. dakika ilk kez söyledi.
0: İlk kez.
1: Topla ilk kez buluştu.
0: Ancak buluştu.
1: Evet. Çünkü top daha fazla İspanya'da kalıyor.
0: İspanya'da. Dani Olmo şimdi o top aldı. Alex Bayana geriye doğru dönüyor Porro'ya. Porro'dan Kubarsi'ye, Kubarsi Rodri'yi gördü. Çok net ayaklar bunlar. Laporte'dan Kukure'ye, artık Real Madridli. İspanya milli takımının bir Real Madrid oyuncusu yok ama Kukure'ye transferi yaptı. Şu an Real Madrid'in bir İspanyol, Real Madrid oyuncu İspanya milli takımının içinde sayılır.
1: Rakibinde var Real Madrid değil mi Mbappe?
0: Mbappe var.
1: Rakibinde
0: İspanyollar
1: var.
0: Eleştirdi biraz. Real Madrid'den niye oyuncu yok diye. Bayena karşısında Dembele var. Fransa ceza alanına yakın bir noktada Fabian Ruiz sol ayağıyla Rodri'ye. Sevgili Erhan abi.
1: Chouameni de

0: Tchouameni'nin baskısı. Rory ile de Fabian Ruiz yan yana gelince bambaşka bir ikili.
1: Değil mi?
0: Teknik, güç,
1: orta radar
0: gibi.
1: Ya şöyle boylu postu iki oyuncu. Postu ama hani bazen uzun boylu oyuncular ayak hakimiyeti yeterli seviyede olmayabilir. Gücünü, fiziğini kullanırlar deriz. Bu isimler hem fiziği kullanıyorlar hem de teknikleri var. Burada da Rodri'ye yapılan da bir faul var. Allah korusun bu zaten bilekten de daha önceden hatırlıyorsun bir sakatlığı da olmuştu.
0: Evet. Uzun sürdü.
1: Uzun sürdü ama neyse esnedi. Şimdi zoom yapılınca daha iyi gördük. Esnediği için de çok büyük yaralanmadı ama rakibi krampon çivileriyle birlikte ayak bileğine doğru girmiş ki bunlar futbol sağlığı açısından hiçbirimizin istemediği görüntüler. Çok da bir şey olmadan da oyuna devam ediyor Rodri.
0: Fabian Ruiz sol kanadı görüyor. Atağa katılan Alex Baena. Karşısında Kunde var. Ondan sekiyor. Olise kazanıyor. Net bir pas. Tek pas Dembele'ye. Dembele'den uzun bir pas şimdi. Mbappe topla buluştu. Mbappe 3 kişi var yanında. Mbappe Dembele yardımına geliyor. Sağ ayakla Dembele geriye doğru çıkartıyor. Şimdi Alan Barkola. Sol kanattan Fransa'da gelişiyor Kubarsi'ye. Yine Olise'nin vuruşu. Kubarsi'ye çarpıyor. Ve köşe vuruşu Fransa'nın öyle bir açıldılar ki.
1: Sevgili İbrahim, yani topla daha fazla oynayan evet İspanya. Ama daha efektif olarak topu kullanan tarafta Fransa. Topu alır almaz doğrudan dikine rakip kaleye gitme noktasında bir beklenti var. Şu ana kadar pozisyonları bulan tarafta Fransa oldu.
0: Orta ceza alanının içine İspanya savunması karşılıyor. Olmo'yla rahatlatıyor kendisini. Karşı tribünlerin önünde Olmo'dan uzun bir pas kontrolü. Lamine Yamal sağlayamıyor. Sol kanattan taç atışıyla birlikte oyun yeniden başlayacak. 15 dakika ilk çeyrek bitti. Dallas'ta 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesi. Yarın tarihi bir maç var, İngiltere-Arjantin maçına. Yine Radyo 1'de sizlerle birlikte olacağız ama bu gece ilk finalist kim olacak hep birlikte göreceğiz. Kunde sağ kanatta. Geriye doğru çıkardı Osmane Dembele. Dembele'den Rabiot'a. Şimdi Fransa geliyor yine İspanya yarı sahasına. Upamecano pasını veriyor. Dembele karşısında Bayern'e var. Dembele Bayern'e. Dembele mücadelesi devam ediyor. Sağ ayak Dembele sert bir orta. Sağdan sola doğru. Barkola onu karşılayan Porro oldu. Geriye doğru çıkardı. Dinya atağa katıldı. Ondan Tchouameni'ye. Tchouameni cezalarının içine bir orta geliyor. Kafayla karşılıyor. Laporte karşılıyor ve bu top taca kadar gidiyor.
1: Sevgili İbrahim, Olise Bayern Münih'in yıldızı, Fransız oyuncu. Fransa, İngiltere, Nijerya, Cezayir. 4 ülkeyi de seçme hakkı vardı. Evet. Anne babadan kaynaklı olmak üzere. O Fransa'yı seçti. İngiltere alt liglerinde oynamasına rağmen şu anda Bayern Münih'in yıldızı. Olise gol atamadı ama 5 asist dedi. Şu anda asist krallığında da önde gidiyor. Biraz gol atmayı da denese, istese daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama asist yapmayı daha çok seven bir yapısı var Olise'nin.
0: Evet. 5 asist de şu ana kadar iyi.
1: İyi kesinlikle. Kalan oyunculara baktığımızda da asist kralı olarak bitirecek gibi de görülüyor. Yapabilir de tabii bu maçta turda geçirirse. Bu maçta da olabilir. Daha sonra final olur. Onda da olabilir. Ama Olise gol atmaktan ziyade asist yapmayı seven bir yapısı var.
0: Kukureya çizgide. Bayern'e yanında Kukureya. Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Sol ayağıyla tekrar yarı sahasına bulan Laporte'a bıraktı. Laporte oyun görüşü olan stoperlerden biri. Laporte'tan Fabian Ruiz sol ayak yerden bir pas Kukure'yi topla buluşturmak isterken araya Upamecano giriyor. Sahayı bitiriyor ve bu top out'la sonuçlanıyor. Dünkü basın toplantısında son sözlerde karşılıklı övgüler vardı. İki teknik adam biraz taktik mi yaptılar? Sevgili Erhan Seven, Didier Deschamps dedi ki favori İspanya dedi. Bir aradalar dedi. La Fuente işi biraz sanata vurdu. Fransızlar bir sanat eseri gibi dedi. İyi evet. Bir takım dedi. Gerçekten. Saygı duyuyorum dedi.
1: Büyük hocalar.
0: Övgüler büyüktü. Evet,
1: büyük hocaların rakibe saygıları da büyük oluyor. Bu bir gerçek. Her iki takım da hakikaten övgüyü hak ediyor. Rakip takım hocaları da olsa bu övgüyü de yapıyorlar ki küçüldükçe büyüme diye, mütevazılık diye de bir şey var. Sen de ben de bunu hayatta fazla yaşarız. Bazen bunu gerçek sanarlar, bizi farklı görmeye çalışırlar ama biz değerimizi biliriz, gösteririz herkese. Sıkıntı yok. Aynen. Sevgili İbrahim. O yüzden bu saygılarını göstermesini değerli buluyorum. Tabii ki övgüye değer. Ama Yamal şöyle dedi. Biz dedi Fransa'dan çekinmiyoruz ya. Biz Fransa'yı yenmek üzere çıkacağız dedi.
0: Biz Avrupa şampiyonuyuz.
1: Avrupa şampiyonuyuz dedi. Ve biraz da tabii ona saygısızca demiyorum o demecini. Ama hani böyle o saygı cümleleri arasında Yamal'ınki biraz iddiayı vurgulamak anlamında öne çıkan bir cümle oldu.
0: Bu söze da biraz İspanya cephesinden de tepki geldi.
1: O kendi ülkesinden değil mi?
0: Mikrofonlara evet. Söylemekle olmuyor bu işler.
1: Evet. Bir de Yamal attığı gol sayısı
0: Fransızlar
1: yeterli değil.
0: Fransızlar daha doğrusu tepki verdi.
1: Fransızları diyelim.
0: Kukure'ye evet. Orta ceza alanının içine Dinya karşılıyor. Kademede astırıp topu kazanmak isteyen Ivan Barton penaltı noktasına gidiyor. Sol kanattan Kukure'ye uzun menzilli bir orta. Ceza alanı biterken çizginin içinde Dinya'nın Lamin Yamal'a pozisyonu.
1: Tam
0: Ivan
1: Yamal derken
0: Barton penaltıya gidiyor.
1: Evet orada Dinya bir zamanlama hatası yaptı. Ayağını fazla kaldırdı. Yamal topu alırken o ayağıyla, sol ayağıyla rakibinin sol bacağına vurdu. Tabi burada topa vurmak istedi. Yamal çok fark edemedi. Dinya kafasıyla kontrol ettiği topa ceza sahası içerisinde vurmak isterken araya Yamal çok akıllıca girdi.
0: Her şeyiyle geliyor.
1: Evet, evet. Ama görmesi gerekiyor. Çevre kontrolü var. Çok net ve sert bir şekilde vurdu. Çok net penaltı. Ya Barton da hiçbir şekilde şüphe etmedi.
0: Net
1: açıkta
0: gitti.
1: Uygundu. Net bir şekilde gösterdi. Hiçbir Fransız oyuncu da başta Dinya olmak üzere itiraz etmiyor. Döşamp'ın morali çok bozuldu. O da farkında.
0: Şaşkın
1: biraz da. Yani şöyle hiç hani penaltı olacak pozisyon var mıydı? Sen de anlatırken dedin ki sol taraftan sağ tarafa uzun bir pas.
0: Uzun.
1: Uzun bir pas. Yani nereye gideceği de belli değil. Dinya'nın kontrolüne geçti top. Fransa'nın kontrolüne geçti top. Ama sonrasında çok net iyi kontrol edemeyince topu kafayla kontrol edip vurmak istedi. Ama işte orada çabukluğunu kullandı Yamal. Cin gibi hareket etti diyelim. Orada araya girdi ve topla rakibin arasına girdikten sonra Dinya'nın vurduğu topla da penaltı pozisyonu oldu.
0: Ivan Barton herkesi bir dışarı çağırıyor. Dakika 21 penaltı anı. Mbappe, Dembele, Upamecano onlara bir şeyler anlattı. Radyoda geldi o noktaya. Ivan Barton hayır bir inceleme olmayacak yok, mesajı veriyor.
1: Yok kaleye geç diyor kaleciye.
0: Evet,
1: Mbappe'ye çıkın diyor. Rabiot'a çıkın diyor. Dembele'ye çıkın diyor. Zaten kenardan da okey geldi. Onaylandı ve kaleci evet. Manyan'a geç kalene dedi. Hani ilk pozisyonda hiçbir Fransız itiraz etmemişti ama sonradan bir şanstan dener gibi oldular. Başta kaptan Mbappe olmak üzere, Rabiot olmak üzere, Dembele olmak üzere geldiler. Ama sonuç itibariyle Barton kulaklıkla da onayı aldıktan sonra Manyan'a geç dedi. Mbappe'ye çık dedi. Topu da Oyarzabal'a verdi değil mi?
0: Oyarzabal'a verdi. Son 5 ay penaltısında isabet var. Oyarzabal golcü birisi. Manyan dikkatli Dallas'ta penaltı anı. Yarı finalde dakika 22. Oyarzabal'ın konsantresi. Manyan bozmaya çalışıyor. La Fuente dikkatli İspanyol seyirciler. Heyecanlı Ivan Barton'dan işaret gelmek üzere. Oyarzabal sol ayak topağlara gidiyor. İspanya son Avrupa şampiyonu İspanya Fransa karşısında Batı Avrupa rekabetinde yarı finalde 1-0 öne geçiyor.
1: Dakika 25 penaltıdan Oyarzabal çok net temiz bir vuruş.
0: Sol ayak.
1: Da rakibin soluna sol iç yanağlara yerden de 1 metre yükseldi. Top da iyi yere gitti. Kalecilerin çok şey yapabileceği pozisyon değil. Net bir vuruş olunca da zaten karşılığında görüyorsunuz. Oyarzabal hani Merino demiştik ya yayına başlarken giriyor atıyor. Kesebilmesi ihtimali olan isimlerden biri belki Oyarzabal. Ama Oyarzabal da sağda duruyor. İspanyol oyuncu da şu anda 5. golünü attı turnuvada. Onu da belirtmekte fayda var. Net sert bir vuruşla da topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. Böylece İspanya 1-0 öne geçmiş oldu rakip karşısında.
0: Evet İspanya 1 Fransa 0 TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Yarı finalde La Fuente ve öğrencilerinin son Avrupa şampiyonunun büyük sevinci. Gol Oyarzabal penaltıdan. Fransa 0 İspanya 1 yarı finalde Dallas'ta üzülen Fransızlar da var. Maça çok büyük ilgi var ama Oyarzabal Fransa'yı üzüyor. Penaltı vuruşu ve İspanya Fransa karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 24. Oysa ki Fransızların daha çok istediği, Fransızların daha hızlı geldiği, çoğalarak geldiği bir şemsiye gibi açılıp İspanya yarı sahasına ablukayı aldığı anlardı ama bir anda hızlı çıktılar.
1: Ne demiştik?
0: Eren abi, Türkiye İspanya maçını da Konya'da birlikte izledik. Ne gelirse Kukureya'nın kanadından geliyor. Hatırlarsın.
1: O gün tabii 6-0 kaybetmiştik. Gülümsüyoruz ama tabii 6-0'lık bir yenilgi gelmişti.
0: Sen 3-0'dan sonra notları bıraktın.
1: 3-0'dan sonra not bıraktım. Kalemi, defteri bırakmıştım. Evet. Tabii su molası da biz rahat rahat biraz da Konya'ya falan o yüzden de gidiyoruz. Çok da iyi oynamışlardı. Zaten 20 dakikada 3-0 olmuştu. Biz 3. dakikada Hakan Çağlan'ın bir şutu vardı. Onun dışında pek varlık gösteremediğimiz maçtı. Evet, sol kanadı çok iyi kullandılar.

0: O dönemde o maçta Merino da o maçta iyiydi. Ceza sahasında çok topla buluştular.
1: Ve ama Kukureya'nın kanadını aklına getir.
0: Evet.
1: İki yani. Pas, Laporte. O gün stoper Lenormand'dı. Kukureya'yı bir anda çizgide buluşturuyor. Kukureya oyun kuruyordu.
0: Evet, evet. Sol kanattan Raşit Gezal'ın hani böyle Beşiktaş'ta sağ önde oynayıp da oyun kurucu gibi oynamışlığı da vardı. Şampiyon oldu sen hatırlarsan. Bu da Kukureya da sol kanatta bek olarak öne doğru fırlayıp oyun kuruyordu.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Tabii ki Kukureya öncelikli görevi defansif anlamda ama ofans olarak da yapması gerekenleri de yapıyor. Onu da söylemekte fayda var. Yani İspanya turnuva öncesinde TRT Spor.com.tr bizlere hangi takımın şampiyon olacağı ile ilgili tahminlerini sormuştu. Ben turnuva başlamadan önce 0. maçta diyelim İspanya demiştim. Öyle de bir tahminim olmuştu. Ama şu anda bu son 4 takım arasında Sevgili İbrahim daha formda, daha iyi oynayan takım Fransa'ydı. Fransa. Yani buraya kadar bu 7 maçlık periyotta daha iyi takım olarak öne çıkmıştı. Bu maç öncesinde de birçok futbol sever bir adım önde olduğunu belirtiyorlardı.
1: Belirtiyorlar. Şimdi su molası bitmek üzere. Artık Dallas'ta son bir dakika.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
1: Kısa bir reklam arasından sonra tekrar TRT Radyo 1'de sevgili Aran Seven'le sizlerle birlikteyiz. Su molası da bitmek üzere. 26. dakikayı bulduk. 22'de Ayar Zabal'ın penaltı golü. İspanya 1 Fransa 0.
0: Senin defterde 22'de benim defterde 25'te yazıyor 25. Ama neyse hadi sıkıntı yok.
1: 20 küsür mü diyelim.
0: Tam su molasına gidecekti Barton. Bekliyordu ama penaltı olunca tabii o dakikalara gelindi. Sarktı biraz. Şu an 27. dakikada girmiş olduk. Sen de bahsettin. Fransa topu kaptığında biz de ilk dakikalarda söyledik.
1: Evet.
0: Dikine doğrudan oynayan bir yapısı vardı. Pozisyonlara daha çok girebilen taraftı. Ama İspanya için ne demiştik sevgili İbrahim? Topla daha fazla oynuyor.
1: Uyutur.
0: Sabırlı oynuyor. Pas derken bir ters ortayla soldan sağa. Yaptığı ortayla kendi atak yönüne göre penaltıyı da buldu orada ve gol de geldi. Şu anda tabii kalan dakikaları belki bir Fransa biraz daha topa sahip olup baskılı olabilir. Hep beraber göreceğiz. İspanya biraz daha savunmada mı kalacak? Onu hep beraber kalan dakikalarda izleyeceğiz.
1: Tchouameni Digne'ye gelmeden o koridoru Porro kapatıyor. Sağ kanatta Porro rakibine de çarptı. Rabiot dönen top. İvan Barton taç. İspanya'nın diyor karşı tribünlerin önünden sağ kanattan 1-0 önde olan İspanya son Avrupa şampiyonu İspanya taç atışıyla Ivan Barton işaret ediyor. Oyuna yeniden başlayacak Rodri. Şimdi Porro baskı Arcola'dan yerde kalan bir isim var orada. Mbappe yerde kalıyor. Taç çizgisiyle ceza alanı çizgisi arasında sol kanatta. Şimdi arkadaşları tarafından ayağı kaldırıldı. Mbappe'ye bir müdahale ama Kubarsi topa doğru geliyor orada. Mbappe şimdi ayakta. Fransa'nın gol ümidi. 1-0 yenik durumda. Taç atışıyla Fransa oyuna başlıyor Digne. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Geriye doğru oynadı Olise. Olise daha da geriye Saliba'yı buldu. Saliba iki stoper şimdi kendi yarı sahasına Upamecano. Saliba top hareketlendi ve bir anda kendini de yere bıraktı.
0: Evet. Çok ilginç pozisyon oldu. Top ayağındaydı Fransız oyuncunun. Kendi vücudu eksen etrafında dönmeye çalışırken bir sıkıntı yaşadı. Kendini yere bıraktı. Orada İspanyol oyuncular da koşup topu kapıp belki atak edebilirlerdi. Onlar da saygı gösterdi oyuncunun sakatlığına.
1: Tabii.
0: O da hatta topu taca atmak için çabalarken İspanyollar koşmadı. Bu da güzel, değerli bir olay ama
1: Tchouameni değişiklik diyor.
0: Evet, evet. Kenar işareti çünkü yere kendini bırakırken vücut dili iyi değildi. Bir ağrısı acısı olduğu belli. O çerçevede baktığımızda bir oyuncu değişikliği olacak gibi görülüyor. Derin bir son adam olarak O pozisyon ilginç oldu. Evet.
1: Penaltı pozisyonuna tekrar bakıyoruz. Dinya görmüyor Yamal'ın gelişini.
0: Dedim ya, arkadan gelişini çok fark etmiyor. Ve kendini orada ani bir şekilde topluyor.

0: rakip arasına sokuyor Yamal ve o vuruşu yapacağını da bildiği için, o voleyi vuracağını bildiği için de o topla rakip arasına girdiği anda da rakibin kendisine vurmasının imkanını sağlıyor. Bu da beraberinde ceza sahası içerisinde olduğu için de penaltıyı getirdi. Rahatlı bir karar. Önce dediğim gibi şu Fransız oyuncu itiraz etmedi ama sonra itiraz haklarını kullanır gibi oldular. Ve Mbappe başta olmak üzere, Manyan başta olmak üzere itirazları yaptılar ama sonuç değişmedi. O her zaman net ve güzel bir vuruşla da topu filelere gönderdi ve 1-0 öne geçti. Saliba, evet dediğin gibi sevgili İbrahim.
1: Geçmiş olsun.
0: Kenara doğru geliyor.
1: Lacroix oyuna giriyor. Saliba çıkıyor. Didier Deschamps'ın biraz planları bozuluyor. Geçmiş olsun dileyelim. Saliba oyunda yok. Lacroix oyunda. Fransa'da ilk değişiklik, alkışlar eşliğinde Saliba oyun dışında sakatlanmıştı. Ivan Barton'un topu bırakmasıyla Lacroix'in önüne ve oyun yeniden başlıyor. 30 dakika şu an için. Fransa 0, İspanya 1 yarı finalde. Kunde baskı hemen Bayana'dan geldi. Kunde o baskı cevap verdi. Sonuç verir gibi oldu Oyarzabal'ın baskısı. Taç Fransa'nın oluyor.
0: Sevgili ben bu iki takım arasında oynanan son maç Haziran 2025 Uluslar Ligi yarı finali. Skoru biliyor musun? Kaç kaç? İspanya 5, Fransa 4.
1: Evet,
0: 5-4'lük maç vardı. Hani bu iki takım arasında bu kadar gollü maç görmedik ama 5-4'lük maç vardı. İspanya'nın kazandığı. 9 gol 5 Haziran 2025 yani 13 ay önce. Şimdi ilk kez tekrar karşılaştı.
1: Kukureya'nın sert bir müdahalesi tam çizgisi üstünde. Olise'ye, artık takım arkadaşına bir sarı kart görüyor Kukureya.
0: Biraz şöyle söyleyeyim, önce bir dirseğini çıkardı. Evet. Olise ayakta kaldı. Taç çizgi üzerine topla devam etmek istedi. Bu kez de sol ayağıyla Kukureya rakibinin sağ ayak bileğine doğru sertçe hareket yaptı ve sarı kartı da hak etti yani.
1: Görmüş
0: net
1: oldu.
0: Bir şekilde çok temiz bir sarı kart.
1: Serbest vuruş. Simon'a geliyor top. Çok rahat Simon şu dakikaya kadar. 1-0 önde İspanya. 32 dakikayı bulduk. Radyo 1'de sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz. Kubarsi kendi yarı sahasından çıkıyor. Baskıya da karşı verdi. Kubarsi rahat bir şekilde çıktı ama ölü bir noktaya geldi. Rakibine Dinye'ye çarptırıyor. Kubarsi benden bu kadar diyor. Topu yarı sahaya kadar taşıdım diyor. Taç atışı İspanya'nın şimdi tam santra çizgisi üstünde. Porro bu taç atışını kullanacak. Boşta olan bir arkadaşı Fabian Ruiz'i gördü. Porro sağ ayağıyla geriye doğru. Kubarsi'ye ön alanda baskı Mbappe'den ve Dembele'den. Unai Simon çok dikkatli. Gelişine uzun bir vuruş. Kafayla karşılayan Lacroix'i Olise'den sekiyor. Kazanan Dani Olmo oluyor. Kendi yarı yuvarlağında sol kanada bırakıyor. Alex Bayana topla buluştu şimdi. Peşinde Kunde var. Bayana yarı yuvarlaktaki tekrar kaptanı Rodri'yi gördü. Rodri merkezde. Sağ kanatta atağa katılan Porro. Dinye'nin kontrolünde yine Lamine Yamal. Ondan Bayana'ya. Bayana Rabiot mücadelesi kazanan Rabiot oldu. Barcola'dan sekiyor top Fabian Ruiz. Geriye doğru çıkartıyor Laporte. Top trafik kazandı, hız kazandı. Kukureya bir kez daha geriye doğru Laporte'a. Laporte sol ayağında top. Oyun hakkı var. Rodri ile paslaştı tekrar Laporte. En uçta çizgide Dani Olmo kendisini unutturdu ve kaybetti. Ceza alanına sokuluyor Olmo'dan Kukureya'ya. Kukureya ortaya çevirdi. Dani Olmo tekrar bu topu kazanma mücadelesinde. Upamecano yanında. Dani Olmo, Upamecano baskı İspanya'dan. Taç İspanya'nın oluyor.
0: Şimdi Fransa izlerken 6 maçına da bir yandan sonuçlarına bakıyorum. İşte Senegal'ı 3-1, Irak'ı 3-0, Norveç 4-1, İsveç 3-0, Paraguay 1-0, Fas 2-0. 16 gol atıp 2 gol yiyip baskılı bir Fransa var. Ama şu anda geride kalan 34 dakikada kendi yarı sahasında kalan bir Fransa İspanya ataklarını karşılamak durumunda. İşte rakip de İspanya olunca da o baskıyı da kuramıyorsunuz. Ön bölgedeki o önemli ayakları saydık hep beraber, seninle de beraber. Sevgili Ben Dembele'sinden, evet. Mbappe'sine, Barcola'sından, Olise'sine ama sonuç itibariyle baktığımızda o isimlere top da gelmiyor fazla. İspanya topu ayağında tutarak da tırnak içerisinde topu rakibe vermeyerek de top kendisindeyken defans yapıyor. Bak bu da ilginç bir tespit olsun. Rakibe pozisyon vermemeye gayret ediyor. Topu kendi ayağında tutarak İspanya bunu da başarıyor. Fransa topla sahip olma oranına bakarız biraz sonra ama İspanya'nın hatta sayılır bir üstünlüğü olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Biraz telaş görüyor musun Fransa'da?
0: Ya şimdi tabii dakika erken, 35. dakikaya doğru gidiyoruz ama beklemedi.
1: Bayena, Bayena, kale boş, Bayena. Işırtmadı, yandan Manya'nın yanından topa vuruyor. Offside, bayrağı da havaya kalkıyor.
0: Evet, yani bir ön bölge önde kaldığı için Bayena da farkındaydı ama yine de vuruşunu denedi. Orta sahadan başlayan, orta sahada Bayena'nın bir koşusu var. Geriden bir uzun top. Kaleci Simon da Upamecano orada arada kaldılar. Bayena o 30 metrelik deparla topu da aldı. Vuruş çok iyi olmadı. Kalecinin kapatmasının ardından ama offside bayrağı da pozisyon bitince kalkmış oldu.
1: Dakika 35. Fransa 0 İspanya 1 diye şampı görüyoruz. Biraz düşünceli. 1-0 yenik durumda, bir penaltı golü. Çok şaşkın, çok şaşırmıştı Döşan.
0: Pozisyon olduğunda hem şaştı hem de kızdı, kızdı Dinye'ye. Yani kızdı. O pozisyonda çevreni kontrol etmemen kontrol anlamında değil mi? Topa o voleyle uzaklaştırma çabanı ama işte orada.
1: Luis uzun bir top, yerde kalan bir isim Alex Bayena. Kunde ile mücadelesinde oyun devam ediyor. Kazanan şimdi Tchouaméni, kendi yarı yuvarlağında Kunde'yi görüyor bir kez daha. Çizgide Olise top istedi, onu görmedi. Tekrar Tchouaméni şimdi İspanya sahasına geçti. Lacroix oyuna Saliba'nın yerine girmişti. Ondan Lucas Digne'ye. Çizgide Mbappe var, ona vermedi. Lacroix tekrar Tchouaméni yakınında. Dani Olmo'yla Oyarzabal'ın ön alan baskısı. Lamine Yamal da katılınca üçlü bir baskı oluyor. Digne geriye doğru, tekrar Lacroix. Upamecano sakin diyor. 36 dakikayı bulduk. Fransa 0 İspanya 1. Gol dakika 22. Oyarzabal penaltıdan Tchouaméni. Şimdi kazanan Dembele boş bir alan buldu. Çizgiye bıraktı. Barcola hareketlendi. Porro karşılıyor. Barcola ceza alanına girmek üzere. Barcola açıyı aradı. Barcola vuruyor, üstten alta gidiyor.
0: Evet, Barcola'nın diğer takım arkadaşlarının kanat oyuncularına göre bir tık daha fazla topla oynama ve kendisini sonlandırma beklentisi var. Doğa'ya göre, Olise'ye göre, Dembele'ye göre. Bunu söylemekte fayda var. O da gol istiyor, gol arıyor. Burada mesela sol ayaklı bir oyuncu olarak içeri kat edip sağ ayağıyla vurdu. Aslında farklı alternatifleri var mıydı? Vardı ama Barcola'da bu yönüyle öne çıkan da bir isim olduğunu hatırlatmakta fayda var.
1: Ruiz hızla çıktı Kukureya ile birlikte. Şimdi Alex Bayan'a karşılayan Kunde. Bayana geriye doğru döndü. Oyunu biraz yavaşlattı Fabian Ruiz. Fabian Ruiz eksenin etrafına bir kere döndü. Sol ayağıyla Dani Olmo'ya. Dani Olmo. Dani Olmo. Rabiot'un baskısı, kazandılar. Şimdi Porro uzaklardan sert bir vuruş. İspanya bugün dikkat ediyor musun Erhan abi? Topu kazandıktan sonra daha hızlı çıkıyor. Pek Fransa müsaade etmez bunlara ama müsaade eder yani şöyle, gibi de oluyor.
0: Yani geriden başlarsa kaleci Simon'la
1: etkisi var.
0: İşte Laporte'la başlarsa biraz daha pas pas pas ama dediğin gibi eğer topu orta saha civarında kaparsa hemen müdahaleyi hızlıca yapıp atak ediyorlar.
1: Manyan baskı, İspanya kazandı. Rodri cezalanın önü, Yamal'la araba, Berkaç, Lamine Yamal ortaya, cezalanı vuruş, avuta gidiyor. Fabian Ruiz nasıl kaçırdım diyor.
0: Evet, çok güzel paslaşmalar oldu. O Manya'nın iyi top kullanmasını baskı, olma baskıyla engelledi.
1: Sonuç getirdi.
0: Sonra pas pas pas en uca gitti. Tekrar izliyoruz. Korner mi, ona da bakalım. Çünkü sol anda bir müdahale de olabilir.
1: Upamecano.
0: Ruiz topa vurmak isterken son anda Upamecano ayağını soktu ve korner oldu. O topa temas etmese Fransız oyuncu Ruiz topu filelere göndermesi işlem bile değildi.
1: Değildi. Alex Bayane. Bayane köşe vuruşunu tekrar kullanacak. İspanya dakika 38, Fransa 0 İspanya 1. Köşe vuruşu İspanya'nın orta cezalığın içine, öndüreye doğru Lacroix'i karşılıyor. Yükseklik kazanan top, Rabiot indirdi. Şimdi sol kanatta Fabian Ruiz, sol ayağında sevdiği bir nokta, orta en uzak noktaya doğru. Soldan sağa uzun bir orta, Bayena ancak kontrol etti. Lamine Yamal şimdi topu kazandı. Lamine Yamal iki kişi var, arasına girmek istiyor. Digne dikkatli bu kez. Ivan Barton bu kez Lamine Yamal'a sen faul yaptın diyor.
0: Digne bu kez topla rakibin arasından kendisi girdi, Fransız oyuncu. Yamal da koşusunu hızlı bir şekilde yapıyordu. Süratini ayarlayamadı. Bu kez Digne biraz esverince onunla temas oldu ve faul kazandı. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi penaltı pozisyonunda ters olup Digne Lamal'a faul yapmıştı ve o penaltıyı da Oyarzabal gole çevirmişti. 1-0'lık İspanya üstünlüğü dakika 39 devam ediyor. 5 şut var.
1: İspanya'nın.
0: İkisi kaleci bulmuş İspanya'nın. Bir şutu var Fransa'nın. O da üstten avuta giden biraz önce Barcola'nın şutu. Arayışlar İspanya tarafında sanki biraz daha fazla gibi görülüyor.
1: Çok sert bir müdahale kaptan.

0: Rodri, Olise'de hemen toparlandı, ayağa kalkıyor. Ivan Barton kart tercihine gitmedi. Topa da bir müdahale aslında. Olise yerde kalmıştı. Serbest vuruşu Fransa hızlıca kullandı. Dakika 40. Gazi'ye, Lacroix'e, Sariba'nın sakatlığı var. Biraz önce oyundan çıktı. Tekrar Digne, sol kanat, yerden bir pas. Alan Mbappe. Şimdi Rabiot topla buluştuğu anda bir offside bayrağı havaya kalkıyor.
1: Sanırım burada Mbappe'nin... Fransızlar tepkiyi şunun için gösteriyor. Hani pozisyon bittikten sonra bayrak kalkması kuralı vardır ya, son varla beraber. Pozisyon devam ediyordu. Çünkü Fransız oyuncu sağ kanattan akıyordu. Onun önüne doğru geliyordu ama çok emin bir şekilde yardım çeken bayrağını kaldırdı. Gördüğümüz kadarıyla pozisyon offside.
0: Simon. Rodri. Fransa yarı sahasına kadar gönderdi bu topu. Upamecano topla buluştu. Uzun bir top sağ kanada doğru. Fransa gelmek istiyor. Bir offside bayrağı daha kalkıyor. Üst üste ikinci offside bayrağı Mbappe için.
1: Evet, Fransız atakları biraz daha uzun toplara döndü. Mbappe'nin koşularına döndü. Mbappe ikidir o uzun toplara depar atarak sahip olma çabasında. Ama sınırda olmak kaydıyla doğru offside kararları var. Mbappe'nin de kendisini ayarlaması gerekiyor. O toplar güzel, iyi paslar. Bir adım geride olsa, 70 santim geride olsa, 75 santim geride olsa topla buluştuğu anda da rakip yarı alanda çok daha etkili olabilir. Mbappe gibi tecrübeli oyuncu da bu ayarlamaları yapmak durumunda diye düşünüyorum.
0: Evet, Oyarzabal gerilere kadar geldi. Rodri'yi topla buluşturdu. Ruiz bir anda geriye doğru döndü. Laporte, ondan Cucurella. İspanya için 1-0 olunca da bir de skor önde olunca en sevdiği anlar sakin paslar. İspanya adına biraz Belçika maçına bir tereddüt yaşadılar ama maçı bitirmesini bildiler. Biliyorlar sonuçta yani.
1: Evet, Belçika 1-1'e getirdi o maçta ve ilk golünü yemişti İspanya turnuvadaki. 11 gol attı, 1 gol yedi. Dediğim gibi orada bir an sıkıntı yaşar gibi oldu ama Merino işi halletti. 88'de attığı golle de şu anda yarı finalde oynamasını sağladı. Ya İspanya şu hissi veriyor rakiplerine, bizi izleyenlere de, ya bu maçı bir şekilde kazanır, bu turu bir şekilde geçeriz hesabı bize yaptırılıyor. Şu ana kadar da güçlü rakip Fransa'ya karşı da daha etkili oynayan bir İspanya gerçeği var.
0: Rabiot hızlı çıktı. Mbappe, Unai Simon uzaklaştırmak istedi. Kendisine çarpılsayken topu Porro uzaklaştırıyor. Mbappe Unai Simon'dan önce müdahale ediyor. Derin bir toptu Rabiot'dan. Şimdi Kubarsi, ters bir vuruş. Mbappe'nin baskısı vardı. Köşe vuruşu Fransa'nın. Fransızlar yeniden bir ayağa kalkıyor. İlk yarının son anlarında beraberlik arıyor. Fransa milli takımı 98'in 2018'in dünya şampiyonu Fransa.
1: Bu bahsettiğimiz biraz önce Mbappe'nin bir dakikada iki tane offside vardı. Bu kez demek ne demiştik? Ayarlaması lazım. Evet, ayarladı. Koşuyu yaptı ama Simon da zamanında çıktı.
0: Olise köşe vuruşu. Kukureya'dan sekiyor. Sağ kanatta Kunde topla buluştu. Sağ ayak orta cezaların içine. Kafalardan sekiyor. Unai Simon elinden sektirdi. Rodri uzaklaştırıyor ama orada Laporte'a yapılan müdahale. Bir faul diyor maçın hakemi Ivan Barton. Oyarzabal, Unai Simon bir anlaşamadılar.
1: Evet, çünkü top Simon'un kontrol alanına gelmişti. Simon da hatta ben de diyerek seslendi de anladığımız kadarıyla. Ama Oyarzabal da kaçamadı. Kafasına düştü top kelimenin tam anlamıyla.
0: Elinde Oyarzabal'ın kafasını buldu.
1: Aynen, yani topu tutacağını Oyarzabal'ın kafasını tuttu Simon. Çünkü Oyarzabal da o sırada topa vurmuş oldu.
0: Onun ne güzel gülüşü.
1: Şakalaşmalarını yapıyorlar şu anda.
0: Yani
1: pozisyon şöyle, Laporte'a bir önceki pozisyonda faul çalındığı için çok değer kazanmamış olabilir ama güzel bir tarihi görüntü olarak da Oyarzabal'ın kafası Simon'un ellerinde, evet. Olarak da bir fotoğrafta tarihe geçmiş oldu. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Gerçekten güzel görüntülerdi. Oyun yeniden başladı. Dembele yaya doğru bir pas. Dembele yerde kalıyor. Serbest vuruş Fransa'nın. Şimdi tehlikeli nokta ve serbest vuruş Fransa'nın. Dakika 44, 1-0 İspanya önde. Ivan Barton bugün kararlarında yine net.
1: Çok net. Yani biz
0: Paraguay
1: Türkiye maçından hatırlıyoruz. Evet, kendisi
0: çok hareketli.
1: Spor yapan, aynı zamanda farklı bir meslek grubunda, ekonomiyle de alakalı bir meslek grubunda diyebiliyorum. Çok da spor yapan, koşan, mücadele eden bir yapısı var. Bizim Paraguay Türkiye maçında 88 dakikada birçok futbolcudan daha fazla depar atıyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Şu anda da kararını verdi.
0: Verdi ama top elinde. Laporte, Ruiz.
1: Bir uyarı üzerine de uyarı üzerine de topu İspanya'ya verdi gibi.
0: Evet.
1: Deşamp'da tepkisi sakın.
0: Deşamp'a da açıklamalar var. Burada Dembele yerde kaldı. Ruiz'in müdahalesi ilginç.
1: Evet. Orada sonra uyarı üzerine nasıl karar değişiyor onu tam bilemiyoruz ama evet. Top şu anda İspanya'da.
0: Kukure'ye.

0: zaman. Tipikli 9 numarada oynadığı zamanlar oldu. Şu anda İspanya'nın gol umudu olarak da oynuyor. Hani biz 4-6-0 olarak tepki gösteriyoruz ya, ben göstermesem de Montella. O Arzabal da çok tipik bir 9 numara evet, gibi oynamasa da.
1: Evet,
0: o mevkinin
1: ön taraf bize benziyor biraz.
0: Evet, ön taraf bize benziyor. Çünkü dediğim gibi o Arzabal farklı yerlerde, farklı zamanlarda kanatlara gördüğümüz bir isimdi. Burada da şu anda takımının 5. golünü attı ki 7. maçta değerli diye düşünüyorum. Penaltıdan da olsa penaltıyı atmak da değerli. Çünkü turnuvada kaçan penaltılar da epeyce oldu. Bu açıdan baktığımızda şu anda İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle uzatmadaki 6. dakikanın ilk dakikasında başlamış olduk.
1: Evet, 45 bitti, artı 6 var. Fransa 0 İspanya 1, gol Oyarzabal penaltıdan. Lamine Yamal pası Bayana'ya, gelmeden önce Upamecano, ondan Rabiot'a. Şimdi yeniden Upamecano, Fransa hızlı çıkmak istiyor. Baskı ön tarafta olmadan geliyor. Olise çizgide kazandı, içeriye doğru hareketlendi sol ayağıyla. Sol ayağının dışıyla yerden bir pas Dembele'ye, gelmeden önce savunma serbest vuruşu da alan İspanyol. Günler'in bir faali var. Rakibine, Alex Baena'ya itiyor Kunde. Fuente adım adım maçı takip ediyor. Döşam golden sonra biraz daha sinirli, sakin izlerdi genelde ama La Fuente maçı yine oynuyor sağ kenarında.
0: Evet, evet. Yani De La Fuente'nin en büyük özelliği iyi bir taktisyen.
1: Anneme, babama, kardeşime, üçünü de kaybettim. Onları anmaktan her zaman gurur duyuyorum dedi. Her maçta onları anıyorum. Bu maçta onlar için oynayacağım dedi La Fuente.
0: Güzel. Tabii yani bu aile bağları
1: önemli. Yani sonuçta önemli, diyor değerli. Ki aklımdan çıkmıyorlar diyor. Yani
0: öyle. Yani futbol önemli, değerli ama aile bağları, insanlık daha önemli. Biz de bu insanlık, insanlığın daha iyi olması için de sen de ben de çabamız var değil mi sevgili ben?
1: Kesinlikle, her daim hep beraber.
0: Yani dünyayı da iyilik, güzellik kurtaracak bence, kötüler düşünsün.
1: Evet. İyi olmanın her zaman faydası vardır. Dembele, Tchouameni, Dembele. 45 artı 2 bitti, 3'ü bulduk. Sol kanat, Digne, yerden pas, Rabiot'a, çizgide, orta, ceza alanı içine, Kunde'ye gelmeden önce Kukure'ye offside bayrağı havaya kalkıyor. Rabiot çıkınca evet, o çizgiye evet, inince. O
0: atak ettiğinde sol tarafta. Hakem oynattı, 2-3 pozisyon geçer gibi oldu ama pozisyon offside.
1: Muslera çok tepki verirdi bu oynatmaya değil mi? Canı yandığı
0: ya
1: için.
0: Ya şöyle, Rize maçında ayağı kırılmıştı evet. Ama şimdi bu VAR
1: bir gün hata isyan etti, bu kadar niye oynatıyorsun?
0: Evet, VAR çerçevesinde pozisyonun net bir şekilde bitmesi bekleniyor ki VAR protokolü gereği VAR kuralları hayata geçebilsin diye. Ama sonuç itibariyle çok netse de offside'ların ben kaldırılmasına yanayım, bayrakların. Onu da söyleyeyim. Ama bazen de tereddüt edilebiliyor. O zaman da VAR protokolü çerçevesinde bekleyin, pozisyon sonrasında kaldırın diye de talimat var. Yardımcı hakemler de buna uyuyor.
1: Simon oyunu yeniden başlattı. 45 artı 3 bitmek üzere, çizgiye kadar indi. Lamine Yamal peşinde, Digne daha dikkatli penaltıdan sonra. Rabiot uzun bir top. Top yine İspanya'nın, Rodri geriye doğru çıkardı, kaptırdı Rabiot. Bugün günün şu ana kadar çalışkan isimlerinden biri Rabiot. Rodri, Fabian Ruiz tam santrada, Mbappe'nin baskısı, o geriye doğru dönüyor. Laporte'dan Unai Simon'a. Simon şöyle bir bekledi arkadaşlarını. Hemen merkeze Ruiz'e riski bir pas. Kazanan Fransa. Tchouameni biraz daha hızlı hareket etmeliydi. Sağ kanatta şimdi gördü Olise'yi. Ona baskı Alex Baena'dan. Olise 45 artı 4'ün içindeyiz. Tchouameni yerleşti Fransa. Bir kez daha ilk yarının sol anlarında İspanya yarı sahasına. Lacroix'den Digne'ye. Digne'den Barcola'ya çizgide. Barcola geriye doğru oynadı. Lucas Digne. Şimdi tekrar Lacroix. Merkeze geldi. Tchouameni top istedi, aldı. Ondan Kunde'ye. Alex Baena. Kunde'ye müdahalesi, serbest vuruş Fransa'nın.
0: Evet, çok güzel top çevirdi Fransa. Belki hani efektif ya da rakip sahanın yay civarına inemedi ama en azından Fransa'nın bu yarı içerisinde topu en fazla paslaşarak ayağında tuttuğu anlardan biriydi. Onu da faulle Alex Baena bitirdi.
1: Dembele ayağından sektirdi Porro. Bir üçgen Rodri ile birlikte tekrar Porro uzatıyor Dani Olmo'ya. Karşı tribünlerin önü çizgide. Rodri'yi gördü kaptanını. Rodri daha da geriye Kubarsi'ye. Baskı ön tarafta Dembele, Mbappe ve Olise'den Unai Simon sol ayağıyla uzun oynuyor. Fransa yarı sahasına doğru karşılayan Kunde. Ondan Olise'ye düşen top, yükseklik kazanan top. Laporte bir an Dembele'nin baskısını gördü. Sol ayağıyla hemen uzaklaştırdı. Oyarzabal, Upamecano mücadelesi, kalesi Manyan'a dönüyor. Ondan Lacroix'e, şimdi Upamecano.

0: Sağ kanatta Koundé 45 artı 5 bitmek üzere. Fransa son bir şans arıyor. Olise nefis sıyrıldı Kukureya'dan ama kendisi ayrı sıyrıldı. Bir müdahale, taca gidiyor top, itirazlar. Olise, taç kimin? Taç bizim diyor Fransızlar. Olise mükemmel sıyrıldı Kukureya'dan bir vücut çalımıyla. Taç, evet, Fransa'nın Koundé. Oyun yeniden başlıyor. Kukureya
1: top bizde diyerek vermedi uzunca süre rakibine. Tacı biz kullanacağız diye. Biraz Olise de ona tepki gösterdi. Ama şu anda Fransa oyuna başladı.
0: Son 30 saniye. 45 artı 6'yı yaşıyoruz. Barcola geliyor. Barcola yerden Mbappe'ye. Mbappe tane olma karşıladı. Mbappe bir duvarı gördü karşısında. Dinye'nin vuruşu. Bir ortaydı gelişine. Rodi'ye çarpıyor. Taç Fransa'nın. Belki bu son şans. Taç atışı, dünya arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Ceza alanının içinde 4-3 tane Fransız oyuncu dünya geriye doğru oynuyor. Lacroix'i görüyor, Saliba'nın yerine oyuna girmişti. Yerden pas Koundé'ye, tam İspanya yarı sahasına sağ kanada bırakıyor. Olise aldı. Karşısında iki kişi geriye doğru çıkardı. Dembele. Fane Dembele vuruyor. Rakibine çarpıyor mu top? Çarpmıyor. Ve bu top out'a gidiyor. 45 artı 6 da tamamlanıyor. Bir korner itirazıydı. Ivan Barton, El Salvador'la hakem ilk yarı bu kadar diyor. Dakika 22. Gol Oyarzabal penaltıdan. Batı Avrupa buluşması bir klasik. Fransa 0 İspanya 1. Sevgili Erhan Sever'den bir yorum, sonra devre arası.
1: Evet, İspanya'nın topa daha fazla hakim olduğu, topu rahat, daha rahat çevirdiği, rakip kaleye daha rahat gittiği bir ilk yarı izledik. Ama Fransa'da topu kaptığı anlarda rakibin İspanyol defansını zorladığı anları da gördük. Penaltıdan geldi gol. Net bir penaltı, itiraz edildi ama net bir penaltı. Karşısında Oyarzabal'ın da golü geldi. Ben ilk yarıdaki oyunun karşısında olan skoru da elde edildiğini düşünüyorum. İspanya'nın üstünlüğü vardı. Bir tık diyelim, onun karşısında 1-0'lık bir üstünlük var. Tek farklı üstünlük. İkinci yarıda bizi güzel bir maç beklediğini düşünüyorum.
0: İkinci yarıda bir final anını yaşayacağız sevgili Erhan Semen'le birlikte. TRT Radyo 1'de Fransa 0, İspanya 1 ilk yarı skoru. İkinci yarıda yeniden burada buluşmak üzere.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Güzel bir yaz gecesinde TRT Radyo 1'e yeniden hoş geldiniz. Fransa 0, İspanya 1. İlk yarı skoruydu. Bakalım gecenin ilerleyen saatlerinde belki uzatmalar, belki penaltılar, belki de normal skorla birlikte Dünya Kupası'nda ilk finalist kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. TRT Radyo 1'de tüm dinleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yayın masasında sevgili Soner Abacı ile birlikteyiz ve yorumlarda TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le ikinci yarı heyecanı yaşayacağız. Gece uzun olur mu?
2: Uzar mı diyorsun maç? Evet, 1-0 İspanya önde. Fransa son 5 dakikada biraz daha rakip yarı sahada yer aldı. 41-42'den sonra maç da 6 dakika uzadı. Yani bu toplam 8-9 dakika biraz daha İspanya yarı sahasına doğru yöneldi. Ama İspanya iyi kapanıyor. Bu bir gerçek. Az gol yiyen bir takım zaten. Simon'la da bunu iyi başardılar. Başarıyorlar genel itibariyle, turnuva itibariyle öncesinde de. Tabii neden olmasın? Fransa'nın ofans bölgesindeki isimleri maç başlarken saydığımızda hakikaten böyle rakibe korku salan bir yapısı var. Yani Mbappe başta olmak üzere kuvvetli bir ekip. İkinci yarıda göreceğiz ama İspanya'nın sakin kalması, topu ayağında tutması, rakibe fırsat vermeden oynaması, belki Simon'un son anda bir yaptığı hata rakibe bir fırsat doğurdu. Yine oyun kontrolü İspanya'da geçer gibi olacak ama Fransa'da arayacaktır mutlaka ikinci yarıda.
1: Ivan Barton, El Salvador'la hem ikinci yarının başlama düdüğü Rabi oyunda yok. Evet. Kone oyunda Fransa'da artık. Evet. Deschamps ikinci hamleyi de denedi. Saliba sakatlanmış, Lacroix oyuna girmişti.
2: Evet, iki oyuncu değişikliği yapmış oldu böylece. Biri İslam dışı, biri de tabii ki orta sahadaki düzenleme. Şimdi Tchouameni, Kone ikilisini Fransa orta sahasında göreceğiz. Tabii ofans hattı kuvvetli isimler. Belki ilerleyen dakikalarda Doué'yi de burada Barcelona'nın yerine görebiliriz. Ama değişiklikler daha çok böyle sanki orta sahadan oluyor gibi. Ama Fransa'nın ofans hattından yine der şey beklenebilir.
1: Kone, sol kanat Digne. Digne'den geriye doğru Lacroix. Ön tarafta yine her zaman olduğu gibi Olmo ve Oyarzabal'ın baskıları var. Manyan sağ kanadı Upamecano'ya bırakıyor. Oyun kurmaya çalışıyor Fransa. İkinci yarının hemen başındayız. Dallas'ta 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final ilk mücadelesi. Esas yarın gece değil mi Erhan abi?
2: Tabii İngiltere, Arjantin hikayesi olan
1: her
2: bir
1: yeri
2: maç.
1: Maradona'yla dolu.
2: Evet, yani maç. Farklı. Ta 1990'lardan Falkland Savaşı'na kadar gideriz. Evet, sonra Tanrı'nın eli olarak adlandırılan evet. Maça geliriz. Her zaman o maçlar ilginç olmuştur.
1: Ortalık biraz gerildi ama.
2: Arjantin İngiltere yendiği maçlarda koyu mavi lacivert bir forması var ve onu giydiklerinde kazanıyorlarmış. Yarın da o formayı giymek için de Arjantin'de o forma hazırlanıyor ya da işte Amerika'da hazırlanacak. Böyle uğur deniliyor. Biraz da tatlı dediğin gibi gerginlikler var. Futbol sadece futbol değil. Bu bir gerçek. İki ülke arasındaki gerginlik, siyasi gerginlik de zaman içerisinde futbola da yansımıştı. Yarın güzel de bir maç bizi bekleyecek. Arjantin-İngiltere. Oradan finalist belli olacak. Tabi buradan da belki 45 dakika sonra belki 75-80 dakika sonra bilemiyoruz. Bir finalist daha çıkacak. Dünya Kupası'nın 101. maçında sevgili dinleyenlerle birlikteyiz.
1: Evet, 11 Haziran'dan itibaren birlikteyiz. İlk radyo yayınımız Dünya Kupası'nda 1966 İngiltere Batı Almanya finali ve Halit abiyle başlamış. Halit Kıvanç'la sevgili saygıyla analım. 1966 finali.
2: Tam 60 yıl önce. Biz de şimdi dediğin gibi Halit abimizi sevgi saygı rahmetle analım. Biz de 60 yıl sonra o mikrofonlardan bu mikrofonlara diyerek de nöbeti devralmış durumundayız. Bir Dünya Kupası maçı anlatmak da hakikaten keyifli. Belki Ankara'dan anlatıyoruz, buradan yerinden değil ama Dünya Kupası maçı anlatmak da bizlere nasip oldu. Keyifle izliyoruz şu anda.
1: Çok
2: anlatmaya
1: büyük
2: da çalışıyoruz.
1: Keyif zaten sevgili Erhan Sever sizlerle birlikte. Olmadan seken top taç. Kukureya kullanacak İspanya'nın Didier Deschamps.
2: Son 45 dakikası mı acaba?
1: Belki de doğru.
2: Biraz stresli çünkü turnuva bitince bir takım bırakacağı bilgisini de yineleyelim, hatırlatalım. Elenirse ondan sonra dediğimiz gibi son 45

0: dakikası olabilir. Biraz tedirgin görüyorum. Tabii ki 1-0'lık skor her hocayı tedirgin edebilir ama rakibin İspanya olması da sanırım hangi takım teknik direktörü olursa olsun daha fazla tedirgin ediyor. Deschamps biraz tedirgin gördüğümü söyleyebilirim.
1: Upamecano yerde, Fabian Ruiz'de bir çarpışması. Herkes Fransa nasıl açılır derken, duvar gibi bir takım derken İspanya bunu başardı. Bir penaltı vuruşu ama pozisyon önemli.
0: Evet tabii. Şöyle de yayında da söylemiştik, yani yine topa fazlaca hakim olan taraf İspanya'ydı. Top biraz daha fazla Fransa yarı sahasında oynadı. Yamal'ın uyanıklığıyla da kazanılan bir penaltı, ki penaltı doğru, atılan bir gol. Yani ilk yarıyı anlatabilen bir skor ve oyunun karşılığı diyebiliriz sevgili Bey.
1: Peki, Rodri, Laporte, Kubarsi, sağ kanat Porro, baskı geldi Barcola'dan, çıktı oradan İspanyollar, Lamine Yamal yerde kalıyor, Ivan Bartol oynayın diyor. Lamine Yamal'ın biraz canı yandı, şimdi Olise sol kanattan gelmek istiyor Fransa. Mbappe arapası Barcola'ya gelmeden önce Kubarsi o koridoru kapatıyor. Fabian Ruiz kendi yarı sahasının ilk metreleri etrafını şöyle bir açtı, dağıttı. Rodri topu rahat bir noktaya çıkardı Alex Bayera'ya. Ondan soldan sağa uzun bir top Dani Olmo'ya. Bir isim daha yine yerde kalıyor orada. Oyarzabal bu kez İspanya'dan. Lacroix'in müdahalesi.
0: Topsuz alanda. Evet. Top aslında Olmo'ya doğru geliyordu ama orada bir sertçe topun olduğu bölgeye doğmak isterken Lacroix bir teması oldu Oyarzabal'a. O iteklemeyi de Olmo avantajı kullanmak istemedi. Hakeme ellerini açtı. Devam etmek istemiyorum dedi. Öyle olunca da faulü çaldı. El sallatıldı hoca.
1: Lamine Yamal penaltı dışında var mı?
0: Ya Lamine Yamal turnuvada genel itibariyle yok diye de eleştiriliyor biliyorsun. Bu turnuvada belki turnuvada bir dolu isim öne çıktı. İşte Mbappe'si, Kane'i, Messi'si bir dolu isim goller attı. Ama Yamal gibi o pas attı.
1: Pası cezalanın için Lamine Yamal cezalanına. Lamine Yamal manyağın. Offside bayrağı evet. Da havada.
0: Evet. Ya bu şimdi hani pozisyon tamamlandıktan sonra kaldırma, bayrağı kaldırma gerçeğinden yola çıkarak bekledik ama 1,5-2 metre offside'da görmüştük pozisyonda. Ama şöyle diyelim, pozisyon evet offside ama çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yine de atağı bitiremedi. Golle sonuçlandıramadı. Yamal'ın bu turnuvadaki çok fazla öne çıkamaması ile ilgili anlatırken bu pozisyonda ilginç oldu diyebiliriz.
1: Luis kalecisi Simon'a dönüyor. Unai Simon arkadaşlarına şöyle bir baktı. Dikkatlice Olmo'ya doğru gönderdi. Ondan Digne karşılıyor. Düşen top İspanya'nın tekrar Pedro Porro. Dani Olmo şimdi dar bir alandalar. Lamine Yamal sevdiği noktalar. Rodri geriye doğru. Emniyet, bir sigorta, çok yüce bir orta saha diyeyim. Rodri şimdi Kukure'ye, boşlukta sevdiği noktalar, sol kanattan geliyor İspanya. Alex Baena aldı, karşısında rakibiyle Kunde var. Baena yerden bir pas yayın üstüne, Oyarzabal iki ayağına çarptı, geldi top tekrar onun sol ayak, sert vuruş, stanaut, açıyı bulduğu anda vur diyor Real Sociedad'dan Oyarzabal. Bu top avuta gidiyor. İspanya'nın kaleyi yokladığı bir an.
0: Evet, öncesinde iki ayağına top çarptı dedin ya. Orada artistik bir pas vermek istedi. Bir topuk hareketiyle. Ama diğer ayağı pas vermek isteyen ayağına engel oldu. Ama ne oldu sonrasında? Önüne düşen topta pozisyon oldu. Yay civarından da sertlemiş çekti ama yarım metre üstten top avuta gitti. Oyarzabal her an her şeyi yapabilecek bir futbolcu. Onu da belirtmekte fayda var. Bir an önünde kalan boşluğu değerlendirdi ama istediği bir vuruşu yapamadığını söyleyebiliriz. Yine de işte dediğimiz gibi yani net bir 9 numarası olmadan da İspanya maçlarını kazanabiliyor. Bu eleştiriler Türkiye'de Montella üzerine fazla yapılıyor ama takım İspanya, bu İspanya'da böyle Avrupa şampiyonu oldu. Belki de böyle Dünya Kupası kazanacak.
1: Belki de Dünya Kupası'nı kazanacak. Simon uzun oynuyor. Sol ayağıyla girişi güzel bir vuruş. Lacroix'i indiriyor. Ondan Barcola'ya, İspanya tekrar topu kazandı. Çizgide Lamine Yamal'dan. Lamine Yamal'lık hareketler. Depara kalktı. Lamine Yamal peşinden geliyor. Barcola pozisyonunu bozuyor, kazandırıyor. Upamecano'ya ters bir vuruş. Manyan son anda kontrol ediyor. Bir acele, bir telaşla başladı Fransa'da. Fabian Ruiz Kukure'ya, çizgiye kadar indi. Baskı Fransa savunmasından, Chouameni'den. Didier Deschamps'ı yeniden görüyoruz. Bir hayli düşünceli. 98'de Dünya Kupası kaptanı olarak kupayı havaya kaldırmıştı. 2018'de Moskova'da Fransa teknik direktörü olarak kupayı kaldırdı. 2 Temmuz 2000'de Avrupa şampiyonu oldu Fransa'yla. Şu demecini ben hep beğendim Erhan abi. Grup başlarının içinde bir yerde söyledi. Belki bizim de biraz mesaj almamız gereken bir konu. Şu hata bir bakayım, Olise aldı, çekti, döndü. Digne'ye kazandırdı. Şimdi Fransa sol kanattan geliyor. Barcola, Digne ikilisi karşılayan Porro ve Bayena, içeride hareketlenen Olise, bir topu pası Barcola'ya, ondan da bir pas. Şimdi Mbappe aldı, döndü, dönemedi. Kone atak devam ediyor. Tchouameni bir ay çizdi Fransa. Sağ kanatta Koundé. Şimdi Dembele yerden bir pas, Kukureya'nın kontrolünde otobüs İsmail'e gidiyor. Didier Deschamps diyor ki grup maçlarının birinin sonunda, ben takımıma ne benden bahsettim, ne 98 jenerasyonundan, ne 2000'den, ne Zidane'dan, ben onları kendilerine bıraktım diyor. Biz acaba turnuvalara giderken çok mu fazla geriyi konuşup bizim çocukları biraz baskı altına mı alıyoruz Erhan abi? Bunu
0: 2002
1: mu yapıyoruz?
0: Dünya üçüncüsü olan milli takımındaki oyuncularla birlikte bu jenerasyonu da kaynaştırmak maksadıyla yapılan dediğin gibi çalışmalar oldu. Bu da belki bizim oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Çünkü o jenerasyon dünya üçüncüsü oldu. Yani dünyanın en iyi üçüncü takımı değildi ama o turnuvanın üçüncüsü olmuştu. Evet. O bir gerçek. Sonuç itibariyle tabii şöyle bir şey var. Bunlar iyi niyetle yapılan hareketler. Baskı oluşturmuş bu olabilir.
1: Barcola cezaların içine, Barcola aldı, sürükleri Simon. O açıyı hemen kapattı, kayarak geldi, yattı ve topu sahip oldu. Fransa 0 İspanya 1, dakika 55.
0: Evet, iki oyuncu değişikliği hakkını ilk yarıda ve devre arasında kullandı Fransa. İlerleyen dakikalarda ben bir Doué'nin oyuna girmesini de bekliyorum. Başka isimler de olabilir. Orta sahada şu anda onunla hep beraber göreceğiz.
1: Doué. Fransa'da Doué hazırlık yapıyor.
0: Evet. Yani bir Barcola Doué değişikliği ihtimalini ilk yarı biterken de bekliyordum açıkçası. Şu anda 56. dakika içerisindeyiz. Bu hareketlenmeler kenarda görülmeye başladı.
1: Kone ara pası Ruiz'den sekiyor, Simon'a geliyor tekrar. Yenilmez denen Fransa. Zor yenilen Fransa. Turnuvanın İspanya ile birlikte en büyük favorilerinden biri Fransa. İki dünya, iki Avrupa şampiyonluğu olan Fransa, İspanya karşısında yarı finalde 1-0 yenik durumda. Yamal, Olmo, Lamin Yamal geriye doğru çıkardı. Rodri açıldı yine İspanya. Alex Bayena orta sol ayağıyla uzun bir top. Ne Oyar Zabal'a geliyor, ne Lamin Yamal'a geliyor. Değişiklik Fransa'dan, üçüncü değişiklik. Doué oyuna giriyor, alkışlar içinde. Oyundan çıkan isim Barcola oluyor Fransa'da. Didier Deschamps üçüncü hakkını kullanıyor. Saliba sakatlanıp çıkmıştı. Lacroix oyuna girmişti. İkinci yarının hemen başına Rabiot yok. Kone oyundaydı. Ve şimdi ön taraf Doué, Dembele, Mbappe, Olise. İşte o formda dörtlü yeniden oluştu.
0: Çılgın dörtlü önde. Dört buluşlar. Bu ilk maçta Senegal maçındaki 11'deki öndeki dörtlü bölgeydi. 3-1 kazanılan bir maç vardı. Ama o maçta Barcola oyuna girip de gol atınca da daha sonraki maçta Doué kenara geldi. Yine 11'e girdi çıktı. Ama ilk maçta Fransa'nın Dünya Kupası'nın ilk maçındaki öndeki dörtlü bu şekildeydi. Doué'nin içeri kat edip ters ayaklı şutları var. Geçen Paraguay maçında kazanılan bir penaltı var. Rakibin ona içeri kat etmesine fırsat vermemek için uzattığı ayak penaltıya sebebiyet vermişti. Ön bölgeye ekstra bir hareket getireceğini düşünüyorum.
1: Olmo. Oyar Zabal kendisini gösterdi. Olmo sol kanadı düşündü. Alex Bayena. Karşısında Koundé var. Bayena vuruş, Koundé'den dönüyor. Geriye doğru çıkardı Rodri. Şut mu düşünecek içeriye? Bir orta Digne karşılıyor Fransa'da. Düşen top Ruiz ve Rodri'nin. Fabian Ruiz geriye doğru çıkartıyor. Pedro Porro. Lamin Yamal'ı görmedi. Olmo. Pedro Porro. Cezalarında Porro. Pedro Porro. İspanya rahatlıyor. İspanya golü buluyor. Oyun akıllarından biri Kukureya ise Bir diğeri işte Pedro Porro İspanya'da. Beklerin katkısı, beklerin oyun ağırlığı ve beklerin golleri. Pedro Porro savunmayı Berkaçlarla açtı. Geçilmez.

0: Fransa defansını geçti ve Manya'nın mağlup ettiği İspanya dev Batı Avrupa derbisinde 2-0 önde.
1: Evet, paslaşmalar harikaydı. Senin de vurguladığın yerden ben de devam edeyim sevgili İbrahim. İspanya zaten pas onun ardından da gelen son vuruşlarla da öne çıkan bir takımdı. Burada da Porro aldı verdi aldı. En son da aslında faul de var. Bakın son pası veren, asisti yapan oyuncuya faul yapılıyor. El Salvador'lu hakem bir an durakladı. Faul çalmakla çalmamak arasında kaldı ama oyunu devam ettirdi ve karşısında da avantaj kuralının ne kadar değerli olduğunu gördük. Orada faulü olma yapmasına rağmen Fransa defansı top Porro ile buluştuğu için Barton değil mi? Barton devam dedi ve
0: olma yerdeydi.
1: Evet, o faul net faul ama sonuç itibariyle hocanın avantaj kuralının doğru uygulaması Porro'nda bir anda kaleci Manya'nın karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdi.
0: Kimi gördüğüm gibi oldum biliyor musunuz?
1: 2-0'lık bir skor oluştu.
0: Kafuyu gördüğüm gibi oldu.
1: Kafu olabilir. doğru. Kafu.
0: Kafu gördüğüm gibi oldu.
1: Kafu mu geçti oradan?
0: Ya acaba? Bir anda kafu. Pedro Porro bir anda kafu oldu gözümde.
1: Evet, yani
0: mükemmel bindirme.
1: Zaten kafu sağ bek miydi, sağ çık mıydı bilemiyoruz. Geldi geçti ama hep ön bölgedeydi. Rakip defansın arasındaydı.
0: Şimdi çok rahatladılar. İspanya oynuyor. İspanya 2-0 önde. Erhan abi, hiç düşündün mü zaman zaman? 80'lerin başı ortası. Raul var, Sanchez var, Michel var, Gordillo var, Camacho var, Puyo var, Chendosu var. İspanya bir türlü başaramıyordu. La Fuente diyor ki gençlik yıllarında İspanya en fazla çeyreğe gidiyor. Buna ben çok üzülüyordum diyor. Ama sonra işte 3 tane adam geldi. Xavi, Iniesta, Fabregas, Casillas. Her şey tamamen İspanya lehine döndü. Evet. Hiç aklınıza düşünür müydünüz İspanya niye beceremiyor diye?
1: Tabii çok saydığın çok önemli isimlerle aslında oluşan bir kimyayla birlikte onun da karşılığında kupalar, galibiyetler, şampiyonluklar olması gerekiyordu.
0: Real Madrid markası daha büyüktü.
1: Tabii o zaman Santillano'la Real Madrid değil mi oradan?
0: O da milli takımdaydı. Onunla da olmadı. Çok önemli isimler geldi geçti.
1: Evet. Santillano İspanya'da mı?
0: İspanya. Şimdi cezalanışı. Lamin Yamal aldı döndü. Lamin Yamal offside bayrağı havada. Hayır diyor Yamal ama Barton offside diyor.
1: Evet, güzel bir gol vuruşu yaptı onu da söyleyelim. Ama gördüğümüz kadarıyla offside. Yamal iddialı bir şekilde offside olmadığını
0: hayır diyor.
1: Vücut diliyle iletiyor. Tabii ki biraz sonra VAR sonucu bildirecektir. Yamal bu deparları atarken biraz daha kendini kontrol etmeli ve offside.
0: Offside oyun hemen başladı. Dakika 61 İspanya çok rahat. Santillano İspanyol.
1: Tamam.
0: Ama olmadı o kadrolar.
1: Sen Sanchez demişsin.
0: Peki
1: yok. Yok ya haklısın.
0: Güzel isimler değil mi?
1: Öyle. Çok güzel isimler.
0: Cento, Camacho, Gordillo.
1: Ben İspanya'da Real Madrid sempatizanıyım. Almanya'da Bayern Münih. Hani bunlar diyeceksin çok güçlü takımlar zaten.
0: İtalya'da?
1: İtalya'da da Juventus. Ama şöyle de bir şey vardı.
0: Milanlıyız sevgili Milan, Kaya Çilingiroğlu'nun kulakları çıkmasın
1: Milan,
0: Kaya abi.
1: Milan çekişmesi olduğu dönemde de Milan Inter çekişmesi olduğunda ben de Milan'a sempati duyuyordum. Orada Hollandalılar vardı biliyorsun Milan'da. Inter'de de
0: Almanlar
1: vardı. Bir Hollanda Alman çekişmesi de vardı. O da bir gerçek. Ama böyle hani bir küçüklüğünde biraz Juventus ama daha baskın olan iki Milano takımının eşleşmesinde biraz daha Milan'a yakındım.
0: Didier Deschamps yüzü iyice düştü, iyice morali bozuldu. Didier Deschamps
1: son 30 dakikası Deschamps.
0: Belki de evet belki de bunu gelen kaynaklardan ve bilgilerden haber olarak dile getirdiğimiz için söylüyoruz. 1 Ağustos itibariyle Zinedine Zidane Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olacak. Dakika 62, bundan sonraki senaryo ne olur Fransa için?
1: Tabii şimdi 1-0'ı sen demiştin ya, iyi oynayan bir takım diye İspanya. Şu anda 2-0 da iyi oynuyor. Topu daha çok ayağında tutuyor, gezdiriyor rakibi. Topun peşinde koşturuyor, rakibi yoruyor. Bakın topu atarak İspanyol oyuncular topu yoruyor. Ama Fransa topun arkasında koşarak futbolcular yoruluyor.
0: Bir dağınıklık da var.
1: Evet, şu anda Fransa takımı daha 2-0'ın şokunu da atlatamadı. Yani şimdi 2 gol bulacak, uzatma olacak, 3 olursa tur gelecek gibi biraz kafada hesaplar var. Dakika olmuş 63. İspanya'nın daha iyi oynuyordu. Belki de gol de gelirse belki İspanya'nın 3. golü de gelebilir. Bu dağınıklık.
0: Kopabilir, iyice kopabilir.
1: Kopabilir, hep beraber göreceğiz.
0: Alex, ama

0: İspanya'na.
1: İspanya iyi oynuyor.
0: Karşısına Upamecano var. Karşı tribünlerin önü Bayan'a geriye doğru çıkardı. Dakikaları da bir yandan İspanya tüketecek. Olmo, Ruiz, Rodri, öyle bir üçgen ki. Şimdi Pedro Porro. İkinci golün sahibi Kafu gibi savunmayı açtı gitti, duvarı deldi ve golünü kattı. Şimdi Lamine Yamal, topu pası Pedro Porro'ya. İspanya şovada başladı. Lamine Yamal sol ayağında geriye doğru çıkardı Pedro Porro. O daha geriye Kubarsi'yi giriyor. Unai Simon dikkatli bir şekilde bana atladı. Simon'dan Laporta. İspanya top dolaştırıyor. İspanya son 20 yıldır yaptığı en iyi şeyi şimdi daha avantajlı yapıyor, bir şekilde uyguluyor.
1: Daha iyi yapıyor. O, İspanya topu koşturuyor. Fransa da topun peşinde koşuyor. O da ilginç bir pozisyon. İlginç görüntüler oluyor. Yamal da demin topu pasıyla, şık top pasıyla gözlerinizin pasını sildi.
0: Mbappe çizgi indi. Mbappe ortası. İvan Barton direkt mi, Simon mu? Simon'un bir müdahalesi var mı? Mbappe çizgiye kadar inmişti. Sol ayak Unai Simon'un müdahalesi. Köşe vuruşu Fransa'nın. Fransa bir gol bulmak zorunda. Olise köşe vuruşunu kullandı. Dembele bugün etkisiz. Şimdi Digne sol ayağıyla çevirmek istedi. Porro oraya kadar geliyor. Bir köşe vuruşu daha Fransa için. Dakikalar eriyor. 65 ile bitmek üzere. Oyarzabal'ın penaltı golü, biraz önce Pedro Porro'nun golü, yarı finalde İspanya avantajlı. İspanya Fransa karşısında 2-0 önde. Olise cezalarının içine, öndüreye doğru. Tchouaméni topukla çevirmek istedi. Bu top üstten avuta gitti.
1: Evet, ilginç bir artistik vuruş yapmak istedi dediğin gibi. Ama istenilen yöne doğru top yönelmedi. Şimdi tabii kameralar locaya zoom yapınca onlar da kendi görüntülerini görünce hem böyle kılıklarını değiştiriyorlar, yüzleri gülümsüyor, değişik görüntüler de başta.
0: Değişik pozlar.
1: Infantino ve Wenger olmak üzere 6-7 dünya futboluna yön veren isimleri de gördük. Infantino'yu her maçta görüyoruz zaten, o da ayrı bir konu. Su molasına da herhalde 2-0'la gidecek İspanya, ondan sonra kalan dönemde girecek. Daha rahat oynayacak gibi görülüyor.
0: Peki, Lacroix, Manyan. Yarı finaldeyiz. TRT Radyo 1'de Fransa 0 İspanya 2. Lacroix yerden Kone'ye. Kone kaptırdı. Porro yine araya girmek istedi. Kone kademeye geldi. Bu topa sahip oldu. Karim Manyan'a dönüyor. Ondan Lacroix'e. İspanya ön alanda 4 kişiyle baskıda bu topu çıkardılar. Fransızlar Luka Digne. Ondan şimdi Tchouaméni, sağ kanatta Koundé, çizgide Dembele, karşısında Kukureya var. Dembele iki kişi karşısında, yayın üstüne Mbappe, o geriye çıkardı Kone. Sol kanatta Digne boş, bir sol ayak ortası, gelir mi Pedro Porro? Hayır diyor, taça gönderiyor. Fransa taç atışıyla başlayacak, dakika 67. Son dörtte birlik dilim İspanya net skoru 2-0'ı buldu. 2010'un dünya şampiyonu İspanya Güney Afrika'da Johannesburg'da Hollanda Iniesta'nın golüyle 1-0 mağlup edip dünyanın en büyüğü olmuştu. Şimdi Mbappe yerden vuruş, direğin dibinden out. Bir müdahale var mı, out mu, korner mi? Sanırım köşe vuruşu. Mbappe maçın başından bu yana en etkili olduğundan Kukureya'ya çarpıyor. Simon uzanıyor. Köşe vuruşunu hemen kullandı Fransa. Olise. Şu iki dakikadır Fransa'nın da topa daha çok sahip olduğu anlar. Digne, Olise, Porro karşısında Olise, yerden. Şimdi bir vuruş, Due'den savunmadan dönüyor. Tekrar Due, bayağı kalabalık ön taraf. Olise kazanıyor, dar alan. Digne sol kanat bindirmesi, orta ceza alanın içine Unai Simon çok rahat. Hemen kaleci vuruşunu kullanıyor. Lamine Yamal'a doğru, Manyan cezalarının dışında kafayla karşılıyor. Fransa artık her şeyini kullanıyor. Olise sol ayak, soldan sağa uzun bir top. Şimdi Fransa sağ kanattan geliyor. Mbappe çizgiyinde, Kukureya offside bayrağı sanırım. Havaya da kalkıyor. Su molasında artık gelmesi gerekiyor. Dakikalar 68.
1: Sevgili hanım, şimdi Fransa yükselmeye başladı. Rakibinin yarı sahasına yerleşti. Pozisyonlar da buluyor. Tam olmasa da yarım pozisyonlar. Su molası geldi. Şimdi böyle boksörler yumruk yer yumruk yer, gong zili çalınca O çok mutlu olur ya, biraz nefesini rakibinden diyecek. Su molası şimdi Fransa biraz yükselirken acaba
0: gelecek.
1: İspanya'ya da, evet daha henüz gelmedi, İspanya'ya da bir nefeslendirir mi? Son 3-4 dakika senin de bahsettiğin gibi Fransa'nın daha çok rakip yarı sahada görüldüğü anları yaşadık hep beraber.
0: Fabian Ruiz geriye doğru döndü. Karşı tribünlerin önünde çizgili Alex Baena yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor.
1: Top İspanya'da bir avantajı bıraktı
0: evet,
1: hoca yine.
0: Şöyle arkadaşlar ona zaten şöyle bir baktı. Aymeric Laporte. Laporte bas gol iseden. Yine yerde kalan bir isim. Yine Alex Baena. Müdahale Kündelen. Serbest vuruş. İspanya'nın dakika 69 yarı finalde adım adım sona doğru gidiyoruz. Nasıl bir son? Normal bir son? Uzatmalar mı? Futbolda her şey var.
1: Evet. Sonuç itibariyle İspanya'nın daha çok topa sahip olarak da oynadığı bir 70 dakika yakın sürede gördük. Onun da karşılığında iki golle buldu. Biri penaltıdan, işte diğeri de normal akan oyunda ve karşılığında da 2-0'lık bir sonuç var. Şimdi İspanya İspanya gibi oynuyor ama sevgili İbrahim, Fransa Fransa gibi oynamıyor.
0: Oynamıyor.
1: Yani Fransa, biz bu maça kadar 6 maçta 16 golle şahit olduk. Ama bu maçta istenilen pozisyonlar bulunamadı diyelim.
0: Evet, kesinlikle öyle. Fransa gününde değil, Fransa istediği günde değil. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri Fransa. Son 2 Dünya Kupası'na 1 Dünya Kupası şampiyonluğu var. Moskova'da 2018'de Hırvatistan'ı mağlup etmişlerdi. Dünyanın en büyüğü olmuşlardı. 2022'de Arjantin'e kaybettiler. 12 Temmuz 1998'de bundan birkaç gün önce kutlama yaptılar. Şanzelize'de Başbakan Zidane sesleri yükselmişti 98 yazında. Döşamlı kadroyla Fransa Brezilya'yı 3-0 yenip dünyanın en büyüğü olmuştu. 84'ün ve 2000'in Avrupa şampiyonu Fransa, ama bir gerçek var ki son 16 yıldır, 16 yazdır, hatta 2008'i de katalım, yaklaşık 20 yıldır İspanya rüzgarı esiyor. 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya şampiyonluğu. La Fuente'nin sözü Konya'da belirtmişti, söylemişti. Hatta benim bir sorum üzerine, ben bu çocuklarla 12-13 yaşlarından itibaren beraberim, her şeylerini biliyorum. Bu takım çok iyi bir takım. Biz dedi bu yaş grubunda almıyoruz takımı. Biz geriye dönüp 11-12'ye bakıp oradan geliyoruz demiştir Lefant.
1: Tabii zaten doğrusu olması gereken de o aslında. Alt yaş kategorilerinde görev yapan teknik adamların hem orada kendi tecrübelerini artırmaları, hem o genç oyuncuları yetiştirmeleri, artı daha sonra A takıma çıktıklarında da o birliktelikleri yaşamaları değerli. Bu planı yapabilmek ve bu planı uygulayabilmek bence çok önemli. Bunu İspanya başarıyla yapıyor. Sabır dediğimiz olayı başarıyla gerçekleştiriyor ve karşılığında alıyor. Ha, bazen bu plan tutmayabilir, ayrı konu, ama sonuç itibariyle bunu denemek ve karşılığını almak için çaba sarf etmek çok da önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda İspanya'yı tebrik etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu çocuklar da bilmiyorum, yarın tabii maç bitmedi henüz, daha bir 20-25 dakika var, ama İspanya tura yakın, finale yakın taraf gibi görünüyor. Bilemiyorum yarın İngiltere mi Arjantin mi olur, ama sonuç itibariyle baktığımızda İspanya'nın şampiyonluğu da Dünya Kupası şampiyonluğunda çok istediği gerçeği var ki son Avrupa şampiyonuydu bundan 2 yıl öncesinde. Şimdi de Dünya Şampiyonluğu için de büyük bir mücadele veriyor. Kalan uzatma dışındaki 19 dakika uzatmayla beraber belki 25-26 dakikalık süre içerisinde.
0: Didier Deschamps'tan iki hamle daha geliyor. Bir İran Şer ki turnuva boyunca vardı yoktu, biraz konuşuldu. Olise ve Digne oyundan çıkıyor. Olise yaptı elinden geleni aslında. Digne ilk penaltıda hatası vardı. Didier Deschamps oyuncularını alkışlıyor. Theo Hernandez ve Cherki oyuna giriyor. Fransa'da 5 değişiklik. Fransa'da Didier Deschamps artık son 20 dakikanın içinde son kozlarını oynuyor. Fransa 0, İspanya 2, dakika 73. TRT Radyo 1'de Dünya Kupası tadında bir gecede, bir yaz gecesinde sizlerle birlikteyiz. Porro, Olmo, yerde kalan isim Fransız Tchouameni. Serbest vuruş Fransa'nın. İspanya yarı sahasının ilk metreleri Tchouameni, Kone. Kone'den Theo Hernandez'e. Şimdi Lacroix. Yerden Theo Hernandez. Geriye doğru dönüyor Lacroix. Tchouameni yakınında Olmo ve Oyarzabal'ın ön alandaki baskısı. Şimdi Upamecano. Çizgide Dembele günün etkisiz isimlerinden biri. Due'de girdikten sonra bir hareketlilik kazanamadı. Daha doğrusu İspanya'yı açamadılar.
1: Evet evet. Yani kanatları iyi kullanan bir takımdı. Kanatları çok iyi kapattı İspanya. Hiçbir oyuncuya fırsat vermedi diyebiliriz Fransız oyuncuları.
0: Hernandez orta. Ön tarafta Ruiz karşılıyor topu. Hemen boş alanı uzaklaştırıyor. Oyarzabal, Upamecano kazandı bu topu. Lamine Yamal, Oyarzabal bir üçgenin içinde bu topu Fransızlar kazandı dediğim anda taca doğru giden bir top oluyor.
1: Yani Fransız topu kaptıktan sonra hani ilerler mi, çabuk öne çıkar mı, ama hemen topun peşinde iki İspanyol oyuncu görüyoruz. O baskı karşılığında
0: büyük bir alkış.
1: İyi bir şekilde topun çıkmasını engelliyor. Hatta İspanyol tarafından kapılıyor.
0: Evet, Ferran Torres oyuna giriyor. İlk golün sahibi. Penaltı vuruşunun sahibi Oyarzabal çıkıyor. Lefuente'den ilk değişiklik geliyor. Ferran Torres'in Teo Hernandez karşısındaki ilk topla buluşması Lamine Yamal. Ara pası Ferran Torres'e. Offside bayrağı havaya kalkıyor. 75'i bulduk. Evet. Fransa 0 İspanya 2. İspanya şöyle küçük adımlarla diyelim finale doğru.
1: Evet. Yani tabii epeyce bir süre var ama oyunun genel pozisyonlarına baktığımızda, havasına baktığımızda, İspanya'nın havasına, Fransa havasına baktığımızda yani çok dönecek bir oyun gibi görülmüyor. Şimdi tabii bakarsın Fransa'nın atacağı iki golle uzatmaya gider ayrı konu, ama bizdeki şu anda 75 dakikalık izlenim değil mi sevgili İbrahim?
0: Evet.
1: İspanya'nın kontrolünde giden bir maç pozisyonunda gibi görülüyor.
0: Due sol kanatta. Due ceza alanının içine uzun bir top. Mbappe'yi aşıp giden bir top. Out'a kadar gidiyor. Laporte'un hemen önünde. Mbappe'de durgun isimlerden biri.
1: Şimdi normal paslaşmalarla aşamadı Fransa.
0: Aşırtmadı.
1: Rakiplerini, İspanya'yı değişik pas yöntemleriyle aşmaya çalışıyor. Biraz önce işte aşırtma bir pasla Mbappe'yi devreye sokmaya çalıştılar. Ama hızlı bir top oldu. Yani normal şartlar altında İspanya defansı kuvvetli Fransa ofans bölgesine pozisyon vermedi. Şu dakikaya kadar net bir pozisyon
0: hiç
1: vermedi.
0: Hiç açık görmedik.
1: Vermedi evet. Yani önümde notlarım var. İşte pozisyonlar oldukça yazmaya çalışıyorum ama Fransa adına çok net bir pozisyonum yok. Karalamış olmak için yazdığım bir iki Fransa notu var. Onun dışında İspanya'nın daha net atakları ve pozisyonları var.
0: Oysa ki ilk çeyrekte iyi başlayan da bir Fransa vardı. Sol kanat. Mbappe hareketlendi. Sert bir müdahale. Ivan Barton oraya doğru geliyor. Mbappe yerde, arkadan bir müdahale Lamine Yamal'dan. Serbest vuruş Fransa'nın sol kanattan. Didier Deschamps sinirli.
1: Kart bekliyor. Mbappe'ye yapılan hareketten dolayı.
0: Dördüncü hakemin yanında.
1: Yamal'a kart verilmesi yönünde bir beklentisi var.
0: Ne
1: bence
0: diyorsunuz?
1: De, bence
0: mi?
1: De bence de bu dakika itibariyle bu tür hareketlerin kartla değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Allah korusun. İki ayağının üstüne, arasına bacağını sokuyor Yamal, düşüyor. Bir diğer İspanyol oyuncu da kontrolsüz bir şekilde Mbappe'nin sağ bacağının üstüne basar gibi oldu. Kendi son anda ayağını çekti. O da bir gerçek ama o öyle de bir temas var. Yani iki oyuncunun sert temasıyla Mbappe yere düşürmüş oldu.
0: Dembele, Teo Hernandez topun başına, Dembele orta ceza alanı içine. İvan Barton Rodri'ye yapılan harekete faul diyor. 77 Fransa 0 İspanya 2. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı. Yarın gece 22 İngiltere Arjantin. Dev rekabette sizlerle birlikte olacağız Radyo 1'de. İspanya'dan Lefuente'den iki hamle daha. Bunlardan biri Pedri. Oyuna girecek Dani Olmo, günün pas trafiğinde önemli isimlerden biriydi. Olmo alkışlar içinde oyundan çıkıyor. Ruiz de, Fabian Ruiz de oyundan çıkacak. İki değişiklik geliyor De La Fuente'den son çeyrekte. Ruiz ve Olmo yok. Pedri ve Merino.
1: Merino bugün Merino, daha erken girdi. 78'e girdi. 85'i görmeden oyuna girmiyordu.
0: Son nokta koyar mı?
1: Olabilir tabii. Attığı gollerle tur geldi. Yani hem Portekiz hem Belçika maçlarında 1-0'ı ve 2-1'i getiren goller atmıştı. Burada tabii şu anda 2-0 önde. Ama Merino'nun bence daha fazla süre almayı hak ettiğini düşünüyorum ama oynayan takımda hakikaten bir makine düzeni içerisinde tıkır tıkır işlediği için de Merino'ya
0: Pedri
1: çok ihtiyacı olmadığını
0: oluyor. Pedri aldı, döndü Pedri. Ferran içeride. Sol kanata Bayena var. Karşısında Koundé, İspanya geliyor. Bayena açıyı aradı. Orta cezalanacak. Kafa vuruşu. Ferran Torres direğin yanından out'a gidiyor. Didier Deschamps son dakikalarda bayağı bir görüyoruz ve anıyoruz kendisini. 5 değişikliği de yaptı ama bugün bir hayli sinirli. Rodri top tekrar İspanya'da. Rodri tam Fransa yarı sahasının ortasında. Aldı döndü sol kanada Kukureya. İkinci yarıda çok fazla çıkmadı ileri. Kukureya, Baena o görevi o yaptı. Tekrar Berino, Kukureya. Geriye doğru döndüler Laporte, Kubarsi, Simao üçgeni.
1: Evet. Rahat ve temiz paslar veriliyor. Topun kendilerinde kalmasını sağlıyor İspanya. Artık basketbolda şöyle bir tabir vardı. Zaman önde olan takımın dostudur diye.
0: Tabii.
1: İspanya'da şu anda onu oynuyor. 79 dakika 2-0 önde. Topa fazlasıyla sahip olma çabasında. Böylece rakibin de ataklarının fazla olmasını engelliyor. Zaman zaman da topun arkasına geçiyor. Alanını savunuyor. Fransa'da çok rahat, efektif sonuç verecek pas yapmasına fırsat vermeden alanı savunarak da rakibi önlemeye çalışıyor.
0: Hernandez orta simağı bırakmıyor altı pasın üstüne. Kapanıyor yerden. İp gibi gelen sert ortayı tutuyor. Simon kalesinde çok fazla bir tehlike görmedi Theo Hernandez. Luka Digne'nin yerine.
1: Raya New York deniyor mesela İspanya'da kaleci olarak da. Arsenal kalesi değil mi?
0: Evet.
1: Ama sonuç itibariyle Simon'la buralara geldi. Simon da iyi bir kaleci. Ve Simon tercihini de yaparak ona güvenini gösteriyor De La Fuente. İhtiyacı olursa belki diğer kaleciler de devreye girecek ve iyi sonuç verecek. Ryan'ın iyi bir sezon geçirmesinin ardından niye kalede yok eleştirileri var. Ama Simon da buraya kadar geldi. Bu Dünya Kupası'na takım getiren isimlerden biri. Ve şu an buraya karşısını verdiğini söyleyebiliriz. Zaten bir gol yedi. O da Belçika'dan. 7. maç şu an itibariyle. Ve takımın sadece bir gol yemesine sağlayan isim diyelim. Engelledi rakiplerinin gollerini, ataklarını. O açıdan da Simon'a da ayrı partisi açmak lazım.
0: Savunması Simon'uyla İspanya bir duvar oldu. Fransızların umutları
1: yavaş
0: tükeniyor.
1: Evet.
0: 80'i bulduk, hatta 80 bitti. Bir yudum suyla birlikte Didier Deschamps şöyle bir yüzünü burktu ve dediği gibi sevgili Erhan Sever'in
1: en son soğuk suyu kim içecek bilmiyorum ama şu anda Deschamps içiyor gibi.
0: Değil mi? Yavaş yavaş sona doğru. Son 10 dakikanın içindeyiz. Didier Deschamps 2014'te milli takım macerası başladı. 2016'da takımına final oynattı.
1: Evet, biz de buradan bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize de sevgiler, saygılar
0: sevgi
1: diliyoruz.
0: Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz bizler de. Evet. Şimdi uzun bir top. Mbappe istediği an Simao. Kale boş. Due aşırtabilecek mi? Due Simao. Due aşırtamıyor. Çok kritik bir an, dakika 81. Due aşırsa bu gol olsa.
1: Aslında bir Simon'un orada çıkışı doğru muydu? Doğru diyebiliriz. Kafasını vurdu. Burada Due topu kaptıktan sonra ani bir şekilde topa hükmetse, vurmaya çalışsa daha iyi olabilir ama o bir İspanyolcu bastırdı. Simon da kaleye geçme durumundaydı. Vurdu, bu kez kaleci ceza sahası içerisinde topu da önledi. Yani bu tür pozisyonları vermemesi üzerine de konuştuk biraz önce. Vermediği üzerine de konuştuk biraz önce. Ama sonuç itibariyle boşlukta bir pozisyon verdi İspanya savunması.
0: Mbappe geriye doğru. Tchouameni kaleye uzak bir mesafe. Sağ kanadı gördük. Kunde orta yerden Laporte'dan sekiyor. Kubarsi'den sekmiyor. Dönen top yine Fransa'nın Upamecano. Theo Hernandez sol kanat. Due son anlar, son ataklar, son fırsatlar Simao'yla. Theo Hernandez'in çarpışması. Unai Simao bir sakatlık geçiriyor. Yüzünü tutuyor. Dakika 82. Çok sert bir andı Simon'a.
1: Evet. Orada Fransa'nın da bir penaltı beklentisi var gibiydi. Simon'la bir çarpışma oldu Hernandez'in. Ama sonuçta Hernandez'in ayağı da rakibin koluna, biraz yüz bölgesine temas eder gibiydi. Ha, Fransızlar da kaleci Simon'un da topa kontrolsüz geldiğiyle ilgili bir itiraz oldu. Çok kuvvetli olmasa da. Ama gördüğümüz kadarıyla buradan penaltı çıkmaz zaten.
0: Çıkmaz.
1: Simon da ani hareketiyle birlikte rakibinden önce hareket etmenin de avantajını kullandığını söyleyebiliriz.
0: Lefuente Nico Williams'la konuşuyor. Euro 2024'ün önemli ismiydi sevgili Erhan Seven. Sonra bir sakatlık, form düşüklüğü. İstanbul'da Fenerbahçe Bilbao maçında
1: oynamıştı.
0: Evet.
1: Ya şöyle bir şey, şimdi saç stilini görüyoruz. Tepede bir yumak yapmış orada, ne bağlamış falan. O kafa vursa şimdi o top nereye gidecek? Topa nasıl temas edecek? O da çok ilginç diye düşünüyorum saç stili anlamında.
0: İki değişiklik. Pedro Porro günün kafusu, ikinci golün sahibi. Ben böyle benzettim. Bayern ile birlikte oyundan çıkıyor.

0: platini frikiği kullandı.
1: Arkona'da.
0: Arkona'nın kolunun altından değil mi?
1: Yazık oldu Arkona'da.
0: Demiştik hatta o dönemde.
1: İyi kaleciydi.
0: Bir de Bellon mu atmıştı?
1: Bellon. 2-0'lığa bitmişti. Çok güzel. Hangi kadro peki? Platini'li, Zidane'lı, Mbappe. Mbappe'li kadro. Bunu da sorayım. Ben, üç nesil.
0: Platini'li. Bu kadro da iyi ama Zidane'lı kadroyu daha böyle oturaklı buluyorum.
1: Zidane'lı kadro. Döşampar diye mi?
0: Döşampar etkisi vardı tabii.
1: Peki sevgili Arhan'ım, 85'i bulduk. Sonuçta bir üçüncülük, dördüncülük maçı da var.
0: Evet.
1: İspanya Fransa karşısında 2-0 önde adım adım finale gidiyor. Tam 16 yaz sonra İspanya 2008, yani 2010, 2012 üçleme yapan tek ülke.
0: Biraz gazı kaçmış maçlar gibidir. Bazı hocalar az süre almış, oynamamış oyuncuları da oynatırlar. Dünya
1: ama bir kürsü formayı maçı.
0: Ama sonuçta madalya ve kürsü maçıdır. Onu da unutmamak gerekir. Onu dengelemek gerekir. Yani şu anda Fransa sanki bir üçüncü maçını oynayacak gibi görülüyor. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi madalya ve kürsü maçı o anlamda değerli. Biz mesela o dünya üçüncülüğünü Kore'ye karşı oynadığımız oyunda alırken
1: anlamı var.
0: Anlam vardı. İyi başlamıştık. Güzel skor olarak da maçı bitirmiştik. Anlamı olan maçlar bunlar. Değerli şeyler. Tabii şampiyonluk bekleyen takımlar için üçüncülük maçları biraz daha dediğim gibi gazı kaçmış maçlar gibi olsa da yine de değerlidir sonuçta.
1: Serbest vuruşu Fransa kullandı. Savunma uzaklaştırdı. Manyan orta sahaya kadar geldi artık. Hemen Theo Hernandez'e, ondan Cherki'ye. Fransa 0 İspanya 2, dakika 86. Cherki aldı, döndü sol ayağıyla. İçeriye bir pas. Öyle boş bir koridor ki hem Kubarsi rahat, hem Llorente rahat, hem Unai Simon rahat. İspanyollar alkışlarla dakikaları sayıyor. İspanya 16 yıl sonra
0: yöntü oldu.
1: Adım adım
0: Simon orada topu
1: finale gidiyor diyordum.
0: Eline almak isterken Mbappe'nin sert bir hareketi var. İşte biraz stres, biraz tur gidiyor. Evet, dakika oluyor 87-88. Alamayacağı topu Mbappe yakışmadı kardeşim.
1: Tabii hiç gerek yok.
0: Hiç gerek,
1: hiç gerek yok. Senlik bir durum yok.
0: Ayağıyla bir temas, yukarıdan da hafif dirseğiyle boyun bölgesine. O da yaptığının farkında sarı kartı da gördü. Yani Mbappe'sin, atarsın atamazsın, kaçar gider. Bu hareketleri yapma.
1: Bunun alınma.
0: Tabii stres büyük, sıkıntı büyük. Kaçan kupa var, kaçan tur var. Belki bir derece ama Mbappe'yi böyle görmeniz yani. Böyle işler yapmaz. Hem aşağıdan rakibinin bilek kısmına doğru temas ediyor, hem de dirsekle de rakibinin vücut bölgesine temas ediyor. Yapma kardeşim. Biz Mbappe'yi seni ayrı seviyoruz. Bu hareketlerini anmak istemiyoruz.
1: Evet. 25 Eylül akşamı Uluslar Ligi'nde Kocaeli'de ilk rakibimiz Fransa.
0: Evet. Mbappe gelir mi diyorsun?
1: Tabii Uluslar Ligi gelecektir.
0: Puan maçı, resmi maç.
1: İtalya gelecek.
0: İtalya var, evet. Güzel bir maçta olacak. A Ligi'ne yükseldik, artık takımlar, rakipler böyle.
1: Böyle, kalalım. Evet. Şimdi Nico Williams araya giremedi. Upamecano uzaklaştırıyor. Dakika 88, Fransa 0, İspanya 2, Kunde. Fransa şu dakikalarda bir kriz golü bulsa belki oyun ortak olur. Ama İspanya'nın hiç eli ayağı dolanacak gibi değil.
0: Evet, fırsat vermiyor. Şu an bir solda.
1: Sol kanat Due. İndirme Hernandez'den, faul Yamal'dan, Due yerde.
0: Peki pozisyonda çizgi üzeri olabilir mi? Hadi ortaya bir iddia atayım.
1: Evet,
0: şu
1: bakmak gerek.
0: Fransız oyuncu yerde.
1: Bakmak gerek.
0: Oo, çok ilginç. Bence bu pozisyon buradan penaltı çıkabilir.
1: Sol ayak çizgide. Ayak hatta çizgide. İşte.
0: Evet, oradan VAR'ın incelemesiyle Barton doğru bir karar verdi. Net bir şekilde faul dedi. Evet. Ama orada içeride mi
1: bir
0: dışarıda
1: mı? Bir araştır konusu gelir mi?
0: VAR'ın baktığı kesin. Ama Fransızlar da çok itiraz etmediler. Topu da dikti Mbappe. Filiki kullanmak
1: sol
0: üzere.
1: Sol çapraz. Fransızlar heyecan içinde. Ivan Barton işaretini vermek üzere Mbappe. Üç kişilik bir set. Mbappe vuruyor, üstten alta gidiyor. Unai Simon yine rahat. Dakika 89.
0: Mbappe bu değil ya sevgili ben. Mbappe bu değil. Bizim bildiğimiz
1: bugün hiç yok gibi değil
0: bugün
1: mi?
0: Bugün evet ikiz kardeşim mi gelmiş, kopyası mı gelmiş bilemiyorum.
1: Fransa
0: değil.
1: Hiç giremedi oyuna.
0: Giremedi. Yani bunda tabii şöyle, Fransa'yı bir etkili özne olarak düşünürsek oyuna giremedi diyelim. Onun üzerinden okuyalım. Ama nasıl okuyalım? İspanya oyuna sokmadı. İspanya Fransa'ya karşı iyi alan savundu. Topu ayağında tuttu. Topun ayağında kaldığı her süre aslında aktif bir defans yapmaktır. Hücum eden takım olarak.

0: Hernandez Şerk ile mücadelesi yerde kaldı İvan Barton. Gerçekten cıvıl cıvıl bir hakem sevgili Erhan Sever.
1: Hakem her yerde ya, topun o kadar çok yakında ki bazen ben hakemi izlerken yoruluyorum. Çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Bizim Paraguay Türkiye maçında da dikkatimi çekmişti. Burada bir itiş kalkış var ama sonuç itibariyle Yamal diyorum ya, ayakta kalk kardeşim.
0: Evet.
1: Pozisyon hakem çok yakın devam ettirdi. Vardan herhangi bir uyarı gelmedi. Fransa'nın İspanya'nın ufak bir penaltı beklentisi vardı ama sonuç vermedi.
0: Vermedi. Dakika 90. Bitmek üzere. Uzatmaları bekliyoruz. Kone. Fransa bir gol diyor.
1: Kaç dakika? Ben bir 7-8 dakika bekliyorum.
0: 7-8. Ben de 5 diyeyim.
1: Hadi bakalım.
0: Due. Lacroix. Kone. Baskı Pedri'den. Şimdi Şerki. Şerki. Ara pası. Ceza alanı için Kukure'ye. Ortalık bir anda karıştı. Bir karambol. Kukure'ye. Konsantrasyon hareketleri. Haydi diyor. Az kaldı diyor. Due. Cezalanın içine, şimdi Dembele, orta cezalanın içine, kafayla Kubarsi, Tchouameni, sağ kanat Koundé, baskıyı kurdu Fransa Mbappe, çizgiye indi, orta cezalanın içine, Laporte'dan sekiyor, düşen noktada Kone, cezalanın dışına taşıdı topu, şimdi Theo Hernandez, şimdi Şarki, sol kanat Kone, bir orta daha geliyor, cezalanın içine kimseye değmiyor, artı 7 de geldi, tebrik ediyorum.
1: Evet, evet. Şöyle yedi. Biraz önce Fransa'nın bir karambol de ayrı konu ama sonuç itibariyle en Fransız taraftarlarına heyecan yaşattığı andı. Kukure'ye ayak ucuyla topu dokunarak korner çeldi. Orada gol atmışçasına sevindi. Neden? O teması yapmasa Fransız forvet attı. Topu kaleye rahatlıkla gönderebilirdi. Ama Kukure'ye işte ayak parmak ucu

0: dokununca top da kornere gitti. Fransa'nın karamboldan yarattığı pozisyonda dediğim gibi taraftarını en heyecanlandıran anlardan biriydi ama sonuçta tabii uzatma dakikalarına girdik. Şu anda 90+2 dakikayı oynuyoruz.
1: 90+2 Lamine Yamal geriye döndü. Llorente, Kubarsi, oley sesleri İspanyollardan geliyor.
0: Değil mi? Geliyor. Evet, oley oley zaten kendilerine has bir söylem geliyor. Şekli. Onları da şu anda biz de sevgili dinleyenlerimize OPEC sesini iletiyoruz. İspanya oley'i hak etti yani sonuçlar.
1: Topa sahip.
0: Bak şu anda
1: Merino
0: kaçan oyuncu oldu. Araya atılabilirdi Williams'a. Atmadılar. Top bizde kalsın diyorlar şu anda.
1: Böyle bitirirler.
0: Böyle böyle çevirip topu.
1: Böyle bitirirler.
0: Williams'da niye atmanız dedi ama atmıyorlar ya sonuçta. Bak top bizde kalsın dedi.
1: Lamine Yamal Hernandez bırakmıyor. O koridor benim diyor. Deo Hernandez manyana mı dönecek? Lacroix'e döndü. Baskı Ferran Torres'ten. 90+2 bitmek üzere. İspanya 16 yaz sonra yeniden Dünya Kupası finaline gitmek üzere.
0: Tabi bu turnuva öncesinde Hernandez sol bekti. Digne bu tercih oldu. Yani bu maça kadar da iyi oynadı ama pozisyon itibariyle baktığımızda da maçı çözen pozisyonda Digne'nin kontrolü yapamadığı bir pozisyonda ürettiği, rakip adına ürettiği olumsuz anlamda söylüyorum. Bu penaltıyla oldu. Ben Hernandez veya Digne'ye karşılaştırma yapmak istemiyorum ama hani milli takımın yeni sol beki pozisyonda olan ismin de yarattığı penaltı oluşturduğu penaltı pozisyonunda bir anlamda İspanya'nın lehine oldu, Fransa'nın aleyhine oldu.
1: Aleyhine oldu. Merino yerde kalıyor. Kone faul İspanya'nın. 90+3 bitmek üzere. Fransa 0 İspanya 2. Casillas'ı görüyorum, Xavi'yi görüyorum, Sergio Ramos, Puyol. Bunlar 2008, 2010, 2012'nin
0: İspanyolları. Michel de mi orada?
1: Çok önemli isimleri.
0: Evet evet çok önemli
1: isimleri. Üçleme yapan.
0: Kesinlikle yani şu anda tabii mutlular çok belli etmediler ama
1: evet.
0: Tur geliyor, final geliyor İspanya adına.
1: Final geliyor.
0: Önemli bir karşılaşma.
1: Çoğunluk Fransa derken gün içinde.
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben yayının bir bölümünde de söylemiştim. Turnuva öncesinde benim beklentim İspanya'nın şampiyon olmasıydı. Bizim TRT.com.tr'nin web sayfasında da kullanmıştık ama turnuva içerisinde baktığımızda da şu ana kadar kalan 4 takım arasında yarı finaldeki en formda en iyi oynayan takım olarak da Fransa'yı da andık. O da bir gerçek. Ama benim beklentim hala aynı şekilde devam ediyor. İspanya'nın şampiyonluğu üzerine. Onu da belirtelim. Yani hani hem böyle hem böyle söylüyor gibi algılanmasın. Benim
1: Ferran
0: beklentim
1: Torres, devam ediyor. Arabası Nico Williams, Upamecano. Karşısında Nico Williams. Cezalarını zorluyor Nico Williams çizgininde. Nico Williams. Out. Sol çapraz hızlı geldi.
0: Tercih tartışmalarımız arka direkte farklı arkadaşlar da vardı ama sol çaprazdan oyuna girdikten sonra işte gol de atmak istiyor oyuncular adına. Bir şey de diyemiyorsun. O güzel çalımın ardından golle süslemek istedi ama açısı çok daralmıştı.
1: Taç Fransa'nın 90+4 bitti, 5'e başladık. Fransa 0 İspanya 2 son anlar. Mbappe yerden Şarki'ye. Mbappe Şarki sağ kanat. Cezalarını sert vuruşuna İsmon Dembele.
0: Dembele'nin şut çekmek şimdi aklına geldi. Dakika 90+5.
1: 90+5 bitiyor.
0: Bitiyor Dembele.
1: Bitiyor. Evet. İspanya finale gidiyor adım adım. Yarın gece İngiltere Arjantin. Deschamps'ın belki de son anları, son dakikaları. Oo. Ağlayan Fransızları görüyorum. Üzgünler. Son iki Dünya Kupası'nın finalisti. Bir kupa onların 2018'de. Acaba herkes bir Fransa-Arjantin finali üçüncü kez üst üste gelir mi derken İspanya 16 yaz sonra son Avrupa şampiyonu İspanya.
0: 86-90'da Almanya-Arjantin görmüştük. 86'da evet. Arjantin 90 Almanya almıştı. Tekrar olur mu dedik ama dediğin gibi Fransa eleniyor.
1: Evet, Fransa artık veda anları. Top çeviriyor İspanya, bu top benim diyor, bu topu en iyi ben dolaştırırım diyor.
0: Arada bir sen de oley diyebilirsin.
1: Oley sesleri İspanya için.
0: Evet, evet.
1: Dallas'ta İspanya finale gidiyor. Hak ettiler 2010 Dünya Şampiyonu İspanya. Johannesburg'da Hollanda'yı 1-0 mağlup etmişti Iniesta'nın golüyle. Son Avrupa Şampiyonu Iniesta İspanya. Kukure'ye artık
0: fazla
1: son anlar.
0: Fazla şovvari paslar. Evet. Fransızları da sinirlendiriyor.
1: Evet, evet. Yani, Defante biraz
0: evet,
1: müsaade daha, etmez bunlara.
0: Daha sakin olun dedi.
1: Evet.
0: Şovvari paslar İspanyol oyuncular tarafından yapılmak istendi. Fransızlar da biraz tepki gösterme noktasında olduklarını söyleyebiliriz.
1: Dün basın toplantısında De La Fuente. Annemi kaybettim, babamı kaybettim, kardeşimi kaybettim. Onlar her an aklımda.

0: bu maç onlar için demişti. Evet. Onları almaktan her zaman gurur duyuyorum demişti.
1: Evet. Aile bağları önemli.
0: Koca bir hediye.
1: Evet. Buradan da final geldi. Sonrasında da kupa da gelir. Belki o cümleleri bir kez daha görür, kupa için söyler, söyleyebilir.
0: Dembele son anlar. Fransa 0 İspanya 2. Sert bir vuruş Simon'dan dönüyor. 90+7'deyiz.
1: Şutacak kim? Dembele.
0: Dembele, Kunde, Kone, Şerki. Saniyeler var. Mbappe yine üstten out'a.
1: 90+5'te ilk şutu çekti Dembele. 96+6'da bir tane daha çekti. Diyoruz ki Dembele neredeydi?
0: Neredeydi? Le Fuente tebriklere başladı. Evet, evet. Kabul ediyor.
1: Son 30 saniye. Uzatmalardı evet. Normal sürede.
0: Le Fuente tebrikleri kabul ediyor. İspanyollar ayakta. Fransızlar üzgün. Batı Avrupa'nın en büyük rekabeti.
1: Ya sistemin kazanması anlamında ben memnunum skordan İspanya adına. Fransa'da diyeceksin bir sistem dışı takımı. Biraz daha bireysel ve ofans yeteneklerinin yüksek olduğu bir takım gerçeği de var. O anlamda İspanya'nın galibiyetini ben kendi adıma memnunum söyleyebilirim.
0: Son düdük İspanya. 2008-2010-2012 üçlemenin tek sahibi İspanya. Buraya en büyük favori olarak gelen İspanya. Bu çocukları bugün değil 12-13 yaşlarından itibaren tanıyorum diyen De La Fuente. Senin öğrencileri İspanya 16 yaş sonra Dünya Kupası'nda finale yükseliyor ve bir dönem belki de sona eriyor. Didier Deschamps 2014 yazında aldı Fransa'yı, bir Avrupa Şampiyonası finalinde oynattı, 2018'de dünya şampiyonu yaptı, 2022'de final oynattı. Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri. Büyük olasılıkla görevini 1 Ağustos'ta Zinedine Zidane'a bırakacak. Ve Deschamps'ın belki de veda maçı oluyor. Fransa 0, İspanya 2. İspanya 16 yaz sonra Dünya Kupası'nda finale yükselen takım oluyor.
1: Evet, Mbappe de üzgün ama sonuç itibariyle şu bir gerçek ki hak edilmiş bir galibiyet sevgili İbrahim. Yani İspanya bu maçı hak etti. Skor 2-0. Oyunun hemen hemen her bölümünde hissederek, bize bu hissi vererek de İspanya turu geçeceğini bize kanıtladı ve karşısında iki golle de maçı bitirdi ve finale çıktı. Bakalım rakip yarın belli olacak. İngiltere mi Arjantin mi? Seninle yine bu fırsat olursa yarın da saat 22 civarında buluşur ve buradan da sevgili dinleyenlerimizle bu programı, bu maçı anlatırız diye düşünüyorum.
0: Program tadında oldu. Ağzınıza sağlık.
1: Evet, evet. Zaman zaman program az yapsak da seninle beraber güzel oldu.
0: Her daim.
1: İspanya'yı tebrik ediyoruz.
0: Tebrik
1: Fransa'da
0: ediyoruz.
1: Buraya kadarmış.
0: Didier Deschamps'a da teşekkür ediyoruz. Emekleri için İspanya Fransa 2-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İspanya 16 yaz sonra Dünya Kupası'nda finale adını yazdırmış oldu. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte olduk. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgiler Rastemen'le birlikte. Yarın dev maç var. İngiltere Arjantin gecesinde birlikte olacağız. Yayın masasında sevgili Kerem Arıkaya bizlerle birlikteydi. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gece, mutlu sabahlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Yeni günü selamladık, hatta ilk iki dakikasını çoktan geride bıraktık bile. Gecenin içinden başladı. Programı sizler için Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz.

Dünya Kupası heyecanı sürüyor sevgili dinleyenler. Az önce de şahit olduk yarı finallerin ilkine. Kupanın favorisi Fransa veda etmiş oldu İspanya galibiyetinin ardından. Bu Dünya Kupası heyecanına bir de şarkı eşlik ediyor. Şimdi onunla başlayacağız. Başka bir şarkıyla başlayacağız ama ilerleyen dakikalarda bununla ilgili daha önce konuk ettiğimiz Profesör Doktor sevgili Ethem Güneren'in bir incelemesi var. Onu paylaşacağız sizlerle az sonra.

Az önce de ifade ettik değerli dinleyenler, her ne kadar biz erken veda etmiş olmanın burukluğunu hala yaşıyor olsak da Dünya Kupası heyecanı bütün hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın bir de resmi şarkısı var arkadan duymaya başladığınız üzere. Dayı Dayı, daha önce programlarımızda konuk ettiğimiz Profesör Doktor Sayın Ethem Güneren, Tıbbi Bülteni adlı dergide Dünya Kupası üzerine Dayı Dayı, Haydi Haydi başlıklı güzel bir inceleme yayınlamış. Şimdi özetleyerek paylaşalım istiyoruz. Şöyle diyor Ethem Güneren.

Şakira'nın Dayı Dayı şarkısını ritmi de müziği de güzel ama asıl sözleri dikkat çekecek. Biliyordun doğduğun günden beri ait olduğun yerin burası olduğunu. Başından beri bu kadar cesur oldun. Seni bir kez kıran güçlü hale getirdi. Hadi, hadi gidelim, bastır, yürü, hadi bakalım. Enerji bulaşıcıdır biliyorsun ve asla yanıltmaz. Yok, yok, kimse yorulmuyor biliyorum. Çünkü o ateşe sahipsin. Hayallerini biraz daha yükseğe kur. Hadi, hadi, hadi. Kalbimizin taşıyabileceği her şeyi göğüsledik. Geçmişe tutunup kalamayız artık. Çamurdan ve gözyaşlarından altın var ediyoruz. Bizler et ve kemikten çok daha...

biliyordun doğduğun günden beri ait olduğun yerin burası olduğunu. Başından beri bu kadar cesur oldun. Seni bir kez kıran güçlü hale getirdi. Hadi, hadi gidelim, bastır, yürü, hadi bakalım.

Shakira'nın bu şarkısının Türkçe sözlerini okuduğumda çok etkilendim. Günümüz eğilimlerine uygun, motivasyon verici. Her bir paragrafı ayrı bir kavramı ele almış. Dünya Futbol Kupası için yapılmış bir eser ama aslında oradan çok daha ötelere giden mesajları var. Dünya Futbol Kupası tarih boyunca yalnızca yeşil sahadaki fiziksel bir mücadele alanı değil, aynı zamanda küresel kültürün, bir arada var olma istencinin ve insan iradesinin somutlaştığı en büyük görsel şölenlerden biri olmuştur. Müzik ise bu kitlesel enerjiyi ortak bir duygu durumuna dönüştüren en güçlü katalizördür. Shakira'nın Nijeryalı süperstar Burna Boy'la işbirliği içinde seslendirdiği resmi marşı Dai Dai, ilk bakışta stadyumları coşturmak amacıyla yazılmış ritmik bir spor şarkısı gibi algılanabilir. Ancak eserin katmanlarına inildiğinde günümüz insanının varoluşsal eğilimlerine dokunan, motivasyon sınırlarını zorlayan ve adeta modern bir yaşam manifestosuna dönüşen entelektüel bir arka planla karşılaşırız. Şarkının her bir paragrafı sadece futbolun dinamiklerini değil, insanın köklerini, arzusunu, toplumsal hafızasını ve modern psikolojinin en popüler vizyonlarından biri olan anti kırılganlık imgesini kusursuz bir mimariyle ele alır. Şarkının ismi olan ve İtalyanca kökenli olup İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Japonca Dai, Dai, Iko, Dale, Ales, Let's Go gibi dillerle harmanlanan bu toplanma çağrısı tek başına bir kelimeden çok daha fazlasıdır. Günümüz dünyasında bireyler aşırı bilgi yüklemesi, belirsizlikler ve modern hayatın getirdiği analiz felci nedeniyle eyleme geçmekte, karar almakta büyük güçlükler yaşamaktadır. Dai Dai bu durağanlığa ve zihinsel sıkışmışlığa karşı radikal, tavizsiz bir müdahaledir. Bu başlık sayfalarca süren bir kişisel gelişim ya da felsefe kitabının tek bir nidadan ibaret çarpıcı bir özetidir. Bir yandan dinlemeye devam ediyoruz değerli dinleyenler. Shakira'nın Dai Dai şarkısını ve Ethem Güner'in inceleme yazısını da okumaya, sizlerle paylaşmaya devam edelim. Eserin ilerleyen bölümlerinde motivasyonun kaynağı tamamen içselleştirilir ve şu sözlerle formüle edilir. Bir istek varsa bir yol da vardır. Sen o ateşin sahibisin. Kimse onu senden alamaz. Bu pragmatik ve kararlı yaklaşım, stoacı felsefenin yalnızca kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanma öğretisiyle kusursuz bir paralellik gösterir. Şarkının felsefi açıdan en büyüleyici ve entelektüel zirve noktası, nakaratın ve kapanışın ruhunu oluşturan o sarsıcı imgedir. Seni bir kez kıran şey seni güçlü kıldı. Bu cümle sadece kırılan bir nesnenin alelade yapıştırılması ya da psikolojik bir dayanıklılık öyküsü değildir. Bu dize talebin modern dünyaya kazandırdığı anti kırılganlık kavramının sanatsal ve müzikal bir manifestosudur. Yani sonuç olarak Shakira'nın Dai Dai eseri yeşil sahaların kurumsal ve sportif sınırlarını aşarak insan ruhunun sınır boylarında gezinen bir başyapıttır. Küresel bir turnuvanın coşkusunu arkasına alırken kaderi, iradeyi, emeği, kolektif hafızayı ve anti kırılganlığı sarsıcı bir dille özetlemeyi başarır. Şarkıyı dinlemek ya da sözlerini felsefi bir gözle okumak sadece dönemsel bir heyecana ortak olmak anlamına gelmez. Aksine hayata karşı dik durmayı, darbelerden güçlenerek çıkmayı ve içimizdeki o sönmeyen yaratıcı ateşin tek hakiki sahibi olduğumuzu hatırlatan kitlesel bir uyanış çağrısıdır.

Değerli dinleyenler, Shakira'nın Nijeryalı süperstar Burna Boy ile birlikte seslendirdiği Dünya Kupası resmi şarkısı Dayı Dayı radyolarınızdaydı. İşte bu şarkı ile ilgili yazılmış Tıbbiye Bülteni adlı dergide yayınlanmış inceleme yazısının sahibi Profesör Doktor Sayın Ethem Güner'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gecenin içinden devam ediyor. Bu gece neler var programımız içerisinde? Her zaman olduğu gibi son bölümde net var net yok olacak. Sanal dünyadan son haberleri alacağız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan. Ama öncesinde arşivden seçmeler bölümümüz var bu akşam, bu gece bolca. İşte onlardan ilki, zira bugün tuluat sanatçısı İsmail Dümbüllü 58 yıl önce bugün 1968'de bir jübile gecesiyle sahnelerden ayrılmıştı. Kendisini saygıyla anıyoruz ve işte onun sesiyle baş başa bırakıyoruz sizleri.

0: İsmail!
1: Efendim?
0: İsmail!
1: Allah ömür versin hanımcığım. Buyurun efendim.
0: İsmail'cim neredesin ayol?
1: Efendim?
0: Neredesin?
1: Nerede olacağım? Abini nimetim. Köşeyi intibaya çekildim.
0: Evet.
1: İçin için ağlıyorum efendim.
0: Vah vah vah vah. Ne oldu İsmail'cim?
1: Daha ne olacak? Ben müddeti hayatımda sevdaya tutulmuş insan mıyım?
0: Ha sen de yanıyorsun demek ki.
1: Efendim?
0: Sen de yanıyorsun.
1: Tabii iş kokusundan anlamıyor musun?
0: Anlatamıyorum canım. Demek ki senin de kalbinde bir kiracı.

0: Yuman efendim.
1: Demek senin de kalbinde bir kiracı var.
0: Kalbimde kiracı var. Of bana hava parası aldım sana.
1: Canım onu demek istemiyorum yani. Sevmiş ol demek bir kadın var.
0: Efendim olmaz olur mu? Ben size sırası gelmişken arz edeyim. Öyle bir hastalığa giriftar oldum ki...
1: Evet.
0: Allah düşman başına bu hastalığı vermesin.
1: İyi.
0: Bu hastalığın ne doktoru var, ne ilacı var, ne de reçetesi var.
1: Evet.
0: Evet, Allah iyi adamların eksikliğini göstermesin.
1: Evet.
0: İhtiyar bir efendiye tesadüf ettim. O adamcağız benim derdimi ben anladı.
1: Ne dedi?
0: Oğlum dedi, beni tepeden tırnağa kadar şöyle bir süzdü.
1: Evet.
0: O süzdü ben tortu koyuverdim. Efendi oğlum dedi, sen öyle bir hastalığa giriftar olmuşsun ki Allah düşmanıma vermesin dedi. Sen sevdaya tutulmuşsun diyor bana. Bu hafta evlenmezsen öbür hafta tohuma kaçarsın.
1: Vay İsmail'cim, daha ben böyle hastalığı yeni duydum.
0: Efendim?
1: Böyle hastalığı daha yeni duyuyorum ben.
0: Ben de yeni duyuyorum, ne bileyim efendim.
1: Anladım, şimdi anladım, üstüne bastın.
0: Yatıyor muydu birisi?
1: Ah İsmail'cim, Demirci köyüne gitmiştik ya.
0: Evet.
1: O çeşme başında Bedide ile konuşuyordun sen.
0: Ah o Bedide, sanki Cenab-ı Hakk'a kurban olayım benim için halk etmiş.
1: Ah hemşireciğim. Aman İsmail'in sevmiş olduğu Bedide'nin bir gözü var.
0: Bir gözü var hanımcığım.
2: Evet.
0: Öbür gözünü bulamazsın namusun.
1: Ayol ne münasebet. Gözler gayet iri badem.
0: Gözler badem. Çekici al şurasının ortasında kırmaya başlıyor. Ne bademi?
1: Gayet iri gözler.
0: İri gözler.
1: Evet. Aynı zamanda kirpiklerini görme hemşireciğim. Kirpikleri evvela böyle doğru çıkmış, sonra caymışlar geri dönmüşler.
0: Caymışlar, ben merak ettim. Niye caydılar, geri döndüler dedim.
1: Evet.
0: Yolun acemisi de ondan dediler. Nereye dönüyor?
1: Ayol, kızın kirpikleri kıvırcık.
0: Evet, kirpikleri kıvırcık.
1: Evet.
0: Burnuna baktı mı dağılış gibi böyle.
1: Ne münasebet ayol, kızın en güzel yeri burnu. Fındık gibi burnu var kızın maşallah.
0: Evet.
1: Fındık gibi burnu var.
0: Hangi fındık gibi burnu? O yanaklar Amasya'nın elması. Burnuna dikkati bakmamışsın sen.
1: Niye?
0: Langa hıyarını oturtun.
1: Ne münasebet ayol, ne münasebet. Kızın en güzel yeri, en evet. Şahane yeri.
0: Evet.
1: Ufacık böyle fındık gibi burnu var.
0: Öyle gözükür, bazı burun fındık gibi gözükür.
1: Hakikaten hemşireciğim, hurma gibi kaşlar. O elma gibi yanaklar, fındık gibi bir burun.
0: Evet.
1: O kiraz gibi dudaklar, Çengelköy ayvası gibi de bir çenesi var kızın.
0: Evet hanımcığım, suratli Manav Süleyman dükkan açıyorsun. Anlam etsin sen de.
1: Aa, hele o kollarının güzelliği.
0: Ey kurban olayım.
1: O ne mevzun kollar, asma kabağı kollar.
0: Kollar asma kabağı, 150 dirhem pirinç al, yarım kilo kıyma al. Otur mutfağa dolmasını yap.
1: Canım neler söylüyorsun?
0: Yani o kadar güzel.
1: Hele bacaklar sürahi gibi maşallah.
0: Bacaklar sürahi, kalçadan aşağısı Enes küpü gibi böyle gidiyor.
1: Ah hemşireciğim, o sevmiş olduğu Bedide'nin bir ağzı var, bir ağzını açtı.
0: Bir ağzı var, bir ağzını açtı. Herkes kapıları, pencereleri kapattı. O kadar rabıtalı, düzgün ağzı.
1: Ne münasebet, o ne güzel okumaktı, o ne güzel okumaktı.
0: Bir okudu hanımcığım, Demirci köyünde bir okudu.
1: Evet.
0: Demirci köyünde okur okumaz,
2: evet.
0: Necidiye köyünden telgraf aldık.
1: Ne diye?
0: Efendim?
1: Ne diye?
0: Ne güzel okuyor gazeli diye.
1: Yani gayet güzel sesi var kızcağızın.
0: Sesi var, evet.
3: Şimdi de İsmail Dümbüllü'yü kendi sesinden, kendi ağzından dinleyelim.
4: Üsküdar Selman Ağa mahallesinde dünyaya geldim. Pederim Sultan Hamid'in silah yollarından Abidin Efendi namine maruf olan bir zattı. Validem ise Şerkes Fatma Azize Hanım'dı. Üsküdar Ravzi Terakki Mektebi'nde okudum. Okuduktan sonra pederim beni Toptaş Rüştü'ye askeriyesine verdi. Oranın da 3. sınıfından çıktım ve Üsküdar'da Paşa Kapısı namine maruf olan bir yer vardır. Orada da Dülküşah Tiyatrosu vardı. Şevkiye Mayın pederi Şevki Bey oynuyordu. Şevki Bey'den sonra Abdurrazak, Abdurrazak'tan sonra Hasan Efendi merhum oynarlardı. Bendeniz de Şevki Bey'in yanına girdim. 4-5 sene Şevki Bey'le beraber bulundum. Bulunduktan sonra Şevki Bey Hasan Efendi'nin

0: bir ara maslahat güzarlığını yaptı. Bendeniz de o ara Hasan Efendi'nin yanına girdim de Hasan Efendi beni çok sevdi. Hatta Hasan Efendi'nin kardeşi Recep Safa varken, hayır bu çocuk bu sanata daha allaktır ve bu sanata daha meyli olan bir insandır. Onun için ben bunu çırak yetiştireceğim dedi. Ve gözlemeci oyunu namıyla maruf olan oyunda bana peştemal kuşattı. Ve odur budur tam sahnede 55 sene hizmet ediyorum.
1: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Sunapi Kuysal ve Sezai Altekin'in ardından geçtiğimiz hafta Zihni Göktay'ı da uğurladık ötelere. Sanatçımızı saygıyla anıyoruz. Ve şimdi Lüküs Hayat Operetinden bir eserle gecenin içinden devam ediyor.

Gökkubbede baki kalan hoş sedalar bunlar değerli dinleyenler. Biz de sizlerle paylaştık. Gecenin içinden devam ediyor. Az sonra teknoloji dünyasından son haberleri alacağız. Her zaman olduğu gibi net var net yok köşemizde. Ama şimdi Zeki Müren'e kulak verelim.

sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın.

bir söz söyleme. Yüzüme bak.

Senin bağrın kan olur. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler.

0: göz er kör olsun. Bakan göz er kör olsun.
1: Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Değerli dinleyenler, sıra geldi. Net var, net yok köşemize. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu telefon hattımızın diğer ucundalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
3: Merhaba, hoş bulduk. Burak ben de.
1: İsmail Dümbülü'nün sesiyle, sonrasında Lüküs Hayat'la ve en son Zeki Müren'den dinlediğimiz eserle şöyle bir geçmişe götürdük dinleyicilerimizi, ama net var net yok deyince bugüne hızlıca ışınlanmış olduk ve sözü teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri dinlemek için hemen size bırakıyorum ben de.
3: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
2: Teşekkür ederiz. Biz de bugünden biraz geleceğe doğru gidelim şimdi. OpenAI ile başlayalım. Yani yapay zekayı aslında bizler ilk böyle ChatGPT ile böyle karşılıklı konuşarak tanıştıran OpenAI firmasıydı. Onun bizle tanıştırdığı yaklaşık bir sene önce bir internet tarayıcı vardı. Atlas ismindeydi. Hani biz de biraz heyecanlanmıştık. Artık böyle bir tekel bitiyor mu? Yani işte Safari vardı, Internet Explorer'a gitti, Edge geldi, Chrome vardı, Firefox var filan. Ama neyse, yeni bir tane yapay zeka destekli Atlas diye bir tane tarayıcı hayatımıza girmişti. Aslında çok da böyle yaygınlaşmadı. Denemek için bir kurdum, ben hemen sildim. Herhalde herkes benim gibi yaptı ki ömrü bir sene bile sürmedi. Ve 5 Ağustos itibariyle hani böyle bazen ölü doğan teknolojiler vardır ya, yapay zeka tarayıcıda ilk denemelerinden biri olarak çıkan Atlas devam edemedi. Hani devam edemeyen teknolojilerden biri de aslında gene WhatsApp üzerinden kullandığımız OpenAI'nin ChatGPT'si vardı ki 15 Ocak itibariyle artık biz bunu kullanamadık ve aplikasyon kurmak zorunda kalmıştık. Hani o geri dönüyormuş çünkü o regülasyonlar biraz böyle izinler sebebiyle Meta kendi kaldırmıştı. Ama o geri dönüyor, fakat Atlas'a güle güle diyoruz Burak.
3: Evet, Atlas gitti ama aslında biraz dönüştü diyebiliriz Tolga. Çünkü ChatGPT geçtiğimiz günlerde 5.6 destekli yepyeni bir Work isimli bir sürümünü kullanıma aldı. Ve yeni bir uygulamayla geliyor ve bilgisayarlarımızı kurabileceğimiz bir uygulama olacak aslında bu 5.6 ile beraber Work uygulaması. Atlas'ın kalkmasındaki en büyük aslında neden de bu. Çünkü bu yeni uygulama içerisinde bir tarayıcı da barınıyor. Yani Atlas'ın tüm özellikleri bunun içerisine entegre etmiş şekilde duruyor. Ne gibi farklılıkları var derseniz, biliyorsunuz ChatGPT'ye biz yazıyorduk, o bize cevapları veriyordu. Veya bir dosya ekliyordu, konu düzeltiyordu, inceliyordu, raporlar sunuyordu. Artık agent dediğimiz uygulamaları bilgisayarımız üzerinden çok daha net bir şekilde kullanabilecek bu yeni sürüm. Yani siz işte bana şuraya posta at, işte şu dosyaları al buradan buraya kopyala, bunların yedeklerini al gibi normal klavyeyle anlattığınız, bilgisayarda mouse yardımıyla yapmış olduğunuz tüm işlemleri artık bu Work uygulaması üzerinden, bilgisayardan üzerinden kullanabileceğiz, programlayabileceğiz. İleriye dönük olarak işler tanımlayabileceğiz. İnternette benim için git şunları araştır, bir rapor hazırla gibi böyle bir beyaz yakanın yapmış olduğu birçok çalışmayı da ChatGPT artık çok daha basit bir şekilde bu uygulama üzerinden yapılabilecekmiş. Hem Mac uyumlu bilgisayarlar için hem de Windows uyumlu bilgisayarlar için kurulabiliyor. Aslında bunu yapan sadece ChatGPT değil, Google'ın da Gemini'yi bunu yapıyor. Aynı zamanda senin de Tolga'ya çok yakından kullandığın Cloud da bu işi çok net bir şekilde yapıyor. Ama ChatGPT biraz daha gecikti aslında bu özellikle ajan uygulamaları konusunda. Bu Work uygulamasıyla biraz daha böyle diğer rakiplerini yakalamış gibi gözüküyor. Şu an Türkiye'de yapay zeka kullanımında ChatGPT çok ciddi anlamda ilk 3 sırada. Gerçekten Türk insanı çok sevdi ChatGPT'yi ve bu Work uygulamasıyla özellikle bu ajan bazlı kullanımlarda, yani yapay zekanın bir sonraki aşamasında yani normal bir asistan gibi kullanabileceğiz bu uygulamayı. Aynı zamanda cep telefonları üzerinden yapmış olduğumuz işlemlere bilgisayar üzerinden devam etme gibi opsiyonlar sağlıyor bu sistem. Veya cep telefonu üzerinden bilgisayarınızı kullanmak, bilgisayarınıza emirler vermek gibi böyle karmaşık işlemleri de bu Work uygulaması üzerinden yapabileceğiz. Tabii bu Work uygulamasını kullanmak için ne yazık ki ChatGPT'ye Plus üyesi veya Plus'ın bir üstü Pro üyesi

0: almamız, yani bir miktar para ödememiz gerekecek. Normal bedava kullanıcılar bu özelliklerden yararlanamayacaklarmış.
1: Şimdi Burak, ben senin dediğin gibi hani cloud'da yatıp cloud'da kalkıyorum son birkaç aydır. İşte Opus 4.8 modelini çok kullanıyorum. İşte Fable vardı. Fable gitti, geri geldi. İşte Haziran başında gitti. Sonra bir hafta uzadı, bir hafta daha uzadı. Şimdi tekrar bir hafta daha uzarken Mythos ve Fable ve dil modelleri tekrardan kullanıma açılacağı açıklandı. Bunlar nerede fark ediyor? Hani böyle hızlarda istediğimiz herhangi bir şeyi yaptırırken bize bir cevap verdiği hızlarda veya derinlemesini yaptığı incelemelerde veya kod yazarken çok ciddi bizi hızlandıran ve faydalı modeller olduğu konusunu söyleyebiliriz. Fakat şu soru işaretleri kafamıza bırak. Sen derken de aslında böyle ben de bazı şimşekler çaktı kafamda ki şöyle. Senin söylediğin gibi 5.6'nın ilk beta sürümünün deneyenlerin yazdığı bazı raporlarda bilgisayara erişim izni verdikten sonra dosyaları silebildiğinden bahsettiler. Ki ben de aslında bir ekstra bir şey kullanacağım. Yani şöyle ki işte 2 terabaytlık bir alanım var Google Drive'de ve ben cloud yapay zekasına izin veriyorum. Oradaki benim dosyalarıma erişsin, oradan bana raporlar çıkarsın veya işte oğlumun özellikle bu LGS sürecinde orada karnelerini sürekli çıkarsın ve güncellesin falan diye. Hatta şunu da söyleyeyim, optik formları bile okutabiliyoruz. Hani LGS hazırlanan bizi dinleyenler varsa, gerçi ne kadar 350 gün var gibi görünse de çabuk geçiyor. Hani böyle tek tek testleri kontrol etmek yerine cevap anahtarını yükleyip bir de optik formları yükleyip de oradan sonuçları çok hızlı alabiliyoruz. Hani burada kullanıyorken de Google Drive'a izin veriyorum, fakat fark etmişler ki benim daha çok şu başıma gelmedi. 5.6'da bazı dosyaların silindiğini, hele hele böyle Drive'a falan da izin verdiğiniz zaman orada acaba yani her ne kadar size şunu şunu yapıyorum dese de arka planda sonuçta çalışan tokenlar var. Yani siz bilgisayarı kapattığınız zaman bile oradaki her ne kadar bende aplikasyondan çalışıyor da olsa sonuçta bütün verilerim orada bir oranın da bir bulut sisteminde. Ve benim hesabıma girip de benim dosyalarımı görüp kopyalayıp inceleyip beni daha iyi tanıyıp silme şansı da var ki böyle şeyler başa gelmiş. O yüzden hani ufak bir soru işareti var. Artı eksiye bakmak lazım. Şunu tavsiye edeceğim sadece ki ben bunu daha önce bir yerde denemiştik. Hani böyle ortak bir bilgisayar kullanıyorken ne yapılabilir dediğimiz zaman da kendime bir tane Tolga Edit diye ayrı bir hesap açmıştım. Ve kendim cep telefonundan ana hesabımdan o hesaba yetki verip orada kullanıp tekrar işin bitince yetkiyi kaldırmıştım. Böylece ana hesap şifresine hiçbir yere girmemiştim. Bu aslında bir bariyer görevi görüyor. Yani bedavada 15 GB'lik bir alan veriyor. 15 GB'lik bir geçiş bölümü yaparsak orada kullandık, tekrar geri aldık gibi yapılabilir. Böyle bir bariyer görevi görebilir. Yani bir firewall gibi orada kesebiliriz birçok veri sızıntısından azından veya limitleyebiliriz diye. Ama aklıma gelen bu oldu. Bir de bırak şunu diyeceğim. Deneme şansın olduğunu bilmiyorum. Sen paralı sürümünü kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. ChatGPT'nin bir live bölümü çıktı. Sesli konuşmayla ilgili ki yorumlarda seyrettiğim videolarda full dubleks, yani böyle daha önce telsiz gibiydi. Konuşuyoruz cevap geliyor, konuşuyoruz cevap geliyor şeklinde simtext bir haberleşme vardı. Fakat burada full dubleks, yani konuşurken araya girip ya da siz araya girdiğiniz zaman daha böyle vurgular ya evet deyip cevap verebiliyor. Çok daha güzel bir vurgular var ama dediğim gibi paralı sürüm olduğu için deneyemedim, sadece seyrettim. Ama ChatGPT gerçekten hani duruyor böyle Gemini gibi birden çok hızlı geliyor, sonra tekrar uyuyor, birden yüklü geliyor. Ne düşünüyorsun bırak bu konuda?
0: Özellikle bu yeni live bölümü normal bir arkadaşımızla konuştuğumuz gibi konuşabiliyoruz. Mesela şu an yayında olsa da ChatGPT'nin live versiyonu hakikaten bir üçüncü kişi gibi, belki de bizden çok daha bilgili bir şekilde sohbete katılacağından %100 eminim. Dediğin gibi aralara girebiliyorsunuz, vurgu yapabiliyor, mecaz anlıyor. Yani normalde çok kalabalık yerlerde konuşsanız bile ne dediğinizi çok net bir şekilde anlıyor ve böyle uzun cevaplar vermiyor. Hani sonuçta karşılıklı sohbetlerde bazen çok hızlı cevaplar vererek anlaşabilirsiniz ya, bu da sizi tanıdıkça çok samimi ve çok hızlı sohbetler yapabiliyorsunuz sistem içerisinde. Çok başarılı olmuş. Bazen böyle ChatGPT açık kalıyordu. Konuşmalardan yanlış bir şeyler anlayıp cevap verebiliyordu kendi kendine. Bunlar tamamen çözülmüş. Konunun ortasından girmiyor. Çok düzgün bir arkadaşınız gibi, bir dostunuz gibi, bir dert ortağınız gibi konuşabiliyorsunuz. Gerçekten bu kadar yapay zeka aracı var ama bu ChatGPT'nin özellikle insansız konuşması insanı bayağı bir şaşırtıyor. Tolga, bu arada tabii sadece ChatGPT değil, neredeyse her şirket yepyeni yapay zeka araçlarını duyurmaya devam ediyorlar. Özellikle cep telefonlarında yapay zeka ile ilgili birçok farklı uygulama var. Fakat şimdi bir şirket bambaşka bir yöntem izleyerek StepFun isimli bir akıllı telefonlarda yapay zeka kullanımını yeniden tanımlayan tamamen Neo modelini duyurmuşlar. Bu Neo modeli aslında biraz enteresan çalışıyor. Normalde biz cep telefonlarında üstleri üzerlerine işte bir yapay zeka aracı kurup onlarla kullanabiliyorduk. Fakat bu sistemde tamamen yapay zeka sistemini işletim sisteminin bir parçası haline getirmişler ve dünyanın ilk yapay zeka ajanlı telefonu olarak lanse etmişler. Bunun farkı da aslında normal cep telefonlarını yapamayacağız birçok farklı yapay zeka aracını direkt olarak kullanma şansı olabiliyor. İşletim sistemi içerisinde entegre olduğu için artık uygulamalar arasında birkaç farklı özellikler tanımlayabiliyorsunuz. Bir görev verebiliyorsunuz. Sadece konuşarak telefonunuzu yönetebiliyorsunuz. Böyle çok farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Tabii ki tutar mı tutmaz mı hep beraber göreceğiz. Çünkü bu tarz şeylerde bazen insan alışkanlıkları çok daha önemli olduğu için senin de biraz daha bahsettiğin gibi çoğu teknoloji çok hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkabiliyor. Ben birkaç videosunu izledim. Pek ümit vermedim ama farklı olduğu için burada biraz değinmek istedik. Gerçekten enteresan olmuş.
1: Burak, şimdi de giyilebilen teknolojilerde ve böyle yapay zeka biraz da kamera konusunda ele alırsak, Realme diye bir firmanın AirCam isimli bir kulaklığı var. Şimdi cam dedik, kulaklık dedik, şöyle diyelim, kulaklığa kamera koydular. Biz şimdi bunu aslında çok yakında 2 yıldır haberini yapıyoruz, patent başvurusu yapılmıştı diye. Çok yakında Apple'ın da bu AirPods'larında o kulağa gelen hap kulaklıklarda küçük bir kamera göreceğiz. Hani bu kayıt amaçlı değil de daha çok böyle önümüzdeki engeller veya yapay zekayı destekleyen veri alma amacı gibi düşünülüyor. Fakat bu AirCam dediğimiz çıkan kulaklığın biraz daha farklı. Gerçekten üzerinde 8 megapiksel kayıt yapabilen bir kamerası var. Ve ne işe yarıyor derseniz de ilk etapta sadece kayıt yapacak. Ama daha sonra baktığımız zaman işte entegre olup da telefona bağlandığı zaman işte orada nasıl diyeyim, video kaydı ve resim alma dışında işte o hep konuştuğumuz giyilebilen teknolojilerde soru sorma veya günlük konuşmaların kaydı. Ondan sonra kalkıp da işte hep şöyle bir şey vardı ya, anahtarımı nereye bıraktın? İşte saat 3 gibi televizyonun önüne koymuştun falan gibi hatırlatmaları yapacak. Hani bunlar da artık ütopiklikten çıkıyor ve hayata girmeye başladı. Hani daha ufak kulaklıklarda tamamdır ama büyük kulaklıklara gelmesi biraz daha hani gerçekten büyük kulaklık bu ve 8 megapiksel diye çıkıp böyle özümsenecek, küçümsenecek bir oran değil. Ses kaydı yapan bir kulaklık daha geliyor. Nasıl Air diye 3 ayı tanıtıyor. Şimdi bunlar daha basit geliyor. 32 GB'lık ses kaydı yapıyor ki büyük ihtimalle bu hacklenikte konuşmaları da hani telefon üzerinde birçok telefon ses kaydı yapmayı engelleyebiliyor ama kulaklığa geldikten sonra belki o tarafı engelleyemeyebilirler. Bu da bir açık kapı olarak duracak. Yani kulaklığın yaptığı ses kaydı telefondan engelleme şansınız olmayabilir. Aynı şekilde şunu da söyleyelim. İlk çıkan akıllı gözlükler vardı Meta'nın. Onlar da böyle görüntü kaydı yaparken mavi lamba yanıyordu. İlk versiyonlarında bu lambayı belki kimleri o LED'i bozuyorlardı veya yazılımlar yok edilebiliyordu. Son versiyonunda bunu engellediler. Hani kayıt yaptığınızı karşınızdaki anlamıyordu. Şimdi böyle baktığımız zaman ilk versiyonları biraz daha böyle casusluk yapmak isteyenler için bir tık daha önde olsa da beni açıkçası bırak korkutuyor. O dediğim telefon da korkutuyor ama bunun kaçarı yok. Eninde sonunda onda biz de yüzleşmesini kullanmaya başlayacağız. Çünkü bizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalara bizler çok iyi bir veri kaynağıyız diyebiliriz.
0: Şimdi biliyorsunuz burada hep yapay zeka konuşuyoruz. Aslında bu işin en görünmeyen kısımlarından bir tanesi yapay zeka veri merkezleri. Şu an bu tanıtmış olduğumuz haftalardır yapay zeka araçlarının en büyük problemi enerji problemi. Neredeyse bir ülke kadar enerji harcıyor bir yapay zeka veri merkezi. Ve gitgide katlanarak da artıyor ve yetmeyecek bir noktaya doğru hızlıca ilerliyoruz. Ve çok ciddi anlamda bir su sistemimize, su harcamaları konusunda çok ciddi anlamda sorun yapıyor. Küresel ısınmaya çok kötü anlamda katkılar sağlıyor. Ve aslında en büyük güvenlik endişelerimizden bir tanesi de bu yapay zeka veri merkezleri. Birçok insan şunu söylüyordu. Yapay zeka veri merkezleri insanlığı ele geçirecek, işte Terminator filmi gibi olacak gibi birçok da böyle komple teorisi vardı ama herkesin söylediği şu video, ya işte sorun olursa fişini çekeriz, olay biter deniyordu. Fakat geçtiğimiz seneden beri enteresan bir tartışma var. Bu yapay zeka veri merkezlerine gelelim hep beraber uzaya taşıyalım gibi bir proje vardı. Bu bir aslında çok da gerçekçi durmuyordu. Fakat işin içerisine Elon Musk girince hakikaten biraz gerçekçi noktaya geldi ve proje duyuruldu. Elon Musk SpaceX veri merkezini tamamen uzaya taşımak istiyor. İsmine Starlink ve 1 milyon uyduluk dev bir plan yapıyor. Aslında bu olur mu deyip böyle biraz utopik gelebilir ama geçtiğimiz 3 sene içerisinde 30 bin tane uyduyu internet altyapısı için dünyamızın çevresine yerleştirdiler ve dünyada kullanılan en büyük ISP dediğimiz aslında internet servis sağlayıcılarından bir tanesi oldu Starlink. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyorlar ve veri merkezlerini uzaya taşımaya çalışıyorlar. Bundaki en büyük neden de güneş enerjisini kullanarak bu uydular üzerinden veri merkezlerini yerleştirmek istiyorlar. Hem soğutma problemiyle uğraşmayıp su problemini ortadan kaldıracaklar, hem de aynı zamanda da enerjiyi güneşten aldıkları için de dünyadaki bu enerji problemine ciddi anlamda katkı sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyorlar. Bir sürü ufak uydunun beraber çalışarak yapay zeka veri merkezinin üretmiş olduğu verilerden çok daha verimli üretip Aslında veri merkezinin uzaya taşıma planları var ve 1 milyon uydu hedefleri var. Dünyanın 600 kilometre ilerisine gönderecekleri büyük uydular 20 metre yüksekliğine ve 70 metre kanat açıklığına ulaşacaklarmış. Yani güneş panelleri çok daha büyük olacakmış haliyle. Çok daha büyük uydular olacak. Ve eğer bu gerçekleştirilirse gerçekten artık uzaya baktığımız zaman yıldızları mı göreceğiz yoksa uyduları mı göreceğiz gibi bir tartışma içerisindeyiz. Ve aynı zamanda tartışmanın en büyük kritik noktası ise hakikaten fişini nasıl çekeceğiz? Çünkü şu anki veri merkezleri biraz daha bahsettiğimiz gibi fişlerini çektiğimiz anda hiçbir şekilde insanla ele geçiremeyecek. Ama işin bu kadar hızlı ilerlediğini düşünecek olursak ve bir şekilde hacklendiğini düşünecek olursak, çünkü ne kadar güvenli sistemler olursa olsun görüyoruz, devletlerin güvenlik sistemleri bile çok hızlı bir şekilde hacklenebiliyor. Artık teknoloji o hale geldi ki neredeyse her işletim sistemi neredeyse 2-3 haftada bir güvenlik güncellemesi alıyor ki binlerce yazılımcının geliştirmiş olduğu binlerce test yapılmış uygulamalar bile saniyeler içerisinde güncelletilebiliyor. Ama bu veri merkezleri, bu yazılımlar sadece iyi amaçlarla kullanılıyor. Askeri amaçlarla kullanılabiliyor veya kötü amaçlarla kullanılabiliyor. Dolandırıcılık amaçlarla kullanılabiliyor veya yanlış kodlanırsa yanlış sonuçlar da verebiliyor. Bakalım ilerleyen günlerde hakikaten ne gibi şeyler gelecek insanın başına. Kendi kendimize sonumuzu mu getireceğiz? Ciddi anlamda bence korku verici bir gelişme. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ne düşünüyorsun Tolga sen bu konuda?
1: Yani Burak, maalesef sonki İran, Amerika daha doğrusu Amerika-İran saldırılarında yapay zekayı Amerika'nın kullandığını biliyoruz. Ve uzaydan da özellikle mesela SpaceX AI firması da var. Onların Grok 4.5 modelini geliştirdiğini de biliyoruz. Hani bu modeller öyle bir noktaya gelecek.

0: kriptolanmış şekilde çekmemizi konuşuyorken daha büyük serverlara dönmeye başladık. Böyle yapay zekayla başa döndük aslında bir anda, ki aynı nükleer enerjiye dönmek gibi. Yani işte enerji yetmiyor artık. Yapay zeka çok ciddi bir enerji harcıyor ve biz bunu takip etmek zorundayız gibi bakıyoruz. O yüzden de gelişmeleri birlikte göreceğiz. Hani bence olacak, ama ana sistem mi olacak, yedek sistem mi olacak, bunu göreceğiz. Veya askeri olarak mı yapılacak, halka açık mı olacak, veya acaba Starlink sistemlerinin biraz daha, yani bu alçak yörünge uydularıyla bir destek sistemi mi olacak, onu da göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim size, o konuda biz de Gökbağ sistemini birkaç, hatta 15 Şubat'ta zannediyorum tanıştık Aselsan'la. Gökbağ'da alçak yörünge uydularıyla bizim kendi sistemimiz, yani kendi Türkiye içerisinde askeri amaçlı kullanacağımız kesilemeyen bir internet sistemi. Aynı şekilde Fergani yanlış hatırlamıyorsam kendi GPS, yani konumlandırma sistemi de devreye giriyor. Aslında böyle savunma sanayine önem veren ülkeler, ki biz de bunların başındayız, böyle yatırımları yapmak zorunda, inovasyonları yapmak zorunda ki etkilenmesinler, ki görüyoruz hani siz en büyük açığı kapatıyorken çok ilkel bir şekilde zararı veyahut da hasar görebiliyorsunuz. Bunu önlemek için olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani içinden gelen bu bırak. Bence bu soğutma ve enerjiden ziyade tamamen askeri güvenlik olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, orada çok kötü haber verdik. Biraz da güzel teknolojik gelişmelerden istersen biraz bahsedelim. Güney Kore'de bilim insanları çok enteresan bir buluşa imza attılar. Biliyorsunuz güneş panelleri çatılarımıza yerleştiriliyor ve belli bir açıda enerji üretebiliyorlardı. Fakat yeni yapılan buluşla tamamen saydam, cam şeklinde güneş panelleri üretilmiş ve bunların aslında daha önce versiyonları geçtiğimiz senelerde duyulmuştu fakat çok verimsizlerdi. Bu yeni güneş panelleri ultraviyole ışıkları değerlendirerek enerji üretme prensibiyle çalışan enteresan bir cam aslında. Bildiğinizde baktığınız zaman camdan hiçbir farkı yok. Ve normal olarak bütün duvarlara, bütün gökdelenlerin camlarını entegre edecek şekilde tasarlanmış. Ve hepsi de enerji üretebiliyorlar. Eğer prototip aşamasından üretime geçerse dünya için büyük bir devrim olabilir. Bu konuşmuş olduğumuz tüm enerji problemini ortadan kaldırılabilecek bir aslında bulur. Çünkü her binada camlarımız var. Siz de tahmin edeceğiniz gibi birçok farklı noktada çok daha ucuza enerji elde edebiliriz. Çünkü lityum teknolojileri konusunda da ciddi anlamda devrimsel gelişmeler oluyor. Özellikle elektrikli arabalarla beraber lityum üretiminin maliyetleri ciddi anlamda düşmüş durumda. Hatta bu hafta da resmi gazetede yayınlanan kararla lityum LFP dedikleri aslında gelişmiş lityum bataryaların vergilerinde sınırlama getirildi. Yani aslında daha ucuza bataryalar artık Türkiye'ye getirilebilecek, ithal edilebilecek, ekstra vergi alınmayacak sene sonuna kadar. Bu da aslında Türkiye içerisinde çok daha ucuza batarya satın alabileceğiz anlamına geliyor. Bu aynı zamanda çok yerli araba üreticisi ve değişik lityumla üretim yapan herkese ilgilendiren bir karar. Biraz daha ucuzlayacak aslında bu tarz ürünler, öyle gözüküyor. Bunlar güzel gelişmeler.
2: Peki o zaman bu güzel gelişmeyle bu geceyi noktalamış olalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
0: Tamamdır, görüşmek üzere o zaman.
2: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Değerli dinleyenler, Net Var Net Yok köşesinde sanal dünyadan son haberleri bilişim uzmanları sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan aldık.

Ve işte veda vakti değerli dinleyenler, gecenin içindenin sonuna geldik. Program başlarken Fransa'nın vedasına şahit olmuştuk. Ama yarın gece, aslında tarih olarak bu gece, İngiltere-Arjantin maçının ardından yine buluşacağız. Bakalım o zaman kim veda edecek, kim devam edecek? Bunun cevabını yine gecenin içinden de bulacağız. Ama bu gecelik bizden bu kadar diyoruz. Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı programı. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve ben Demet Akat. Önce güzel bir gece, sonra güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un hakikati hafızaları

kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslim Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe ulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yeliz Kaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yeliz Kaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli Beşil'de 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Valiliği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Vali Davut Gül son 3 yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören 1370 öğrencinin burs programından yararlandığını belirtti. Bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık 1700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adalarıyla Ahvaz kentine hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan askeri üslerini vurduklarını açıkladı. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hoş geldiniz. Programımıza Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Ünal Sofuoğlu sizlerle. Merhamet kıl kaşı keman, ehli imana benzersin. Sallanıp gittiğin zaman server-i revana benzersin.

Eda Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Çetin Bozalan'dan derlediği İzmir türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Ah bir ateş ver sigaramı yakayım, sen sallan gel ben boyuna bakayım.

Nurettin Dadaloğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği Adana türküsünü İmran Koç'tan dinliyoruz. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım, gülemem gayrı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Gönül gurbet hele var mı? Ya gelinir ya gelinmez.

Gece izgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İyi günler kıymetli dinleyiciler. Bugün kalbimizin en geniş ve en dokunulmaz köşesine, vatanın, devletin hukukuna yani vatanperverlik adabına bir pencere açalım istedik. Milli ve manevi değerlerimiz açısından bakıldığında daha kıymetli bir şeyimizin olmadığını fark etmek hiç de zor değil. İçinde özgürce ve tüm özgünlüğümüzce yaşadığımız kutsal kara parçası, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi tevekkülle demlediğimiz toprağımız, ülkümüz, en değerli varlığımız. Sahi vatanı sevmek sadece sınırları korumak mıdır? Yoksa o sınırların içindeki kardeşlik hukukunu ve millet olarak vakarımızı da baş tacı etmek midir? Kemal Sayar'ın o zarif vurgusuyla insan evi bildiği yerin ruhuyla şifalanır diyelim. Vatan bizim en büyük evimizdir ve bu evi korumak sadece dışarıdan gelecek tehditlere karşı uyanık olmak değil, içerideki o kısır kavgaların, sığ çekişmelerin ve bizi birbirimize düşüren o hoyrat dilin uzağında durabilmektir. Bauman'ın kastettiği o akışkan ve her şeyi tüketen dünyada vatan sevgisi tüketilmeyecek yegane sabit bitelerimizdendir. Bir vatandaş olmanın adabı, devletin kadim geleneklerine, değerlerine, onun kurumlarına ve birliğine en fırtınalı günlerde bile sadakat borcuyla sarılmayı gerektirir. Saadettin Ökten Hoca'nın medeniyet tasavvurunda devlet sadece bir idari

0: mekanizma değil, şahsiyeti maneviyedir. Yani bu şahsiyete hürmet etmek, ülkenin menfaatlerini kendi küçük çıkarlarımızın, günlük siyasi hırslarımızın üzerinde tutmakla başlar. Sadi Şirazi'nin o bilgece uyarısında dediği gibi, kendi evinin huzurunu bozan rüzgarın gazabına uğrar. Biz içeride birbirimizin zayıflıklarını deşmek yerine devletin ve vatanın bekasını ortak bir payda olarak gördüğümüzde zeka ve emek bu topraklarda yeniden çiçek açacaktır. Joan Hari'nin çalınan dikkatte bahsettiği o dikkat yağması bugün bizi içerideki anlamsız kavgalara mahkum ederek asıl meselelerimizden koparmaya çalışır. Ülke sınırlarına duyulan saygı coğrafi bir çizgi değildir. O çizginin temsil ettiği tarihi, şehitlerin emaneti ve gelecek nesillerin hakkını da gözetmektir. Bergson'un yaşam atılımı dediği o büyük enerji ancak vatanın menfaatleri etrafında kenetlendiğimizde bir medeniyet inşasına dönüşür. Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi bir ayağımız bu toprakların bilgeliğinde, devletin adabında ve vatanın hukukunda sabit kalmalı ki diğer ayağımızla dünyayı doğru bir nazarla dolaşabilelim. Sevgili dinleyenler, vatanperverlik çeşitli bahanelerle yakıp yıkmak değil, tam tersine inşa etmektir. Bir vatandaşın vatanına karşı edebi, adabı, ülkesinin çıkarlarını korumasıdır. Kendine ait politik değerlerini savunurken, ideali uğruna sokaklarda eylem halinde iken de nezaketini kaybetmemek. Farklılıklarını bir kavga unsuru değil, bir zenginlik olarak görüp devletin gölgesinde birleşmeyi bilebilmesidir. Vasatlığın ve sığ tartışmaların bizi aşağı çekmesine izin vermeden zeka zamanımızı, emeğimizi ve vaktimizi bu vatanın yücelmesi için seferber etmek en büyük vatanperverliktir. Unutmayın, vatan üzerinde nefes aldığımız bir toprak parçasından çok daha fazlasıdır. Ruhumuzu emanet ettiğimiz o mukaddes limandır. Bu limanın huzurunu bozmak isteyen her türlü nifaktan uzak durmaksa bir vatandaşlık borcudur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde konumuz iş yaşamında başarının anahtarlarından biri olan etkili iletişim. Doğru iletişim kurmanın kariyerimize, ekip çalışmalarına ve iş verimliliğine nasıl katkı sağladığını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü, öğretim görevlisi Simge Servitopu Akgel aktaracak. Teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürürken iletişim alışkanlıklarımızda büyük bir değişim geçiriyor. Mektuplardan e-postalara, yüz yüze sohbetlerden sosyal medya platformlarına uzanan bu yolculukta dijitalleşen iletişimin bireyler ve toplumlar

0: toplum üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bugünkü programımızda dijital iletişim fırsatlarını, risklerini ve geleceğini halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri uzmanı akademisyen doçent Sevinç Koçak'la ele alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Yaşamın Ritminde ilk konuğumuz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Öğretim Görevlisi Sayın Simge Servitopu Akgel. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla
0: Hanım. Bugün iş yaşamında özellikle iletişimin önemini konuşacağız. Aslında hayatımızın her alanında etkili iletişim çok çok önemli ama iş yaşamında direkt başarıyı, insanın kariyerini etkiliyor, mutluluğunu da etkiliyor. Siz bunu nasıl açıklarsınız? Temel olarak nasıl girmek istersiniz konuya?
1: Tabii ki. Öncelikle bu güzel davetiniz için size çok teşekkür ediyorum. TRT Radyo 1 gibi köklü bir kurumda dinleyicilerle buluşmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Şimdi iletişim dediğimizde aslında iletişimin içerisinde tabii ki çok farklı dinamikler barınıyor. Hı hı. Ve biz iletişimi sadece konuşmaktan ve birbirimizi duymaktan ibaret zannediyoruz ama tabii ki bunun çok daha ötesinde bir kavram. Özellikle sizin de söylemiş olduğunuz bu iş yaşamındaki iletişimde aslında ben en temelde iş yaşamındaki bireyleri bir orkestra ekibine benzetiyorum. Yani bir orkestrada dünyanın en iyi müzisyenleri de bir arada olsa, birbirlerini duymuyorlarsa, dinlemiyorlarsa, birbirleriyle ortaklaşa çalışamıyorlarsa ne yazık ki müzik değil bir gürültü ortaya çıkıyor. O yüzden bugün baktığımız zaman büyük şirketlerin, büyük firmaların, büyük projelerin başarılarında tek bir kişinin aslında başarısı değil, tam anlamıyla büyük bir ekibin ortak bir akılla, birbirleriyle istişare ederek, birbirlerini dinleyerek edinmiş oldukları deneyimler sonucunda ortaya çıkan bir başarıdan söz ediyoruz ve hı hı. özellikle bunu öğrencilerimize de yani bir akademisyen olarak öğrencilerimize de vermiş olduğumuz bu ekip projelerinde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Yani aynı donanıma sahip iki ekipte eğer bir ekip başarılı iletişimi kuramadıysa, birbirlerini dinlemiyorlarsa, fikirlerini önemsemiyorlarsa orada iyi işler de çıkamıyor. O yüzden özellikle takımdaki üyelerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri, birbirlerini hı hı. iyi bir şekilde anlayabilmeleri son derece önemli. Ki son dönemde yapılan araştırmalar da bize bir kişinin başarısında ya da bir ekibin başarısında IQ yüksekliği ya da teknik bilginin değil, güvenli bir psikolojik ortamın, güçlü bir iletişimin var olduğu ortamlarda başarının olduğunu da bize gösteriyor.
0: Evet, çok güzel. Başladık konuya, güçlü iletişimden bahsediyoruz. Başarılı iletişimden bahsediyoruz. Nedir bunun temel özellikleri? Siz dinlemek sözünü vurguladınız çünkü konuşurken. Evet. Bununla mı başlamak lazım acaba?
1: Yani kesinlikle ben her zaman derslerimde de ve aynı zamanda etkili iletişimle ilgili vermiş olduğum eğitimlerde de hep şunu söylerim. Konuşmak tabii ki çok güzel bir eylem ve çok önemli bir eylem. Kendimizi anlatmamız öyle hakeza ama onun öncesinde dinlemek çok çok önemli. Çünkü bir tane ağzımız, iki tane kulağımız var. Yani o yüzden bizim öncelikle kesinlikle karşımızdakini iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Biz de konuşma eylemi aslında bilgilerimizi karşı tarafa aktarıp kendimizi tekrar ettiğimiz bir eylem. Hı-hı. Oysa dinleme eyleminde mutlaka bir öğrenme de gerçekleştiriyoruz. Çünkü her insandan, her konuşmadan mutlaka bir edinim kazanıyoruz ve bu da bizde çok büyük bir etki oluşturuyor ama tabii ki tek başına bu yeterli mi? Başarılı bir iletişimi ben en temelde 5 kavramla özetliyorum aslında. Hı-hı. Bunların ilki açıklık. Şu anda yapmış olduğum yöneticilik işimde de yine akademisyenlikte de hatta belki de sosyal hayatta da en önem verdiğim konuların başında açıklık geliyor. Yani ben neyim, ne istiyorum, neyi önemsiyorum mutlaka karşı tarafa anlatmak ve karşı tarafın da ne istediğini, onu hangi duyguyla ifade ettiğini anlamak son derece yine önemli. Hı Bunun dışında empati, güven, tutarlılık ve aktif dinlemek de yine iletişime başarıya ulaştıran ölçütlerdir. Açıklık dediğimiz şey yanlış anlaşılmayı zaten azaltan bir olay. Empati dediğimiz kavram başkasını anlamanın da ötesinde farklı bakış açılarını anlamamızı, onlar gibi hissetmemizi sağlayan bir şey. Yine güven dediğimiz kavram insanların fikirlerini çekinmeden paylaştıkları bir ortam yaratmak ki son dönem araştırmaları yine gösteriyor ki özellikle iş ortamlarında fikirlerini açıkça paylaşabilen ekipler başarıya ulaşıyorlar. O yüzden bu anlamda güven unsurunun oluşması çok önemli. Tutarlılık yine söylenenlerin ve yapılanların aynı olması bu da iletişimimizi oldukça güçlü hale getiriyor. Aktif dinleme dediğimiz şey de en güçlü ama en fazla ne yazık ki ihmal ettiğimiz iletişim becerilerimiz arasında yerini alıyor. Çünkü biz dinlediğimiz zaman o insanla ilgili doneler topluyoruz ve bu da bizim o insana vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Günümüzde de iletişimin en temel taşlarından bir tanesi aslında insanın kendisini son derece değerli hissettiğini, yani değerli olduğunu ona hissettirmek. Bu nedenle de dinleme yine çok önem kazanıyor.
2: Şimdi biz güzel bir iletişimden bahsediyoruz, güçlü bir iletişimden iş ortamında ama önce bir tabloya da bakalım mı? Aslında neler yaşanıyor? Yani en sık yaşanan iletişim hataları, problemleri neler?
1: Şimdi günümüzde baktığımızda aslında genelde insanlar bir hata olduğunda özellikle işte bir iş ortamında başarı elde edilmesi gereken ortak hedeflerin olduğu ortamlarda genelde bir hata olduğunda bunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor ama aslında en temelde bilgi eksikliği bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Çünkü o kişi, o ekipte bir kişi bilmiyorsa başka bir kişi bilerek üstlenip hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabiliyor. Bu da bir ekip ya da bir şirket başarısız oluyorsa bundaki en temel sebeplerden bir tanesi yine aslında iletişimdeki başarısızlık. Bu da ne gibi başarısızlıklar? Mesela en sık iş hayatında karşılaşmış olduğumuz hata varsayım yapmak. Yani bunu çok fazla yaşıyoruz aslında. İşte nasıl olsa beni anlamıştır. Yani bunu tekrar söylememe gerek yok. Çünkü o zaten beni anlamıştır. Ya da o zaten ne demek istediğimi biliyor gibi düşünceler. Ne yazık ki birazcık iletişim kazalarına, aslında iletişim kazası dediğimiz o şeylere neden oluyor. Çünkü bir boşluk oluşturuyor. Yani anlam arasında bir boşluk oluşturuyor. Ve tabii ki yine en önemli kavramlardan birisi iletişimin temel öğelerinden birisi olan geri bildirim eksikliği. İş hayatında da iletişimin daha başarısız hale gelmesine neden oluyor. Ve düzenli ve yapıcı geri bildirimlerin de aynı zamanda eksik olması iş hayatındaki başarısızlığı beraberinde getirebiliyor. Çünkü genelde bizlerde biraz daha başarısız, olumsuz şeylere geri dönüş verme noktasında daha hızlıyız ne yazık ki. Ama işte başarı olduğu zaman, iyi bir şey olduğu zaman ona geri dönüş noktasında biraz daha geç kalıyoruz. Evet. Bu da elbette ki iletişimlerde maalesef bir problem oluşturuyor. Bir de tabii günümüz koşullarında artık teknolojinin bu kadar gelişmesi iletişimin yüz yüzeden ziyade daha çok yani bir telefon aracılığıyla ya da bir internet aracılığıyla gerçekleşmesine neden oluyor. Burada da yine tabii ki işte orada mimik, ses tonu gibi kavramlar ortadan kalktığı için yanlış anlaşılmalar da beraberinde gelebilir. O yüzden ben hep şunu önerdim öğrencilerime de vermiş olduğum işte farklı kurumlardaki eğitimlerde de mutlaka çok çok önemli elzem bir konu görüşülecekse telefon yerine olabildiğince mümkün ölçüde yüz yüze iletişimi tercih etmek çok önemli. Çünkü iletişimdeki en pahalı maliyet ne yazık ki yanlış anlaşılma maliyeti, önüne geçmek zorlaşabiliyor.
2: Sayın Akyel, şimdi iletişim deyince pek çok kişinin aklına direkt kelimeler geliyor, cümleler geliyor. Ama aslında bu iletişimin çok da az bir parçası olabiliyor söylediğiniz gibi. Ses tonu, mimik, beden dili. Beden dili iş hayatında nasıl bir etki gösteriyor, önemi nedir acaba?
1: Evet, çok haklısınız. Hatta yapılan araştırmalar yaklaşık %95'lik bir kısmını konuşmalarımızda beden dilinin oluşturduğunu söylüyor. Çünkü aslında ses tonumuz, bir cümle üzerinde yaptığımız vurgu bile bir beden dili öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve her zaman öğrencilerime de aktardığım bir şey vardır. Mutlaka bir ortama girdiğiniz zaman aslında öncelikli olarak sizi beden diliniz ele verir. Beden dilinizden siz tanınırsınız. Sizinle ilgili bir ilk izlenim dediğimiz kavram oluşur. Bu nedenle de en

0: temel etkilerden bir tanesi göz temasıdır. Yani iş ortamında ya da başarılı bir iletişim gerçekleştirmek istiyorsak kendimize güven duyduğumuzu karşı tarafında hissetmesi ve onun da bize güven duyması için göz temasını doğru kurmak son derece önemlidir ki zaten özellikle yeni yapılan çalışmalar gösteriyor ki beden dili yöneticiler için güçlü bir liderlik aracıdır. Yani hiçbir duruş, işte iyi bir göz teması, hafif gülümser tebessüm eder bir yüzle karşı taraftaki kişiyle iletişime geçmek bunlar son derece önemlidir. Ya da yine bir yöneticinin ya da bir çalışma arkadaşınızın yanına gittiğinizde onun telefonuyla ilgilenmesi, kafasını bilgisayarından kaldırmaması, sizinle göz teması kurmaması ne yazık ki bir iletişim eksikliğine neden olabilir ki sosyal psikolog Emika de bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapmıştır. Ve şunu söyler, kendinden emin doğal bir duruş hem kişinin kendini daha güçlü hissetmesine hem de karşısındaki kişinin de güven duygusunu daha da ileri bir boyuta taşımasına neden olduğunu söyler ve özellikle tabii ki Kadi bunu söylerken insanların rol yapmadan ama bir o kadar da karşı tarafla sözü ve beden dili uyum içerisinde konuşmasının önemi üzerinde durur ki bunu da insanlar önce bizi görür sonra bizi duyar kelimesiyle aslında açıklıyoruz. Yani önce bizi görüyorlar, ondan sonrasında bizim ne konuştuğumuza, hangi kelimeleri sarf ettiğimize dikkat ediyorlar. Zaten beden dili dediğimiz şey aslında kelimelerin sessiz ortağı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi tabii iş hayatında şu da çok önemli. Kişiler ekip arkadaşlarıyla mı iletişim kuruyor yoksa ast üst ilişkisi mi var? İşte yöneticiyle mi iletişim kuruluyor? Bunlardaki farklılıkları bize nasıl aktarırsınız acaba? Yöneticiler ve çalışanları arasında daha güçlü iletişim nasıl kurulur? Ya da eşitler arasında arada rekabet olduğunu da belki göz önünde bulundurmak lazım. Nasıl iletişim kurulmalıdır?
0: Evet, dediğiniz gibi aslında iş ortamında her zaman bir rekabet gibi söz konusudur. Çünkü herkes bir şekilde başarıya ulaşmak ister. Ve bu noktada baktığımızda özellikle güven kavramı yine ortaya çıkıyor. Yani biraz önce o beden dilinde bahsettiğimiz yöneticinin ya da bir çalışanın karşı tarafa aktarması gerektiğini söylediğimiz o kendinden emin tavır ve aynı zamanda karşıya hissettireceği güven yine bu noktada ön plana çıkıyor. Güvenin olmadığı yerde çünkü insanlar fikirlerini paylaşmaktan da çekiniyorlar, hata yapmaktan da korkuyorlar ve zamanla sessizleşiyorlar. Önce yöneticinin bakış açısından bakmak gerekirse mesela şu anda yapmış olduğum görevde de bunu görüyorum. Bir yöneticinin kesinlikle tek görevi sadece işi dağıtmak değildir. Yani o kişilere bir görev paylaşımında bulunmak değildir. Onun aksine o kişileri anlamak, dinlemek, gelişimlerine katkı sunmak, hangi noktalarda zorlanıyorlarsa onu birlikte çözüm üretirken en önemlisi çözümden önce kişiyi gerçekten anlamak üzerine dinleme kültürünü oluşturması son derece önemlidir. Ve ben yine bir yönetici yaklaşımında kesinlikle kapısı çalınan bir yönetici olunması gerektiğine inananlardanım. Çünkü böyle olduğu zaman çok daha hızlı şekilde bu iletişim kültürü karşı tarafa da geçmiş oluyor. Tabii ki yine eşit konumdaki kişiler arasındaki iletişimde de aslına bakarsanız bu şeffaflık ön plana çıkıyor. Yani şeffaf bir iletişim kurulduğunda açık şekilde kendini kişi ifade ettiğinde geri bildirimini düzenli olarak hızlı bir şekilde karşı tarafa aktardığında karşılıklı ekipler içerisinde bir aidiyet duygusu oluşuyor ve bunun yani bu süreçle beraber zaten bu şeffaflığın oluşturduğu hususta artık bilgiler saklanmıyor, daha çok paylaşılabilir hale geliyor. Bir sorun yaşandığında hep beraber bir çözüme ulaşılabiliyor. Bu anlamda baktığımızda da yine özellikle dediğim gibi eğer eşit bir konumdaysa şeffaf ve açık bir iletişim çok önem kazanıyor. Bir yönetici için ise hem tabii ki şeffaf, açık bir iletişim ve en önemlisi karşısındakini dinlediğini, anladığını ve onun yanında olduğunu hissettirmesi çok önemli. İyi bir yönetici talimat verenden çok güven veren kişi zaten olmalıdır. Ve aynı zamanda değer gördüğünü çalışma arkadaşına mutlaka hissettirmelidir ki böyle ortamlarda başarı da zaten beraberinde geliyor olacak.
1: Tabii iş yaşamında ister istemez çatışmalar da olabiliyor. Her ortamda.

0: Tam da olduğu gibi insan ilişkilerinde bu var. Çatışma durumu ortaya çıktığında bu nasıl yönetilmeli, bu kriz durumu acaba?
1: Evet, dediğiniz gibi özellikle iletişim anlamında, yani daha doğrusu iş ortamlarındaki çatışmalara baktığımız zaman en temel sebeplerinden bir tanesi yine arada bulunan aslında bu rekabetten kaynaklanabiliyor. Ve tabii ki bu rekabetle birlikte kişiler bazen o işte yine bahsettiğimiz o açık iletişimden uzaklaşabiliyorlar. Yani açık iletişim kurma unsurundan uzaklaşabiliyorlar ve tabii ki bazen de farklı fikirler, farklı görüşler de çatışmanın oluşmasına neden oluyor. Ben öğrencilerime de her zaman şunu söylüyorum. Çatışma aslında doğal bir süreçtir. Yani çatışmanın olması bazen de aslında kişiyi geliştiren ya da kurumu geliştiren bir süreçtir. Önemli olan burada çatışmanın nasıl yönetildiğidir. Yani öğrencilerime de her dersimde mutlaka bunu anlatmaya çalışırım hep. Yani çatışma olduğunda bundan kaçmayın ya da bunun bir hata olduğunu düşünmeyin. Sadece bunun nasıl yönetileceğini iyi bilin. Yani ilk olarak mesela bir çatışma olduğunda ne yapmak gerekir? Soruna değil, kişiye odaklanma hatasından kaçınmak gerekir mesela. Biz ne yazık ki bazen iş ortamında, yani çalışma arkadaşlarımız içerisinde de ya da ne bileyim öğrenciler arasında da bunu görebiliyoruz. Bir sorun, bir çatışma olduğunda biz direkt olarak bir kişiyi suçlamaya başlıyoruz. Oysa ki buradaki süreç kişiyle ilgili değil aslında. Olayın özünü bilmeniz gerekiyor. Ve karşımızdakine hemen işte sen hep böylesin, işte bu süreçte bizi zorladığın gibi böyle ona sen dili, suçlayıcı bir dil kullanmamak gerekiyor. Ve iletişimin zaten en önemli kurallarından bir tanesi de aslında ben dilini daha fazla kullanmak. Yani bu yaptığın konu beni üzdü. Bu yaptığın konu benim işimi aksatmama neden oldu. Yani ben ne hissettim? Ben hangi duygular içerisindeyim? Bunu aktarmak çok önemlidir. Ve yine duyguların çok yoğun olduğu anlarda karar vermemek gerekir. Özellikle iş yaşantısı dediğimiz şey biraz daha profesyonel bir hayat olduğu için burada çok fazla duygulara yer vererek hareket etmemek gerekir. Yani nedir? Bu çatışma oldu. Çok öfkeliyiz. O anda karar vermememiz gerekir. O anda hatta mümkünse o ortamda bulunmamak, biraz sakinleşmek, üzerinden biraz daha süreç geçtiği zaman o kişiyle iletişim kurmak bizim kesinlikle çok daha iyi bir şekilde iletişim kurmamızı kolaylaştıracaktır. Ve bunun dışında yöneticilik deneyiminde de gördüğüm şey en etkili yöntemlerden biri tarafların sözünü kesmeden konuşmasına fırsat vererek ve yine en önemlisi gerçekten dinlediğimi onlara hissettirerek farkındalıkla, empatiyle bir sorun varsa bu sorundaki olayları, durumları tespit edip bu durumlara yönelerek bunları çözüme ulaştırmaktır. Yani iletişimde genelde suçlu aramamak gerekir. Çünkü suçlu aslında oradaki kişiden ziyade o olayın gelişim biçimiyle ilgili bir durumdur. O yüzden zaten hiçbir zaman iletişim kurarken de haklı çıkma üzerine değil, birlikte doğruya ulaşma, birlikte iyi ulaşma üzerine bir iletişim kurmamız gerekir. Böyle olduğu zaman zaten çatışmaları da büyük ölçekte engellemiş olacağız. Yani özetlemek gerekirse kesinlikle kişi bazlı almayacağız. Bir olay olduğu zaman onu daha çok olay üzerinden seyrine bakıyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Bu iş yaşamında olan herkese bir yol gösterici sohbet oldu. Galiba kariyerine yeni başlayan gençler için de faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. İyi günler diliyoruz size.
1: İyi günler, çok teşekkürler.
0: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Simge Selvitopu Akgel konuğumuz oldu.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritminin ikinci bölümünde dijital iletişim konusuna özellikle değineceğiz. Halkla İlişkiler ve İletişim Stratejileri Uzmanı Akademisyen Doçent Sevinç Koçak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Aslı Hanım, hoş buldum.
0: Evet, iletişim diyoruz, iletişimi konuşuyoruz ama artık dijitalleşti iletişim. O kadar yoğun ki az önce de konuğumuzla çok kısa girdik. İş hayatında dijital iletişim olduğunda bazen aksaklıklar olabiliyor. Ses tonu işte devrede değil, mimikler, beden dili. Sizinle bunları konuşmak istiyoruz detaylarıyla ama iletişimin dijitalleşmesi kavramını bize nasıl anlatırsınız hepsinden önce?
1: Tabii ki. Şimdi kısaca şöyle tanımlayabiliriz aslında. İletişimin geleneksel metodları vardı, yüz yüze, ya da medyanın geleneksel metodları vardı, basılı yayınlar, radyolar gibi. İşte bütün bunların üstüne ilave olan akıllı telefonlar, dijital platformlar, sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları ya da yapay zeka araçlarının içinde olduğu bir takım çevrim içi ağlar dijitalleşen iletişimi tanımlıyor. İnternetle tabii ki bu hayatımıza girdi.
0: Evet.
1: Ve dijital iletişim sadece nasıl diyeyim, yüz yüze iletişimin yerini alan sohbetin dışında alışveriş yapmamızı, bankacılık işlemlerini yapmamızı, çeşitli

0: paylaşımlar yapmamızı, bir şirketin kurumsal iletişimini yönetmeyi, her şeyi kapsar hale geldi. Düşünün ki şu anda 77 milyon kişinin Türkiye'de internet kullandığı düşünülüyor.
1: Evet.
0: Ve %88 oranında da WhatsApp'la iletişim kullanıldığı düşünülüyor. Yani 100 kişiden 88'i WhatsApp'la iletişimini sağlıyor. Tabii bunlar çok büyük rakamlar.
1: Tabii.
0: Demek ki biz artık iletişimimizi aslında bu dijital platformlar ya da ağlar üzerinden gerçekleştiriyoruz.
1: Hızlı da adapte olduk galiba, değil mi bu değişime, yani son yıllarda?
0: Zaten Türkiye'mizin en önemli özelliği hızlı adaptasyon. Gençlerimiz de bu işte çok hızlılar. Orta yaş ve üzeri de artık çok alıştı çeşitli işlemleri dijitalden yapmaya. Neden? Çünkü çok hız kazandırdı dijitalleşme hayatımıza. Gerçekten işlemler çok hızlı bir şekilde oluyor. Ama dezavantajını da getirdi birlikte. Dikkatli olmamızı gerektiriyor. Çok dikkatli bu işlemleri yapmamız lazım. Sadece mesaj göndermek değil çünkü işin içerisinde. Daha geniş bir kitleye erişim söz konusu dijital paylaşımlarda.
1: Tabii.
0: Ya da sadece işlemi yapmak değil, herhangi bir banka işleminde veri güvenliğini sağlamak işin içerisine giriyor. Dolayısıyla dijitalleşme hem çok pozitif yönleri var, çok olumlu yönleri var, hem de biraz olumsuz yönleri var açıkçası.
1: Bunlardan önce acaba sosyal ilişkilerimizi biraz konuşsak mı diye düşünüyorum. Biz çünkü sosyal iletişimi çok seven, hani bir arada olmayı seven insanlarız. Böyle bir kültürümüz var. Ama şimdi sosyal medya var hayatımızda. Hani hep şikayet ediyoruz ya, aynı masada oturuyoruz ama telefonlara bakıyoruz diye. Sosyal medya günlük iletişimimizi nasıl etkiledi, nasıl değiştiriyor toplumu ve ilişkilerimizi?
0: Şimdi öncelikle hem genişletti gündelik iletişimimizi hem de dönüştürdü. Sadece yakın çevremizle görüşür olmaktan çıktık. Daha onların arkadaşlarıyla ya da iş bağlantılarıyla, kurumlarla, markalarla, devlet kurumlarıyla, hiç tanımadığımız insanlarla da iletişim kurabiliyoruz bu dijital sosyal medya kanalıyla. Aynı zamanda bir katılımcı iletişim kültürü de getirdi. Nasıl diyelim, herhangi bir olayda, herhangi bir toplumsal bizi ilgilendiren bir olayda yorum yapmaya, paylaşmaya, eleştirmeye, bir gündeme katkıda bulunmaya teşvik edici bir yönü oldu. Yani tek yönlü bir iletişim olmaktan çıktı, çok yönlü bir iletişimin parçası olmamızı sağladı. Öte yandan şöyle de bir yönü var. Uzakları yakınlaştırıyor. Yani sadece ülkemizle ya da yakın çevremizle değil, dış dünyayla, başka ülkelerle de çok hızlı bir paylaşım içerisine girmemizi sağladı.
1: Evet.
0: Bu da günlük iletişimimizi çok etkiliyor. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olaydan bizler de etkilenebiliyoruz. Çeşitli topluluklar oluşturabiliyoruz. İşte ne bileyim... çok yıllar önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızı bulabiliyoruz. Mezun gruplarımız oluyor. Aile grupları oluşturabiliyoruz. Bütün bunlar bizim gerçekten sosyal ve gündelik hayatımız içerisindeki iletişim kapasitemizi artmasına neden oluyor. Bizi görünür kılıyor. Ama bu görünürlüğün yine altını çizmek istiyorum. Sorumlulukla birlikte olması lazım bu görünürlük. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi söylemek, her şeyi konuşmak zorunda değiliz aslında. Sorumlu davranmak zorundayız bu geniş ağlar içerisindeki hızlı mesajlaşma trafiğimizde.
1: Peki şimdi olumlu yönleri var, bazen belki olumsuz yönleri var. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? İnsan ilişkileri güçleniyor ya da zayıflıyor dijital iletişim yoluyla. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bizim için?
0: Şimdi bu bir dilema derler ya, güçlendirdiği yönleri de var, zayıflattığı yönleri de var. Şimdi nasıl anlatabiliriz? Biz bir araç kullanıyoruz aslında dijital sistemde iletişim kurarken. Ama bu aracı nasıl kullandığımız önemli. Araç belirleyici değil. Yani sosyal medyayı çok olumlu, çok pozitif, çok güzel, çok güzel paylaşımlarla da kullanabiliriz. Çok negatif paylaşımlarla da kullanabiliriz. Dolayısıyla bu insanın tavrına kalmış bir şey. Yine zayıflık, güçlük kısmına gelecek olursak da işte sosyal medyayı nasıl kullandığımızla alakalı. Güçlü bir şekilde kullanabiliriz. Gerçekten tüm paylaşımlarımızı pozitif ve

0: işte işlerini doğru yürümesi için kullanabiliriz. Hı hı. Ya da negatif yönde de kullanabiliriz. Bu bir yönü. Hı hı. Diğer bir yönü de işin içerisinde mimikler, jestler olmadığı zaman yanlış anlaşılmalara çok meydan verebilen bir ortam. Hı hı. Yani bir tamam kelimesini yazdığınızda bu bir azar da olabilir. Bir gerçekten tamam deyip hani kabul de olabilir. Hı hı. Ya da nasıl diyeyim, şu an yoğunum vesaire gibi bir takım açıklamalarla bunu yapmak gerekebilir. Önemli olan aslında burada dijital iletişim, yüz yüze iletişimin yerine tamamen koymamak. Hı. Onu destekleyici bir araç olarak kullanmak.
1: Evet.
0: İlişkilerin güçlenmesi için yalnızca bağlantıda olmak yetmiyor. Anlamlı bir biçimde de temas kurmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer bir konuda ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Riskli bir durum varsa, anlaşılmakta riskli bir konu varsa mesaj zincirleriyle bunu anlatmak yerine bir telefon konuşmasıyla ya da yüz yüze bir görüşmeyle anlatmak daha anlamlı oluyor. Çünkü biz burada duygu da aktarmış oluyoruz. Hı hı hı. Yani şöyle söyleyebilirim. Dijital iletişim bir köprüyü kuruyor ama o köprüden nasıl geçeceğimiz bize bağlı. Oynayarak mı geçeceğiz yoksa kızgınlıkla mı geçeceğiz, koşarak mı geçeceğiz, o bizim elimizde. Hı
1: hı. Sayın Koçak, bu arada tabii dijital dünyada ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu da biliyoruz. Bununla evet. Nasıl mücadele edilebilir?
0: Bilgi kirliliği aslında gerçekten hepimizin çok büyük bir yarası diyeyim. Hatta birçok haberler de duyuyoruz bu anlamda. Hı hı. Burada da yine dikkat etmemiz gereken konular var. Dijital iletişim bu kadar hayatımıza girdikten sonra şöyle bir üçlü kontrol yöntemini de hayatımıza almamız lazım. Mesela kaynağa bak, tarihe bak, başka güvenilir kaynakla doğrula. Hı hı. Hatta şöyle bir söz var. Eğer bir paylaşım sizde tekrar paylaşma dürtüsü yaratıyorsa, çok korkutuyorsa, çok öfkelendiriyorsa bunu mutlaka kontrol edin. Çünkü burada yanlış bir bilginin sizi tuzak olarak içine çekme ihtimali çoktur deniliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bizim bir kaynak kontrolü yapmamız ya da başka kaynaklarda, başka medyalarda da bu paylaşım var mı diye bir taramamız gerekiyor. Ondan sonra ona inanmamız gerekiyor. Bu bilgi kirliliğiyle mücadelede iki tane kavram var yine bizim akademik olarak kullandığımız. Medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı.
1: Evet.
0: Medya okuryazarlığı bir içeriği sadece okumak değil de kaynağını, amacını, bağlamını yani güvenilirliğini sorgulamak. Hı hı. Dijital okuryazarlık bunu dijital ortamda da yapmak demek oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil ama yapmamız gereken bir şey. Aksi takdirde gerçekten bizi manipüle eden birçok bilginin ve haberin içerisinde kaybolabiliyoruz. Çok farklı algılar içerisine girebiliyoruz.
1: Hı hı. Şimdi, evet buyurun lütfen.
0: Bir şey soracaktınız. Şunu da söylemek istiyorum. Bu dijital kirlilikte siz de o yanlış paylaşımın bir parçası olduğunuzda kendi itibarınızı da riske atmış oluyorsunuz. Hı-hı. Bu yüzden de bir kontrol mekanizmasını kendi kendimize yapmamız gerekiyor açıkçası. Hı-hı.
1: Şimdi şöyle de bir durum var. Hepimiz bunun farkındayız galiba. Farklı yaş gruplarında dijital iletişimin farklı etkileri olabiliyor. Sosyal medya kullanımı mesela belli yaşın üstündekiler için farklı riskler doğuruyor. Gençler için farklı. Siz özellikle gençlerin nasıl etkilendiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Neler fark ediyor?
0: Şimdi gençler tabii ki dijital ortamlardan, hızla bu kadar bilginin yaygınlaşmasından, bilgiye erişimin bu kadar kolay olmasından, sosyal medyadaki paylaşımlardan olumlu da etkilenebiliyorlar, olumsuz da etkilenebiliyorlar. Olumlu etkilenmelerinin yönleri şunlar, bir takım bilgiler öğreniyorlar, üretim yapıyorlar, dünyayı takip edebiliyorlar, topluluklara katılabiliyorlar. Bunlar tabii onları sosyalleştiren ve bilgi birikimlerini artıran yönler. Olumsuzlar ise özellikle ergenlik döneminde kimlik gelişimi esnasında hassas oluyor biliyorsunuz gençler. Burada sürekli bir sosyal medyada bir karşılaştırma, bir beğeni alma, görünür olma hali içerisinde girdiklerinde benliklerinde bir takım izler kalabiliyor. Ben kimin sorusunu, beni kaç kişi beğendi şeklinde algılayıp sadece hani tabiri caizse tribünlere oynayabiliyor.

0: mümkün değil. Çünkü tabii, o hayatımızın bir parçası oldu. Ama o hayatın içine giren gençlerin olumsuz etkilenmesini engellemek için yanında durmak, ona rehberlik etmek gerekiyor. Bu anlamda ortak paylaşımlar yapmak daha önemli ebeveynler için.
1: Mahremiyet ve kişisel veri güvenliği çok önemli, evet, konular. Evet. Siz ne tavsiye ediyorsunuz bu konuda?
0: Burada çok dolandırıcılık olayları da oluyor. Bizim medya gündemimizde de karşılaşıyoruz. Şimdi kişisel veri nedir? Önce onu tanımlamak isterim. Kişisel veri sadece TC kimlik numaramız ya da telefon numaramız değil. Konum bilgilerimiz, fotoğraflarımız, sağlık bilgilerimiz, alışveriş alışkanlıklarımız, bağlantı adreslerimiz, kerezler dediğimiz arkada bıraktığımız dijital izler, hatta beğenilerimiz, dijital profilimizi oluşturan unsurlar. Bunların hepsi dijital veri. İşte bu kişisel veriler mahremiyetimizi de ortaya çıkaran unsurlar oluyor. Yani bunları fütursuzca paylaşmamamız gerekiyor. Nasıl eskiden evimizin kapısını kilitlerdik, şimdi de dijital kapılarımızı kilitlememiz gerekiyor. Yani güçlü şifrelerimiz olmalı, iki aşamalı doğrulama bilgilerimiz olmalı. Her bağlantıyı tıklamamamız gerekiyor. Çocuklarımızın fotoğrafını paylaşırken dikkatli olmamız gerekiyor. Uygulama izinlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Her uygulamaya izin vermememiz gerekiyor. İşte bunlar bizim mahremiyetimizi çerçeveleyen alanlar. Eğer bu konularda dikkatli olmazsak mahremiyetimizi de kaybetmiş oluyoruz. Ne oluyor? Bu veriler, bu işte konum bilgimizden alışveriş alışkanlıklarımıza kadar olan o geniş perspektif kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor ve bunun üzerinden bizlere bir takım yapay zeka uygulamalarıyla ya da kurgulanmış senaryolarla erişip başka faaliyetlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu nedenle dijital ortamdaki mahremiyet çok önemli. Gerçekten kontrol bizde olmalı.
1: Evet.
0: Kendi bilgilerimizin kontrolü bizde olmalı. Başkalarının eline geçemeyecek şekilde tasarlamalıyız bütün şifrelerimizi vesaireyi.
1: Tabii yapay zekaya ayrı bir başlık açmak lazım. Onun da evet, devreye girişiyle bazı değişiklikler oluyor. Bunu nasıl özetlersiniz?
0: Şimdi yapay zeka tabii ki yine dışlayacağımız bir teknoloji değil. Kesinlikle kullanıyoruz, kullanmamız gereken teknoloji. Birçok alanda, yani tıp, sağlık, mühendislik, uçak teknolojisi, bankacılık gibi alanda çok büyük destekleri olan bir teknoloji. Biz gündelik hayatımızda yapay zekayı konuşacak olursak aslında dijital platformlar içerisindeki her şeyin içerisinde bir yapay zeka ile karşılaşıyoruz. Ya da iş hayatımızın içerisinde yapay zeka ile karşılaşıyoruz. Yine bunu olumlu kullanmak çok önemli. Faydalı bir şekilde kullanmak çok önemli. Görsel üretebiliyoruz, metin yazabiliyoruz, müşteri sorularını yanıtlayabiliyoruz, analizler çıkarabiliyoruz, raporlar çıkarabiliyoruz. Bunlar hep olumlu yönleri. Olumsuz yönüne bakacak olursak ise yine burada yanlış bilgilerin değerlenmesi söz konusu. Ya da etik olarak kaynak belli olmayan bilgileri toparlamak söz konusu. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Ya da deepfake dediğimiz taklit eden, sesinizi, görüntünüzü taklit eden bir takım uygulamalarla karşılaşıp oradan yine suç oluşturabilecek bir takım yapılara yönelmesi yapay zekanın olumsuz yönü. Şöyle düşünmek lazım, ben de öyle konumlandırıyorum yapay zekayı, özellikle üretken yapay zekayı, bir asistanım gibi düşünüyorum. Bana sürekli asiste edebilecek, soru sorduğunda cevap verecek, yazı yaz dediğimde yazımı yazacak, düzelt dediğimde düzeltecek bir asistan gibi kullanmak. Bu anlamda kullandığınızda yapay zeka gerçekten çok olumlu yönü var. Klasik bir hani yapay zeka çeşitli mesleklerin kaybolmasına mı neden olacak? Evet, olabilir, olacaktır. Ama şöyle düşünmek lazım, hep bu örneği veriyorum ben. Geçmişte daktilo vardı, daktilonun yerine bilgisayar geldi ama sekreterlik bitmedi. Başka bir yöne evrildi. Bunun gibi bizler de kendimizi yapay zekanın hayatımıza kattığı değişikliklere adapte olarak yeni mesleklere evrileceğiz. Ve bununla ilgili eğitimler alıp böyle geliştireceğiz kendimizi. O nedenle ben yapay zekayı çok da olumsuz görmüyorum. Etik kısmı hariç. Etik kısmına dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için, bu değerli sohbetiniz için.

0: İyi günler diliyoruz size.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben dinleyicilerimize de selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Halkla İlişkiler ve İletişim Stratejileri Uzmanı Akademisyen Doçent Sevinç Koçak konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Ve bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, Teknik Yönetim'de Gülden Acar, ben Sıla Koç. Her gün, hafta içi her gün aynı saatte Radyo 1'de Yaşamın Ritminin sizinle olduğunu unutmayın. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın sırlarındasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikteyiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Tarihi milattan önce 2600'lü yıllara dayanan antik kayıtlarda dut ağacının insanlık tarafından en uzun süre yetiştirilip korunan ağaçlardan biri olduğunu göstermiş. Çin mitolojisinde ve geleneksel tarımda kutsal kabul edilen dut ağacı, ipek böceklerinin besin kaynağı. Devasa bahçelerde özenle yetiştirilmiş. İpek üretimi sayesinde elde edilen ekonomik güç, hanedanlık dönemlerinde Çin'e yüzyıllar süren bir refah getirmiştir. Dut, çok güçlü antioksidanlar arasında C ve K vitaminlerince zengin, demir ve lif açısından da çok zengin, adeta bir şifa deposu. Bağışıklığımızı güçlendirdiği gibi sindirim sistemini düzenliyor, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor ve içeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önlüyor. Yani kan yapıcı özelliği var. Dut deyince tabii aklımıza beyaz dut geliyor ama kara dut, özellikle kara dut çok daha faydalı. Biliyorsunuz kırmızı renkli sebzeler ve meyveler antioksidan bakımından çok daha güçlüler. Geçenlerde kara duttan hem kara dut reçeli hem kara dut şerbeti yaptım. Bugünlerde bulabilirseniz kara duttan hem şerbet hem reçel yapabilirsiniz. Kısaca şerbetinden söz etmek istiyorum. Kara dutları eğer çok tozlu değilse, çok temiz bir yerden toplandıysa yıkamanıza gerek yok. Ama illa yıkamak istiyorsanız şöyle bir tur sudan geçirin, iyice süzdürün. Sonra alın bir tencereye, üzerine içme suyu ekleyin ve dutlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Sonrasında ister el blenderı yardımıyla iyice içindeki dutları inceltin, İsterseniz incelttikten sonra tel süzgeçten geçirin, tam bir pürünsüz meyve suyu gibi. Üzerine de istediğiniz miktarda şeker ya da bal ya da hurma özü gibi çok daha masum tatlandırıcılar ekleyin. İçine biraz da buz koyarak tüketin. Doymayın keyfine. O kadar güzel oluyor ki anlatamam. Hem sağlıklı beslenmek için çok önemli, hem bugünlerde havalar sıcak. Dutun o güzel özelliklerinden yararlanmak için, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için, gençler için, biz orta yaşlılar için ve yaşlılar için, her yaş grubu insanlar için bu şahane içeceği tercih edin, bugünlerde bol bol tüketin. Dut demişken Malatya yöresi özellikle dut yaprağından sarma yapar. Onlar sadece dut yaprağından değil, fasulye yaprağını, kiraz yaprağını sararlar. Çok güzel sarmalar yaparlar. Buradan Malatya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hayatımın bir kısmı orada geçti, 6 yıl kadar. Gerçekten dutun yaprağı da çok faydalı. Yani dut yapraklarını da çay yaparak tüketebilirsiniz. Efendim sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Afiyetle, sağlıkla kalın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında irade bizim, zafer bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başarılı, başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında TRT'de anlamlı bir görsel şölen gerçekleştirildi. TRT yerleşkesinde bulunan kule, Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı. Al bayrağın renkleriyle bezenen kule, milli birlik ve beraberlik iradesini simgeledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe ulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. 12. yargı paketinin genel kurul görüşmeleri başladı. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in